Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevresiyle, Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.
1: Kin ve Suç 7. Bölüm. Yazan Jeffrey Archer, radyoya uygulayan Gülseven Güven, yöneten Semih Sergen, efekt Mehmet Turgut.

Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Lemi Bilgin, Vladek Serhat Nalbantoğlu, Alan Cemil Özbayar, George Oytun Şanal, babaanne Macide Tanır, Matthew Teoman Gülen, Leroy Ertan Savaşçı, Desmond İstemi Betil, Sami Fikret Ergin.

1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya geldi. Boston'da doğan ünlü banker Richard Kane'in oğlu William Kane. Çabuk gelişip büyüdü. 6 yaşındaydı babası öldüğü zaman. Ancak Kane'lere zayıflık yakışmazdı. Babasının kudretini daha çocukken kullanmaya başladı. Diğeri ise Vladek'ti. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açtı. Baronun orman bakıcısı onları bulduğu zaman anne ölmüştü. Vladek 5 yaşında evin kızı Florsia'nın gözetiminde okula başladı ve oradaki başarısı onu baronun şatosuna, oğlu Leon'a arkadaşlık etmek üzere götürdü. Sonra savaş patladı. Düşmanın şatoya geldiği ilk gün Leon'u yitirdiler. Zindanda geçen günlerde baron Vladek'in de kendi gibi tek göğüslü olduğunu gördü, oğlu olduğunu anladı ve bir akşam tüm mülkünü, aile bileziği olan armalı gümüş künyeyi Vladek'e bırakarak öldü. Aradan 3 yıl geçti. Bir sabah silah sesleriyle uyandılar. Savaş bitmişti ama gelenler başka bir ordunun askerleriydi. O gece Vladek askerlerin saldırısına dayanamayan Florsia'yı da yitirdi. Sonra esir kampına gönderildi Vladek. Ama oradan kaçmayı başardı ve bir gün kendini Amerika'da Boston'da buldu. Göçmen olarak. 15 yaşındaydı ve artık adı Abel Rosnovski'ydi. Kolundaki künyesine bakıp ona bu adı vermişlerdi. Aynı yıllarda William Kane zengin ve soyluların devam ettiği bir okulda okuyordu. Annesi ise Henry Osborne adında biriyle evlenmişti. William başından beri bu evliliğe karşıydı ama

Ben kocasını çok seviyor, sağlığı için tehlikeli olmasına rağmen bir çocuk bekliyordu. Doğuma birkaç hafta kala kocasının onunla parası için evlendiğini, Harvard mezunu olmadığını öğrendi. Hayatında başka kadınlar da vardı. Bir sahtekar bir kumarbazdı. O gün fenalaşarak kaldırıldığı hastanede bebeğiyle birlikte öldü. William annesi için kendini suçluyordu. Onu çok yalnız bırakmıştı. Henry'i o gece evden kovdu. Kendini bütün gücüyle derslerine, borsa kurallarına verdi. William'la Vladek ilk kez Boston'un ünlü Plaza Oteli'nde karşılaştılar. Vladek yeni adıyla Abel Rosnowski, orada garson, William Kane ise oraya gelen önemli bir müşteriydi.

0: Bizimkileri görüyor musun Matthew?
1: Evet, oradalar.
2: William, bakıyorum bütün kızlar sana bakıyorlar.
3: Senden daha yakışıklıyım da ondan.
2: Hadi oradan sen de. Hiç mütevazi olamaz mısın sen?
3: Niçin olayım? Selam babaanne. Evan, bu en yakın arkadaşım Matthew.
4: Oh, merhaba Matthew.
5: Hoş geldiniz çocuklar. Oturun, oturun, oturun. Doğrusu bu iki yakışıklı delikanlının bizim masamıza gelmeleri beni çok gururlandırdı.
3: Matthew, biliyorsun Alan ünlü Leicester Bankası'nın sahibinin oğlu.
4: Biliyorum. Ayrıca senin 12 yaşından beri paranı Leicester Bankası'nda değerlendirdiğini de biliyorum. Babanın bankası senin için küçük gelecek galiba.
3: Yok. Tek amacım babamın yolunda yürümek, zamanı gelince bankanın başına geçmek. Ama Matthew'ların bankası da çok hoşuma gidiyor. Belki de Matthew'ların yerine oraya ben genel müdür olurum.
2: Hiç şaşmam. Çünkü babam sana bayılıyor. Hele borsadaki ileri görüşlülüğüne.
5: Baban sağ olsaydı William, seninle gurur duyardı oğlum. Evet, artık bir şeyler yiyelim değil mi? Garson, garson, bakar mısınız?
0: Buyurun madem.
5: Taze çay, kek lütfen.
0: Emredersiniz efendim. Kendini beğenmiş şeyler. Babası onunla gurur duyarmış. Bu yakışıklı ne yaptıysa.
3: Babaanne, garsonun kolundaki bileziğe dikkat ettin mi? Ne kadar güzel bir şey.
5: Evet, Tiffany'den alınabilecek güzellikte.
3: Bilezikle garsonun uyuşmazlığı beni şaşırttı doğrusu.
4: Evet. William, Harvard Hamilton bursunu kazanmanın şerefine ben de bugün püro içmek istiyorum. Doktor yasakladı ama bugün için değer dostum.
6: Abel, bırak şimdi İngilizce kursunu. İki kız buldum, harika.
0: Yo George, kız falan umurumda değil. Derse gitmem gerek.
6: Oğlum, hiç yaşamasını bilmiyorsun. Yok İngilizce dersi, yok akşam kursları. Plaza gibi lüks bir otelde iş buldun. Daha ne istiyorsun? Ben senin işinde çalışsam her şeye boş verirdim. Her gün fırında canım çıkıyor benim.
0: Hayatım boyunca şımarık, gururlu insanlara hizmet etmek istemiyorum ben. Göreceksin bak. Bir gün bu insanlara ben de kafa tutacağım. Yo dostum, ben senin gibi Polonyalı olduğumu unutmayacağım. Sen adını değiştirdin. Bense babamın adıyla yaşayacağım ve bir gün zengin olup Polonya'ya döneceğim.
6: Bırak sana sen, biz kim, zengin olmak kim? İşte böyle geçinip gideceğiz.
0: Ya, daima kafanı kullanacaksın. Çalışacaksın dostum. Durmadan, dinlenmeden çalışacaksın.
6: Aa, sen de amma kafa ütüledin.
0: Dinle beni. Oteli biliyorsun. Çok zengin müşteriler geliyor. Hele akşam yemekleri çok ilginç.
6: Nasıl yani?
0: İş görüşmeleri yapılıyor. Eğer müşteriler puro içmeye başlarlarsa biliyorum ki işleri iyi gidiyor. Hemen kazandığım birkaç kuruşu o firmanın tahvillerine yatırıyorum. Gerçekten de tahviller yükselmeye başlıyor. Daha şimdiden bankada biraz param oldu.
6: Vay canına, sen az değilsin abi. Ama bunlar bana göre değil. Ben günlük yaşamayı seviyorum. Hadi hoşça kal dostum. Sen kitaplarınla boğuşmaya başlayabilirsin.

0: Anlamıyorum. Amerikan vatandaşlığına kabul edildin. Kolombiya'yı bitirdin.
1: Evet.
0: Bu gece bunu bir kutlayalım dedik ama sen kıza hiç yüz vermedin.
1: Daha ileriye nasıl gideceğimi bilmiyorum George. 6 yıl oldu Amerika'ya geleli. Ama hala burada garsonum. Artık plaza beni sıkmaya başladı.
0: Oğlum deli misin sen?

0: Beden çalışmanın bir sonucu olmalı. Hiç değilse şimdilik şef garson olmalıyım.
1: Şef garson semisini duyarsa bir an bile burada tutmaz ha.
0: Evet biliyorum. Ama bir şeyler yapmam gerek. Senin aklın sadece kızlarda. Kazandığını da harcıyorsun. Biraz aklını başına topla da fikir ver insana.
1: Bana bak, ben hayatımdan memnunum. Memnun olmayan sensin oğlum.
0: Hani gemide ne demiştin? Çok zengin olacaktın ha?
1: Boş versene sen, fazla çalışmak bana göre değil.
0: Bak George, seninle buraya aynı gemide geldik. İlk işimi bana amcam buldu, kasabın yanında. Sonra da plazada bir komilik boşalınca buraya attım kendimi.
1: Tabii İngilizcen iyiydi de ondan.
0: Artık daha iyi bir görevde çalışmam gerek.
1: Amma da büyümeye meraklısın. Yalan değil, babam barondu deyip duruyoruz.
0: Ben gerçeği söylüyorum.
1: Tamam tamam, anladık. O halde kendine baronlara yakışır bir iş bul.
2: Bakıyorum Bay Stepper'i etkilemek için ne mümkünse yaptın. Adam oteline seni alacak mı bari?
0: Ne demek istiyorsun?
2: Anlamadın mı sanıyorsun? Adamın büyük otelleri var diye etrafında fır döndün. Giderken ne verdi sana?
0: Hiçbir şey.
2: Bahşişten bahsediyorum. Oğlum büyük bahşişler şef garsona gider, bilmiyor musun?
0: Pekala al. Beni para ilgilendirmiyor. $10 verdi. Senin olsun.
2: Şöyle... Beni atlatmaya kalkıştığını sanmaya başlamıştım. $10 çok iyi. Bay Stratler'i etkilemiş olmalısın. Unutmadan söyleyeyim. 17 numarada kalan Bay Leroy seninle konuşmak istiyor.
0: Ne hakkında?
2: Ne bileyim, belki mavi gözlerinden hoşlanmıştır.
0: Garanti mutfağın yanındaki masasını değiştirmemi isteyecek.
2: Her neyse, şimdi doğru oraya git. Bak yemek yiyorlar. Müşterilere iyi hizmet edip bolca para almak benim kuralımdır. Ötesi beni ilgilendirmez. Eğer herif bahşiş verirse dost doğru bana getirmeyi unutma.
0: Bu Sam'i böyle işleri hep bana bırakır. Benimle görüşmek istemişsiniz efendim.
3: Evet istedim. Adım Davis Leroy. Bu da kızım Melanie.
0: Şey efendim, memnun oldum.
3: Son 5 gündür hep seni inceliyorum evlat. Gördüklerim beni çok etkiledi. Çünkü sende kalite var. Gerçek kalite.
0: Teşekkür ederim efendim.
3: Evet, asıl konuya gelelim. Grubumdaki bir otelin müdür yardımcısına ihtiyacı var. Eğer ilgilenirsen iş saati dışında odama gel. Al, bu da kartım.
0: Richmond Otelleri, Dallas. Bir gün her eyalette bir otel.
3: Benimle ilgili bir şey biliyor musun?
0: Hayır efendim.
3: Pekala delikanlı, şimdi git düşün. Seninle çalışmak isterim, unutma.
0: Teşekkür ederim. Tanrım, şans gülmeye başladı bana.
2: Derdi neymiş o masanın?
0: Hiç Semi. Sen Richmond Otelleri diye bir şey duydun mu?
2: Evet, kardeşim bir ara çalışmıştı. 8-9 tane var sanırım. Çılgın bir Teksaslının. Neden sordun?
0: Özel bir neden yok.
2: Senin her sözünde, davranışında bir neden vardır. Evet, o masanın derdi neymiş?
0: Mutfaktan gelen gürültüden rahatsız olmuşlar.
2: Ne yapmanı istiyorlar? Verandaya mı oturtayım yani? Adam kendini Rockefeller mı sanıyor?

0: Geldiğine sevindim Abel. Oturmaz mısın?
1: Teşekkür ederim.
0: Burada sana ne veriyorlar?
1: Haftada bahşişle birlikte 25 dolar.
0: Hı hı. Ben 35 vereceğim. Başlangıç olarak.
1: Hangi otelde çalışacağım?
0: Eğer ben insandan anlayan biriysem Abel, senin son 3 saat içinde ne yaptığını biliyorum demektir. Hangi otel olduğunu araştırdın sen?
1: Chicago'daki Richmond Continental.
0: Haklıymışım. Hakkında yanılmamışım.
1: Otelin müdür yardımcılığında kaç kişi çalışıyor?
0: Yalnızca müdür ve ben. Müdür biraz ağır kanlı bir insandır. Emekliliği de yaklaştı. 10 otelim daha var.

0: en çok Chicago'daki Continental'i severim. Melanie de orada okula gittiğinden Chicago'da daha uzun süre kalıyorum. Şimdiki halde otel biraz bakımsız. Müdür yardımcısı da bir şey söylemeden çekip gitti. Chicago'ya gelir misin?
1: Haftada $40 ve kardan %10 Bay Leroy.
0: Yöneticilerin hiçbiri bu koşullarda çalışmadı. Duyarlarsa kıyamet kopar.
1: Eğer siz onlara söylemezseniz ben de ağzımı açmam.
0: Doğru adam seçtiğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Evet, oldu bu iş Abel.
2: Evet William, artık Harvard'ı geride bıraktığına göre ne yapmak niyetindesin?
3: Matthew'ların bankasına girip birkaç yıl tecrübe kazanmak istiyorum.
2: Ama ben senin kendi bankanda hemen göreve başlamanı istiyorum.
3: Beni şaşırtıyorsun Alan. 25 yaşından önce bankada görev alacağımı düşünmemiştim. Babam da 25 yaşında müdür olabilmiş.
2: Senin 21 yaşında müdür olmanı engelleyecek hiçbir şey yok. Üstelik başlamanın özel nedenleri var. 60 yaşındayım. 5 yıl sonra emekli olacağım. O zamana kadar uygulamada olmalısın. Yönetim kurulu 5 yıl sonra seni genel müdür olarak görmek isteyecektir.
3: Memnuniyetle kabul ediyorum. Bundan daha güzel bir şey olamaz benim için. Evet, bu yaşta böyle bir mirasın sahibiyim. Ama ailem yok. Hayatta senden başka kimsem kalmadı evim.
2: William, artık evlenmeyi de düşünmelisin oğlum. Etrafında o kadar çok güzel kız var ki, tahmin ediyorum hepsi de senin için çıldırıyor.
3: Yok Alan, benim tek amacım şimdilik Kane ve Cabot Bankası'nı geliştirmek. Babam kadar başarılı olabilmek.

0: Bu insanlar benim dostlarım. Çoğu 30 yıldır yanımda çalışıyor. Evet, bu işte ufak tefek hırsızlıklar olur ama sen kalkmış bana onların beni soyup soğana çevirdiklerini söylüyorsun.
1: Göreve başlayalı 3 ay oldu. Bu süre içinde durup dinlenmeden çalışıp size bu raporu hazırladım efendim. Hepsi gerçek. Belgelerini gördünüz mü?
0: Peki ne yapabilirim yani?
1: Eğer müdür Desmond'u işten atar, hırsızlıkla ilgili herkesin hakkından gelmeme izin verirseniz bu soygun kısa zamanda sona erer.
0: Keşke bu iş bu kadar basit olsaydı.
1: Bu kadar basit. Eğer bu işin üstesinden gelmeme izin vermezseniz istifamı hemen veririm. Çünkü bu iğrenç soygunun bir parçası olmaya hiç niyetim yok.
0: Her şeyi onlara bırakmıştım. Kontrol ettiğim de yoktu. Ama Desmond'a güveniyordum.
1: Otelleriniz ayakta duruyor çünkü onlar da kazanıyorlar. Ama kâr etmiyor. Böylesine güzel yerlerde kurulmuş, lüks, iyi tanınmış oteller neden zarar etsin diye düşündüm önceleri. Sonra baktım ki resepsiyondan lokantaya kadar zincirleme bir çete kurulmuş.
0: Evet. Pekala Abel. Yeni müdür sensin oğlum. Sana istediğin yetkiyi veriyorum. Bu dürüstlüğün beni çok etkiledi. Bundan böyle benim sağ kolumsun. Sen de beni bir baba olarak bil.
1: Güveninizi boşa çıkarmayacağım efendim. Göreceksiniz bakın, Richmond otelleri ülkenin her yanında kâra geçecek.
2: Sen kim oluyorsun da beni işten atıyorsun?
1: Bir dakika.

Son hatıra aşkımda kalan bir sarı saçtı. Kalbimde o eller ne derin yâreler açtı. Arttaki canlının hüzzam makamındaki eseriyle selamladık bu gece sizleri. Mustafa Nafiz Irmak'ın sözlerini yazdığı bu şarkıyı Çağlar Fidan'ın sesinden dinledik. Namelerle dolu bir programa daha böylece başlamış olduk. Yıldızlar Altında programıyla ağırlayacağız bu gece yine sizleri bir saat boyunca her gece yaptığımız gibi. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü, TRT Antalya Radyosu'ndan saygı ve sevgilerimle selamlıyorum hepinizi. Bu geceki programımızda hüzzam ve bayati makamında eserler bulacaksınız. İkinci hüzzam eserin güftesi Besim Tecer'e, bestesi Şerif İçli'ye ait. Alaaddin Yavaşcan'ın yorumundan sunuyoruz. Sensiz geçecek günleri ahımla eritsem, bir lahza durup haz ile kalbinde yer etsem, bir ömre bedeldir sana hicranım bilsen, bir lahza durup haz ile kalbinde yer etsem.

Badi Nedim Bey'in güftesine Selahattin Pınar'ın Hüzzam makamındaki bestesi var sırada. Nusret Yılmaz'ın yorumundan dinliyoruz. Yıllarca bana yâr-ı füsunkâr olan eştin, aguşta ateş, ruhta ateş, kalpte ateştin.

0: Sırada yine Selahattin Pınar'ın yine Hüzzam makamında bir şarkısı var. Bu kez güfte Mustafa Nafiz Irmak'a ait ve Meral Uğurlu'dan dinleyeceğiz. Gecenin matemini aşkıma örtüp sarayım. Gittin artık, seni ben nerede bulup yalvarayım?
1: Gece

Ahmet Refik Altınay'ın güftesini yazdığı, Nasib'in Mehmet Yürü'nün Hüzzam makamındaki bestesini Afife Edipoğlu'ndan dinliyoruz şimdi. Açmam, açamam, söyleyemem çünkü derinde bir yaresi var ki kanıyor kalp üzerinde.

Güftesi Nezihi Bükülmez'e, bestesi Sadi Hoşses'e ait Hüzzam şarkıyı Serdar Kaşıkçılar'dan dinliyoruz şimdi. Ne dökmek istesem yaş var, ne çeşmanımda fer kaldı. Bu sevdadan bana bitmez, tükenmez gam, keder kaldı.

Güfte ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait Hüzzam şarkıyı Gül Batu'dan dinliyoruz. Dün gece bir şuhun bezmine gittim, nükteler söyledim, sitemler ettim. Handeler, işveler, meyler saçıldı, o şuhun elinde mest olup bittim.

Yıldızlar Altında Bayati makamında eserlerle devam ediyor. Dinleyeceğimiz ilk Bayati eser, Nahit Hilmi Özelen'in güftesini yazdığı Rakım Elkutlu'nun bir bestesi. Bekir Sıtkı Sezgin'den dinliyoruz. Ne bahar kaldı, ne gül, ne de bülbül sesi var. Ne o canan, ne bir ümit, ne gönül neşesi var.

Sıradaki bayati eser Rahmi Bey'in bir bestesi. Güftesini Recaizade Mahmut Ekrem'in yazdığı şarkıyı Çetin Körükçü'nün yorumundan dinliyoruz. Gül hazin, sümbül perişan, bağ zarın şevki yok, dernak olmuş hezarın amekarın şevki yok.

Güftesi ve bestesi Hekimbaşı Abdülaziz Efendi'ye ait olan Bayati makamında Yürük Semai var sırada. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Söyle güzel, ruhi musavver misin? Tabişi mül rengi gül iter misin?

Fehmi Tokay'ın Bayati şarkısı var sırada. Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Bülbül gülün aşkıyla perişandı seherde. Gül bülbüle, bülbül güle hayrandı seherde.

Mustafa Nafiz Irmağ'ın güftesini yazdığı Saadet'in Kaynağı'nın Bayati makamındaki eserini Alaaddin Yavaşçı'nın yorumundan dinliyoruz. Bin gözyaşının incileşip aktığı andı, gözyaşlarıma baktı da kalbim yine yandı.

Güftesini Mustafa Nafiz Irmak'ın yazdığı Alaaddin Yavaşça'nın Bayati bestesi var sırada. Güler Basuşen'den dinliyoruz. Gönülden gönüle çağlar geçersin, saçını kalbime bağlar geçersin. Gün olur sessizce ağlar geçersin, ömrümü, canımı dağlar geçersin.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık sevgili dinleyenler. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece aynı saatte yine TRT Antalya Radyosu'ndan seslenebilmeyi umuyorum siz kıymetli dinleyenlerimize. Güfte ve bestesi Ahmet Uzel'e ait Bayati eserle, Suat Güney'in sesiyle, yorumuyla veda ediyoruz bu gece sizlere. Şu dağın ıssız yolunu otlar bürümüş, ayağının izleri var, ceylan yürümüş. Hangi zalim saçlarından tutmuş, sürümüş? Gel ey ceylan, sana böyle yazık olmasın, sana bunca cevreyleyen reha bulmasın. Hoşçakalınız.

0: Müzikler hayatı anlatır.
1: İstanbul Radyosu'ndaki müzik kılavuzunuz Gürsel Öztürk. 7 gün sonra yine yollardayım. Teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve yapım gönüllümüz Ayda Çınar'la birlikte nereye mi gidiyorum? Asıl adı Nesim Sadaka olan Türkiye kökenli Nil Sadaka'nın bizi tek yönlü tren biletiyle götüreceği Yalnızlar kentine. ...1959 yılında Jack Keller ve Hank Hunter'ın notaları ve lirikleriyle almış Neil bu dönüşü olmayan giriş biletini. Ne dersiniz, geç kalmadan bu trene yetişelim, hep birlikte Yalnızlar kentine doğru yola koyulalım mı? One Way Ticket ve Neil Sedaka.

Bin Sedaka tek yönlü gidiş biletiyle ulaştığı yalnızlar ve kalbi kırılmışların 1959 yılındaki kentinde kalıyor. Amerikan Country'sindeki yolumuz Meksika körfezine akan Rio Grande, büyük ırmak boyunca güneye doğru uzanıyor. Uğrağımız Birleşik Devletler Meksika sınırındaki Laredo kenti. Rio Grande'nin kuzeyinde Meksika'nın Tamaulipas eyaletindeki Nuevo Laredo'ya göz kırpıyor Texas'ın Laredo'su. Adını İspanya'nın Cantabria bölgesindeki Laredo kentinden almış bu nehir limanı. Villa de San Agustín de Laredo adıyla 1755'te İspanyol sömürgeci Don Tomás Sánchez tarafından kurulmuş. 1840'da bağımsız Rio Grande Cumhuriyeti'nin başkenti olmuş. Daha sonra Meksika'ya bağlanmış, 1846'da Amerika Birleşik Devletleri ile Meksika arasındaki savaş sırasında Teksaslı çiftçi milislerin işgaline uğrayarak Guadalupe Hidalgo Anlaşması'yla Amerika Birleşik Devletleri'ne bırakmış. Ancak yapılan referandumda Meksikalı olmayı seçmişler Laredo. Seçmiş seçmesine de Yankiler

işgal ettikleri toprakları asıl sahiplerine bırakırlar mı hiç? Onlar küçük Laredo'yu Meksika'ya bağlamasalar da Meksikalı gibi hissetmeyi ve Meksika kültürünü bırakmamış Laredo'lular. Adını bir kırmızı biber türünden alan Jalapeno Festivali, Kızılderili Prensesi Pocahontas adına düzenlenen güzellik yarışması ve benzeri etkinliklerle o duyguyu ve kültürü bugün de yaşatıyorlar. Benimle birlikte Laredo'ya gelen Marty Robbins'e bir kovboy hatındaki hüznün duygusallığını yaşıyor orada. 1959 yılından duyulan sesiyle uzak geçmişte kalan anıların izini sürüyor Laredo sokaklarında. The Streets of Laredo ya da Cowboy's Lament.

Anthony Robbins de Amerika Birleşik Devletleri Meksika sınırına kadar gelmişken Orvin Grover'la birlikte Meksika'ya doğru yola devam edelim mi sevgili dinleyiciler? Orvin Grover da kim derseniz 1907'de bu isimle Tioga, Texas'ta dünyaya gelen 24 yıl önce 90 yaşında Sacramento, Kaliforniya'da yaşama veda eden Hollywood sinemasının şarkı söyleyen kovboyu Gene Autry. 1939 yılının Hollywood sinemasında bir George Sherman filmiyle sınırdan güneye doğru yola koyulmuştu Autry. Rol arkadaşları Smiley Burnett ve John Story vardı yanında. Sesinde ise Jimmy Kennedy'nin sözleri ve Michael Carr'ın filmde aynı adı taşıyan bestesi Gene Autry ve South of the Border.

Sınırın güneyinden Meksika'ya doğru yoluma devam ediyorum sevgili dinleyiciler. Texas ve Gene Autry ile 1939 yılının Hollywood perdesinde çıktığım yolda bu kez Perry Como çıkıyor karşıma. Ancak Gene Autry gibi 1939'da değil de ondan 18 yıl sonra 1957'de çıkmış bu yola İtalyan göçmeni Como ailesinin Pierino'su. Perry Como ve ona eşlik eden büyük orkestrayı Meksika yoluna getiren notalar ve liriklerse aynı. Michael Carr ve Jimmy Kennedy imzalı. South of the Border, Down Mexico Way, That's Where I Fell in Love, Where the Stars Above Came Out to Play, And Now As I Wander, My Thoughts Ever Stray, South of the Border, Down Mexico Way.

Ay ay ay ay. Evet, sınırın güneyindeyim ve artık yalnız Meksika'nın değil Güney Amerika'nın da yollarındayım. 1939 yılından bu pazar gününe ulaşan o yolda Jimmy McHugh'un bestesini Aldabi'nin lirikleriyle seslendiren Minnesotalı üç kız kardeşle birlikteyim. Patty, Max and Laverne Andrews ve South American Way.

Yalnız Andrews kız kardeşler yoktu Güney Amerika'ya giden yolda. Çıtı pıtı, fıkır fıkır, Portekiz asıllı bir Brezilyalıya da rastlıyorum orada. Kim mi? Maria do Carmo Miranda da Cunha adıyla Portekiz'de dünyaya gelen ve Portekiz'den Güney Amerika'ya uzanan yollarda daha bebekken ailesiyle birlikte Brezilya'ya göçen Carmen Miranda. 1930'larda çevirdiği filmler ve Rio de Janeiro radyosundaki programlarıyla önce Brezilya'da ünlenir Carmen. Sonrasında ise ver eline New York ve Hollywood. Sinema ve müzik severler 1940 yılında Hollywood perdesinde Arjantin'e giden yolda geçen hafta Betty Grable ve Donna Meche'nin birlikte dans edip şarkı söyledikleri Irving Cummings'in yönettiği Down Argentina Way'de izlerler onu. Bu yol filminde Bir Başka Yol şarkısıyla yola koyulur Carmen Miranda ve şarkısını samba yaparak söyler, müziği ve sözleri Jimmy McHugh ve Al Jabin imzalı Güney Amerika yolunda South American Way.

0: En saus americano es.
1: Carmen Miranda Güney Amerika yollarındaydı. Bense 1961 yılının Karayiplerini, Büyük Antillerin Jamaika adasına yöneliyorum. İklim, doğa, insanlar, müzikler, her şey değişiyor bir anda. New York'ta doğan ama ilk gençlik yıllarını annesinin doğup büyüdüğü Jamaika'da anneannesinin yanında yaşayan Harry Belafonte kendini Kalipso'nun kıvrak ritmine kaptırmış, geleneksel bir Jamaika ezgisiyle Emmanuel yolunda karşılıyor beni orada. Go down Emmanuel Road.
2: Go down Emmanuel Road, man and boy. Got to break that stone. I tell you, go down Emmanuel Road, man and boy. Got to

1961'den 1968 yılına, bir Karayip Adası'ndan bir başka Karayip Adası'na, Jamaika'nın Emmanuel yolundan Porto Rico'nun yeşil yollarına. 58 yıl öncesinin Karayiplerinde elinde gitarıyla Porto Rico'lu Jose Monserrate Feliciano Garcia'yı görüyorum orada. Gözleri görmüyor ama sesi ve ezgileri, gitarı ve duyguları yol gösteriyor ona bu yeşil yolda. Camino Verde ve Jose Feliciano.

Camino Verde dedi. Porto Rico'nun yeşil yolunda sona eriyor, hayatı yollarda anlatan müziklerimiz bu hafta. Yolculuk kılavuzunuz Gürsel Öztürk, teknik yönetmenimiz Salih Yılmaz ve yapım görevlimiz Ayda Çınar'la birlikte yola çıkan ve çıkacak olan bütün dinleyicilerimize yolunuz açık olsun diyorum. İstanbul'dan ve İstanbul Radyosu'ndan hepinize müzik dolu günler diliyorum. Hoşça kalın, radyosuz ve müziksiz kalmayın. Müzikler hayatı anlatıyordu.

0: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız bu icatların arkasında yıllar süren bilimsel çalışmalar, cesur fikirler ve insan yaşamını kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok eşya aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir keşfin ürünü. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Zaman, kimine göre bir dakika, kimine göre hiç bitmeyen bir koşuşturma, kimine göre ise elimizden sessizce kayıp giden bir süreçtir. Peki Türk edebiyatının en önemli isimlerinden biri olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın zamanı nasıl anlattığını hiç düşündünüz mü? Bugün zamanı saatlerle değil, insanın iç dünyasıyla anlatan bir yazarın izine düşüyoruz. Ahmet Hamdi Tanpınar, zamanı ne bir takvimde ne de bir saat mekanizmasında arar. Ona göre zaman dışarıda akan bir şey değil, insanın içinde, hafızasında ve duygularında yaşayan bir olgudur. Geçmiş, şimdi ve gelecek onun eserlerinde birbirine karışır. Çünkü Tanpınar'a göre insan zamanın içinde yaşayan bir varlık değil, zamanın kendisiyle iç içe geçmiş bir varlıktır. Bu yüzden onun en bilinen cümlesi aslında bir itiraf gibidir. Ne içindeyim zamanın ne de büsbütün dışında. Bu dizeler yalnızca bir şiir değil, insanın varoluş karşısındaki çaresizliğini, arada kalmışlığını ve sürekli sorgulayan ruh halini anlatır. Tanpınar'ın dünyasında insan hep bir eşikte durur, ne tamamen geçmiştedir ne de bütünüyle gelecekte. Onun roman kahramanlarına baktığımızda da aynı sorularla karşılaşırız. Ben kimim? Hayatım nereye gidiyor? Gerçek olan nedir? Huzur romanında Mümtaz bir aşkın içinde kaybolurken aslında kendi kimliğini arar. İstanbul'un sokaklarında dolaşırken bile zihninde zaman katman katman açılır, geçmiş anılar, yaşanan an ve geleceğe dair endişeler birbirine karışır. Saatleri Ayarlama Enstitüsü'nde ise Hayri İrdal bambaşka bir dünyadadır. Modernleşen toplumun içinde yönünü kaybetmiş, zamanın düzenine ayak uydurmaya çalışan ama aslında hiçbir yere tam olarak ait olmayan bir karakterdir. Saatleri düzene sokmak isterler ama aslında bozulan şey saatler değil, İnsanın iç düzenidir. İşte Tanpınar'ın en güçlü yönü de burada ortaya çıkar. O zamanı bir düzen meselesi olarak değil, bir his meselesi olarak ele alır. Saatlerin tik taklarıyla insan kalbinin ritmi arasında büyük bir fark olduğunu bize hatırlatır. Onun eserlerinde saatler çoğu zaman biraz geridedir. Çünkü insanın iç dünyası mekanik bir düzenle aynı hızda akmaz. Bazen geçmiş daha baskındır. Bazen gelecek daha ağır gelir. Bazen de insan sadece şimdide kalamaz. Tanpınar bize şunu öğretir. Zamanı anlamaya çalışmak aslında insanı anlamaya çalışmaktır. Çünkü zaman dediğimiz şey bizim hatıralarımızın, hayallerimizin ve kaygılarımızın toplamıdır. Ve belki de bu yüzden onun metinlerinden her çıktığımızda içimizde aynı soru kalır. Ben zamanın neresindeyim? Ya da daha derin bir hisle. Zamanın içindeyim ama ona ait değilim. Bugün de bir bilgiyi daha birlikte keşfettik. Hayat öğrendikçe güzelleşir. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Bunu biliyor muydunuz?

0: Saat 5.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Terör

Sus Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenlemeler getirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayış hareket edeceğiz, dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Avusturya Şansölyesi Christian Stoker bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaretin detayına ilişkin paylaşımda bulundu. Duran ziyaret bilgisini en sosyal hesabından paylaştı. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler bütün yönleriyle değerlendirilecek. Mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajını kamuoyuna ulaştırmak amacıyla geniş kapsamlı bir iletişim kampanyası başlattı. Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında yürütülen kampanya kapsamında özel gösteriler ve içerikler dijital ekranlara yansıtıldı. Orman yangınlarına ilişkin adli süreç yakından ve titizlikle takip ediliyor. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmada 34 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir, dedi. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. Birinci nakil sonuçları bugün açıklanacak. İkinci nakil tercihleri 12 Ağustos'a kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci bugün sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Uzmanlar, adayların tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmamaları konusunda uyarıyor. Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS ön lisans başvuruları bugün sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya e-devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Sınav 4 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 30 Ekim'de ilan edilecek. Yunanistan'da 106 noktada Filistin'e özgürlük mitingleri düzenlendi. Adalardan şehir meydanlarına kadar her yerde Filistin bayrakları dalgalandı. Katil İsrail'in yaptığı soykırım protesto edildi. Başkent Atina'da en büyük mitinglerden birine ev sahipliği yaptı. İran Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor. Tahran geçici rota oluşturulması yönünde sona yaklaşıldığını duyurdu. ABD ile doğrudan görüşme olmadığı da bir kez daha vurgulandı. Müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor denildi. ABD Başkanı Trump, İran'la müzakereleri sessizce yürüttüklerini söyledi. İran'ı yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadelerini kullandı. Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle, Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri civarında seyredecek tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: saat 6.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenlemeler getirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz, dedi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin hazırlığı.

0: hatırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Avusturya Şansölyesi Christian Stoker bugün Türkiye'ye resmi ziyarette bulunacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaretin detayına ilişkin paylaşımda bulundu. Duran ziyaret bilgisini en sosyal hesabından paylaştı. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler bütün yönleriyle değerlendirilecek. Mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajını kamuoyuna ulaştırmak amacıyla geniş kapsamlı bir iletişim kampanyası başlattı. Ankara ve İstanbul'un simge noktalarında yürütülen kampanya kapsamında özel gösteriler ve içerikler dijital ekranlara yansıtıldı. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. Birinci nakil sonuçları bugün açıklanacak. İkinci nakil tercihleri 12 Ağustos'a kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'ta yapılacak. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci bugün sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Uzmanlar adayların tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmamaları konusunda uyarıyor. Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS ön lisans başvuruları bugün sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya e-devlet üzerinden tamamlayabilecek. Sınav 4 Ekim'de yapılacak. Sonuçlar 30 Ekim'de ilan edilecek. İran Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor. Tahran geçici rota oluşturulması yönünde sona yaklaşıldığını duyurdu. ABD ile doğrudan görüşme olmadığını da bir kez daha vurguladı. Müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor denildi. ABD Başkanı Trump İran'la müzakereleri sessizce yürüttüklerini söyledi. İran'ı yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadelerine yer verdi.
1: Durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Haberleri dinlediniz.

0: Denizlerimizde hava durumu.
1: Marmara ve Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Yağış anında orta. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle saatlerinde 7 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş iyi, yağış anında orta. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş iyi. Akdeniz'de hava

Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve güneybatıdan sabah saatlerinde, Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde, dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusu yer yer 2,5 metre, görüş iyi. Ve Van Gölü'nde hava parçalı ve az bulutlu. Öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışı. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, dalga yüksekliği 25 ila 75 santimetre, görüş iyi, yağış anında orta. Denizlerimizde hava durumunu sunduk.

0: sabahın hayrı.
1: Sabahın Hayrı programının muhterem dinleyicileri, programımıza hoş geldiniz. Gününüz güzel, hayırlı ve bereketli, yolunuz ve zihniniz açık olsun. Allah hayatımızın her anında haramlardan uzaklaşmamıza yardım etsin. Bizleri ona ihlas ile iman eden, salih ameller işleyen, hakkı ve sabrı tavsiye eden, onu en güzel şekilde ve çokça zikreden, ona en güzel şekilde çokça şükreden kullarından eylesin. Bizleri doğruluktan, dürüstlükten, İslam'dan, Kur'an'dan, haktan ve adaletten ve Resulullah Efendimizin sünnet-i seniyyesinden ayırmasın. Yapımda

0: Eşi Öz Yılmaz, teknik yapımda Gülsen Kızıler ve programı hazırlayıp sunan bendeniz Yalçın Çetinkaya. Hepinize güzel ve hayırlı bir gün diliyoruz. Efendim, bu sabahki misafirimiz Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tasavvuf Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Sayın Profesör Doktor Necdet Tosun Hocamız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hocam, sizinle bu sabah Hoca Ahmet Yesevi'yi konuşmak istiyorum. İslam tarihinde, İslam kültüründe çok önemli bir yeri olan bir şahsiyet. Size bırakalım sözü. Biraz tanıtır mısınız Ahmet Yesevi'yi?
1: Evet, Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri yaklaşık 8 asır evvel Orta Asya'da yaşamış bir zat. Bir mutasavvıf, bir Allah dostu, bir şair, bir gönül ehli insan. Vefatı Hicri 562, miladi 1166 olarak kabul ediliyor. Yani Karahanlılar dönemi gibi. Ve Hoca Ahmet Yesevi Yusuf Hemedani isimli bir zattan tasavvufi eğitim alıyor, manevi eğitim alıyor ve kendi memleketine, daha kuzeye, Türkistan dediğimiz bölgeye yerleşiyor. Eski adı Yesi, bugünkü adı Türkistan şehri. Kazakistan'da kalıyor bugün ülke olarak. Hoca Ahmet Yesevi dergahında hem sohbetler yapıyor, halka İslam ahlakını, tasavvufi ahlakı öğretmeye çalışıyor. Hem şiirler söylüyor ve genellikle şiirlerini Türkçe söylediği için, sohbetlerin Türkçe yaptığı için Türk edebiyatına, Türk dilinin gelişmesine de katkı sağlamış bir zattır. Hoca Ahmet Yesevi tabii öncelikle bir mutasavvuf.
0: Evet.
1: Onun için etrafındaki insanlara ahlak aşılamaya çalışmış bir insan. Şöyle bir menkıbesi de vardır. Bir gün Hoca Ahmet Yesevi bir eve misafir olmuş. Belki çadır da olabilir. Çünkü Orta Asya'da çadırlarda, evet, evet, gezenler de var. Göçebe veya yarı göçebe. O evin hanımı doğum yapmak üzereymiş. Beyi, hocam diyor, bir dua edin de doğum kolay geçsin. Çünkü o zamanlar hastane, doktor, bunlar çok sınırlı.
0: Tabii.
1: Hoca Ahmet Yesevi Cenab-ı Hakk'a dua ediyor. Kolay bir doğum olsun diye. Ve gerçekten rahat, kolay bir doğum oluyor. Ve bu aile Hoca Ahmet Yesevi'ye çay ikram ediyorlar. Hoca Ahmet Yesevi de bu çaydan çok memnun oluyor. Bizim dervişlerimiz, talebelerimiz de dergahlarımızda bol bol çay içsinler diye tavsiye etmiş diye. Böyle bir çay hikayesi de vardır. Tabii Orta Asya'da genellikle yeşil çay içilir. Siyah çaydan ziyade. Ve stekan diye böyle kaselerle içerler. Hazmede faydası vardır onun. Hoca Ahmet Yesevi tabii sohbetlerinde sabırdan, şükürden, kanaatten, zühtten, tevekkülden, Allah sevgisinden, peygamber sevgisinden bahsetmiş. Özellikle yetimleri koruyup kollamaktan da çok bahsetmiş. Çünkü kendisi yetim olarak büyümüştür. Küçük yaşta annesi ve babası vefat etmiş. Ablası onu alıyor. Arslan Bab veya Arslan Baba denilen bir zata getiriyor. Eğitim için ona teslim etmiş. Yani Hoca Ahmet Yesevi yetimliğin, annesiz babasız büyümenin acısını yüreğinde hissetmiş olmalı ki Divan-ı Hikmet isimli eserindeki şiirlerinde sık sık aman yetimlere işte iyi davranın, onlara şefkat gösterin diye sık sık vurguluyor. Peygamber Efendimiz de bu arada yetim büyümüştür.
0: Tabii, evet,
1: onu da
0: evet,
1: zaman zaman zikrediyor Hoca Ahmet Yesevi. Bu şekilde
0: yetimlerin piri desek herhalde.
1: Denebilir tabii, yetimlerin piri denebilir. Hoca Ahmet Yesevi ile ilgili tarihi kaynaklardan ziyade bir kısım menkıbelerle, hikayelerde bilgiler buluyoruz. Mesela Hoca Ahmet Yesevi bir gün işte dergahının önünde otururken uzaktan şöyle bir 8-10 tane çocuğun Kur'an öğrenmek için camiye veya medreseye gittiğini görüyor. Çocuklar Kur'an'ı musaf torbasına koymuşlar. Torbanın ipini de boynuna asmışlar. Boynuna asıldığı zaman ip, o torba biraz belden aşağı sarkar. Kur'an torbası. Bizim Türk kültüründe Kur'an'ı belden aşağıda taşımak adaba uygun değildir.
0: Evet, evet.
1: Biraz böyle yukarıda taşırız. Koltuğumuzun, evet, altında veya daha yüksekte taşırız. Rafta bile yukarılara koyarız Kur'an-ı Kerim'i. Bu Türk kültürüdür. Arap kültüründe böyle bir şey yok. Arap alır, bağdaş kurar, yere koyar hatta Kur'an'ı. Okur okur, sonra yastık gibi başın altına, doğru, Kur'an'ı koyar. Mekke'de, Kabe'de görmüşüzdür. Yani yatıp uyuyor. Yastık gibi yapmış, başının altına koymuş Kur'an-ı Kerim'i. Onun kültüründe bu normal. Ama bizim kültürümüzde Kur'an'ı böyle belden yukarı taşırız genellikle. İşte bu çocuklar mushaf torbalarının boynuna astıkları için biraz aşağı sarkmış. Fakat bir tane çocuk Kur'an'ı başının üzerine taşıyor. Mushaf torbası da birlikte başının üzerine koymuş böyle. Başının üzerine taşıyor.
0: Tam Türk.
1: Yani Kur'an'a saygısı daha fazla veya, evet, idraki aklı daha yüksek bu çocuğun.

0: Tabii Hoca Ahmet Yesevi'nin dikkatini çekmiş. Bir süre sonra bu çocuklar gittikleri camiden veya medreseden çıkarken aynı çocuk bu sefer böyle bir 5-10 adım geri çıkmış. Çünkü orada hocası var ya, hocasının sırtını dönmemek için böyle bir 5-10 adım ters geri adımlarla camiden veya medreseden çıkmış. Hoca Ahmet Yesevi'nin dikkatini çekiyor. Hem hocasına saygısı çok, hem Kur'an'a saygısı çok. Diğer çocukların akıl edemeyi düşünemediği şeyi bu düşünmüş diyor. Ve Hoca Ahmet Yesevi bu çocuğu çağırıyor. Oğlum diyor, senin adın ne diyor? Bu çocuk Süleyman diyor. Oğlum diyor, istersen hocandan, annenden, babandan izin al. Senin dini eğitimini biz verelim diyor Hoca Ahmet Yesevi. Bu çocuk ve izinlerini alıyor, geliyor. Hoca Ahmet Yesevi'nin dergahında dini eğitim almaya başlıyor. Bir süre sonra Hoca Ahmet Yesevi birkaç tane talebesini kıra gönderiyor. Kırdan, bayırdan odun toplayın. İşte soba yakılacak veya işte ocak yakılacak, yemek pişirecek. Çünkü dergahlar birçok öğrencinin, fakirin, fukaranın ücretsiz yemek yiyebildiği mekanlardı. Efendim misafirler gelecek, onlara yemek pişirecek. Bu giden talebeler odun getirirken yağmur yağıyor. Ve çocukların sırtındaki odunlar ıslanıyor. Fakat bu Süleyman üzerindeki paltoyu çıkarmış, odunlara sarmış. Kuru vaziyette dergaha odunları getiriyor. Diğer çocukların odunları yanmazken bu Süleyman'ın getirdiği kuru odunlar ocakta yanıyor, yemekler pişiriliyor, misafirlere ikram edilebiliyor. Hoca Ahmet Yesevi çok memnun oluyor tabii bu durumdan. Diyor ki, oğlum senin adın bundan sonra Hakim Süleyman olsun diyor. Hakim yani hikmet ehli, ince düşünceli. Ve daha sonra ona diploma veriyor Hoca Ahmet Yesevi ve Hakim Ata diye o talebesi de Ahmet Yesevi gibi halkı irşad etmiştir.
1: Hocam şöyle diyebilir miyiz? Türk dünyasında, bugün Orta Asya Türk dünyasında tasavvufun inşa edicisi, yayıcısı, şiirleriyle olsun, yaşama biçimiyle olsun Hoca Ahmet Yesevi'dir diyebilir miyiz bunu?
0: Tabii. Başkaları var ama,
1: en
0: etkili olanlardan birisi Hoca Ahmet Yesevi olmuştur.
1: Bölgede tasavvuf kültürü oldukça yüksek bildiğim kadarıyla.
0: Evet.
1: Yani onda muazzam katkısı olan bir büyüğümüz. Bugüne taşıyabilmiş miyiz? Ya bu tarihi şahsiyetleri dönemlerinde bırakıyoruz. Yaşadıkları dönemlerde bırakıyoruz. Fakat Ahmet Yesevi'nin bizim için önemli bir yeri var. İsterseniz bir ara verelim. İkinci bölümde bunu konuşalım müsaadenizle. Şiir Hoca Ahmet Yesevi'nin, beste ve icra Mehmet Sabır Kargir'in. Bu bir zikir. Allah'ımla izlenmen, izin alıp ketermen. Buyurunuz.

0: Hocam tekrar size bırakayım bu aradan sonra, buyurunuz.
1: Evet, Hoca Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'i farklı dillere tercüme ediliyor. Hem modern Türkçe'ye uyarlanıyor, hem başka batı dillerine, doğu dillerine tercüme edilmeye çalışılıyor. Onun hayatı hakkında çalışmalar yapılıyor ve günümüz insanlarına Hoca Ahmet Yesevi tanıtılmaya çalışılıyor. Hoca Ahmet Yesevi'nin başka eserleri de olduğu anlaşılıyor. Sadece Divan-ı Hikmet değil, Fakirname diye Türkçe nesir bir eseri daha var. Birkaç farça ufak eser var, kendisine nispet ediliyor. Onun haricinde onun yolundan giden, Hoca Ahmet Yesevi'nin yolundan giden daha sonraki Yesevi dervişlerinin yazdığı eserler var. Bu eserler üzerine bazı çalışmalar yapılıyor. Mesela Ahmet Yesevi'nin talebesi Sufi Muhammed Danişment diye bir zat var. Onun Mir'atül Kulub isminde bir eseri vardır. Çağatay Türkçesi de yazılmış. Mir'atül Kulub, onu da neşrettik. Yani böyle kütüphanelerde yazma maşallah eserler bulunuyor. Bir kısım evlerden, sandıklardan bir kısım nadir eserler çıkıyor. Onları yayınladıkça hem Ahmet Yesevi hem de onun takipçileri olan Yesevi dervişlerinin düşünce dünyasını daha iyi tanıma imkanı inşallah oluşacaktır.
0: İnşallah. Hocam adeta Mevlevilik gibi, yani Hazreti Mevlana ve sonrasında nasıl bir Mevlevilik kültürü eserleriyle başta Mesnevi ortaya çıktıysa, galiba Ahmet Yesevi kültürü diye bir kültür de ortaya tabii çıkmış, öyle anlaşılıyor. Eserlerinden tabii bahsettiniz de.
1: Tabii Orta Asya'da uzun yıllar Yeseviye tarikatı, Yesevi kültürü devam etmiş. Bugün bu kültür çok bilinmiyor ama Sovyetler Birliği döneminde biraz kesintiye uğramış. Ama yine de kitaplar yayınlanıyor.

0: elverişli. Bizim divan şiiri mesela bestelenmeye çok elverişli bir şiirdir. Ahmet Yesevi'nin şiirlerinde de naçizane bunu fark ettim. Ne kadar doğru tatbik etmedim dediğim gibi ama
1: hece vezni bir, çünkü evet. Hece vezni yazılmış.
0: Evet.
1: Dolayısıyla besteye uygun.
0: Bu çok uygun. Ama bir Yesevi kültüründen bahsedebiliriz. Bunu tabii, anlıyoruz.
1: Tabii.
0: Hocam tabii bu önemli şahsiyetleri bugüne taşımak çok önemli bir şey. Bu konuda neler yapıldığını sorsam acaba kısaca buna temas eder misiniz?
1: Evet. Ona geçmeden şunu da bir cümle olarak söyleyeyim. Orta evet. Asya'da Türklerin Müslüman olmasında Yesevi dervişlerinin rolü de olmuştur. Ahmet Yesevi'den sonra Hakim Ata, Zengi Ata geliyor. Zengi Ata'dan sonra Sadr Ata, Bedr Ata gibi bir kısım Yesevi dervişleri. Bunlar Orta Asya'da Özbek Han vardır. Altın Orda hükümdarı, Altın Orda hükümdarı Özbek Han'ı Müslüman eden bu Yesevi dervişleridir. Yani Zengi Ata'nın dervişleridir. Bunlar kitaplarda yazılıyor. Dolayısıyla bu eskiden beri İslamiyet'in yayılmasına katkısı olmuş Yesevi kültürünün. Bugün de okullarımızda edebiyat dersi içerisinde veya din kültürü dersi içerisinde Ahmet Yesevi'nin hayatını, öğretilerini, düşüncelerini, şiirlerini kısa kısa da olsa okullarda paylaşıyoruz. Ama bunların daha çok olması lazım. Daha fazla gençlerimize kesinlikle tanıtılması lazım. Hatta filmlerle.
0: Tabii, kesinlikle.
1: Bir tane film yapıldı biliyorsunuz. Evet, Ahmet Yesevi hakkında. Evet. Mavera diye. Bunların çoğaltılması lazım.
0: İnşallah. Hem bunun yapılması lazım hem de Allah-u Teala bizi böyle değerli insanların izinden yürüyen kullarından eylesin diye dua ederek bitirelim hocam. Çok İnşallah. Teşekkür ediyorum. Efendim Profesör Doktor Necdet Tosun hocamızla yapmış olduğumuz bu sabahki sabahın ayrı programının sonuna gelmiş bulunuyoruz. Hepinize güzel, hayırlı ve bereketli bir gün diliyoruz. Allah'a emanet olunuz.
2: Sabahın hayrı.

yağmurun toprağa kavuşabilmesi, toprak kaymalarının önlenmesi, yeşil alanlarla birlikte gelen temiz hava, ağaçlarla, ormanlarla mümkün. Ormanları koruyamazsak dünyamızı koruyamayız. Ormanları koruyamazsak hayatı koruyamayız. Ormanın yeşiline, gökyüzünün mavisine hasret kalmamak için ormanlarımızı koruyalım.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Hepinize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve başarılarla dolu bir gün ve hafta diliyoruz. Her pazartesi olduğu gibi Çukurova Radyosu'ndan sesimizi iletiyoruz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Birlikteliğimize Erol Köker'in seslendirdiği Hatay yöresinden derlenen bir türküyle başlıyoruz. Pınara vurdum kazmayı, güzeller gezer sevmeyim.

0: Dünyamız uzay boşluğunda bir mavi bilye.
1: Onu ilk kez gördüğümüzde şaşırdık. Hepimiz bu mavi bilyeyi paylaşıyorduk.
0: Bitmez tükenmez değildi, sınırları vardı.
1: Doğada olup bitene ilgisiz kalmayalım.
0: Başka dünya yok.
1: Başka Türkiye yok.
2: Zamanın durmaksızın aktığı bu yeryüzünde insanoğlunun bıraktığı en büyük izlerden biri de şüphesiz kurduğu şehirler oldu. İlk kerpiç evlerden devasa beton yapılara ve gökdelenlere kadar. İnsanlık binlerce yıldır doğayla bir bağ kurarak kendi yaşam alanlarını inşa ediyor. Günümüzde derinleşen iklim krizinin gölgesinde ise bu çaba ekolojik kentler fikriyle yeni bir boyut kazanıyor. Peki nedir bu ekolojik kentler? Bir şehri ekolojik kılan temel kriterler ve ilkeler nelerdir? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in iklim değişikliği uzmanı Sayın Oğuz Şahin'le yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
3: Oğuz Bey hoş geldiniz.
4: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
3: Geleceğin yaşam alanlarını anlamak ve doğayla barışık bir düzen kurabilmenin yolu ekolojik kentlerden geçiyor. Bu doğrultuda ilk olarak şu soruyu sormak isterim. Ekolojik kentlerin tanımını yapar mısınız?
4: Tabii ki. Ekolojik kent, doğal kaynakları verimli kullanan, çevresel etkileri en aza indiren ve insan yaşam kalitesini arttırmayı hedefleyen sürdürülebilir bir şehir modelidir. Bundaki amaç, kent yaşamı ile doğa arasında dengeli bir ilişki kurmaktır.
3: Ekolojik kentin ne anlama geldiğini netleştirdiğimize göre, şimdi de bu şehirleri klasik betonlaşmış kentlerden ayıran yönlerinden bahsedelim. Ekolojik kentlerin temel özellikleri nelerdir?
4: Tabii ki yeşil alanların korunması ve arttırılması, örneğin parklar, kent ormanları, yeşil koridorların oluşturulması, toplu taşıma, bisiklet yolları ve yaya dostu düzenlemeler burada bu kentlerde ön planda. Baktığımız zaman yenilenebilir enerji kaynakları, yani güneş ve rüzgar enerjilerinden faydalanılmakta. Özellikle enerji tasarrufu binalar burada teşvik ediliyor projik kentlerde. Geri dönüşüm, kompostlama ve atık miktarlarını azaltma yönelik uygulamalar da burada geliştiriliyor. Su yönetimine baktığımızda yağmur suyu hasadı, su tasarrufu ve su kaynaklarının korunmasına burada çok önem veriliyor ekolojik kentleşmede. Ayrıca bu çevre dostu şehir planlaması da ön planda. Doğal ekosistemleri koruyan, hava ve gürültü kirliliğini azaltan planlama anlayışı da benimsenmekte.
3: Saydığınız ekolojik kentlerin özellikleri sadece doğayı korumakla kalmıyor. Ekolojik kentlerin tasarımı doğrudan bizim günlük yaşamımızı, sağlığımızı ve ruh halimizi de etkiliyor, öyle değil mi?
4: Evet, tabii ki. Tabii direkt insan psikolojisini, zaten bununla alakalı da birçok makale yayınlanmış durumda dünya genelinde, akademik camiada, bilim insanları tarafından. Tabii ki birebir bu ekolojik kentlerin

0: Hem ulusal açısından da önler ön planda tabii ki.
1: Peki bu bağlamda şunu sormak istiyorum. Ekolojik kentlerin insan yaşamına sağladığı katkılara değinecek olursak bu konuda evet. neler söylemek istersiniz?
0: Tabii ki ekolojik kentler çevreye duyarlı ve sürdürülebilir bir yaşam alanı olarak insanların yaşam kalitesini birçok yönden arttırıyor. Bunu da konuşmamızın başında söylemiştik. Burada temiz hava sağlıyor, doğal kaynaklarımız korunuyor, atıklar boşa gitmiyor, atıklar azalıyor, sağlıklı yaşamı destekliyor. Hem psikolojik anlamda hem de insanın vücut bütünlüğü anlamında, fiziksel anlamda da yaşamı destekliyor. Ulaşımı kolaylaştırıyor. Bizden sonraki gelecek olan nesillere kolaylıklar sağlıyor. Yani kısacası ekolojik kentler insanların daha sağlıklı, güvenli ve temiz bir çevrede yaşamasına katkı sağlayacak yaşam kalitesini arttırıyor.
1: Evet. Teoride son derece cazip görünen bu ekolojik kent vizyonu hayalden ibaret değil, değil mi?
0: Tabii ki yok tabii şu an var.
1: Dilerseniz dünyada bu anlayışı başarıyla hayata geçirmiş somut örneklere göz atalım. Dünyada ekolojik kentlere örnek olarak hangi şehirleri gösterebilirsiniz?
0: Dünya genelinde birçok kent var bununla alakalı. Ben size birkaç örnek vermek istiyorum. Brezilya'nın Curitiba kenti var. Burada bu kent gelişmiş toplu taşıma sistemi, geniş yeşil alanları ve geri dönüşüm uygulamalarıyla yine tanınıyor şu an dünya genelinde. Almanya'da Freiburg kenti var. Bu da güneş enerjisiyle ön plana çıkmış durumda. Bisiklet yolları, çevre dostu şehir tanımlamasıyla öne çıkıyor. Bir de Vancouver var. Burada yeşil binalar, bisiklet yolları ve çevre dostu ulaşım sistemiyle öne çıkıyor burası da. Burada dünya ele aldık ama ülkemizde de tabii ki bununla ilgili şu an güzel örnekler var. Pilot bölge olarak uygulanan illerimizden örneğin Eskişehir ilimizde şu an başlamış durumda. Pilot bölge seçildi Eskişehir'de. Onu Gaziantep ilimizde var şu an. Bununla ilgili tabii ki süreç olduğu için yavaş yavaş ilerliyor bu süreç. Bu şekilde devam ediyor kendi ülkemizde de.
1: Ekolojik kentlerin çoğalması için küresel örneklerin ve yerel yönetimlerin vizyonu çok önemli. Ancak evet. şu soruyu da sormak gerekir. Devasa ölçekli bu dönüşümlere birey olarak biz nasıl katkıda bulunabiliriz?
0: Evet, toplu taşıma, bisiklet veya yürüyüşü tercih etmeliyiz. Karbon salınımı azaltır çünkü bunlar. Yani geri dönüşüm yaparak atık miktarını azaltabiliriz. Su ve elektriğini tasarruflu kullanarak doğal kaynakların korunmasına katkı sağlayabiliriz. Ağaç dikme ve yeşil alanları koruma çalışmalarına katılabiliriz birey olarak. Tek kullanımlık plastikler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edebiliriz. Ya özellikle kendi ülkemiz için de söyleyelim, dünya çapında da. Yani çevre temizliği ve çevre temizliği ve bilinciyle alakalı olan etkinliklere işte katılım sağlayarak toplumsal farkındalık da oluşturabiliriz.
1: Röportajın sonuna yaklaşırken değerli dinleyicilerimize son olarak neler söylemek istersiniz?
0: İş yerine giderken sabahlara dikkat ediyorsanız yoğun bir trafik var, trafik kalabalığı var. Bu trafik kalabalığında bakıyorsunuz herkes tek başına araç kullanıyorlar. Onun yerine toplu taşımayı tercih etmeliler. İşletmeleri yakın olan ya da iş yerleri yakın olan insanlar da bisikletle gitsinler ya da yaya olarak gitsinler işletmelerine. Yani çok kısa mesafelere araç kullanmak değil de bu yapıldığı şekilde hem trafik sorunu artıyor hem de karbon salınımı çok aşırı derecede artıyor dünya genelinde. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Evlerde baktığımızda evlerinde işte su ve elektrik tasarruflarına giderek bilgisayarlarını kapatsınlar. Geceleri yatarken televizyonların kapalı olması gerekiyor. Tasarruflu ampullerin kullanılması, suyla alakalı duşa girdiklerinde çok uzun süre değil de belli bir süre kendilerini tanısınlar. Aile bireylerinin tamamı bu konularla ilgili bilinçlendirilip hani duşta da mutfakta da bu tip yerlerde çok az su kullanılsın, az zaman geçirilsin. Bunun ileride meyvesini yiyeceğimiz aşikardır. Bunları söylemek istiyorum ben toplumumuza da. Buna dikkat edersek inanın ekolojik kentleri zaten biz kendimiz yapmış, yaratmış oluruz.
1: Katkılarınızdan dolayı çok teşekkür ediyoruz Oğuz Bey.
0: Rica ederim. Çok naziksiniz. Çok sağ olun.
1: İyi günler.
0: İyi günler. Sağ olun.
2: İklim değişikliği uzmanı Sayın Oğuz Şahin'le yaptığımız söyleşinin ardından birlikteliğimiz Karcağar makamında bir şarkıyla devam ediyor. Kemal Caner'e kulak veriyoruz. Benliği aldım kaçaktan, görünmez oldu saçaktan.

Sırada Muhayyer Kürdi makamında bir eser var. Umut Akgüley'in yorumuyla dinliyoruz. Gözlerin rengi deniz mavisi. Gel bana sevdayı anlat ne olur.

Sırada Hüseyin'i makamında bir eser var. Nusret Yılmaz söylüyor. Leyla takıvermiş saçının tellerine, çapkın kına yakmış minicik ellerine.

0: Büyükleri sigara içen bir toplumun çocukları da içer.
1: Anne ve babalar, sorumluluk sizin.
0: Çocuklarınıza sağlıklı bir gelecek hazırlamak için sigarayla ilişkinizi bitirin. Sigara ya da hayat.
1: Seçim sizin. Seçim sizin.
2: Değerli dinleyiciler, yazın bereketini kış sofralarına taşımak Anadolu'da yüzyıllardır süregelen geleneklerimizden biri. Şimdilerde bazı evlerde hummalı bir kış hazırlığı var. Konserveler kaynatılıyor, turşular kuruluyor, sebzeler kurutuluyor. Kışlık gıdaları hazırlarken gıda güvenliğini nasıl sağlarız? Doğru saklama yöntemleri nelerdir? Günaydın Türkiye'nin bu bölümünde ekip arkadaşımız Ayşe Budakoğlu Şahin'in Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sayın Yusuf Değirmenci ile yaptığı söyleşiyi sunuyoruz.
3: Yusuf Bey, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk.
3: Anadolu'da kış hazırlıkları çok köklü bir gelenek. Konserve, turşu, kurutmalık derken neredeyse her evde hummalı bir hazırlık yapılır. Öncelikle bu geleneğin kültürel önemini nasıl değerlendirirsiniz?
4: Evet, bu tabii ki Anadolu'da çok geçmişten beri gelen bir kültür ve gelenek. Bizim işte gıda sanayinin oluşmasında bile o temel kaynaklardan gelen geleneklerle hazırlanan yöntemler kullanılmakta. Bu geleneklerimize sahip çıkmak açısından ve de kendi gıdamızı doğal bir şekilde yapmak açısından bence çok iyi bir gelenek, ama çok dikkat edilmesi gereken hususlar var. Bunları tüketicilerimiz hazırlarken dikkat ederlerse sorun yaşamayıp sağlıklı bir şekilde bu gıdaları tüketebilirler.
3: Gerçekten de bu hazırlıklar sadece bir gıda birikimi değil, köklerimizle kurduğumuz güçlü bir bağ. Peki işin mutfak kısmına geçtiğimizde, konserve yaparken en çok dikkat edilmesi gereken noktalar nelerdir?
4: Şimdi öncelikle konserve yapımında tüketicilerin hazırlama sırasında meyve ve sebzeleri alırken doğru meyve ve sebze alma gibi bir şartları var. Yani ilaç kalıntısız meyve sebzeyi ve üzerinde herhangi bir mikrobiyal risk olmayan meyve sebzeyi almak durumundalar. Bu tabii pazardan alınan meyve sebzeleri de bazen risk yaratabilir. Böyle bir risk var öncelikle. Hani ben riskleri de söyleyerek ilerleyeyim. Doğru meyve sebzeleri aldıktan sonra bunları doğru bir şekilde evlerine, yani yapacakları yerlere getirip orada güzelce yıkadıktan sonra hazırlamaları gerekiyor. Yani ilk yapacakları şey bu.
3: Yusuf Bey, doğru ürünü nasıl bulabilir tüketici? Kalıntı olmayan, bunu bakarak gözle anlayabilir mi?
4: Hayır, kesinlikle anlayamaz. İşte o yüzden ilk başta onu söyledim ben. Risktir bu. Her zaman bizler bir meyve sebzeyi alırken pazardan bu riskle her zaman karşı karşıyayız. Tabii Tarım ve Orman Bakanlığı bunlarla ilgili kontroller yapmakla birlikte bu tür riskler her zaman iç pazarda tüketilen ürünler için var. Yani bunu yatsıyamayız, kaçınamayız bu risklerden. Gözle görülebilecek bir şey değil. Ama bu ikincil bir risk. Biz seçtikten sonra bunların kalıntısız olduğunu düşünerek almamız gerekiyor. Tabii ki taze olarak tüketirken de aynı sorunlar zaten. Yani bu sadece konserve için söyleyeceğim bir risk değil zaten.
3: Konservedeki o hassas püf noktalarından sonra kış sofralarını bir diğer yıldızına geçelim isterim. Turşu sofralarımızın vazgeçilmezi. Lezzetli ve sağlıklı bir turşunun sırrı nedir?
4: Yine meyve sebzeleri, o turşu yapacağımız sebzeleri seçmek. Daha sonrasında bunları güzelce bir yıkamak. Bunları uygun ortamlarda hazırlamak, daha sonrasında da bunların salamuralarını güzel bir şekilde yapıp cam kavanozlarda özellikle kurmak. Yine biz tabii gıda mühendisleri olarak evlerde bu tür şeylerin yapılmasını aslında önermiyoruz, ama yapacaksak bunlara mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Temiz bir şekilde cam kavanozları temizleyerek, kaynatarak, serilettikten sonra içine koymamız gerekiyor. Kavanozlarının kapaklarının mutlaka paslı olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Pas varsa hiçbir şekilde kullanmamamız gerekiyor. Çünkü onlarda bu turşu gibi gıdalarda da biraz önce söylediğimiz konservelerde de o kapaklar çok önemli hale geliyor ve risk yaratabiliyor. Paslanma olayı özellikle.
3: Yusuf Bey, son yıllarda özellikle güneş altında kurutulan domates, biber, patlıcan gibi sebzeler çok revaçta. Kurutmalık yaparken hijyen ve saklama koşulları nasıl olmalı?
4: Şimdi şöyle, kurutma yaparken de özellikle şimdi bir şehir ortamında kurutma yapmanın ben riskli olduğunu düşünüyorum. Şimdi şöyle düşünün. Bizler şehir merkezlerinde yaşıyorsak bunların öncelikle hani bazen görüyoruz balkonlarda, işte camların kenarlarında kurutma yaparak evlerimizde kurutma yapabiliyoruz. Ama bu yoğun trafiğin olduğu alanlarda, yolların kenarlarında olan evlerde, özellikle cadde üzerlerindeki olan evlerde bu egzoz gazlarından veya diğer işte baca gazlarından kışın veya işte başka fabrikaların olduğu sanayi ortamlarına yakın yerleşim yerlerinde baca gazlarından oluşabilecek riskler bu gıdalara bulaşabilir. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Bu ürünleri yaparken zaten ilimiz nemli bir il. Biraz daha az nemli olan dönemlerde veya biraz daha yüksek kesimlerde bunları yapmak gerekiyor. Bir de kuruttuktan sonra saklama koşulları da çok önemli. Tekrar bunları nemlendirip küf oluşumunu sağlar ise bu küf oluşumundan sonra da bir aflatoksin dediğimiz bir toksin riskimiz var. Bu da bizim için sağlık açısından risk oluşturabilir. Bunlara dikkat etmek gerekiyor.
3: Peki bozulmadan bu ürünleri nasıl saklayabiliriz? Nasıl bir ortam oluşturmalıyız?
4: Yani şimdi şöyle, özellikle konserve gibi, turşu gibi gıdaları normal ev ortamında dediğimiz bir ortamda saklayabiliriz. Bunların tabii kuru ve serin bir yerde saklanması gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle direkt güneş

0: ışığına maruz kalmayacak. Ona dikkat etmek gerekiyor. Kirli bir ortamda, toz alan bir ortamda olmaması gerekiyor. Çünkü bunlar tozlanır ve kirlenir. Daha sonra da biz bunları soframızda kullanırken bu tozları ve kirleri üzerine taşımış oluruz. Ve bu tür şeylere dikkat etmek gerekiyor. Eğer soğukta saklamamız gereken bir gıdaysa da, evde yaptığımız gıda, onu da ya dolaplarımızın soğuk kısımlarında veya donmuş ürünü sakladığımız yerlerde dondurarak saklamamız gerekiyor.
1: Yusuf Bey, saklama koşullarından bahsetmişken, bazen çok küçük bir detay tüm bir emeği ziyan edebiliyor. Plastik bidon, kavanoz kapağı, tuz ve sirke miktarı gibi küçük görünen detaylarda yapılan en sık hatalar nelerdir?
0: Şimdi şöyle, en çok yapılan hatalar, konserve yapımında zaten çok büyük bir risk var. Clostridium botulinum diye bir bakterimiz var. O konservelerin özellikle daha doğru kapatılmaması veya yapılırken yapılan bazı hatalardan dolayı veya açılıp hemen kısa sürede tüketilmemesinden dolayı oluşan bir bakteri. Bu bakteri de gıda zehirlenmelerine neden oluyor ve bu bakteri de dünyada bilinen en güçlü zehirlerden bir tanesi, yani ölümle sonuçlanabilir, rahatsızlıklara yol açabiliyor. O yüzden çok dikkat etmek gerekiyor. Özellikle konserve yapımında. İşte kapaklarının sağlam olması, doğru ısır işlem uygulanması, onlarla ilgili kullanılan cam kavanozların kullanılmadan önce steril edilmesi, turşu yaparken veya işte konserve yaparken bu gıdaları iyice yıkayarak ve temizleyerek yapmak, içinde herhangi bir fiziksel bir yabancı madde olup olmadığını kontrol ederek, bu tür yapılan hatalar daha sonrasında bize gıda güvenliği riski veya zehirlenme riski olarak karşımıza çıkabilir. O yüzden bunlara dikkat etmek gerekiyor.
1: Bu aktardığınız detaylar aslında ev yapımı gıdaların ne kadar özen istediğini gösteriyor. Peki doğal yöntemlerle hazırlanan bu kışlık gıdalarla marketten hazır alınan ürünleri karşılaştırdığımızda sağlık açısından nasıl farklar görüyorsunuz?
0: Şöyle, şimdi eğer marketten doğru ürünü alıyor isek, bazen biliyorsunuz marketten, raftan veya herhangi bir yerden bir ürün alırken her zaman doğru ürünü alamayabiliyoruz. Yani orada da yanıltıcı şeyler olabiliyor. Bunların olmadığını düşündüğümüzde bir fabrika ortamında hazırlanan bir gıdanın zaten bu dediğimiz risklerin öncesinden risk analizleri yapılarak bu risklerle ilgili önlemler alınıyor. Yani o ürünlerin, eğer bir turşu yapılacaksa, konserve yapılacaksa, salça yapılacaksa, o ürünler alınırken kalıntı analizleri yapılıyor. Yani işte ilaç kalıntısı var mı yok mu? Daha sonrasında fabrika içerisine girerken fiziksel kontrolleri ve kirlilik kontrolleri yapılıyor. Bunlarla ilgili eğer uygun değilse iade ediliyor ve üretimde kullanılmıyor. Daha sonrasında üretim aşamasında ısır işlemler tabii dijital ortamlarda takip edildiği için o tür riskler de çok az. Ambalajlar zaten kontrollü bir şekilde, steril bir şekilde dolum yapıldığı için o tür riskler de çok az. Yani biz fabrika ortamında aslında bu saydığımız birçok riski öngörerek bu fabrikalarda bunlar üretiliyor. Tabii evde yapmayla oral arasındaki fark, bizim yaptığımız hatalardan dolayı gıda zehirlenme riski olarak bize geri dönebilir. Ama fabrika ortamı bu risklerin birçoğunu bertaraf ederek üretim yapıyor. O yüzden daha sağlıklı düşünebiliriz. Hani bir de şu an doğal olarak da, hani ya eskiden köylerde yaşıyorduk, bunları yapabilmemiz ve hava olarak da daha temiz ortamlarda yapmamız daha kolaydı.
1: Evet.
0: Ama şu an şehir merkezlerinde bunları gerçekten doğal bir şekilde yapabilmemiz zor. Yani biz bunları gidip evimizde o bitkileri yetiştirerek, işte salatalığı, domatesi, biberi neyse yetiştirerek kendimiz yapmayacağız. Yine gidip bir marketten veya bir pazardan alarak, satın alarak yapıyoruz. Hani bizim tam emin olmadığımız bir üründen başlayarak bunları yapıyoruz. Ama o fabrika ortamlarında bunları aldığında mutlaka analiz yaparak o fabrikanın içerisine alıyor. Yani böyle bir risk karşılaştırması yaptığımızda fabrika daha kontrollü bir şekilde üretim yapıyor. Bunu söyleyebilirim.
1: Yusuf Bey, sohbetimizin sonuna gelirken değerli dinleyicilerimize neler söylemek istersiniz?
0: Şöyle, biz gıda mühendisleri olarak, gıda mühendisi odası olarak da tabii ki geleneğe, doğallığa her zaman destek veriyoruz. Ama biraz önce de saydığımız risklerden dolayı endüstride üretilen gıdaların da risk, yani bazı söylentiler oluyor, işte doğal değil, şu değil, şöyle diye, ama bunlara çok kulak asmamalıyız. Çünkü bunlar da aynı şekilde tarımsal ürün olarak satın alınıyor ve bu işletmelerde işleniyor. Yani işletmede işlenen ürünleri de doğru aldığımızda güvenebileceğimizi söyleyebilirim rahat tüketicilerimize. Son sözüm bu olabilir.
1: Size çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ediyorum.
2: Gıda Mühendisleri Odası Mersin Şube Başkanı Sayın Yusuf Değirmenci ile sohbetimizin ardından birlikteliğimiz Dünya Tekin'i seslendirdiği Erzurum yöresine ait bir türküyle devam ediyor. 1-2-3 dilim elma, gel sarıl boynuma.

0: Her yıl dilimize binlerce yabancı sözcük giriyor. Yakında dilimizin bize bütünüyle yabancılaşması kaçınılmaz olacaktır.
1: Oysa Türkçemiz sesimizdir. İşgal edilmesine, kısılmasına, kesilmesine sessiz kalamayız. Türkçe, sessiz, kimliksiz, kişiliksiz çoğunluklar ülkesi olamaz. Türkçemize sahip çıkalım.
2: Şimdi de İzmir yöresinden derlenen bir türküyü Çiler Şatıroğlu söylüyor. Duvar üstünde durdum, Turalı para buldum.

Programımıza Aksaray yöresinden derlenen bir türküyle devam ediyoruz. Nuri Esentürk söylüyor. Dam başında oturur. Çıkmış kapı süpürür.

0: enerji tasarrufu, yaşam kalitesinin düşürülmesi değil,
1: enerjinin akılcı ve verimli kullanılmasıdır.
0: Üretimi ülkemiz için çok pahalıya mal olan elektrik enerjisini tasarruflu kullanalım.
1: En ucuz enerji tasarruf edilendir.

zaman kavramının tek bir sözü var. İnsanlığa sürekli akacak, hiç durmayacak ve kimse ona hükmedemeyecek. Düşünsenize, milattan bu yana 2000 yıl

yıldan fazla zaman geçmiş. Yazının icadı çok daha eski. Ya yazıdan öncesi, günümüze kadar aktarılan o sözlü kültür, insanların hayat hikayesine dair bilgiler bize on binlerce yıl öncesinden geliyor. Yazıyı da, sözü de bir kenara bırakıp, insanların inşa ettiği yapıları aklımıza getirsek, mesela Konya'daki Çatal Öyük. Çatal Öyük, insanlığın henüz sokak kavramını bile bilmediği, evlerine çatılardan girdiği, yüzlerce yıl öncesine ait büyüleyici bir yerleşim yeri. İnsanlar burada yan yana, omuz omuza yaşamış. Kerpiç duvarlarına ilk resimleri, av sahnelerini ve el izlerini kazımışlar. O dönemin imkanlarıyla toprağı biçimlendirmiş, ortak bir yaşam alanı kurmuş ve kendi dünyalarını inşa etmişler. Çatal Öyük'ün insanları da zamanın akışına karşı durup o kerpiç duvarlara şu sessiz çığlığı bırakmış. Bu dünyadan ben de geçtim. Milyarlarca insan ortak duygularla farklı zamanlarda aynı güneşe, aya, denize, tabiata baktı. Kimi ismini zamanda, kimi de el izini bir mağara duvarında ya da kerpiç evde yaşattı. Şöyle bir düşününce, koskoca bir yaşam dediğimiz, zaman zaman tahammül etmekte zorlandığımız hayatımız, zaman okyanusunda sadece bir damlaya ya da çölde bir kum tanesine tekabül etmiyor mu? Hayatın stresi, koşuşturmacası, olumsuzlukları yaşama olan sabrımızı düşürüyor, gardımızı indiriyor olabilir. Ama şunu unutmayalım ki bizler, bu dünyanın ne kadar konaklayacağı belli olmayan geçici ziyaretçileriyiz. Programı Ayşe Budakoğlu Şahin hazırladı. Teknik yapımda Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Siz değerli dinleyenlerimize Kıracın seslendirdiği bir şarkıyla veda ediyoruz. Zaman, esen kalın.

0: konuşuyoruz.
1: Konuşuyoruz ama nasıl?
2: Pandemi dolayısıyla çok yakınımızda tuttuğumuz bir şey var.
1: Halbuki sadece pandemi dolayısıyla değil, biz Türkler onu hep yakınımızda tutarız. Misafir geldiğinde de, bayramlarda da, seyranlarda da, ayılıp bayılanlarda da hep başvurduğumuz özel bir kullanım aracıdır ya da sıvısıdır. Kolonyağı.
2: Doğrusu çok güzel telaffuz ettiniz Hakan Bey. İtalyanca kökenli bu sözcük. Kolonya değil, kolonya. Bir yağ yok bunun içinde. Sadece kolonya diyoruz. Buna benzeyen bir başka sözcük daha var. Hangisi?
1: Şöyle bir düşüneyim. Buna benzer. Caparo olabilir mi?
2: Evet, o da İtalyanca bir sözcük. Tam da caparo biçiminde söylüyorlar. Doğrusu ne? Capora.
1: Capora.
2: Evet.
1: A yerine O'yu kullanmak dikkat edilmesi gereken harflerden bir tanesi. Capora olarak söyleniyor.
2: Evet. Doğrusu Capora.
1: Capora.
2: İtalyanca'dan geldiğini hatırlatalım. Demek ki iki sözcük var. İtalyanca kökenli, biri kolonya, diğeri de Capora. Bunların doğrusu O harfiyle söyleniyor olması. Kolonya ve Capora.
1: Bir örnek daha aklıma geldi. Çok sık yapılıyor. Karakter. Karakter diyen var.
2: Karakter diyeni duydum ben. Ama doğrusu karakter.
1: Karakter.

0: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Migros'tan Hodri Meydan 6-19 Ağustos tarihleri arasında domates salçasından pirince, toz şekerden una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın. %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr'de Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
0: Reklamlar.
4: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değil.

0: Ana Haber Bülteni.
1: Günaydın. 7.30 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Mücella Karada. Önce özetler. Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçeve yasa teklifi mecliste genel kurul gündemine geliyor. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis genel kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajını kamuoyuna ulaştırmak amacıyla geniş kapsamlı bir iletişim kampanyası başlattı. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor, Tahran geçici rota oluşturulması yönünde sona yaklaşıldığını duyurdu. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Görüşmelerde mecliste grubu bulunan 7 siyasi parti teklife ilişkin görüş ve önerilerini dile getirecek. Teklif kanunlaştıktan sonra silah bırakma süreci tamamlanıp Milli Güvenlik Kurulu tarafından ilan edilmeden herhangi bir hukuki düzenleme yürürlüğe girmeyecek. Devam eden soruşturma ve kovuşturmalar 15 yıla kadar hapis cezası gerektiren suçlarda 5 yıl, 15 yıl üstü hapis cezasını gerektiren suçlarda 10 yıl ertelenecek. Dava ve cezalardan kaynaklanan hak yoksunluklarının ortadan kaldırılması talepleri 5 yıllık ertelemelerde 2 yıl, 10 yıllık ertelemelerde 3 yıl sonra değerlendirilecek.

kasten öldürme suçuyla 1 Haziran 2005'ten önce işlenen ve müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiren suçlar kapsam dışında tutulacak. Teklif genel af niteliği taşımıyor, kişiye özel statü getirmiyor. PKK-KCK dışında hiçbir terör örgütünü kapsamıyor. Örgütün sözde elebaşları düzenlemenin dışında tutuluyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz dedi. Sürecin yaraları sarma, kardeşliği güçlendirme ve milletçe yeniden kenetlenme süreci olduğunu vurgulayan Kemal Kılıçdaroğlu, bizim için tartışılmaz olan üniter devlet yapımız, anayasanın ilk 4 maddesi ve milletimizin sarsılmaz, bölünmez kardeşliğidir ifadelerini kullandı. CHP Genel Başkanı sürece tereddütsüz katkı vereceklerini, ancak çatışma zemini oluşturmaya çalışan bölücü küresel yapılara da geçit vermeyeceklerini belirtti. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına asgari gelir güvencesi getiriliyor. Ayrıca ateşli silahla yaralanmış ancak gazi sayılmamış olanlara da ünvanları verilecek. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve terör eylemleri sırasında yaralanan ancak mağlup sayılmayanlara maaş bağlanmasının da önü açılacak. Düzenleme vazife ve harp mağlullerinde muayene yaş haddinin 41'den 55'e çıkarılmasını da içeriyor. Böylece mağlullük derecesi ağırlaşanların da hak kaybı olmaksızın aylıkları artabilecek. Şehit çocuklarına verilen eğitim desteği de genişletilecek kanun resmi gazetede yayınlanmasının ardından yürürlüğe girecek. Avusturya Şansölyesi Christian Stoker bugün Türkiye'yi resmi ziyaret edecek. İletişim Başkanı Burhanettin Duran ziyaretin detayını paylaştı. Erdoğan'ın davetine icabetle gerçekleşecek görüşmede Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Mevcut işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. Görüşmelerde ayrıca ikili ilişkilerin yanı sıra güncel, bölgesel ve küresel sorunlar hakkında fikir teatisinde bulunulacak. AK Parti siyaset sahnesinde çeyrek asrı geride bırakıyor. 25. kuruluş yıl dönümü 14 Ağustos Cuma günü başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenecek görkemli bir programla kutlanacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıllık siyasi yolculuğunda hayata geçirilen projeleri ve yenilikleri anlatacak. Türkiye'nin gelecek 25 yıllık vizyonunu ve hedeflerini de paylaşacak. AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü için parti teşkilatlarından bakanlıklara kadar geniş çaplı bir çalışma yürütülüyor. Bakanlıklar kendi alanlarında yaptıkları çalışmaları ve projeleri anlatan özel video içerikler hazırlıyor. Kutlamalar sadece Ankara ile sınırlı kalmayacak, 81 ilin tamamında eş zamanlı etkinlikler düzenlenecek. Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler yakından ve titizlikle takip ediliyor. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir dedi. Gürlek paylaşımında ormanlarımızı kasten yakanların da ihmal veya tedbirsizlikleriyle yangına sebebiyet verenlerin de tespit edilerek adalet önüne çıkarılması için çalışmalar kararlılıkla sürdürülmektedir ifadelerine yer verdi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajını kamuoyuna ulaştırmak amacıyla geniş kapsamlı bir iletişim kampanyası başlattı. Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında yürütülen kampanya kapsamında özel gösteriler ve içerikler dijital ekranlara yansıtıldı. İletişim Başkanlığı'nca yürütülen kampanya kapsamında anlaşmanın birlik ve işbirliği mesajları dev dijital ekranlarda yer buldu. Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS ön lisans başvuruları bugün

0: gün sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya E-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Sınav 4 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 30 Ekim'de ilan edilecek. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yüksek Öğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci bugün sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Üniversiteler için bu yıl 805.747 kontenjan belirlendi. Uzmanlar adayların tercih listelerine son şeklini verirken seçecekleri programların iş olanaklarını dikkate almalarını öneriyor. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. Birinci nakil sonuçları bugün açıklanacak. İkinci nakil tercihleri 12 Ağustos'a kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'a ilan edilecek. Yerleşemeyen öğrenciler için komisyon başvuruları 17-26 Ağustos'a yapılacak. İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor. Tahran, geçici rota oluşturulması yönünde sona yaklaşıldığını duyurdu. Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan görüşme olmadığı da bir kez daha vurgulandı. Müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor denildi. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la müzakereleri sessizce yürüttüklerini söyledi. İran'ı, yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadelerini kullandı. Filistin'de İsrail işgalcilerin saldırıları sürüyor. Bir grup işgalci Batı Şeria'da Filistinli bir ailenin evini gece saatlerinde uykudayken kundakladı. Evdekiler canını zor kurtardı. Yahudi işgalciler Filistinlilerin geçim kaynaklarına da saldırıyor. Batı Şeria'da işgalciler sürüsünü otlatan bir Filistinlinin üzerine ateş açtı. Saldırıda koyunların bir bölümü telef oldu. Katil İsrail, işgal altındaki Doğu Kudüs'te de daha fazla Yahudi işgalci yerleştirmek için yeni bir hamle yaptı. 627 yeni yasa dışı yerleşim konutu için ihale açtı. Filistinlilerin alıkonulduğu İsrail hapishanelerindeki yaşam koşulları da giderek kötüleşiyor. Bir Filistinli esir daha hayatını kaybetti. Katil İsrail'in Gazze'de soykırıma başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail hapishanelerinde ölen Filistinlilerin sayısı 91'e yükseldi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş karşılıklı saldırılarla sürüyor. Rus Savunma Bakanlığı son 24 saatte Ukrayna'da 157 bölgeye saldırı düzenlendiğini açıkladı. Askeri amaçla kullanılan Odessa ve Chornomorsk limanları vuruldu. Limanlardaki askeri malzeme, yakıt depoları ve yük aktarma tesisleri hedef alındı. Odessa'daki saldırıda 8 kişi yaralandı. Ukrayna ise Rusya'daki iki petrol rafinerisiyle Karadeniz'deki Rus gemilerini hedef aldığını açıkladı. Yunanistan'da 106 noktada Filistin'e özgürlük mitingleri düzenlendi. Adalardan şehir meydanlarına kadar her yerde Filistin bayrakları dalgalandı. Katil İsrail'in yaptığı soykırım protesto edildi. Başkent Atina'da en büyük mitinglerden birine ev sahipliği yaptı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye'ye ilişkin çerçeve yasa teklifi mecliste genel kurul gündemine geliyor. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi meclis genel kurulunda kabul edildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajını kamuoyuna ulaştırmak amacıyla geniş kapsamlı bir iletişim kampanyası başlattı. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor. Tahran, geçici rota oluşturulması yönünde sona yaklaşıldığını duyurdu. Trendyol birincilikte ilk haftanın heyecanı devam ediyor. Dün 4 maç oynandı. Sonuçlar şöyle. SMS Grup Sarıyer 2, Muğla Spor 0, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 2, Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 0, Bodrum Futbol Kulübü 0, Bursa Spor 2, Van Spor Futbol Kulübü 0, Metro Holding Kayseri Spor 2. Trendyol 1. Lig'in ilk haftası Urfa Yapı Pendik Spor, Batman Petrol Spor mücadelesiyle sona erecek. Bugün saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası bugün başlıyor. Milli takım 19 kadın, 31 de erkek olmak üzere toplam 50 sporcuyla şampiyonada madalya mücadelesi verecek. İngiltere'nin Birmingham kentindeki atletizm şöleni TRT Spor ekranlarında olacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzeyi, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek hava sıcaklığı şöyle: Ankara ve Sakarya 32, İstanbul ve Sivas 31, İzmir 37, Edirne ve Malatya 35, Bursa 33, Denizli ve Adıyaman 39, Aydın 41, Antalya ve Adana 36, Bolu ve Samsun 30, Trabzon 28, Erzurum 27, Ardahan 24, Gaziantep 38 ve Şanlıurfa 40 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
0: Torbalı Ödemiş Devlet yolunun 52 ile 58. kilometreleri arasında yol çalışmasından dolayı sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Aşkale Bayburt istikametinde sağ şerit kapalı olup trafik diğer şeritten iki yönlü olarak sürdürülmektedir. Osmancık İskilip yolunun 47 ile 48. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
3: Reklamlar.
4: Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
5: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
5: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
7: Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Opel Corsa'yla her yola eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
3: Doğada ne varsa sevgi anında.
4: Reklamlar. Güvenli yolculuk.
5: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Güvenli yolculuk programında amacımız trafik içinde yer alan herkesin can güvenliğini arttırmak. Bugün kontrolsüz kavşaklarda sağa dönüş kurallarından bahsetmek istiyorum. Ana yolda giden ve sağa tali yola sapmayı planlayan bir sürücü ne gibi önlemler alabilir? Öncelikle sürücüler sağa dönüş yapacaksa şehir içi bölgelerde kavşaklardan en az 30 metre ve şehirler arası yollarda en az 100 metre

0: metre önceden sağ şeride geçmiş olma öbür. Sürücülere tavsiyem sağ şeride daha da erken geçmeleridir. Bu tür manevralar asla son ana bırakılmamalıdır. Son anda sol şeritten sağa geçen bir sürücü sağa dönmek için sert fren de yapmak zorunda kalacaktır. Üst üste gelen beklenmedik hareketler kaza riski yaratacaktır. Şehir içinde bulunan kontrolsüz kavşaklarda sağa dönerken durmanıza gerek yoktur. Bu dönüşleri yavaşlayarak yapabilirsiniz. Ancak yol vermeniz gereken birkaç durum vardır. Bunlar karşıdan karşıya geçen yaya ve sağınızda kalan bisiklet yolundan düz gitmek isteyen bisiklettir. Sağ şeride geçtikten ve sağa sinyal verdikten sonra dönüş yapmadan önce mutlaka ve bu çok önemli, sağ omuz üzerinden arkanıza bakıp kör noktanızı kontrol etmelisiniz. Kör noktanızda hareket eden bir skuter veya motosiklet olabilir. Kör nokta kontrolü bu araçlara çarpmanıza karşı en etkin önlemdir. Kontrollerinizi yaptıktan sonra yavaşlayın ve sağ dönüşü tamamlayın. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk.

Gündem. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de Gündem TRT Ankara Radyosu'nda başladı. Saat 7.49'u gösteriyor. Bugün yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz, teknik yönetimde Arif Keleş var. Mikrofonda ise ben Sinem Yıldırım Yalçın. 10 Ağustos Pazartesi gününün gündem başlıkları ise şöyle. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal zeminini oluşturacak çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Düzenleme bugün Meclis Genel Kurulu'na gelecek. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Barış Kurulu'nun Gazze'de ateşkesin ikinci aşamasının uygulanmasına ilişkin açıkladığı 15 maddelik planı reddettiklerini duyururken, Hamas açıklanan plana bağlı olduğunu duyurdu. İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçı, ABD ile şu anda herhangi bir müzakere yürütmediklerini belirterek, Washington yönetimi mutabakat zaptında ihlal ettiği hususları telafi etmediği sürece müzakerelerin yeniden başlamayacağını söyledi. Ve Ukrayna-Rusya savaşının yıkıcı etkisi Karadeniz'deki ticari taşımacılığa yönelik endişeleri artırıyor.

0: Ekonomi.
1: Arz, talep, para, döviz, borsa, yatırım, emek, sermaye, kar.
0: Politika.
1: Oy, sandık, seçmen, vekil, meclis, koltuk, muhalefet, iktidar.
0: Spor.
1: Ahlak, karar, azim, çalışma, ter, yarış, barış.
0: Yaşam.
1: Kadın, erkek, doğum, genç, yaşlı, kargaşa, sevinç, hüzün, aşk, güven, gündem.
0: Dünyanın haberi gündemde.

0: Kıymetli dinleyicilerimiz, başlıkları aktardık. Şimdi ise günlük gazetelerin ilk sayfalarından haberler aktaracağız size. Ve gazete turumuza Milliyet'le başlıyoruz. Eller huzura kalkacak manşeti atılmış Milliyet'te bugün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tarihi gün. Türkiye'nin 42 yıldır en önemli sorununu oluşturan terörün sona ermesi için bugün mecliste tarihi nitelikte bir adım atılacak. Çerçeve yasa teklifinin rekor bir oyla meclisten geçmesi bekleniyor. 42 yıllık sorun 27 Kasım 1978'de Diyarbakır'ın Lice ilçesine bağlı Fis köyünde kurulan terör örgütü PKK ilk silahlı eylemini 15 Ağustos 1984'te Eruh ve Şemdinli'de düzenledi. İçişleri Bakanlığı 1984'ü örgütün eyleme başladığı ilk yıl olarak kabul ediyor. Terör 15 Ağustos itibarıyla 42 yılı geride bırakmış olacak. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu Terörsüz Türkiye yasa teklifi için bugün saat 11'de toplanacak. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasa teklifi, meclisin 4. yasama yılında yasalaştırılan son teklif olacak. AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Hüdapar ve bazı bağımsız milletvekilleri olmak üzere 367 milletvekilinin imzasını taşıyan teklifi, genel kurulda da rekor oy çıkması bekleniyor. Adalet Komisyonu görüşmelerinde olduğu gibi İyi Parti'nin yine sert muhalefeti bekleniyor. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu sürece tereddütsüz katkı vereceğiz derken Yeni Parti Genel Başkanı Özel'in ise teklife yönelik kullanacakları oyu belirlemek üzere bugün 12'de partisinin MYK'sını toplayacağı ifade edildi. Milliyet gazetesinde bir başka haber, gurur dolu 4 yıl. Abdülhamit Han sondaj gemisi Mavi Vatan'daki görevinde 4 yılı geride bıraktı. Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Akdeniz ve Karadeniz'de bugüne kadar 20 kuyuda görev yapan Abdülhamit Han, Göktepe 3 kuyusunda gerçekleştirdiği 75 milyar metreküplük doğalgaz keşfiyle de Türkiye'nin enerji tarihine önemli bir başarı kazandırdı dedi. Hürriyet gazetesine geçiyoruz. Gelin Ege'yi kurtaralım manşeti dikkat çekiyor bugün Hürriyet gazetesinde. Türk Deniz Araştırmaları Vakfı Başkanı Profesör Doktor Bayram Öztürk, Yunanistan'a Ege ekosistemini birlikte koruma çağrısı yaptı. En büyük mercan ormanını buldu. Hafta başı Gökçeada ile Yunanistan'daki Semadirek Adaları arasında en büyük mercan ormanını bularak tarihi keşfe imza atan Profesör Doktor Öztürk Hürriyet'e konuştu. Bu ekosistem korunmalı. İtalya, Fransa, Monaco'nun Liguria denizinde yaptığı gibi ortak deniz parkları oluşturmalıyız. İlgili bakanlıklarımızı anlatacağız. Başbakan Miçotakis'e bile anlatmaya hazırım dedi. Çocuk suçluya cezalar arttı. Suç işleyen çocuklara ilişkin düzenleme mecliste kabul edildi. Yasa 15 yaşını doldurmuş, 18 yaşını bitirmemiş kişilerin cezalarını düzenliyor. Suç işlediği sırada bu yaş aralığında olan kişiler hakkında suç ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını gerektiriyorsa 19 yıldan 27 yıla kadar hapis cezası verilebilecek. Müebbet hapislik suçlardaysa 15 yıldan 18 yıla kadar hapis cezasına hükmolunacak. İşte yeni yasanın detayları diyor ve detayları Hürriyet gazetesi paylaşıyor. Sahil işgaline bakanlık ayarı. Biz bu haberi de aktaralım Hürriyet'ten. Kıyılarda vatandaşla işletmeler arasında şezlong şemsiye gerginliği sürerken Çevre Bakanlığı'ndan kritik bir düzenleme geldi. Kıyı ve sahil şeritlerinde işgal ve tahribatları önlemek için uygun görülen yerlerde bakım, onarım, güvenlik, temizlik işleri belediyelerin yanı sıra bakanlıkça da yapılabilecek. Bu alanlar bakanlığın merkez teşkilatına, döner sermaye işletmesi müdürlüğüne, bağlı ilgili kuruluş ve iştiraklerine kiraya verilebilecek. Bu bakanlığın yeni düzenlemesi de Hürriyet gazetesinin ilk sayfasında yer almış. Sabah gazetesine geçiyoruz. Kazanan Türkiye olacak manşeti var bugün Sabah gazetesinde. Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeli'nin iç cepheyi güçlendirme çağrısıyla başlayan ve terörsüz Türkiye açıklamalarıyla şekillenen tarihi düzenleme için son aşamaya gelindi. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülecek teklifin rekor oyla kabul edilmesi bekleniyor. 400'ün üzerinde oy desteği, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi için tarihi gün. Adalet Komisyonu'nda 17,5 saat süren görüşmeler sonucu kabul edilen çerçeve yasa teklifinin Meclis Genel Kurulu'ndan 400'ü aşkın oyla geçeceği öngörülüyor. Gönüllerin şampiyonu, İsviçre'deki atletizm yarışmasında şampiyon olan paralimpik sporcu Abdullah Ilgaz sözünü tuttu. Ilgaz madalyasını kendisi gibi sol kolu ampute olan 6 yaşındaki Ela'ya hediye etti. Fotoğrafı da var. Bu kalplere dokunan haberi Sabah gazetesi ilk sayfasından paylaşmış. Yeni Şafak gazetesi yeni nesil teröristler manşetini atmış bugün. İstanbul'da iş insanı ve esnaftan haraç isteyen Casper'lar çetesinde ele geçen ağır silahlar yeni nesil suç örgütlerinin yeni nesil terör örgütlerine dönüştüğünü gösteriyor. İddianameye göre çetenin cephaneliğinde uzun namlulu Colt M4A1 ve Kalaşnikovlar, Uzi tabancalar, susturucu, taarruz tipi el bombaları, telsizlerle balistik çelik yelekler bulundu. Keskin nişancı tüfeğiyle poz ele geçirilen bu silahların yanı sıra yakalanan çete üyelerinin RPG-7 roket atarlar ve keskin nişancı tüfekleriyle poz verdikleri görülüyor. Çete, Bağcılar, Bahçeli Evler, Sultan Gazi ve Kadıköy'de haraç istediği esnafa korku salmak için iş yerlerinin fotoğraflarını mesaj olarak gönderiyor. Sokak parası diyerek istemiş. Çeteden şikayetçi olan bir esnaf kendisinden sokak parası adı altında 5 milyon lira istendiğini anlattı. Örgüt üyesi kimseye borcu olmadığını belirten esnafı ben alırım, bu benim sokak hakkım, iş yerini kurşunladığımız zaman bizi tanıyacaksın diyerek tehdit etmiş. Mekke İttifakı'nın 3 stratejisi, bu haberi de aktaralım Yeni Şafak'tan. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan'ın imzaladığı Mekke Anlaşması savunmada 3 ayaklı bir strateji üzerine oturuyor. Taraflar askeri personel değişimi yaparak birbirlerinin askeri tecrübe ve kabiliyetlerinden yararlanacak. 3 ülke ortak askeri tatbikatlar düzenleyecek, savunma sanayinde işbirliği yapılacak ve ortak projeler geliştirilecek. Ve geçiyoruz Türkiye gazetesine kıymetli dinleyicilerimiz. Rumları İsrail korkusu sardı, sonunda işgal edildiklerini anladılar manşeti var bugün Türkiye gazetesinde. Avrupa Parlamentosu'nun Rum vekili İsrail'in Güney Kıbrıs'ta gizlice konut ve arazi toplayıp köyleri satın aldığını haykırdı. İsrail'in Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde farklı isimler üzerinden konut ve arazi edinerek nüfuz alanı oluşturma girişimi, Ankara'nın devreye girmesi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin aldığı yasal tedbirlerle engellenmişti. Benzer tablo şimdi adanın güneyinde yaşanıyor. Rum vekil Fidias Panayotou, Avrupa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada İsrail işgaline dikkat çekti. Terörsüz Türkiye yasası genel kurula geliyor. Mecliste tarihi gün. Yine bu haber de Türkiye gazetesinin ilk sayfasında yer alıyor sevgili dinleyicilerimiz ve YKS tercihinde son gün, bu haberi de aktaralım. Ayrıca öğrenci affı yürürlükte, üniversiteye dönüş için 4 ayınız var. Üniversiteyle ilişiği kesilen ya da kayıt hakkını kullanamayanlara dönüş yolu açıldı. Hak sahipleri 4 ay içinde başvurarak 2026-2027 eğitim öğretim yılında eğitimlerine başlayabilecek düzenleme öğrencilere yatay geçiş ve açık öğretim imkanı da tanıyor. Akşam gazetesi katil çocuğa müebbet manşetini atmış bugün. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilen yasayla yaşı küçük suçlulara müebbet hapsin yolu açılırken çocukları tetikçi olarak devşiren suç örgütleri de büyük darbe alacak. Atlas Çağlayan ve Ahmet Minguzdi çocuk katiller tarafından katledilmiş, aileleri adalet için eylem yapmıştı. Yine o eylemlerden birinin fotoğrafı da Akşam Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alıyor sevgili dinleyicilerimiz. Geçiyoruz Nasıl Bir Ekonomi gazetesine. İhracatçının gözü karbon ayarında. Avrupa Birliği pazarında karbon maliyetini hafifletecek ETS revizyonu yolda. Bu ETS emisyon ticaret sistemi, öngörülen düzenlemenin çelik, alüminyum, çimento ve gübre gibi sektörlerde Türk ihracatçıların karbon maliyetlerinde kontrollü artışı olanak sağlaması bekleniyor. Taslağın kabul edilmesi halinde Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne ihracatında karbon maliyetinin daha kontrollü artmasına olanak sağlanacak ve ETS fiyatlarındaki yukarı yönlü baskının azalması ihracatçının maliyetlerini de sınırlayacak. Bir başka haber Nasıl Bir Ekonomi'den, dönüşümün teknolojisi de yerli olmalı. Yeşil dönüşüm cari açık kalemi değil, yeni teknoloji şirketleri ve ihracat alanları yaratan bir sanayi hamlesine dönüşmeli. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin net sıfır karbon hedefleri kapsamında çelik, alüminyum, çimento ve gübre sektörlerine yönelik yol haritalarının hazırlandığını ve söz konusu 4 sektör için 2053'e kadar 70 milyar dolara yakın bir yatırım planlandığını söyledi. Gazete turumuzu noktalıyoruz kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi kısa bir ara vereceğiz ve aranın ardından gündemi konuklarımızla değerlendirmeye başlayacağız.
1: Reklamlar.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI. Özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.

0: geldiniz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Pilot Garaj Yapı
1: Ekspertiz. Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta her anında daima yanında. HDI Sigorta.
0: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu. Doğada ne varsa sevgi anında.
3: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8'i 5 dakika geçiyor kıymetli dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu'nda gündemde yorumcu konuğumuz akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı stüdyomuzda. Sayın Yazıcı hoş geldiniz, günaydın.
2: İyi sabahlar, günaydın.
1: Çok teşekkür ederiz, iyi sabahlar. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine bugün başlanılması öngörülüyor. Genel kurulda saat 11'de bu görüşmeler gerçekleşecek ve biliyorsunuz ki Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti. Meclis Adalet Komisyonu'nda bu çerçeve yasa ve bugün görüşülmesiyle birlikte de rekor oyla kabul edilmesi bekleniyor. Bu kanun teklifinin aslında endişeleri de içerisinde barındıran bir kanun teklifiydi. Halen daha endişeleri olanlar var ama tek tek mülakatlar verildi, röportajlar yapıldı ve içeriğine dair kanun teklifinin neleri kapsayıp neleri kapsamadığına dair detaylı bilgilendirmeler, toplantılar da yapılıyor. Dolayısıyla bu endişeleri de düşündüğümüzde bu terör örgütünün artık silahları bırakmasıyla birlikte de netleşecek bir sürece geldiğimizde neler değişecek hayatımızda? Biz terörsüz Türkiye hedefini olması gerektiğini programlarımızda sıklıkla konuştuk. Ama bu hedefe tamamen ulaşmak bizler için neden bu kadar önemli? Sayın Yazıcı, sizden bir değerlendirme almak isteriz.
2: Yani şimdi meseleye şöyle bakmak gerekiyor. Modern Türkiye'nin kendi tarihi içinde en az %40'lık bir bölümünde

0: Türkiye terörle mücadele etti. Bu terör küçük bir terör değildi. Etnik gerekçeli bir terör ve binlerce militanın söz konusu olduğu ve bir sürü örgütlenmenin halkalar halinde bu örgüt etrafında geliştirildiği bir yapı ve bu Türkiye'ye çok korkunç bir maliyet üretti. Moral yıkımlar maliyetlerinin dışında işte resmi rakamlarla aşağı yukarı 3 trilyon dolar civarında kayba ve on binlerce insanın kaybına, şehitliğine sebep olan muazzam bir gergin ve Türkiye'yi çok uğraştıran, yoran bir terörle mücadele tarihinden bahsediyoruz. Dolayısıyla Türkiye son defa bu örgütle, bu Hendek savaşlarıyla birlikte karşı karşıya ciddi olarak geldi. Ve bu Hendek savaşları aslında bence Orta Doğu'da da dengeler çok kritikti. Örgüt Suriye'nin de üçte birini neredeyse kontrol ediyordu. Dolayısıyla burada Hendek savaşlarında başta Sur'da, Diyarbakır'da olmak üzere Nusaybin, diğer yerler ta yüksek havaya kadar uzanan geniş bir alanda şehirleri kendilerince kurtarma ve kantonlar oluşturma filan de facto Türkiye'de bir durum ilan etmek için Türkiye'ye bir saldırıda bulundular ve çok ağır bir hüsrana uğradılar. Ve daha sonra da bu hüsranın arkası geldi. Kuzey Irak dağlarında da tutunamadılar. Suriye'de de büyük baskı altında kaldılar. Ve Türkiye'nin bu gerek terörlü mücadele tarihinde kazandığı büyük tecrübe, örgütlenme biçimi, mücadele biçimi ve savunma sanayinde geliştirdiği yeni imkanlar ve teçhizatla birlikte artık örgütün Türkiye'ye karşı mücadele gücü kalmadı. Örgüt neredeyse Kandil'e sıkıştırılmıştı. Gara ve Kandil. Şimdi böyle bir durumda örgütün fazla yapabileceği bir şey yoktu. Yeniden Türkiye'ye hamle yapmak, mücadeleyi sürdürmek vesaire bu mümkün değildi. İki, içeride sosyolojik olarak inşa etmek istediği yapıyı da kendiyle eklemli ve her zaman bu şiddetin yanında duracak bir sosyolojik antiteyi de üretemedi. Yani bu çatışmalarda Sur çatışmaları çok net bir şekilde gösterdi ki Sur ve diğer çatışmalar bu bahsettiği destek halktan gelmedi. Halk bu çatışmalara karşı şiddetli bir tepki gösterdi. Dolayısıyla halkın desteklemediği, zaten yürütmekte zorluk çektiğiniz ve defalarca yok edildiğiniz bir mücadeleyi uluslararası destek ve tırnak içinde söylüyorum, görevin de muğlaklaştığı, karmaşıklaştığı bir dönemde yürütme imkanı söz konusu değildi. Ve bu şartlar içerisinde Türkiye bu PKK'nın ağır mağlubiyetini bir tür PKK tasfiyesini dönüştürerek aslında aşağıdaki onarılması gereken belli bir sosyolojik inşayı da başarma hedefine dayalı olarak, çünkü orada hatırlayın bu sürecin adı terörsüz Türkiye süreci.
1: Evet.
0: Yani bu dolayısıyla terörün olmadığı, herkesin kendini güven içinde hissettiği, yaşadığı coğrafyalarda, köylerde, kasabalarda, şehirlerde bir Türkiye hedefi. Aynı zamanda bu sosyolojik inşanın da tahrip edilmiş yapıların onarılmasının da içinde taşındığı ki zaman bir sürü bu onarımları da gerçekleştirdi ayrıca Türkiye'nin şehirlerinde, metropollerinde, köylerinde, kasabalarında. Velhasıl gelinen bir noktada zaten örgüt silah bırakmak zorunda kalmıştı. Türkiye şimdi örgüt militanlarının nasıl militanlığının nasıl tasfiye edileceği, örgüt hiyerarşisi içerisinde yer alanların, suç işleyenlerin, cinayet işleyenlerin ya da sadece düz örgüt üyesi olanların ayrıştığı ve bir tür

0: gündelik hayata bir modelle katılabilecekleri bir tasfiye hukuku inşa ediyor. Yani bugün yapılan şey tam anlamıyla bu. Yani ve bununla ilgili belli güvenceler talep ederek bunu yapıyor. Yani nedir bu? İşte örgüt silah bırakacağım diyor. Bırakmakta ayak duruyor. Görüyoruz işte işin başından beri Abdullah Öcalan'ın deklarasyon yaptığı günden itibaren sürekli ikili bir dil kullanıyor. Sürekli zaman zaman öne çıkıp acayip kafa karıştıran laflar ediyor vesaire. Bu tabii süreci yürüten kamu otoritesini, devleti rahatsız ediyor. Yani dolayısıyla örgüte güven de söz konusu olmayacağı için ya bu işler daha doğrusu güven ilişkisine dayalı zaten sürmez. Dolayısıyla adım adım fermuar sistemiyle işi götürme gibi bir yöntem seçilmiş durumda. Yani bir hukuk yapacağız, işte hukuk. Bu hukukun işlemesi için örgütün silahlı yapısının bütünüyle tasfiye edildiğinin tescil edilmesi, bu Milli Güvenlik Kurulu tarafından onaylanması, evet bu örgüt artık silahlı şeyini tasfiye etti demesi, resmi gazetede bu yolla Cumhurbaşkanının verdiği talimatla, açıklamayla, yayınlanmasıyla beraber devreye girecek bir hukuki düzenlemeden bahsediyoruz. Yani bugün inşa edilmekte, mecliste inşa edilmekte olan hukuki metin bununla alakalı ve bu çok doğru da bir şey, karar. Dolayısıyla Türkiye'nin dediğim gibi modern tarihinin 40 yılına mal olmuş bir sürü bedeller, toplumsal bedeller ödettirmiş, ekonomik bedeller, moral bedeller ödettirmiş. Büyük bir kangren, yara, büyük bir sorun bu yolla tasfiye ediliyor. Türkiye'nin önü bu anlamda ciddi olarak açılacak. Çünkü hatırlıyorum ta Türk dünyasının ortaya çıktığı dönemde Türk dünyası enerji kaynaklarının başta doğal gaz olmak üzere Türkiye üzerinden Avrupa'ya taşınması vesaire üzerine yapılacak anlaşmalar, tartışmalar döneminde hemen doğuda belli hatlar üzerinde PKK'ların patlattıkları bir takım şeyler, hatlar vesaire oluşturdukları güvenlik sorunlarını hatırlıyoruz. Bize karşı çıkıp demişlerdi ki sizin doğunuzda güvenlik yok. Sizinle ne anlaşma yapılacak, uluslararası güçler bunu söylüyorlardı. Oysa bu sorunu yaratanlar da onlar da o gün Türkiye'de yeteri kadar bu sorunu ortadan kaldıracak güç de değildi. Bugün çok şükür aslında bu ortaya gelen teröristli Türkiye fotoğrafı Türkiye'nin gücüyle alakalı bir fotoğraf. Yani bizi dinleyenler onu fark etmeleri gerekiyor. Ya Türkiye bir şeye mecbur kaldığı için bir şey yapmıyor. Bir şeye karşı tarafı mecbur bıraktığı için bir neticeye gidiyor. Yani Türkiye'nin gücüyle alakalı bu mesele. Üstelik de bugün belki konu değil ama Türkiye'ye bu zaman içerisinde PKK ile mücadelede çok yanlış yöntemler kullandırma yoluyla meselenin uzamasına, tahribatın artmasına katkı bulunanlar da oldu. Yani Türkiye hep
1: İçeriden
0: de
1: mi?
0: bu, tabii içeriden ama muhtemelen dış etkiler altında, özellikle terörle mücadele konusunda, meselenin ele alınması konusunda yanlış yöntemler, yaklaşımlar meselenin daha büyümesine, uzamasına belki sebep oldu. Neyse, ileride onlar bol bol konuşulur. Bu zor yolları aşarak Türkiye buraya geldi. O bakımdan bu tablonun kıymetini bilmek gerekiyor, değerini bilmek gerekiyor. Yeni bir başlangıç oluyor Türkiye. Yani Türkiye çünkü 85-90 milyon nüfusuyla birlikte nüfusunun büyük kısmını, 1/3'ünü metropollerde, %90'ını şehirlerde, %90'dan daha fazlasını şehirlerde yaşayan meslekli, eğitimli, ciddi ölçüde bir sanayi kurabilmiş, bölgesel ve küresel planda belli bir kapasiteye ve güce ulaşmış ve 1,6 trilyon dolar gayri safi milli hasıla yapmış bir ülke, büyük bir ülke ve bu ülke ancak bu nevi sorunlarını büyük bir akılla, basiretle çözerek geleceğe yürüyebilir, daha güçlü bir şekilde kendini geleceğe taşıyabilir. O bakımdan ben yükselen Türkiye'nin ayak bağının bu hafta içerisinde bu yasayla birlikte çözüleceğini, yeni bir döneme Türkiye'nin kanat çırpacağını düşünüyorum. Onun için bundan sonra işimiz daha içerideki olmuş bu psikolojik tahribat, evet, yıkım vesaire, her neyse onlar, onları onararak daha birlikte büyük bir geleceğe yürümek. Yani bu son derece önemli bir şey. Türkiye ayrıca 85 milyon 90 milyon nüfusuyla birlikte bugün ayrıca da etrafındaki krizlerden de önemli dersler çıkarmış durumda. Yani Türkiye barış içinde büyüyen, istikrar kazandıkça büyüyebilen, ekmeğini büyütebilen, güvenini, huzurunu büyütebilen, kendi geçmişine, medeniyetine, ecdadına daha çok hizmet edebilen, onlara, onların gurur duyacağı bir tabloyu daha çok üretebilen bir kapasiteye ve imkana sahip. Yani onun için Türkiye'nin iç barışını tesis etmesi, bu tip kendini yoran tehditlerden uzak durması, bunları aşabilmesi, bölgesel ve küresel daha önemli roller oynayabilmesinin de ön koşulunu oluştu. İçeride barış, güven, refah, özgürlük, dışarıda daha etkili bir bölgesel, küresel güç Türkiye vizyonu bu yolla daha net bir şekilde açılacak diye düşünüyorum. Ayrıca bu meselenin bölgesel planda bizi kilitleyen ve mutlaka açılması gereken boyutları da hızlı bir şekilde açtığını görüyoruz. Irak'taki gelişmeler net bir şekilde bunu ortaya koyuyor. Suriye'deki gelişmeler net bir şekilde ortaya koyuyor. Yani Türkiye bu süreçle birlikte daha etkili, etrafına güven veren bir ülke olarak bölgesel ilişkilerini daha verimli, daha kapasiteli, daha etkili hale hızlı bir şekilde getiriyor zaten. Getirecektir diye düşünüyorum. O bakımdan çok kritik, Cumhuriyet tarihinin en kritik meclis, en kritik yasal metinlerinden birini bu hafta bugünden itibaren oluşturacak.
1: Sayın Yazıcı, birkaç dakikada Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı konuşalım. İran cephesinden baktığımızda zamanlamasına dikkat çekiliyor bu anlaşmanın. Ama bizim açımızdan baktığımızda Dışişleri Bakanı Sayın Hakan Fidan şöyle ifade ediyor: teknik olarak NATO anlaşmasının kolektif savunmaya ilişkin 5. maddesiyle aynı olduğunu belirtiyor. Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil diyor. Yani bölge ülke de aslında bir açıklama yapılmış oluyor bu noktada. Bize saldırmayan hiçbir ülke kendi üzerine alınmasın, bu savunma ittifakını bir tehdit olarak görmesinler diye bir açıklama yapılıyor. Şimdi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, elbette ki başka ülkelerde olabilirdi bu ittifakta, ama bu
0: özellikle
1: üç ülkenin
0: Mısır'ın olması bekleniyordu. Son anda dahil olmadı. Evet.
1: Bu üç ülkenin bir araya gelmesi, savunma anlamında bir ittifak oluşturması ne ifade ediyor?
0: Valla aslında bugün itibariyle ne ifade ettiği pek anlaşılamıyor. Çünkü bir meselenin bir geri planı var. Biliyorsunuz daha önce de Obama döneminde de bu İslam ordusu kurulması, İslam ülkeleri arasında savunma ittifakının oluşturulmasına dönük bazı çabalar gene Riyad merkezli olarak yürütülmüştü. Şimdi dolayısıyla Orta Doğu'da, Kuzey Afrika, Orta Doğu'nu içine alan, yani güveni tesis eden, savunma altyapısını hazırlayan, bölgesel barışı tesis edecek bir organizasyonun, bir bütünleşmenin gerekli olduğuna dönük fikirler zaman zaman gündeme gelmektedir. Fakat İran meselesi, İran-Amerika meselesi bu sorunun çok daha ciddi bir mesele olduğuna dönük kanaatı bölgenin etkili ülkelerinde daha ciddi şekilde ortaya koydu. Bölgenin etkili ülkeleri nedir? Yani aslına bakarsanız Orta Doğu coğrafyasının kadim ve etkili üç büyük ülkesi vardır tarihsel olarak: İran, Mısır, Türkiye. Yani şimdi ekonomik potansiyeliyle,

0: var olan ekonomik potansiyeliyle belli bir etki üretmiş bir Suudi Arabistan'dan da söz ediyoruz. Dolayısıyla Suudi Arabistan'ın jeopolitiği de önemli hale getirdi Suudi Arabistan'ın son dönemde. Yani dolayısıyla Suudi Arabistan'ın Arap kökenli İslam ülkeleri üzerine büyük bir etkisinin olduğunu da, özellikle Afrika başta olmak üzere, bunu da net bir şekilde görüyoruz. Dolayısıyla yani buradaki ülkeler sadece kendi başlarına ülkeler değil, belli bölgesel etkileri olan, belli kapasiteleri, hacimleri olan ülkeler. Dolayısıyla bölgenin 3 önemli ülkesi şimdi bir ortak savunma anlaşması imzaladılar. Bu tip imzalar genellikle Riyad'da atılır ya da Cidde'de. Şimdi Mekke'de atıldı, hem de bir cuma günü.
1: Evet.
0: Hem de beraber liderler ekipleriyle birlikte bir cuma namazı kıldılar. Bunun sembolik anlamı ve etkileyici fotoğrafını gayet net bir şekilde görüyoruz ve anlıyoruz. Verilmek istenen mesajı da anlıyoruz. Yani Müslümanların bir arada var olmasıyla bölgesel istikrara daha güçlü katkıda bulunabilecekleri, bölgesel istikrarı tesis etmekte güçlü bir imkana sahip olabilecekleri fikri gayet açık bu şeyde. Aslına bakarsanız bazı çevreler diyorlar ki bu çok sürpriz oldu. Ya ben de diyorum ki ya nasıl sürpriz oldu? Hiç mi takip etmiyorsunuz mevzuyu? Evet. Bir yıldır bu şeyler sürüyor ya, bu görüşmeler sürüyor değil mi? Bu Mısır, Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye Dışişleri Bakanları kaç kere toplandı?
1: Evet.
0: Toplanıp ne görüşüyorlar?
1: Ortak tatbikat tabii, düzenlendi tabii Suudi Arabistan'la.
0: Bunun belli bir geçmişi, hazırlığı söz konusu. Onun için diyorum Mısır'ın girmemesi sürpriz oldu. Muhtemelen sonradan dahil olacaktır diye düşünüyorum. Yani nihayet bu başka ülkelere de bu savunma ittifakı açık sözünün bir anlamda gönderme yaptığı konu bu. Yani başta Mısır olmak üzere başka ülkeler de sonradan bu ittifaka dahil olabilir diyorlar.
1: Peki.
0: Şimdi burada tabii birkaç bir şeyden bahsetmek gerekiyor. Özellikle bu üye ülkelerin birisinin saldırı altında kaldığında hepsine bu saldırının yapılabileceğine dair NATO sözleşmesinde olan şeye benzer bir maddenin oraya konulmuş olması kafaları karıştırıyor. Halen daha savaşa muhatap, saldırı altında bir ülke durumunda Suudi Arabistan. Benzer sorunları Pakistan'ın da var.
1: Evet.
0: Yani dolayısıyla bu tip durumlarda ortak müdahale, bir çağrı yapıldığında nasıl bu müdahaleler yapılacak, sınırları ne olacak vesaire tartışmaları kafa karıştırıcı tartışmalar. Ben o bakımdan şeyin ittifakın mahiyetinin, şimdi Hakan Fidan açıkladı, bir genel sekreterlik olacak, kurumsal bir mahiyet kazanacak. Yani bu ittifakın kurumsal bir mahiyet kazanması bir hayli zaman alacak bir kere. Ha deyince akşamdan sabah ittifak kurduk, sana da saldırı oldu, biz de geliyoruz falan değil. Bunlar oturulup belli şeylere, şartlara bağlanacak. Belli düzenlemelere ihtiyaç duyulan bir şey. Ben ama daha çok ağırlıklı olarak başlangıçta iki önemli konuyu öne çıkarıyorum bir ittifakta. İttifakın getirdiği önemli konu. Bir, caydırıcılık. Yani bundan sonra ilgili ülkede saldırırken ki Suudi Arabistan başta ve daha sonra Pakistan bu tip riskler altında. Türkiye biliyorsunuz aynı zamanda NATO ülkesi. Yani böyle bir dış müdahale riski, saldırısı riski şu an itibariyle ilgili bahsettiğim iki ülkeye göre çok daha düşük. Dolayısıyla bir güvenlik, caydırıcılık yoluyla Orta Doğu'da güvenliği artırmaya katkıda bulunabilir bu Mekke Anlaşması. Bulunacaktır da, herkes onu hesaplayacaktır. Caydırıcı bir tarafı var.
1: Evet.
0: İki, ülkeler dış müdahalelere açık bir şekilde darmadağın hale getirilmiş Orta Doğu coğrafyasında ortak bir inisiyatif geliştirerek Orta Doğu'da istikrarı, düzeni sağlayacak yeni bir yapının, yeni bir imkan

0: Suudi Arabistan'ın finans kapasitesi başta olmak üzere bazı imkanlar vesaire. Peki. Tahmin ediyorum bu birliği daha verimli, caydırıcı, daha güven verici bir birlik haline getirecektir. Yeni üyelerin katılımlarıyla birlikte daha da güçlü bir tablo ortaya çıkacaktır.
1: Sayın Yazıcı, devam edeceğiz sohbetimize. Şimdi kısa bir ara, aranın ardından buradayız.
2: Reklamlar.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
5: Türkiye Sigorta, gücü adında.
6: Migros'tan Hodri Meydan 6-19 Ağustos tarihleri arasında domates salçasından pirince, toz şekerden una, kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den Pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Ve saat 8.30 gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz. Stüdyomuzda akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı bizimle. Telefon hattımızın diğer ucundaysa TRT İran temsilcisi Sayın Harun Aykaç bizimle. Sayın Aykaç merhaba, günaydın.
2: Merhaba efendim, günaydın.
1: ABD-İran görüşmelerini değerlendirmek istiyoruz sizinle. Amerika Birleşik Devletleri ile doğrudan görüşme olmadığını duyurdu Tahran. Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor. Trump ise, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ise, müzakereleri sessizce yürüttüklerini söyledi. Şimdi İran'ı, İran'daki enflasyonu, İran'da paranın azalmasını takip ettiklerini açıkladı. Bu görüşmeler nasıl gerçekleşiyor? Müzakerelerde bir aşama kaydedilebildi mi? Son bilgileri sizden dinlemek istiyoruz.
2: Evet, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında doğrudan bir görüşme olmadığı ifade edilse de İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü İsmail Bekai, biz Amerika Birleşik Devletleri ile direkt görüşmüyoruz, ancak Pakistan üzerinden mesajlarımız gidip geliyor. Bunun yanında Katar ciddi manada yardımcı oluyor. Tabii diğer bazı ülkeler de var dedi. Dolayısıyla her ne kadar müzakere ismi zikredilmese de görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri ile arka kapı diplomasisi şeklinde devam ediyor. Ancak İran'ın özellikle Amerika Birleşik Devletleri ile müzakere yapabilme ve yeniden masaya oturma şartlarını ilan etmesi vuku buldu. O da İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi tarafından bir açıklama yapıldı. Bu açıklamada 6 tane madde vardı. Bu maddeler daha önce de aslında bir yönüyle İslamabad mütabakatında vardı. Fakat bu şu anda tekrar gündeme geldi. Bu maddeler şu. İran diyor ki, bir, bu milletin kutsallarına karşı sözlü tehdit ve hakaretlere başvurulmamalı. Ara ara Trump çünkü çok ciddi tehditlerde bulunuyor, galiz ifadeler kullanıyor. İki, İran, Lübnan, Filistin, Yemen ve Irak'taki müttefiklere karşı savaş ve saldırganlık sonsuza dek sona ermeli. Yani İran hem kendisine saldırmalı.

0: sınırların durmasını istiyor. Hem kendisinin beraber çalıştığı kuvvetler ve aynı zamanda Filistin noktasında. Üçüncüsü, deniz ablukası kaldırılmalı ve askeri güçlerini İran sınırlarından ABD çekmeli. Dört, İran'a dayatılan iki savaşın zararları ödenmeli. Yani o 12 günlük savaş, 40 günlük savaşta 300 milyar dolara yakın bir zarar meydana geldi. Bu tazmin edilmeli diyor İran. 5. İran milletine karşı yasa dışı yaptırımlar kaldırılmalı. Yani var olan ambargolar. 6. İran halkının dondurulmuş ve çalınmış varlıkları koşulsuz serbest bırakılmalı.
1: Evet.
0: Bu 160 gündür sokaklarda ve meydanlarda haykıran İran halkının talepleridir. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi bu konuda geri adım atmayacak. Müzakerelerin sonucu ne olursa olsun. Tabii bu böyle ifade edilince ister istemez belli bir çıta yükseltmiş. Yine İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, geçici anlaşma ihlal edildiği sürece ABD ile görüşmeler olmayacak diye noktayı koydu. Evet. Ama bütün bunlara rağmen bir beklenti var işin doğrusu. Eğer ABD İran'ın bu taleplerine belli bir noktada olumlu bir ışık yakarsa bu iş bir sonuca varabilir. Yok, özellikle şimdi Umman'la yürütülen bu Hürmüz Boğazı noktasındaki idare meselesi var. Onun şartlarında da uyuşma olmazsa yeni sıkıntıların doğması da kuvvetle muhtemeldir. Bakalım süreç neyi gösterecek. Ama Cumhurbaşkanı Mesut Pezişkian da bu hal böyle sürmez. Yani bir nokta koymak lazım, bir anlaşma yolunu bulmak lazım diye de ekledi. Bakalım süreç nasıl ve nereye evrilecek, beraber göreceğiz.
1: Sayın Harun Aykaç, şunu sormak istiyorum. Bu 6 maddede nükleer mesele dile getirilmemiş. Nükleer konusunda uzlaşı sağlanabildi mi?
0: Bu süreçte zaten dile getirilecek. Hı. Tabii ki. Yani bu meseleler halledildiği an o mesele gündeme gelecek.
1: Evet, ancak bu ön koşul.
0: Evet, bunlar ön koşullar.
1: Peki, çok teşekkür ederiz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz. Sayın Harun Aykaç bizimle birlikteydi, kıymetli dinleyicilerimiz. TRT İran temsilcimiz ve akademisyen sosyolog Profesör Doktor Sayın Erdinç Yazıcı'yla da değerlendirmek istiyoruz ABD-İran görüşmelerini. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın ifadesini biraz önce Sayın Harun Aykaç da dile getirmişti. Şu anda herhangi bir müzakere yürütmediklerini belirtiyor. Washington yönetimi mutabakat zaptı ihlal ettiği hususları telafi etmediği sürece müzakerelerin yeniden başlamayacağını söylüyor Abbas Arakçı. Bu 6 maddeyi belki ayrı ayrı değerlendirmek de lazım Sayın Erdinç Yazıcı. Zira bu kutsala, İran halkının kutsalına sözlü tehdit olmamalı uyarısı çok dikkat çekici. Tam da işte bu 6 maddenin ifade edildiği dönemde Donald Trump'ın bir paylaşımı var sosyal medyada İran'ı, oradaki paranın olmayışını, enflasyonu takip ettikleri yönünde bir paylaşımı vardı. Yani yine ve hatta yine devam edecek söylemler sürüyor. Dolayısıyla bu müzakere süreçlerinde bir aşama kat edilebilir mi? Mümkün görünmüyor. Şimdiden bunu söylemek mümkün. Şimdi İran sadece kendisine yönelik saldırıların durmasını da istemiyor. Buraya Filistin'i, Yemen'i de dahil ediyor. Lübnan'ı söyledi mi Sayın Harun Aykaç? Onu kaçırmış olabilirim ama Lübnan söyledim. Daha önceki ha. Müzakerelerde de dile getirilmişti. Deniz ablukası kalkmalı diyor. ABD gemilerini oradan almalı diyor, Hürmüz Boğazı'ndan. Bir kere en uzlaşamadıkları konu zaten Hürmüz Boğazı meselesi şu anda. Başlarken belki bu savaş, Hürmüz bu kadar önemli değildi ama gelinen noktada müzakere masasının önünün kapanmasının en büyük nedeni Hürmüz. Savaş zararlarının tazminatı belki bir noktada tazmin edilebilir. Yaptırımların kaldırılması İran'a yönelik bir noktada diyoruz ama bu ne kadar devam eder ya da buna hangi ülkeler destek verir bunu bilemiyoruz. Bir de dondurulmuş varlıklar meselesi var. İran'ın kendini toparlayabilmesi için bu dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasına da ihtiyacı var. Siz ne dersiniz?
2: Vallahi bugünün başlığını şöyle atmak lazım. Bumerang gibi savaş döndü, ABD'yi vurdu. Bugünkü tablo net bir şekilde o. Çünkü bir ABD başkanı böyle bir duruma düşebilir mi? ABD başkanı diyor ki müzakereler sürüyor. Tahran diyor ki müzakere falan yok, sürmüyor. Zaten bu şartlarda da müzakere etmeyiz diyor. Buna dönük çabalar var. İşte müzakerenin yeniden başlaması için.

0: bazı çabalar var diyor. Şimdi niye ABD bu duruma düştü? Çünkü belki kurumsal ABD devletini var eden o merkezi politik ve stratejik akıl bu savaşın başlangıcında devre dışı bırakıldı. Yani İsrail'in kompoze edilmiş aklıyla ve raporlarıyla savaşa girmiş ve bedelini ödemek durumunda kalmış bir ülkeden bahsediyoruz ABD'den bahsederken. Ya oysa bu bütün bunları çok iyi raporlayacak kurumları var ABD'nin. Ya Mossad'ın raporuna falan ihtiyacı yoktu. Yani diğer hatalarını yanlışlarını bir kenara koyalım. ABD İran dini liderinin öldürülmesi ve ortadan kaldırılmasının yaratacağı sonuçlar hakkında yani bütün ABD istihbarat kurumlarının, Pentagon'un yani çok sağlıklı raporlar vereceğinden ben eminim. Ya onun yaratacağı travmanın, hı hı, önlenemeyeceğini, direncin artacağını, sembolik bir yani Şii geleneği içerisinde hele şey yapılandırılmış İran Şii geleneği içerisinde, hı hı, dini liderin ne anlama geldiğini ve onun ortadan kaldırılmasının sonuçlarının ne olacağını Amerikan kurumlarının bilmemesi diye bir şey söz konusu bile olamaz. Oysa öldürüldüğü zaman iktidarın değişeceğini, Molla rejiminin düşeceğini ve bunların da işte hazırlıklarının yapıldığını, bu işlerin de birkaç gün alacağını söyleyen ve ABD'yi buna ikna eden bir İsrail'den söz ediyoruz. Şimdi fakat bu hata döndü dolaştı sadece ABD'yi değil, şimdi İsrail'i de vuruyor.
1: Evet.
0: Yani İsrail de büyük bir şokta. Yani bunu gerçekleştirememenin, bu savaşı sürdürememenin oluşturduğu travma İsrail'de de büyük bir politik soruna dönüşmek üzere. Dolayısıyla burada zaten kadim İran'dan bu yana var olan bu diplomasi kültürü ve geleneği İran'da etkili bir şekilde devrede. Yani bütün bu şokları sakin bir şekilde geçmeye çalışan ve süreci bu diplomatik birikimiyle iyi yönetmeye çalışan bir İran'dan söz ediyoruz. Bu şartlar içinde de gayet iyi yönettikleri gayet açık. Yani şu şartlarda psikolojik üstünlüğün İran'da olması İran'ın çok büyük bir başarısı.
1: Evet.
0: Çünkü öyle ağır bir tahribat aldı ki ve zaten savaş başlamadan önce de şartlar İran'da o kadar kötüydü ki zaten ona dayanarak dağıtırız diye girdiler bu işe. Buna rağmen İran'ın bu diplomatik üstünlüğü, moral üstünlüğü kazanmış olması bu konudaki şeyleriyle, birikimleriyle biraz irtibatlı olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Oysa ABD'de ortaya çıkan bu zaaf iç bir kavgaya dönüşmüş durumda. Yani çünkü ABD'de bir sürü akıllı adam var. Bu İran'ı, İsrail'in aklıyla bu işlere giriyoruz ama bize bedeli ağır olur ya. Niye kendi küresel güç nosyonumuzu sınattırıyoruz ki yani? Hı hı. Diyecek bir sürü insan var. Yani velhasıl ABD'nin durumu yakında seçimler de var üstelik. İlk sinyaller çok kötü Trump için. Yani ABD'de çok belirsiz bir atmosfere doğru adım atılmak üzere. Yani ve halen daha kullandığı klasik yöntemlerden vazgeçmeyen bir başkan var. Niye vazgeçmiyor? Çünkü bundan başka bir şey bilmiyor. Yani psikolojik bir baskı kuruyor. Hı hı. Kurarken de işte küfrediyor, bağırıyor, üst perdeden sallıyor, atıyor vesaire. Ama yani ticarette yaptığın işi, alverde yaptığın işi, uluslararası küresel politikada yapmaya kalktığın andan itibaren çok komik duruma düşersin ki bugün öyle oluyor. Yani şimdi diplomaside, uluslararası siyasette ABD başkanının sözüne güvenilmeyecek de kimin sözüne güvenilecek? Yani bir söz yerli yerine oturması gereken bir söz söyleyecekse bir siyasi lider, ilk sırada ABD başkanı olur bu. Çünkü küresel hegemon durumunda olan bir gücün başkanından söz ediyoruz. Onun küfretmesi ne oluyor?

0: zaten o duruma hakim ya da onun üst perdeden birbirini arka arkaya sürekli tekzip eden yalanlarının arka arkaya söylenmesinin anlamı ne yani? Bunlar yani siyasette gereksiz şeyler. Yani belli bir bu sorunların çözümünü kolaylaştırmadığı için zorlaştırıyor. Yani İran defalarca bunu söyledi. Evet, bu işlerde karşılıklı olarak ülkeler birbirlerine güvenmezler ama burada güven ilişkisini tamamen ortadan kaldıran acayip tecrübeler yaşandı yani. Yani müzakereler sürerken savaş başlatıldı. Yani iyi kötü müzakereler biter de savaş öyle başlar. Yani denir ki de bir müzakereleri tamamladık, müzakerelerde anlaşamadık, savaştan başka çare kalmadı falan denir. Evet. Yani böyle bir şey bile olmadı. Velhasıl ABD açısından tablo çok şey değil. Parlak bir tablo değil. Bir üstünlük, moral üstünlük İran'a bu şartlarda bile geçmiş durumda.
1: Evet.
0: Bu şartlarda. O bakımdan yani şu yeni maddeler, Harun'un bahsettiği yeni maddeler, yani çıtanın yükseltildiğini düşünün. Bunlar olmadan diyor oturup asıl konuya gelmeyiz. Asıl konu neresi? Asıl konu daha önce nükleerdi. Nükleer çalışmalardı. Sonra bir asıl konu daha eklendi, Hürmüz. Yani Hürmüz'e ve nükleer çalışmalara gelmemiz için diyorlar.
1: Evet.
0: Bu şartları yerine getireceksiniz. Şartlar yani savaş öncesi koşullardan çok daha iyi şartlar anlamına geliyor. Bu yani açıkça moral üstünlüğünün artık İran'a geçtiğine dair açık bir karine, açık bir işaret.
1: Peki İran rüyası diyebilir miyiz hocam bu açıklanan maddelere? Mümkün müdür bu kadarı?
0: Ya değil tabii, mümkün olmayacak. Yani bunların hepsi mümkün olmayacak ama evet. Bu diplomasi. Yani sonunda belli şeyler, çok şey talep edilecek. Mümkün olanlar alınacak masada. Peki. Orada fazla bir sorun yok. O öyle olacak ama yani bu kadar yüksek, şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kadar yüksek çıtayı yüksekten koymak moral üstünlükle alakalı diyorum.
1: Kesinlikle. Yani, devam edeceğiz. Evet. Bir de Rusya-Ukrayna savaşına parantez açacağız. Gazze konusu da var. Şimdi reklamlar.
2: Reklamlar. Garanti BBVA.
3: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
4: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
3: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
5: Hayalinizdeki hızda ağır basta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
6: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala.
7: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
8: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
9: Migros Yemek.
8: Migros uygulamasında.
2: Reklamlar.

0: Türkiye Radyoları 1. Programı Radyo 1'de, gündem programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Saat 8.47'yi gösteriyor kıymetli dinleyicilerimiz ve Rusya-Ukrayna savaşına da bir parantez açmak istiyoruz. Gazeteci Siyament Kaçmaz telefon hattımızın diğer ucunda. Sayın Kaçmaz merhaba, günaydın.
2: Ben de size dinleyicilerimize güzel bir iyi geçinmelerini diliyorum. İyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyoruz. Bir Dışişleri Bakanı'nın açıklamasıyla başlayalım. Bizim Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan'ın açıklamasıyla başlayalım. Bu açıklamada Rusya-Ukrayna savaşına dair şöyle bir ifade var. Yıpratma cephe gerisindeki yıpratmaya dönüştüğü zaman konu millet olarak var olup olmamaya gelir. Elinizdeki en son imkan neyse onu kullanırsınız. Bu yıpratma savaşında kim daha fazla yıprandı? Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum ne diyerek sormak isterim.
2: Genel anlamda şöyle bakmak lazım. Aslında Dışişleri Bakanı'nın tespiti son derece doğru. Bu şekilde savaş ilerlerse artık yani öngörülemez bir noktaya geleceğe benziyor. Çünkü öyle bir duruma gelmiş ki artık bu Ukrayna hazırlamış olduğu dronlarla Rusya'nın derinliklerine ve çeşitli yerlere saldırılar düzenlemeye başladı. Rusya'da mühimmatını farklı boyutlarda kullanmaya başladı. Çünkü daha önce sahip olduğu birçok şeyi kullanmayan Rusya artık bu son yıpratma savaşlarından, çünkü özellikle sivil altyapılı e-ticaret depolarını hedef almaya başladı Ukrayna tarafı. Bu da Rusya'da halk tarafından da artık karşı tarafa ciddi bir anlamda o ilk başlardaki empatiyi kaybetmesini sağlamış oldu. Yani Rusya artık gerçekten yönetim neyi bekliyor noktasına gelmiş durumda. Bu çok kötü bir durumda ama Ukrayna şu andaki yapısıyla sanki Rusya'yı masaya tekrar çekmek için bu yaptığı eylemlerin işe yarayacağını düşünüyor. Ama Rusya tarafından baktığımız zaman bunun böyle olmadığını görüyoruz. Yani Rusya'nın tarihte hiçbir şekilde cezalandırılarak bir yere çekildiğini tarih yazmamış. Yani Rusya diyor ki biz, şimdi daha önce ifade ettiğiniz Dışişleri Bakanı'nın söylediği cümleye göre, ben tabii Rusya tarafını söylüyorum, muhtemelen Ukrayna'dan bağlayan da o taraftaki düşünceyi söyleyecektir. Yani her ne kadar Ukrayna son Ukraynalı kalıncaya kadar bu mücadele devam edeceğiz fikrindeyse de Rusya hiçbir şekilde fikirlerinden ve planlarına geri adım atacak gibi durmuyor. Çok özür diliyorum. Benim sesim kulağıma geri yansıyor.
1: Bizden kaynaklıysa eğer arkadaşlarımız şimdi müdahalede bulunuyorlar.
2: Lütfen. Evet.
1: Hemen kaçmaz. Belki bir düzeltme yapılabilir. Şu an nasıl?
2: Şu anda sanki evet, şu anda geçti. Devam edecek olursak şu an itibariyle evet, gerçekten karşılıklı saldırılar söz konusu ama çok tehlikeli bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. O da Karadeniz'in ısınması, ki bu bizi de ilgilendiren bir başlık. Hem bir NATO üyesi ülkesi olarak hem de her iki ülkeyle tam anlamıyla plansız, programsız bir şekilde konuşabilen tek ülke olarak aslında bizi de kaybetmeleri her iki tarafın, bu onların işine yaramayacaktır. Ama son günlerde özellikle sivil seyir sefer gemilerin tehlikeye girdiğini görmeye başladık. Karadeniz neredeyse durma noktasına gelecek duruma geldi. Bu her anlamda, hem ticarette, her iki ülke için söylüyorum ve o Karadeniz'e sınırı olan, limanı olan ülkeler için söylüyorum, bu çok sağlıklı bir şey değil. Ukrayna'nın amacı Rusya'nın bakışıyla cepheyi genişletmek amacıyla bu tür eylemlere gidiyor. Ancak bu çok sağlıklı bir noktaya ilerlemiyor. Hazar Denizi'ndeki müdahaleyi de hatırlayacaksınızdır. Allah'tan ikincisi yaşanmadı ama bir tanesinin yaşanmış olması bile gerçekten bölgeyi inanılmaz derece tedirgin hale getirdi. Ve Karadeniz'deki bu tedirginlik de tabii ki her alanda, sadece Ukrayna ile Rusya arasında değil, dediğim gibi bölgedeki bütün ülkeleri etkileyecek bir duruma gelmiş durumda. Bundan rahatsız olan tabii ki en başta Türkiye geliyor ve Türkiye'de oradaki duruma yönelik olarak her iki tarafa da bir çağrıda bulundu geçen hafta. Sizler de hatırlayacaksınız. Uyup uymayacaklarını önümüzdeki günlerde göreceğiz ama an itibariyle hem Rusya hem de Ukrayna karşılıklı olarak Karadeniz'de bu gemilere yönelik saldırıları sürdürüyorlar. Cephe kısmında Rusya ilerliyor. Yapılan Rusya Savunma Bakanlığı açıklamalarına gördüğümüz kadarıyla hemen hemen her hafta bir iki yerleşim birimini aldıklarını söylüyorlar ki zaten o üç bölgenin bir tanesini %100

0: birinin %85'ini, birinin de %80'i civarında Rusya'nın kontrolünde olduğunu Rusya Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamaları bunlar tabii ifade ediyor. Ama bir yandan da dediğim gibi bu özellikle insansız hava araçları ve insansız deniz araçlarıyla yapılan saldırılar sadece Ukrayna Rusya'da değil diğer bölgeleri de rahatsız ediyor. Zaman zaman bizim kıyılarımıza kadar da geldiklerini Rus basını da özellikle vermeye başlıyor. Ve hatta Rus basında geçen şöyle bir şey okudum. Ukrayna'nın bu son saldırdığı Türk gemisinin kaptan köşkünün olduğu kısımda dalgalanan değil, kocaman üzerinde bir Türk bayrağı resmedilmiş olmasına rağmen saldırmış olması çok enteresan. Bu böyle bir şey görmüştüm. Dolayısıyla dediğim gibi orada kontrolden çıkacak bir kıvılcım çok daha farklı noktalara götürebilir. Zaten Rusya da onu söylüyor. Bunu biz sakin düşünerek hareket ediyoruz. Yoksa çıkacak bir kıvılcım farklı noktalara ilerleyebilir ki. Zaten geçen yayınımızda da söylemiştik. Zelenski Hazar Denizi'nde İran'a saldırırken onu kendi hak gördüğünü söylemişti İran gemisi için. Çünkü İran'ın Rusya'ya silah yardımı yaptığını söylemişti. Oysa Rusya bütün Avrupa'nın Ukrayna'ya yardım ettiğini söylüyor. Bu şu anlama geliyor. Sen İranlı vurma hattını kendi görüyorsan o zaman Rusya'da diğer şekilde diğer ülkeleri, sana yardım eden ülkeleri vurma hakkını elde ediyor. Görür ki o zaman işin boyutu çok farklı ve tehlikeli bir noktaya ulaşır.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz. Çalışmalarınızda kolaylıklar dileriz Sayın Siyamet Kaçmaz.
0: Teşekkür ederim, yayınlar.
1: Teşekkürler. Gazeteci Siyamet Kaçmaz Rusya'dan, Moskova'dan aktardı kıymetli dinleyicilerimiz. Ve akademisyen, sosyolog, profesör, doktor Sayın Erdinç Yazıcı'dan da bir değerlendirme almak istiyoruz Rusya-Ukrayna savaşına dair. Ukrayna Rusya'yı masaya çekmeye çalışıyor. Eylemlerini bu yönde gerçekleştiriyor ama Rusya bir cezalandırma yöntemi olarak gördüğü için bunu yaptığında çok daha fazla uzaklaşıyor masadan. Şimdi cephelerin artması ve savaşın Karadeniz'e doğru genişlemesi söz konusu. Bir de Artvin Hopa'da mesela insansız deniz aracı bulundu. Yetkililerce imha edildi ama son dönemde kıyılarımızda çokça biz bu haberleri duymaya başladık. Seyri sefer güvenliğinin zora düştüğünü de görüyoruz. Dolayısıyla bu savaş bir an önce bitirilmeli, ancak hangi yöntemlerle, nasıl bitmeli? Amerika Birleşik Devletleri bu savaşın içerisine dahil olma çabaları içerisindeydi. Başkan Donald Trump'ın çabalarıyla birlikte zirveler gerçekleşti. Vladimir Putin'i ağırladı vesaire ama bir noktaya taşınamadı. Şimdi gelinen noktada çok daha fazla genişleyen bir Rusya-Ukrayna savaşı, yıpratma savaşına dönüşmüş bir savaş. Nasıl öngörebiliriz gidişatını?
2: Vallahi çok önemli bir kilitlenme var. Bence son Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın mülakatı çok önemliydi.
1: Çok.
2: Çünkü defalarca görüştü Ruslarla. Benim o mülakattan çıkardığım hülasa sonuç şu. Ruslar demişler ki, anlaşıldığı kadarıyla, biz evet sıkıştık ama yani sıkıştığımız son noktada son çare olarak yani nükleer bir silah kullanabiliriz. Taktik nükleer bir silah kullanmak zorunda kalırız. Yani bize kimse baş eğdiremez. Gerekirse bunu yaparız demişler anlaşıldığı kadarıyla. Yani çünkü en temel hayat alanlarımıza kadar saldıran savaşı kilitleyen bir güç var karşı tarafta. Şimdi burada temel sorulması gereken şey şu. Batılılar acaba, yani çok tehlikeli bir soru bu ama sormak zorundayız. Yani gerçekten Ruslara böyle bir silahı kullandırmak mı istiyorlar? Yani o kadar sıkıştırmış durumdalar ki. Hı hı. Bir de böyle bir şey var, ne derler, efsane var, Rusya yenilmez, yenileceği zaman son silahını kullanır.
1: Evet.
2: Dolayısıyla bayağı ciddi bir kilitlenme var. Talebine, barış talebine, kalan işgal talep ettiği işgal edilmemiş %30'luk bir toprak parçasını da alıp ondan sonra barış yapmak istiyor. Söylediği, Hakan Fidan'ın söylediği o. Hı hı. Aktardı o. Yani şimdi Ukrayna durup dururken kendi toprağını Rusya'nın alamadığı toprağını Ruslara nasıl verecek? Bu kadar

0: moral bir üstünlüğe de çok yıllar sonra sahip olmuşken Rusya'nın daha işlerini vuruyor, lojistik merkezlerini vuruyor, yollarını vuruyor, Azak Denizi'nde gemi bırakmadı, Kırım'dan göç oluyor bütün lojistik alanlar vurulduğu için vesaire. Böyle bir durumda Batı'nın da desteği halen daha devam ediyor. Amerikan desteği sorunu büyük ölçüde çözülmüş görünüyor. Böyle bir durumda toprağını niye versin? Yani Rusların halen daha işgal edemediği toprağını niye versin Ukrayna? Yani Ukrayna'nın büyük bir olağanüstü bir direnişi var, bunu kabul edelim. Güçlü bir ordu kurdular vesaire.
1: Evet.
0: Yani meselenin bence kilitlendiği nokta burası. Yani Rusya'nın bir türlü geri adım atmadığı. Çünkü burada geri adım attığı zaman Putin, yani bu Rusya yenildiği zaman Putin yenilmiş olacak.
1: Evet.
0: Putin'in yenilmesinin Rusya tarihi açısından, Rusya açısından ne anlama geldiğini konuşmayalım bile. Yani çünkü bu bugüne kadar gelen savaş Rusya içinde de çok büyük tahribatlara, konuşulmayan tahribatlara sebep oldu. Yüz binlerce insanını kaybetti, gencini kaybetti Rusya bu savaşta.
1: Peki.
0: Sakat bıraktı. Dolayısıyla böyle bir durumda Rusya'nın yenilgisi, yani tatmin olma, o Rusya'nın tatmin edilmediği bir anlaşma Rusya içinde de yeni bir başlangıcı oluşturacak. Yani son derece sıkıntılı bir tabloyla Ukrayna-Rusya savaşında karşı karşıyayız.
1: Çok teşekkür ediyoruz.
0: Ben
1: akademisyen, sosyolog, profesör doktor Sayın Erdin Çazıcı'dan değerlendirmeler aldık kıymetli dinleyicilerimiz. Bir başlığımız vardı ki konuşamadık. Gazze Barış Planı ile ilgili Netanyahu'nun istekleri var. 15 maddelik planı reddettiklerini duyuruyor. Hamas açıklanan plana bağlı olduklarını duyuruyor. İlerleyen günlerde çok daha fazla konuşacağız. Şimdi haberler. Haberlerin ardından gündem ikinci bölümle buradayız. Saat 9.
2: Haberler.
1: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Avusturya Şansölyesi Christian Stoker bugün Türkiye'ye geliyor. Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde Türkiye ile Avusturya arasındaki çok boyutlu ilişkiler tüm yönleriyle değerlendirilecek. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenlemeler getirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz dedi. Orman yangınlarına ilişkin adli süreçler yakından ve titizlikle takip ediliyor. 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklandı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, suç şüphesi bulunan hiçbir orman yangınının faili meçhul kalmasına müsaade edilmeyecektir dedi. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptıkları açıklamalarda düzenlemenin çocukları suçtan koruyan, önleyici ve caydırıcı yapısına dikkat çekti. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Malul sayılmayan personele gazilik unvanı verilecek ve maaş bağlanacak. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajını kamuoyuna ulaştırmak amacıyla geniş kapsamlı bir iletişim kampanyası başlattı. Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında yürütülen kampanya kapsamında özel gösteriler ve içerikler dijital ekranlara yansıtıldı. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın kapsamına dikkat çekti.

Pakistan Dışişleri Bakanı Mekke Anlaşması bölge ülkelerine açıktır. Nitelik olarak tamamen savunma amaçlıdır dedi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden de anlaşmaya destek geldi. Anlaşmanın İslam ümmetinin gücünü artıracağına işaret edildi. İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la görüşüyor. Tahran, geçici rota oluşturulması yönünde sona yaklaşıldığını duyurdu. ABD ile doğrudan görüşme olmadığı da bir kez daha vurgulandı. Müzakereler için zemin oluşturma çalışmaları sürüyor denildi. ABD Başkanı Trump, İran'da müzakereleri sessizce yürüttüklerini söyledi. İran'ı yüksek enflasyonu ve parasızlığını sadece izliyoruz ifadelerini kullandı. Liselere geçiş sistemi kapsamında lise nakil süreci devam ediyor. Birinci nakil sonuçları bugün açıklanacak. İkinci nakil tercihleri 12 Ağustos'a kadar alınacak. Sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. Yükseköğretim kurumları sınavı maratonunda tercih süreci bugün sona erecek. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Uzmanlar adayların tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmamaları konusunda uyarıyor. Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS ön lisans başvuruları bugün sona erecek. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya E-Devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Sınav 4 Ekim'de yapılacak, sonuçlarsa 30 Ekim'de ilan edilecek. Ankara'nın Haymana ilçesinde soğan yüklü tırda yaklaşık 150 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonda iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. Yeni haftada yurdun büyük bölümünde sıcak hava etkisini sürdürecek. Kuzey ve doğu kesimlerde ise sağanak görülecek. Meteoroloji özellikle Samsun çevresi için bugün kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Marmara'nın doğusu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde de sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Akdeniz'in Toroslar mevkiinde de yerel yağışlar görülecek. Haberleri dinlediniz.

0: Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
1: Kahve makinesi deyince Vatan.
2: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
3: Migros Yemek.
2: Migros uygulamasında.
4: Reklamlar.
5: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: programı Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak devam ediyor.
1: Gündemde içeride ve dışarıdaki politik gelişmeleri biraz önce değerlendirdik kıymetli dinleyicilerimiz. Şimdi spora bir parantez açacağız. Geniş bir parantez olacak ve bu parantezin büyük çoğunluğunu futbol oluşturacak. Yavaş yavaş liglerde başlıyor. Birinci lig başladı. Haftaya Süper Lig başlayacak. Çok daha fazla konuşacağımız günler olacak elbette. Ve spor başlığını spor yazarı Sayın Özgür Şahiner'le değerlendireceğiz. Sayın Şahiner hoş geldiniz. İyi sabahlar.
2: Hoş bulduk. İyi sabahlar. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz. Futbola geçmeden önce 2026 Avrupa Modern Pentatlon Şampiyonası'nda milli sporcu İlke Özyüksel Mihrioğlu altın madalya kazandı ve tarihi bir aslında bir altın madalyadan bahsediyoruz. Tarihimizde bir ilk. Modern pentatlonun ne demek olduğunu bilmeyen dinleyicilerimiz de olabilir. Sayın Özgür Şahiner, sözü size bırakıyorum.
2: Burada zaman zaman hep futbol dışında voleybola çok zaman ayırıyoruz, basketbola çok zaman ayırıyoruz. Amatör sporlarda elde edilen başarıları da yeri geldiğinde konuşuyoruz. O sporcularımızın elde ettiği sonuçlarla gurur duyuyoruz. Onları buradan dile getirmek çok hoşumuza gidiyor. İşte jimnastikte, okçulukta, yüzmede, teniste. Ama modern pentatlonda da İlke Özyüksel gerçekten bu sporda son 10 yıldır damga vuran isimlerden bir tanesi.
1: Kesinlikle.
2: Katıldığı bütün organizasyonlarda derece almayı başaran bir sporcumuz. Modern pentatlon 5 branşta yarışılıyor. İşte yüzme var, atletizm var, eskrim var. Birkaç branş daha var. Şu an aklıma gelmedi.
1: 5'ti. Son yıllarda 4'e düştü diye sanki hatırlıyorum.
2: Binicilik de var içinde.
1: Eskrim, engel parkuru, yüzme ve laser run branşları içerisinde yer alıyor.
2: Evet, değişiklik yapılmış. 5'ten 4'e düşürülmüş. 5 branşta yarışırken de şimdi de İlke Özyüksel katıldığı uluslararası organizasyonun birçoğunda derece yapmayı başaran, madalyalar kazanan çok önemli bir sporcumuz. Olimpiyatta da yarışma başarısı elde etmiş bir sporcumuz. O açıdan son şampiyonluğu bana sürpriz olmadı. Çünkü gerçekten böyle bir şampiyonluğu bekliyorduk kendisinden. Her zaman için özveriyle çalışan, disiplinle çalışan, her branşta kendini geliştirmeye çalışan özel bir sporcumuz. Bu başarısı da onun adına gerçekten gurur verici, bizim adımıza da gurur verici. Dediğim gibi genç yaşından itibaren hem gençler kategorisinde yarışırken hem büyükler kategorisinde yarışırken Avrupa şampiyonası olsun, dünya şampiyonası olsun, olimpiyatlarda mücadele etme şansını elde etmiş olmasından, uluslararası alanda bu branştaki yarışmalarda hem katılıyor olmasından hem derece elde ediyor olmasından dolayı biz gerçekten onu kutluyoruz. Başarının devamını diliyoruz. Bu spora yönelmek isteyen sporcular gençler için de bence örnek bir sporcu. O açıdan da tebrik etmek gerekiyor. Ama zor bir spor yaptığını da kabul etmek gerekiyor. Çünkü diğer sporcular sadece tek branşta yarışırken, orada başarılı olmaya çalışırken 5 farklı, şimdiye 4'e düşürülmüş 4 farklı branşta, hem de birbirinden çok farklı branşlarda, işte binicilik, eskrim, yüzme, atletizm gibi farklı branşlarda bu başarıyı elde etmek kolay değil. O yüzden kendisinin elde ettiği başarıdan dolayı bir kez daha kutluyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz.
1: Biz spor gündeminde sık sık konuşurduk modern pentatlonu. Şimdi bu 5 branştan 4'e düşünmesinin de aslında etkisi var. Altın madalyanın gelmesinde 9. kez yarışıyor. Evet. İlke Özyüksel Mihrioğlu ve öncesinde 2 bronz madalya kazanmış. İşte bu 5 branştan binicilik devre dışı kalıyor ve 4 branşa düşüyor. Binicilik bizim en çok zorlandığımız branşlardan biriydi Sayın Özgür Şahiner.
2: İlke adına da tabii ki bu önemli. Çünkü işte diğer branşlarda ne kadar başarılı olursanız sonuçta toplamda bir derece elde etmeniz gerekiyor. O branşların bir tanesi eğer o başarıyı sağlayamazsanız doğal olarak diğer sporcular sizin önünüze geçiyor. Branşın düşürülmüş olması ilk adına da bir şans olmuş böylece.
1: Kesinlikle.
2: Bu şampiyonluk bence bundan sonraki şampiyonlukların da habercisi gibi, ben bundan sonraki süreçte kendisine başarılar diliyorum.
1: Evet, basketbolda FIBA 16 yaş altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye B grubundaki son maçında İtalya'yı 77-69 yenmeyi başardı ve son 16 turundaki rakibi grup maçlarının tamamlanmasının ardından belli oldu. olacak. Güzel bir ivme yakaladık. Basketbolda, voleybolda olduğu gibi başarılar diliyoruz.
2: Altyapılardan sürekli dikkat ederseniz Sinan Hanım, hem voleybolda hem basketbolda çok güzel sonuçlar geliyor. Yani yaptığımız yatırımların karşılığını almak adına bunlar çok güzel sonuçlar. Belli bir seviyeye geldikten sonra işte Filenin Sultanlarının neler yaptığını görüyoruz. A milli basketbol takımımızın 12 dev adamın neler yaptığını görüyoruz ama o aşamalara gelene kadar ki genç yaş kategorilerinde kulüplerimiz bu anlamda büyük yatırımlar yapıyor. Onları da buradan kutlamak gerekiyor. Hı hı. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş olsun, Eczacıbaşı, Vakıfbank, Anadolu Efes olsun. Bunların basketbol ve voleybola yaptığı yatırımların karşılığını bu yaş kategorilerinde böyle sonuçlarla almak bizleri fazlasıyla mutlu ediyor. Umuyorum ki bu basketbol genç arkadaşlarımız da İtalya gibi güçlü bir rakibi yendikten sonra son 16 turunda rakip kim olursa olsun onları da yenip yollarına devam ederler.
1: Evet, bir diğer aslında branş diyemeyeceğim, yine futbola geçiş yapıyorum ama kadınlarla geçiş yapıyorum bu kez. Fenerbahçe Arsavev kadın futbol takımı UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu 5. grup final maçında 1-1 normal süresi biten karşılaşmada rakibine penaltı atışları sonunda 4-2 mağlup oldu. Evet. Ve yoluna Avrupa Kupası 2. ön eleme turunda devam edecek ve ilk kez mücadele ettiği Avrupa arenası. Biz başarılar diliyoruz. Kadınlar da futbolda varlar ve bu yolculuklarında da elbette destekçileri olacağız.
2: Kadın futbolu bize tabii diğer Avrupa ülkelerine göre biraz daha geç başladı ama önce Beşiktaş'ın sonra Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin devreye girmesiyle birlikte ortada farklı bir rekabet yaşanmaya başladı. İşte transferler yapılıyor, yabancı oyuncular getiriliyor. O ligin kalitesi de yavaş yavaş yükselmeye başlıyor. Ama tabii doğal olarak Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden diğer Avrupalı takımların biraz daha gerisindeyiz. Onu kabul etmek gerekiyor. Çünkü o arenada çok fazla Şampiyonlar Ligi'ne çıkan takımımız olmadı. Fenerbahçe'de bir deneyim yaşadı burada. Belki bundan sonraki süreçte o deneyimin katkılarını Şampiyonlar Ligi gruplarına kalarak gösterirler. Hı-hı. Ama o rekabetçi ligimiz bundan sonraki süreçte kadın futbolunu da daha yukarı taşıyacaktır diye düşünüyorum ben.
1: Şimdi geçelim Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın performanslarına. Biz bu hafta Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı yakından takip edeceğiz. Elbette sevgili dinleyicilerimiz, geçtiğimiz haftada karşılaşmaları vardı. Bu hafta rövanş maçları oynanacak. Öncelikle Fenerbahçe yarın Sturmgras deplasmanında oynayacak Fenerbahçe. Şimdi transferleri de konuşacağız elbette. Trabzonsporlu taraftarlar da bizleri bekliyorlardır. Acaba Muhammed Salah'la ilgili neler söylenecek diye, ama önce Fenerbahçe'yi bir konuşalım, ardından Beşiktaş'ı da değerlendirelim, sonra geçeceğiz Trabzonspor'a.
2: Fenerbahçe ilk maçta kendi sahasında Sturmgras karşısında 2-0 kazandı. Bir Avrupa Kupası maçı için, hı hı, son derece iyi bir skor, yeterli bir skor ama hep söylediğimiz bir şey var. Hiçbir maç oynanmadan kazanılmıyor. Sahadaki mücadele sizi çok farklı noktalara götürebiliyor. Ama Fenerbahçe'nin bu sezonki genel performansına baktığımızda, hı hı, sürekli yükselen bir performans söz konusu. İşte hazırlık maçlarında alınan farklı galibiyetler, Şampiyonlar Ligi ikinci elemesinde başlarken, o turu geçerkenki skorlar ve üçüncü eleme turunda Sturmgras karşısında oynanan oyun ve alınan skora baktığımız zaman Fenerbahçe'nin turu geçmeye yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama tabii dikkatli olmak gerekiyor. Sonuçta Sturmgras da Avusturya'nın önemli temsilcilerinden bir tanesi. Ama Şampiyonlar Ligi'nde çok fazla görmeye alıştığımız, grup aşamasında çok fazla gördüğümüz ekiplerden bir tanesi değil. Belli bir noktaya kadar gelip sonrasında yoluna başka kulvarlara devam eden bir ekip. Fenerbahçe'nin de bu sezona başlarkenki hedefleri gerçekten çok yüksek, çok büyük. Hem Şampiyonlar Ligi grup aşamasına kalmayı düşünüyor, hem ligde uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek istiyor. Yapılan transferler de zaten bunu gösteriyor. Yeni bir yönetim başkan, yeni bir teknik direktör. Gerçi İsmail Kartal üçüncü kez geldi ama, hı hı, sonuçta yeni bir teknik direktör. Yeni kadro oluşturuluyor. Önemli transferler var Fenerbahçe için. İlk maça baktığımızda Talisca'nın yükselen performansı, takıma skor katkısının her maçta olması Fenerbahçe için büyük bir avantaj. Greenwood özellikle Fenerbahçeli taraftarların merakla beklediği bir transferdi. Hı hı. Süre aldıkça, oynadıkça neler yapabileceğini göstermesi açısından son maç biraz daha bizim için bilgi verici oldu. Öyle olunca da işte savunmada Fenerbahçe'nin geçen sezon en büyük sıkıntısı Şikrinyar'ın yanında oynayan oyuncunun Şikrinyar performansının gerisinde kaldığı için Fenerbahçe'nin bu anlamda yaşadığı savunmadaki zafiyetti. Yeni transfer o anlamda gerçekten Fenerbahçe'nin savunmasını toparlamış gibi duruyor. Zaten Manchester City gibi bir takımdan geliyorsunuz. Hollanda milli takımının önemli oyuncusunuz. Nathan Ake'den bahsediyorum. Skriniar Ake uyumu Fenerbahçe'nin savunma ortasındaki o güvenli duruşunu daha da geliştirmiş gibi duruyor. Bu doğal olarak diğer oyuncuların performansına da olumlu etki yapıyor. İşte sağ bekte Semedo, sol bekte Ostarivolde ve Fenerbahçe'nin kadrosuna baktığımızda

0: gerçekten çok geniş bir kadrosu var. Yani o kadrodan büyük ihtimalle önemli isimler de ayrılacaktır diye düşünüyorum ben. Çünkü hem yabancı oyuncu sayısı çok fazla, hem de geçen sezon kiralanan ama Fenerbahçe'de gelecek vaat etmeyen bazı oyuncular var. Şu an kadroda önemli olması, önemli bir yer edinmesine rağmen kendisi transferini düşünen Fred var mesela, gitmeyi düşünüyor. Bunlarla birlikte Fenerbahçe'nin kadro yapılanması bu maçla birlikte daha netleşir diye düşünüyorum ben. Tabii yeni gelecek transferler de söz konusu. Bir ara Leao'nun ismi çok geçiyordu. Şimdi Lukaku ismi geçiyor forvet için. Muriç transfer edildikten sonra yaşadığı sakatlık ve uzun süre sahalardan uzak kalması, henüz hazır olamaması, Muriç dönse bile Fenerbahçe'nin ikinci bir forvete ihtiyacı olduğu bence açık. Çünkü sadece Muriç'le koca bir sezonu götürme şansınız yok. Gerçi orada geçen sezon transfer edilen Şerif de var ama Şerif'in performansı bu hedefleri kovalamanızda size tam böyle bir fikir vermiyor. Yani evet, yetenekli bir oyuncu, gelecek vaat eden bir oyuncu ama bu hedeflere koşarken o gençliğin, o dinamizmin yanına yetenek, tecrübeyi katmak da gerekiyor. İşte burada Muriç devreye girecek. Lukaku gelirse, ki konuşuluyor, onun devreye girmesi Fenerbahçe'ye hücum hattında farklı bir kimlik katacaktır. Ama ben Fenerbahçe'nin ilk maçtaki oyununu ve yükselen performansını şu an için Şampiyonlar Ligi aşamasına doğru hızla koştuğunu söyleyebilirim. Tabii bundan sonraki süreç eğer bu turu geçerse, ki ben geçeceğine inanıyorum, 2-0'lık avantaj büyük bir avantaj. Oradaki maçın da özellikle ilk bölümde Sungraz'ın biraz risk alarak ve taraftarın da etkisiyle baskı kurmaya çalışan düşünüyorum ama ben Fenerbahçe'nin özellikle orta alanda, Kante ilk geldiğinde çok eleştirilmişti, biz de burada zaman zaman performansını eleştirdik ama bir başka ülkeden, başka takımdan geliyorsunuz, çok farklı bir lige geliyorsunuz, o ligin temposu çok farklı, devre arasında geliyorsunuz, alışamıyorsunuz ama şimdi bakıyoruz ki Kante yavaş yavaş Kante gibi oynamaya başladı. Yanında vatandaşı Gendouzi ile de çok iyi anlaşıyor, orta sahayı çok iyi kapatıyorlar. Onun ve Gendouzi'nin yükselen performansı da Fenerbahçe için artılardan bir tanesi. O anlamda ben Fenerbahçe'nin tura yakın olduğunu düşünüyorum. Playoff aşamasında rakip Sparta Prag Lyon maçının galibi olacak. Lyon daha yakın gibi duruyor açıkçası. Ama tabii maçlar oynanmadan dediğim gibi belli olmaz ama Lyon'un kadro kalitesi, Şampiyon Ligi'ndeki deneyimi Sparta Prag göre daha fazla. Bu sezon Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi aşamasına gidebilmesi için kura şansının da iyi olduğunu düşünenlerdenim. Yani hem ikinci ön eleme turundaki rakibi, hem şimdi oynadığı rakibi, hem olursa playoff'taki rakibi geçmiş yıllara göre bence daha elenebilir takımlar gibi duruyor. Ben olası bir Fenerbahçe-Lyon eşleşmesi durumunda da Fenerbahçe'nin şansının yüksek olduğunu söyleyebilirim. Bu arada yapılacak transferler de tabii eğer gerçekleşir de o maça yetişirse şu anki güçlü Fenerbahçe'yi daha güçlü hale getirecektir. Şimdi kaleyi Mert koruyor. Ya Fenerbahçe'nin dikkat edilmesi gereken en önemli noktadan bir tanesi. Kaleyi Mert koruyor. Ederson, Brezilya milli takımının ikinci kalecisi, şu anda gidip gitmeyeceği de belli değil ama Fenerbahçe kadrosunda hala. Ve bir de Livakovic var, Hırvatistan milli takım kalecisi. Yani Fenerbahçe'nin kalede böyle bir lüksü var yani.
1: Evet.
0: Kadrosuna baktığımızda geçen sezon önemli işler yapan, bazı maçlarda öne çıkan isimlerden bir tanesi Dorgeles Nene, şu an için hiç adı bile geçmiyor. Yani oynasa belki katkı sağlayacak ama adı bile geçmiyor. Samsun Spor'dan büyük umutlarla transfer edilen Musaba şu anda pek ortalarda görünmüyor. Yani
1: lige saklanıyor gibi.
0: Hani önümüzde zaten uzun bir süreç var. Bir tarafta Şampiyonlar Ligi, bir tarafta lig, sonra Türkiye Kupası başlayacak. Uzun bir maraton, yorucu bir maraton. Tabii ki elbette bütün futbolculara ihtiyaç olacak ama anlatmaya çalıştığım şu, Fenerbahçe'nin gerçekten çok geniş bir kadrosu var. Yani bu kadro içinde yedeklere ve oynamayan oyunculara baktığımızda daha hala bazı yabancıların Fenerbahçe'de hiç forma giymeden ama Fenerbahçe kadrosu içinde olduğunu görüyoruz. Mimović diye bir oyuncu geçen sene alınmıştı, kiralık verildi. Şu anda Fenerbahçe'nin kadrosunda. Bekao geçen sene Kasımpaşa'ya kiralanmıştı, hala Fenerbahçe'nin kadrosunda. Yani o açıdan bu geniş kadronun bir şekilde revize edilerek bundan sonraki süreçte kimlerle yola devam edecek, kimlerle bu mücadele verecek, onu tabii zaman gösterecek ama ben Fenerbahçe'nin hem o 12 yıllık hırsın birleşmesi sonucunda motivasyonu daha da yükseleceğini düşünüyorum. Kadro kalitesinin yükselmesiyle birlikte Fenerbahçe'nin hedeflerine ulaşma konusunda engelleri daha rahat aşabileceğini düşünüyorum ama şu an için konuşmak da biraz erken çünkü daha ligin, sezonun çok başındayız. Daha çok maç oynanmadı, zorlu süreçlere girilmedi. Takvim şu anda çok yoğun değil.

0: Bunlar zaman alındıkça daha net bilgiler ortaya çıkacaktır ama ben şu anki Fenerbahçe performansını oldukça etkileyici buluyorum.
1: Özgür Bey, Beşiktaş'a geçmeden genel bir soru sormak istiyorum. Şimdi Fenerbahçe'de kadronun zengin olduğunu söylediniz. Bir anlamda teknik direktörün işini zorlaştırıyor. Aslında yol ayrımına gideceği oyuncular var, bir de devam edeceği. Ancak devam edeceklerinin yanında bir de transfer yapması gereken mevkiler de var. Bizde transfer planlaması yanlış mı yapılıyor, yoksa diğer ülkelere baktığımızda, işte Avrupa ülkelerinde futbolun iyi oynandığı ülkelere baktığımızda, oradaki kulüplerde de iş böyle mi yürüyor?
0: Bizde biraz açıkçası farklı. Yani diğer Avrupa kulüplerine baktığımızda genelde nokta transferler dediğimiz transferleri onlar daha iyi yapıyorlar. Yani eksiklerini belirliyorlar. O eksikler üzerindeki alternatiflerini belirliyorlar ve işte birinci, ikinci, üçüncü sıra kim yazılıyorsa öncelikle birinci sıradaki ismi almaya çok büyük önem gösteriyorlar. Gerekirse maliyeti ne kadar yüksek olursa olsun o transferi bir şekilde bitiriyorlar. İşte Bayern Münih, Real Madrid, Barcelona, Juventus, işte Inter, Napoli, Avrupa'dan kulüpleri sayabiliriz. Biz de biraz taraftarın da böyle heyecanını yükseltmek için transferler sanki sayına kadar fazla olursa taraftarın heyecanı, motivasyonu daha yüksek olur. İşte rakipler transfer yapıyorsa biz de yapmalıyız. Onların önüne transfer, en azından sayısında öne geçmeliyiz.
1: Evet.
0: İhtiyacımız var mı yok, bunlar çok fazla düşünülmeden ve bir de işin ekonomik boyutu çok fazla böyle biraz göz ardı ediliyor gibi geliyor bana. Sonrasında büyük sıkıntılar yaşanıyor. O anlamda biraz planlamada sorun yaşadığımız belli. Niye? Çünkü geçen sezondan hatırlayalım. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş yapılan transferlerin bir kısmı oynamadılar. Şu anda isimlerini saysam bazı oyuncuları dinleyicilerimiz bilmiyor bile olabilir.
1: Evet,
0: bunlar ne zaman transfer edildi diye hatırlayamayabilirler. O açıdan transfer yaparken bir, ekonomik tablonuzu dikkate almanız gerekiyor. İki, gerçekten ihtiyacınız olan bölgeye ihtiyacınız olan oyuncuyu almanız gerekiyor. Yani rakipler transfer yapıyor, biz de onların gerisinde kalmayalım mantığıyla transfer yaparsan işte sonuçta FIFA'ya dosyalar gidiyor. Oyuncuların sözleşmesi feshedilebilmesi için gereksiz gereksiz harcamalar yapılıyor. Bunların önüne geçebilmek için yöneticilerin, teknik kadroların bu anlamda daha iyi, daha titiz çalışma yapması gerekiyor.
1: Evet, Beşiktaş bir sonraki karşılaşmasının rövanş maçını Perşembe günü saat 20'de oynayacak. Şu hatırlatmayı da yapalım. Fenerbahçe'de yarın 22'de Sturm Graz deplasmanında olacak. Beşiktaş 1-0 yenmişti burada ve şimdi burada diyorum, özür diliyorum, deplasmanda kazanmıştı. Şimdi burada ev sahibi olarak çok daha fazla iyi bir futbolla oynayacağını tahmin ettiğimiz bir rakibe karşı oynuyor. En azından onu söyleyelim. Çünkü çok da duyduğumuz bir rakip değil Hradec Kralove.
0: Evet.
1: Nasıl bir rakipti? Beşiktaş'ın oyununu nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi Beşiktaş'ta da yavaş yavaş yükselen bir tempo var, oyun anlayışı var, mücadele var. Ama hala Beşiktaş'ın kalite anlamında bir eksikliği olduğu söz konusu. Yani bunu kabul etmek gerekiyor. İlk maçta rakibini 1-0 yendi Beşiktaş deplasmandaki, 10 kişi kalmıştı. 10 kişi kalmış rakip, 10 kişi kaldıktan sonra bir rakibi kendi evinde yenmiş olmak gerçekten bu tür maçlarda büyük bir avantaj. Şimdi içeride oynayacağı maçta 40 bin aşkın seyircinin desteğiyle Beşiktaş'ın daha baskılı, daha rahat, daha oyunun hakiminin elinde tutan bir takım üyesinin olacağını biliyoruz. Ama Beşiktaş'ın hala eksikleri olduğunu söylemek gerekiyor. Şimdi geçen maçta kırmızı kart gören Otara, Beşiktaş için bundan sonraki süreçte sanki geçmiş dönemlerde yaşanan kaleci krizi nübelle aşılmış gibi duruyor. Gerçekten Beşiktaş'ın uzun zamandır sıkıntını çektiği kale konusunda nübel o eksikliği gidermiş gibi duruyor. Takıma güven veriyor, oyunu tutuyor, arkadaşlarına büyük moral veriyor. Ama şimdi Beşiktaş sanki bir sol bek krizi yaşayacak gibi duruyor. Çünkü Suaku gittikten sonraki süreçte Jurasek gelmişti oraya. Beklentileri karşılayamadı. Rıdvan transfer edildi. Oynadığı her maçta çok eleştiriliyor. O geçmişteki Rıdvan gibi değil artık. Oraya bir transfer daha yapıldı. İşte geçenki maçta gördük. Kırmızı karttan bağımsız konuşuyorum. Sol bek olarak performansı çok düşük kaldı. Özellikle savunma anlamında çok şey kaldı Beşiktaş. Orada zayıf kaldı. Belki hücuma çıkışları falan daha iyiydi ama öncelikle görevi savunma olduğu için savunmayı yapması gerekiyordu. O anlamda Beşiktaş'ın sanki hiç hesaplı yokken yeniden bir sol bekle ilgilenmesi gibi durum söz konusu olabilir. Diğer taraftan evet çok mücadele ediyor. İyi niyetli futbolcu, oyun hep içinde, sürekli savunmayı zorluyor. Ama büyük takım golcüsü bana göre değil. Çünkü

0: Sahada göremedik. Onun lisansının çıkarılmasıyla ilgili bir sıkıntı falan bahsediliyordu. Onu bir görsek neler yapabilecek, Beşiktaş'a katkısı neler olacak? Ondan sonra daha rahat konuşabiliriz. Ama Beşiktaş'ın hala bazı eksikler olduğunu, gerçeğini kabul etmek gerekiyor. İlk maçta elde edilen 1-0'lık avantaj ikinci maçın bence büyük bir avantaj. Beşiktaş'ın da tura yakın olduğunu söyleyebiliriz. Beşiktaş da bu turu geçerse playoff turunda Zalgiris Dinamo Zagreb maçının galibiyle karşı karşıya gelecek. Orada da sanki Dinamo Zagreb turu geçer gibi duruyor. Ama önemli olan tabii şimdi ilk maçı kazanabilmek. 1-0'lık avantajı kendi saha ve seyircisi önünde ben Beşiktaş'ın kolay kolay bırakacağını düşünmüyorum ama Avrupa Kupası maçları her zaman içinde bir riski de barındırır. O evet. Açıdan dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle geçen sezonlarda takım motivasyonu, takım oyunu anlayışında sıkıntılar yaşayan Beşiktaş iç sahada beklenmedik kayıplar yaşamıştı. O hataya düşmemesi gerekiyor Beşiktaş'ın. Yeni transferlerin de gelmesiyle birlikte ki söyleniyor, bahsediliyor. Özellikle Vlahovic transferi eğer gerçekleşirse Beşiktaş için gerçekten forvet hattına dünya çapında bir yıldız gelmiş olur ki sezon bittikten sonra sürekli ismi yazılan bir isimdi. Hem oyuncuyu ikna etme konusunda sıkıntı yaşadı Beşiktaş, hem oyuncunun başka gelen teklifleri değerlendirme konusunda süreci sürekli uzatması Beşiktaş'ı sıkıntıya soktu. Ama olası bir transferi hem Beşiktaş hem Türk futbolu için gerçekten büyük bir katkı olur.
1: Peki geçelim Trabzonspor'a. Evet. Galatasaray'a da süremiz kalsın bu arada. Trabzonspor'da Muhammed Salah rüzgarı esiyor diyebiliriz. Evet. Bu cümleyi kullanabiliriz en azından. Taraftarlar heyecanlandı. Yeni sezona iple çekiyorlar. Muhammed Salah'ı izlemek istiyorlar. Bir yandan da Göztepe ile bir hazırlık maçı vardı. Orada bir mağlubiyet alındı. Ama Muhammed Salah her şeyi perdeledi diyebiliriz. O pozitif hava devam ediyor. Ne dersiniz?
0: Şimdi Muhammed Salah dünya yıldızı bir isim. Onun Trabzon'a gelmesi, Trabzonspor'a gelmesi, Türk futbolunda kendini gösterecek olması çok önemli. Çünkü performans olarak şunu söylemek istiyorum. Liverpool'daki performansına biraz yaklaşsa zaten Türkiye Ligi'ni sallar. Yani sallar Türkiye Ligi'ni. Hani geçmiş dönemlerde Türkiye Ligi'ne çok önemli oyuncular geldi. İşte yayın gelirinin artmasıyla birlikte kulüplere olan pay dağıtımı yükseldi. Onlar transferde çok rahat paralar harcadılar. Birçok yıldızı getirdiler. Bir dönem birçok yıldız aynı anda takımlarda görev yaptı. Muhammed Salah da son dönemde Türkiye'ye gelen en önemli yıldızlardan bir tanesi. Yani Türk futbolunun son dönemindeki 3-5 yıldızından bir tanesi. Onun burada oluyor olması, oynayacak olması başta Mısır'da çok büyük etki yapacak. Mısırlar önemli bir oranda izleyecekler kendisini. Belki oradan gelecekler ki uçak seferleri düzenlemesi konusunda bir takım girişimler de yapılıyormuş. İngiltere'de takip edilecek çünkü Premier Lig'den gelen çok önemli bir oyuncu. Premier Lig'e damga vurmuş bir oyuncu. Dünyanın birçok yerinde fanı olduğu için değişik ülkelerde taraftarlar, medya mensupları Salah'ı izleyecekler. Onlar röportaj yapmak için Trabzon'a gelecekler. Hem Trabzon'un tanıtımı açısından hem Türkiye Süper Ligi'nin marka değerinin yükselmesi açısından böylesine önemli bir yıldızın bizim ligimizde olması büyük bir avantaj. Katkısı ne olur ne olmaz onu zaman gösterecek bence. Çünkü ben yaşına çok fazla takılmıyorum. Çünkü 34 yaşın çok üstünde de buraya gelen ya da Avrupa'nın farklı ülkelerine giden takımlarda oynayan oyuncular oldu. Çok iyi performanslar sergilediler. Ben yaşına çok fazla takılmıyorum ama işte Dünya Kupası'na gittiği için hazırlıklara geç katılmış olması, işte çok maliyetin yüksek olması, doğal olarak takım içinde dengeleri ne şekilde bozacak onu zaman gösterecek. Her şey yolunda giderse bunların hiçbir olumsuzluğu konuşulmaz, gündeme bile getirilmez. Ama olumsuz giderse birçok şey tartışmaya açılır. O anlamda Salah'ın özellikle İstanbul'a inişte taraftarın gösterdiği o sevgiseli, Trabzon'da 30 bin aşkın taraftarın önünde statta yapılan imza töreni,
1: evet,
0: bunları görüp de heyecanlanmamak bir futbolcu aslında mümkün değil. O aidiyet duygusunu, Osimhen'in Galatasaray'da yaşattığı aidiyet duygusunu Salah da Trabzon'da yaşatırsa çok farklı bir Salah izleriz.
1: Kesinlikle.
0: O da Trabzonspor'a inanılmaz katkı sağlar. Tek başına şampiyon yapar yapamaz o tartışılır. Çünkü bir oyuncunun katkısı belli bir yere kadardı ama takım içindeki o aidiyet duygusu, arkadaşlarına olan bağımlılığı, taraftarın sevgisi, ilgisi, kentin ona ilgisi, tüm bunlar birleştiğinde böyle dünya çapında bir yıldızın Trabzon'da olması, oyuncak olması hem Trabzon için hem bizim için gerçekten büyük keyif olacak. Ben birçok futbol severin Trabzonlu olmasa da yayıncı kuruluştan o şeyi talep ederek kuracak ve onu izlemek

0: için televizyon başına geçeceğini düşünüyorum. Bu anlamda büyük bir katkı sağlayacağını söyleyebilirim Salah'ın. Ama dediğim gibi şu an için konuşmak biraz erken, yol aldıktan sonra değerlendirme yapmak daha sağlıklı olacaktır.
1: Ve Trendyol Süper Lig 2026-2027 sezonu Cuma günü başlıyor ve sezonun ilk karşılaşması saat 21.30'da Galatasaray Çorum Futbol Kulübü maçı olacak kıymetli dinleyicilerimiz. Galatasaray son hazırlık maçını Villarreal'le yaptı ve bu hazırlık maçından da 2-1, maçından da demeyelim, maçından 2-1 mağlup ayrıldı. Nasıl bir performansı vardı Galatasaray'ın? Biraz agresif bir oyun sergiledi diye düşünüyorum ben. Siz ne dersiniz?
0: Şimdi genel tabloya baktığımızda Galatasaray hazırlık maçlarındaki skorları göz önüne aldığımızda en hazır olmayan takım gibi duruyor. Çünkü oynadığı maçlarda bir tek İmraniyespor'u yendi.
1: Evet.
0: 3 maçı kaybetti. Bir maç berabere kaldı. Son Villarreal maçında da biraz oyuncu grubunun da teknik kadronun da sinirlerinin biraz gergin olduğunu söyleyebilirim. Burada biraz transfer politikasında da ağır kalmış olmanın getirdiği taraftarın tepkisinin de etkili olabileceğini düşünüyorum. Ama ben Galatasaray kadrosunun geçen sezonlarda şampiyonluk elde etmiş kadronun çok da kayıp yaşamadığı için bu ligi rahat götürebileceğini düşünenlerdenim. Elbette eksikleri var. Çünkü belli bölgelere takviye yapılması gerekiyor. Özellikle 10 numara konusunda zaten o yönde çalışmalar da var. İki tane isim de gündemde şu anda. Hem de yaş sınırının altında oldukları için direkt oynayabilecek oyuncular. Ama hazırlık maçlarında elde edilen sonuçların sürekli moral bozucu şekilde olması, son maçta yine kendi sahasında oynamasına rağmen takımın kaybetmesi, işte daha oyunun hemen başında penaltı sonrasında teknik direktörün oyundan atılması, ki rapora yazılsa belki ilk maçta cezalı da olacak, kenarda duramayacak. O açıdan Galatasaray'ın biraz sinirleri gergin gibi duruyor ama lig başka bir atmosferdir. Şimdi lig başladığında Cuma günü ilk maçta ligin yeni takımı Çorum karşısında ben Galatasaray'ın o mevcut kadrosunun galibiyete yakın olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Evet, hakem kararlarını konuşmadığımız güzel bir güzel karşılaşmaların oynandığı bir lig olur temennisiyle sohbetimizi noktalayalım.
0: Hep o temenniyi yapıyoruz ama yine geldiğimiz nokta burada konuşurken hep hakem hatalarını dile getiriyoruz.
1: Evet, maalesef.
0: Ne yazık ki.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ediyorum.
1: Spor yazarı Sayın Özgür Şahiner bizimleydi. Yapımcımız Muhammed Enes Yılmaz. Teknik yönetimde Arif Keleş. Mikrofonda ben Sinem Yıldırım Yalçın. Tekrar görüşene dek hoşça kalın, sevgiyle kalın.

0: sporun unutulmayanları.
1: Geçmişin izindeki program sporun unutulmayanlarına hoş geldiniz. Türkiye'nin ilk nizami futbol sahalarından biri. Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı. İstanbul Kadıköy'de futbol maçlarına ev sahipliği yapan Papazın Çayırı 1908 yılında yenilendi ve etrafı tahta perdelerle çevrilip 36 bin metrekarelik alana dönüştürüldü. Sırasıyla Union Kulüp ve İttihat Spor'un kullandığı saha birçok maça ev sahipliği yaptı. Bu karşılaşmalardan biri de Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 2-0 yendiği ilk derbiydi. 1922'de Taksim Stadı'nın açılmasıyla 7 yıl boyunca kullanılmadı. 1929'da sahayı Milli Emlak İdaresi'nden kiralayan Fenerbahçe, futbol sahasını ve atletizm pistini yeniden düzenledi. 1948'e gelindiğinde toplam 25 bin kişilik iki betonarme tribün inşa edildi. 1960'lı yıllarda başlayan yenileme çalışmaları zaman zaman aksasa da 1982'de tamamlandı ve stadın kapasitesi

0: 32 bin kişiye çıkarıldı. 16 yıl Sarı Lacivertli Kulübün başkanlığını yapan Şükrü Saracoğlu'nun ismi 1998'de stada verildi. 1999-2006 yılları arasında yapılan yenileme çalışmalarıyla stadın kapasitesi 50.530 kişiye ulaştı. Programı hazırlayan Ali Yıldırım, teknik yönetmen Türkay Güner ve mikrofonda ben Tolga Avcı. Hoşça kalın, sporla kalın.
1: Sporun unutulmayanları.
2: Reklamlar. Pilot Garaj
3: Shop'a ekspertiz. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.

0: mutfakta bulacaksın.
1: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
0: Migros Yemek.
1: Migros uygulamasında.
0: Reklamlar.
2: Arkası yarın. Yapım Ankara Radyosu.

Kim ve Suç 8. Bölüm. Yazan Jeffrey Archer. Radyoya uygulayan Gülseven Güven. Yöneten Semih Sergen. Efekt Mehmet Turgut. Oynayan sanatçılar: anlatan Bozkurt Kuruç, William Lemi Bilgin, Vladek Serhat Nalbantoğlu, Alan Cemil Özbayar, Leroy Ertan Savaşçı, Melanie Gülseren Devor, Başkan Oytun Şanal, Catherine Güven Çulhaoğlu, üyeler Orhan Aral, İstemi Betil, Simon Fikret Ergin, sekreterler Emine Orhun, Lale Kavuzlu, Santral Teoman.

0: 1906 yılının 18 Nisan'ında iki bebek dünyaya geldi. Boston'da doğan ünlü banker Richard Kane'in oğlu William çabuk gelişip büyüdü. Babasını kaybettiği zaman 6 yaşındaydı. Hemen büyümek zorunda kaldı. Çünkü Kane'lere zayıflık yakışmazdı. Diğeri ise Vladek'ti. Polonya'da bir ormanda gözlerini dünyaya açtı. İlk çocukluk yılları onu bulan bakıcının evinde ve baronun şatosunda geçti. Birinci Dünya Savaşı çıktığı zaman baronun oğlu Leon'la en güzel günlerini yaşıyorlardı. Ama düşman askerlerinin şatoya geldiği ilk gün Leon'u yitirdiler. Zindanda geçen günlerde baron Vladek'in de kendi gibi tek göğüslü olduğunu gördü. Oğlu olduğunu anladı ve bir akşam tüm mülkünü, aile bileziği olan armalı gümüş künyeyi Vladek'e bırakarak öldü. Sonra esir kampına gönderildi Vladek ama oradan kaçmayı başardı ve kendini Amerika'da, Boston'da buldu. Göçmen olarak. 15 yaşındaydı. Adı Abel Rosnowski'ydi. Kolundaki babasının künyesine bakıp ona bu adı vermişlerdi. Aynı yıllarda William Kane zengin ve soyluların devam ettiği bir okulda okuyordu. Annesi Henry Osborne adında biriyle evlenmişti. William üvey babasına başından beri karşıydı ama en kocasını çok seviyor, sağlığı için tehlikeli olmasına rağmen bir çocuk bekliyordu. Doğuma birkaç hafta kala kocasının gerçek kimliğini öğrendi en. Henry bir kumarbazdı. Kendisiyle parası için evlenmişti. O gün fenalaştı ve kaldırıldığı hastanede bebeğiyle birlikte öldü. Aynı gece William Henry Osborne'u evinden kovdu. Bütün gücüyle kendini derslerine ve borsa kurallarına verdi. William'la Vladek, yani yeni adıyla Abel, ilk kez Boston'un ünlü Plaza Oteli'nde karşılaştılar. Abel orada garson, William ise önemli bir müşteriydi. Bu dönemde Abel kendini yetiştirmek için çok çalışıyordu. Lisan kursları, gece derslerinden sonra Kolombiya'yı da bitirdi. Bir gün plazadaki çalışmasını görüp beğenen ünlü Richmond Otelleri sahibi David Leroy'dan iyi bir teklif aldı. Artık şansının döndüğünü düşünüyordu. Bir süre sonra da Richmond Otelleri Müdürlüğü'ne atandı. Aynı yıllarda William Kane Harvard'ı bitirmiş, bankasında önemli bir göreve gelmişti.
1: Bankadan alınan büyük borçlar zamanında ödenmeyince bu iflaslar, firmaların tasfiyesi tatsız bir şey.
2: İleride genel müdür olacak bir bankacı için biraz yufka yüreklilik olmuyor mu bu?
1: Yok. Hiçbir zaman yufka yürekli olduğum söylenemez. Aksine çocukluğumdan beri mümkün olduğu kadar katı ve soğukkanlı olmam öğretildi bana. Ama bazen yeni iflas edenlerin durumları geceleri uykumu kaçırmıyor değil. Hele bu kişilerle yüz yüze gelmek hiç hoşuma gitmiyor.
2: Evet, onların dışarıda sizi bekliyor.
1: Al işte bir tane daha. Brooks ailesinin malikanenin dışında tüm topraklarını satışa çıkardık. Yine de bankanın zararı 300 bin doların üstünde. Bu kadar büyük kredi verilmemeliydi.
2: Max Brooks ünlü bir pilottu. Arsalım satımına başladığında mülkleri hemen hemen krediyi karşılıyordu. Max Brooks'un bir kazada hayatını kaybedeceği nereden bilinebilirdi?
1: Her neyse, gönderin o bayanı içeri. Bir an önce bu sıkıcı konuşmayı yapalım. Şimdi bir sürü sızlanma dinleyeceğim kuşkusuz.
2: Peki Bay Kane.
1: Siz Bayan Brooks musunuz?
3: Evet efendim.
1: Şöyle buyurmaz mısınız?
3: Teşekkür ederim.
1: Lütfen oturun. Biliyorsunuz kocanıza ait arazi satıldı. Ancak...
3: Sorumluluklarımı biliyorum Bay Kane.
1: Bayan Brooks, kocanızın borçları için siz kefil gösterilmişsiniz. Konu sizin özel servetinize geliyor. Bankanın yaptığı araştırmaya göre çeşitli yatırımlarda 80 bin dolar, özel hesabınızda da 56 bin dolar servetiniz var.
3: Mali durumum hakkında bilginiz övülmeye değer Bay Kane. Ama bunlara Florida'daki evimizi ve oldukça değerli mücevherlerimi de katabilirsiniz. Hesabıma göre hepsi birlikte 300 bin dolar eder. Bu da size olan borcumuzu karşılar.
1: Bayan Brooks, Bankanın elinizden her şeyinizi almaya niyeti yok. Sadece hisse senetleri ve tahvilleri satabilirsiniz.
3: Cömertliğinizi takdir ediyorum efendim. Yine de bankanıza borçlu kalmak ve kocamın adını lekelemek istemiyorum.
1: Lütfen acele bir karar vermeyelim. Meslektaşlarımla görüşsem iyi olacak. Bu konuyu başka zaman yine görüşürüz.
3: Nasıl isterseniz. Para benim için önemli değil. İzninizle sizi rahatsız etmek istemiyorum.
1: Bayan Brooks, davranışlarınızın beni etkilediğini gizlemeyeceğim. Bu yüzden sizi yemeğe davet etmeme lütfen izin verin.

0: Bay Leroy, kuzeniniz Richmond otellerinin %25'ini satışa çıkarmış. Bana önerdiler. 65 bin dolar istiyorlar ama 40 bin dolara razı edebileceğim sanırım.
1: Evet evlat.
0: Önce size söyleyeyim dedim. Eğer isterseniz bu payı da siz alabilirsiniz.
1: Bak evlat, şirkete böylesine güvenin varsa git Emi'den o hisseyi al. Ortağım olman bana gurur verir. Senin çelik gibi iradenle oteller zincirimiz öylesine kara geçti ki bunu fazlasıyla hak ettin.
0: Çok teşekkür ederim Bay Leroy. Buna gerçekten sevindim.
1: Ben de çok sevindim, ortak.
0: Meyve suyuna buz ister misin?
2: Lütfen. Çok güzel bir gece geçirdim, teşekkür ederim Abel. Konser harikaydı.
0: Yıllardır müzik dinlememiştim. Dinlediğim zamanlarda beni en çok etkileyen Mozart'ın müziği olmuştur.
2: Bazen nasıl bir Orta Avrupalı havasına bürünüyorsun Abel. Mozart'ı anlıyorsun demek.
0: Atalarımdan biri, ilk Baron Rosnowski, bir seferinde bir orkestra şefiyle tanışmış. Çok iyi dost olmuşlar. Neden gülüyorsun?
2: Hiç. Artık beni üniversiteye bıraksan iyi olacak Abel.
0: Henüz yeni geldin Melanie. Dur bakalım. Yanına oturabilir miyim? Melanie, çok güzelsin.
2: Gitmeliyim Abel. Lütfen yapma.
0: Melanie, beni 3 yıldır tanıyorsun. Seni ilk gördüğüm akşam beni çok etkilemiştin. Şimdi ise senin için...
2: Abel, ne yaptığını sanıyorsun sen? Arada sırada beni yemeğe ya da konsere götürdün diye seninle birlikte olabileceğimi mi düşünüyorsun?
0: Aylardır birlikte çıkıyoruz. İtiraz etmeyeceğini sandım.
2: Ben seninle çıkmıyorum Abel. Bazen babamın lokantasında seninle yemek yiyorum. Bunu seninle flört ettiğim anlamına getiremezsin.
0: Özür dilerim. Yalnızca seni öpmek istedim Melanie.
2: Evlenmeyi düşünmediğim sürece hiçbir erkeğin bana dokunmasına izin veremem.
0: Ama ben seninle evlenmek istiyorum Melanie. Bunda gülünecek ne var Melanie?
2: Saçmalama be. Seninle ben asla evlenmem.
0: Neden?
2: Güneyli bir küçük hanımın Polonyalı bir göçmenle evlenmesi yakışık almaz da ondan.
0: Ama ben bir baronum.
2: Buna kimsenin inandığını düşünmüyorsun değil mi? Ünvanından söz ettiğinde tüm otel personelinin seninle alay ettiğini anlamıyor musun?
0: Benimle alay mı ediyorlar?
2: Evet, adın da Chicago Baronu. Bu kadar şaşmana gerek yok. Evet, babam için harika işler başardın. Onun seni çok sevdiğini, takdir ettiğini biliyorum. Ama ben seninle asla evlenemem. Asla.
3: Merhaba Alan.
4: Aha, selam William.
3: Beni aramışsın. Ama önce ben sana bir haber vereyim. Alan, evleneceğim kızı buldum.
4: Oh, çok memnun oldum, çok sevindim. Kendisi biliyor mu?
3: Henüz bilmiyor.
4: Anlıyorum. O halde evliliğinde bankacılık mesleğine benzeyecek. Asıl ilgili kişiler sen kararını verdikten sonra durumu öğrenecekler.
3: Her zaman da haklı çıkıyorum ama.
4: Evet, şimdiye kadar böyle oldu. Senin görüşlerine güvenirim. Ama bu kez acele ediyorsun.
3: Bak Alan, borsa sürekli böyle iyi gitmeyecek. Sezgilerim, deneylerim bana bunu söylüyor. Lütfen senetlerinin hiç olmazsa bir bölümün elinden çıkar. Yönetim kuruluna da önerim var. Yatırımları ve kredileri durdurmalıyız.
4: Kabul edeceklerini sanmıyorum. Ama 2 gün sonraki toplantıya önerini getiririm. Yalnız Simon da benim görüşümde. Onunla hep rakipsiniz.
3: Genel müdürlük için 2 rakip olunca bu normal. Üstelik o benden 12 yaş büyük. Şimdilik şansı benden fazla görünüyor. Ama kimin kazanacağı belli olmaz.
4: Senin karşında kimsenin kalabileceğini sanmıyorum William.
3: Her neyse, hisse senetlerini elden çıkarmaya bak.
5: William, William, bana kadar gelebilir misin William? Haklıymışsın.
3: Dert etme, elindekileri artık çıkaramazsın. Borsa battı Alan.
5: Bankanın 3 milyon dolardan fazla zararı var. İstifamı veriyorum.
3: Yok, sakın Alan, hemen geliyorum.
5: Alan,
6: Baylar, istifamın kabulünü rica ediyorum.
7: Olamaz ama, olamaz.
6: Durumu önceden göremedin. Bay Kane haklıymış.
8: Sayın Genel Müdür acele ediyorlar.

0: bankanın başına gelen bugün Amerika'nın dört bir yanındaki tüm bankaların başına geldi. Yine de durumu şimdilik kuvvetli olan birkaç bankadan biriyiz. Yüzlerce firma ve banka iflas etti.
1: Bay Kane beni uyarmıştı.
2: Evet. Bir önceki toplantıda önerisini kabul etmediğimiz için hemen hepimiz hatalıyız. Şimdi yapacak bir şey var sanırım baylar. Bankanın yatırım ve mali işler genel müdür yardımcılığını eğer Bay Kane kabul ederse yönetim kurulu kendisine minnettar kalacak.
0: Evet, evet, tabii. Güveninize teşekkür ederim. Bunu şerefle yaparım. Ancak genel müdür görevinde kalmalı.
3: Evet, genel müdür yerinde kalırsa seviniriz. Bay Simon'a gelince sanırım onun deneylerinden Londra şubesinde yararlanabiliriz.
4: Ha, evet evet, bundan sonra bankanın durumunu korumak için ne mümkünse yapmalıyız. Halk parasını kurtarmak için akın akın bankalara hücum ediyor. Bir hafta daha bu böyle devam ederse batarız. Dünya büyük bir ekonomik krize girdi.
3: Kimsenin gözyaşına bakamayız artık dostlarım. Vadesi gelen borçlar hemen alınacak ve firma için gereken yapılacaktır. Bu ekonomik krizi atlatabilirsek ayakta kalabileceğiz.
5: Davis, işler çok durgun. Otel işçisinin bir kısmını işten çıkarmak zorundayız. Bunu yaparken de dikkatli olmak gerek. Seninle konuşmak istiyorum.
6: Şimdi gelemem Abelli. Ama gelecek hafta orada olurum. İşleri birlikte yoluna koymaya çalışırız.
5: Ne o? Senin de canın sıkkın gibi Davis. Bir şey mi oldu?
6: Yok. Şimdilik senin yapabileceğin bir şey yok evlat.
5: Neden olup biteni bana anlatmıyorsun? Ne istiyorsan araştırma yapar, buraya geldiğinde sana bilgi veririm.
6: Sorun o kadar basit değil ortak. Telefonda tartışamayız. Ama biliyorsun borsada epey kaybettim. Banka borsada kaybettiklerim yüzünden güçlük çıkarmaya başladı. Borçlarımı ödeyecek parayı sağlayamadığım takdirde otelleri satmam gerektiğini söyleyerek beni tehdit ediyorlar.
5: Neler söylüyorsun Davis?
6: Kaygılanacak bir şey yok evlat. Gelecek hafta sana her şeyi anlatırım. O zamana kadar da bir şeyler yapacağımdan eminim zaten.
5: Hangi banka bu Davis, onu söyle bari.
6: Meraklanma, beni bekle Abel. Her şeyi halledeceğim. Hadi hoşça kal evlat.
7: Buyurun Bay Rosnovski.
5: Bana bizim bankanın mali işlerine bakan bankayı bul ve hemen bağla Chris. Evet.
7: Otellerinizin mali işlerini Kane ve Cabot Bankası yürütüyormuş.
5: Firmaların tasfiyesi ile ilgilenen yetkiliyi öğrendim.
7: Evet efendim. Genel müdür yardımcısı William Kane'miş.
5: Acele bağla.
7: Peki efendim.
8: Kimi istiyorsunuz Bay Rosnovski?
5: William Kane lütfen.
8: Bir dakika efendim.
0: Günaydın. Size nasıl yardımcı olabilirim?
5: Adım Abel Rosnovski. Richmond Oteller Zinciri'nin genel müdürüyüm. Sizden bir randevu almak, otellerin geleceğini konuşmak istiyorum.
8: Bu konuyu Davis Leroy'dan başka kimseyle konuşmaya yetkim yok.
5: Ama ben şirketin %25 hissesine sahibim.
8: O zaman biri size bu konuda söz sahibi olabilmek için %51 hisseye sahip olmanız gerektiğini anlatmalı Bay Rosnovski.
5: Ama o benim yakın dostum.
8: Bundan hiç kuşkum yok Bay Rosnovski.
5: Ona yardım etmek istiyorum Bay Kane.
8: Bay Leroy size kendisini temsil etme yetkisini verdi mi?
5: Hayır ama...
8: O halde üzgünüm. Bu konuşmayı sürdürmem bile meslek ahlakına aykırı. İyi günler efendim.

0: Bay Kane.
1: Evet.
0: Bayan Brooks Florida'dan arıyor.
1: Hemen bağlayın.
0: Peki efendim, bağlıyorum. Konuşun lütfen.
1: Bayan Brooks, nasılsınız?
0: Teşekkür ederim Bay Kane. Sizi şunun için rahatsız ediyorum. Malikane için bir müşteri çıktı.
1: Bayan Brooks, buna sevindim. Yalnız izin verin, bunu sizin için ben halledeyim. Alıcıyla benim konuşmamda yarar var.
0: Ama buraya gelmeniz gerekir değil mi Bay Kane?
1: Tabii. Sanırım önümüzdeki hafta gelebilirim.
0: Size zahmet olacak ama buna çok sevinirim Bay Kane.
1: Evet Bayan Brooks, ev işini sanırım en iyi şekilde çözümledik.
2: Bay Kane, benim için yaptıklarınıza teşekkür ederim. Birkaç gün burada kalmayı düşünür müsünüz acaba? İkimiz için de kısa bir tatil olur. Çok yalnız olduğumu anladığınızı sanıyorum. Şu son hafta içinde hayat

0: konusunda hiç olmadığım kadar mutlu oldum.
1: Kate, son 9 aydır ben de en azından böyle ifade edebileceğim bir şey söylemek için sabırsızlanıyordum. Evet, birkaç gün kalmayı ben de çok istiyorum.

0: Kate, sana küstahça gelebilecek bir şey söylemek istiyorum. Bir gün Max'a olan duygularından daha üstününü benim için beslemeni umuyorum.
1: Şimdiden öyle olmaya başladı William. İnan.
0: Hayatımdan bir 9 ay daha uzak kalma Kate.

ve suç. Oyunumuzun 8. bölümünü sunduk.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Günaydın, spikeriniz ben Mücella Karada. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi bugün Meclis Genel Kurulu'nda görüşülecek. Teklif soruşturma ve kovuşturma süreçleriyle infaz süreçlerinde düzenlemeler getirecek. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kanun teklifini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu, bu tarihi süreçte yalnızca destek veren değil, sorumluluk alan, öncülük eden ve doğru istikameti gösteren bir anlayışla hareket edeceğiz dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına asgari gelir güvencesi getiriliyor. Ayrıca ateşli silahla yaralanmış ancak gazi sayılmamış olanlara da ünvanları verilecek. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve terör eylemleri sırasında yaralanan ancak mağlul sayılmayanlara maaş bağlanmasının da öne açılacak. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yaptıkları açıklamalarda düzenlemenin çocukları suçtan koruyan, önleyici ve caydırıcı yapısına dikkat çekti. Türkiye'de hava yolunu tercih edenlerin sayısı yılın 7 aylık döneminde 139 milyona yaklaştı. 138 milyon 800 bine yakın yolcu uçakla seyahat etti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu hava yolu trafiğine ilişkin son verileri açıkladı. Yapay zekanın kamu denetimlerinde etkinliği... Yapay zeka desteğiyle bugüne kadar 2 milyar liranın üzerinde verimsizlik riski taşıyan kamu harcaması tespit edildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca hayata geçirilen yapay zeka destekli muhasebe ve ileri analitik projesi etkisini gösterdi. Üniversiteye dönüş düzenlemesinin ayrıntıları belli oldu. İlişiği kesilenlerle kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptıramayanlara yeniden öğrenim imkanı tanındı. Başvurular 4 ay içinde yapılacak. Bazı suçlardan hüküm giyenlerse kapsam dışında tutuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne merkez ve taşrada görevlendirilmek üzere 6250 kadro ihdas edildi. Karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Kıyı şeritlerinde işgal dönemi sona eriyor. Resmi gazetede yayımlanan düzenlemeyle sahil şeritlerinin bakım, denetim ve kiralanmasında yerel yönetimlerin yanı sıra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı

Bakanlığı'na da yetki verildi. Böylece vatandaşlara plajlarda ihtiyaç duyduğu hizmetler sunulacak, doğa tahribatının da önüne geçilecek. Teknofest Drone Şampiyonası'nın ilk etap heyecanı Şırnak'ta yaşandı. 10 şehirden 32 takımın kıyasıya yarıştığı Drone Şampiyonası'na Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar da katıldı. Bayraktar, ben inanıyorum ki sizlerin arasından da nice Cezerililer, nice Harezmiler yetişecek dedi. 10 yıllık firarın ardından yakalanan ve tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. FETÖ'cü terörist, firarı süresince ablasıyla ortak bir e-posta adresi üzerinden irtibatta olduğunu itiraf etti. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Galatasaray Taraftar Grubu Ultras'ın lideri olan ve Sebahattin ismini kullanan Muzaffer Şirin hakkında gözaltı kararı verildi. Şirin, uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma, örgütlü kara borsa bilet dolandırıcılığıyla halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarından gözaltına alındı. Manisa'nın Kula ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın ormana sıçradı. Ekiplerin yoğun çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çöl sıcakları bir haftadır şehirleri adeta kavuruyor. Adana'da sıcaklık 37 derece olsa da hissedilen sıcaklık 44 dereceye ulaştı. Diyarbakır'da ise termometreler 39 dereceyi gösterdi. Asya'nın doğusu Dolfin Tayfunu'nun etkisi altında. Çin, Filipinler ve Japonya'da hayat durma noktasına geldi. İtalya'da ise beklenen sıcak hava dalgası nedeniyle kırmızı alarm verildi. Haberleri dinlediniz.

0: Reklam.
1: TRT Radyo 1.
0: Reklamlar.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Beyaz etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 7-10 Ağustos tarihleri arasında Pedik Piliç Filetonun kilosu 199 lira 95 kuruşa Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklamlar.

Günaydın. TRT Gulf Diyarbakır Radyosu'nun hazırladığı, bölgeye dair haber ve gelişmelerin aktarılacağı bölge gündemiyle sizlerleyiz. Bölgemizde yaşanan

0: An gelişmeleri, gündeme yön veren haberleri, son dakika bilgilerini sizlerle paylaşacağız. Güzel haber ve gelişmeleri duyacağınız bir yayın olması dileğiyle. Bölge gündemini sizin için Arzu Yoğurtçu hazırladı. Teknik yönetimde Ufuk'tan Akgüneş, sunucunuz ben Derya Can. Saat 11'e dek yaklaşık bir saat birlikte olacağımızı hatırlatıyor. İletişim numaralarımızı duyurmak istiyoruz. Bizi karasal frekans yoluyla dinleyebildiğiniz gibi TRT Dinle uygulamasıyla dünyanın her yerinden radyo.trt.net.tr internet adresinden de dinleyebilirsiniz. X arama motorunda ismimiz @diyarbakirradyo. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz Diyarbakır'ın alan kodu 412'den sonra 223 1060 223 1062 numaralarımız.
1: Bölge gündeminde bugün.
0: Programımızın içeriğinden kısaca bahsedelim. Ajanslara düşen son dakika haberleri ve sıcak haber köşemizle başlayacağız programa. Diyarbakır Meteoroloji Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi ile telefon bağlantısı gerçekleştirerek günün hava raporunu öğreneceğiz. Karayollarımızdaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaracağız. Yerel gazeteler ve TRT Haber internet sitesinde yayın alanımıza giren illerin son haberlerinden derlediklerimizi sunacağız. Diyarbakır, Batman ve Malatya illerinin haberlerini gazeteci ve muhabir bağlantılarımızdan öğreneceğiz. Sevgili dinleyicilerimiz, Siirt'te arıcılığın yoğun olarak yapıldığı yaylalarda arıların ziyaret ettiği bitkiler incelenerek coğrafi işaret tescilli pervari balının polen haritası hazırlanıyor. Siirt, Dicle, Şırnak ve Bartın üniversitelerinden akademisyenlerin işbirliğiyle yürütülen Siirt ili arı bitkileriyle arı ürünlerinin karakterizasyonu ve arılarda mikrobiyal enfeksiyon kaynaklı hastalıkların tespiti projesi ve bu proje kapsamında toplanan bitki örnekleri Siirt Üniversitesi Botan Herban Yuvu'nda teşhis ediliyor. Arı ürünlerinin geliştirilmesi, kalite parametrelerinin belirlenmesi, arıcılık sektörünün güçlendirilmesi ve arılarda görülen hastalıkların tespitine yönelik yürütülen bu kapsamlı çalışmanın ayrıntılarını Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Proje Yürütücüsü Profesör Doktor Mehmet Fidan'dan dinleyeceğiz. Spordaki gelişmeleri spor yazarı ve yorumcu Murat Akkaya ile değerlendireceğiz. Bölge Ajansı'yla veda edeceğiz.

Sıcak Haber. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Fırat Nehri'ne giren 6 yaşındaki çocukla onu kurtarmaya çalışan kişi boğuldu. Diyarbakır'dan ilçeye bağlı Taşağıl mahallesine ailesiyle piknik yapmak için gelen Yakut Ada, serinlemek için Fırat Nehri'ne girdikten bir süre sonra gözden kayboldu. Çocuğu kurtarmak için suya atlayan Derya Uluger de görüş alanından çıktı. İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve dalgıç ekipleri sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla sudan çıkarılan iki kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Cesetler otopsi için Siverek Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şanlıurfa'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza Birecik Tüneli çıkışında meydana geldi. Sürücü isimleri ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil tünel çıkışında kafa kafaya çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 3 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre Kayalık Mahallesi 30 Ağustos Caddesi üzerinde iki grup arasında henüz

0: belirlenemeyen bir nedenle silahlı kavga çıktı. Olayda biri kadın, üç kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hakkında 20 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı. Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı'nın aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda Jandarma Suç Araştırma Timince Bataklı Köyü'nde düzenlenen operasyonda 2 yıldır aranan şahıs yakalandı. Hükümlü işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Bitlis'te 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Bitlis Eren Üniversitesi önünde sürücüleri henüz belirlenemeyen otomobiller çarpıştı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ekipleriyle 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin yardımıyla araçlardan çıkarılan yaralılar Bitlis ve Tatvan'daki hastanelere kaldırıldı. Gaziantep'te yapılan operasyonda ruhsatsız 7 adet silahla 17 adet tarihi eser ele geçirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı. Gaziantep'te İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yasa dışı silahlanmaya yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar sonucunda belirlenen bir adrese operasyon düzenlendi. Adreste yapılan aramalarda 6 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek, çok sayıda tabanca parçası, kuru sıkı tabancaları çevirmede kullanılan malzemeler ve 17 adet tarihi eser ele geçirildi. Operasyon sonucunda bir şüpheli şahıs gözaltına alındı. Yakalanan şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.
1: Hava ve yol durumu.
0: Diyarbakır Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden meteoroloji uzmanı Mustafa Beyar'la birlikteyiz. Bölgemizdeki hava durumunu öğrenmek üzere günaydın Sayın Beyar.
2: Günaydın Derya Hanım, iyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz, çok güzel bir hafta dileklerimizle. Bölgemizdeki son hava tahminleri konusunda neler söylersiniz?
2: Evet, bu sabah yaptığımız son tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Ayrıca bölge genelinde hafif toz taşımı görüleceği tahmin edilmektedir. Bölgemizde yağış beklentimiz yok. Hava sıcaklıklarına gelirsek, hava sıcaklıkları düne göre önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvete eseceği tahmin ediliyor. Bölgemize bağlı il merkezlerimizde bugün gün içerisinde tahmin ettiğimiz en yüksek hava sıcaklıklarına gelirsek, Diyarbakır 38 derece, Şanlıurfa 40 derece, Mardin 36 derece, Siirt 36 derece, Batman 40 derece ve son olarak Şırnak 34 derece tahmin edilmektedir. Şimdilik aktaracağımız bu kadar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Aktardığınız güncel hava raporu bilgileri için çok teşekkür ediyoruz. Meteoroloji uzmanı Mustafa Beyar. Karayollarındaki son durumu Karayolları Genel Müdürlüğü internet sitesinden aktaralım. Elazığ-Malatya yolunun 38 ila 42. kilometreleri arasında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle. Bingöl yol ayrımı Göynük yolunun 9 ila 12. kilometreleri arası yol üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle. Yeniköprü-Yüksekova yolunun 51 ila 55. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle. Darende Malatya yolunun 5 ila 28. kilometreleri arasında yolda meydana gelen çatlaklardan dolayı çatlak onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilmekte. Malatya Havaalanı yolunun 16 ila 17. kilometreleri arasında kavşak yol yapım çalışmaları nedeniyle, Baskil yolunun 5 ila 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle, Elazığ-Diyarbakır yolunun 46 ila 48. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları, Kahta-Sincik il yolunun 7 ila 11. kilometreleri arasında heyelanlı kesimde yol onarım çalışmaları, Malatya-Gölbaşı yolunun 1. kilometresine kadar 15 Nisan 2026 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak gerçekleştirilmekte. Batman-Beşiri-Kurtalan-Siirt yolunun 19 ila 24. kilometreleri arasında 10 Ekim 2025 tarihinden itibaren yol yapım çalışmaları nedeniyle Beşiri-Kurtalan istikametindeki bölünmüş yolun sağ tarafı trafiğe kapatılmış olup ulaşım sol yoldan gidiş geliş iki yönlü olarak sağlanmakta. Van-Hakkari yolunun 71 ila 79. kilometreleri arasında, Yeniköprü-Yüksekova yolunun 4 ila 16. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmakta. Karayollarında yapım bakım onarım çalışmaları sürdürülen diğer yollarla ilgili daha geniş bilgiyi kgm.gov.tr internet adresi Alo 159 ücretsiz danışma hattı, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 312 44 99 199 numaralı telefonundan edinebilirsiniz.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde öne çıkan gelişmeleri aktarmayı, canlı yayın konuklarımızla gündeme ilişkin konuları detaylandırmayı sürdürüyoruz.

Yerel Gündem. Saatlerimiz 10.21'i gösterirken yerel gazete turumuza başlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İlk gazete Adıyaman ili Güne Bakış gazetesi. Sürmanşetlerini seçtik, aktaralım hemen. Orman yangınına karadan, havadan müdahale edildi. Adıyaman'ın Besni ilçesinde çıkan yangının haber başlığıydı. Diğer sürmanşet haberi ise Bakan Göktaş'tan Adıyaman'daki aileye destek mesajı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ın Adıyaman'da destek sağlanan bir ailenin ve çocuklarının yüzünün gülmesi, tebessüm etmesi herkese umut verecek haberinin başlığıydı. Peki Güne Bakış gazetesinin manşetini nedir? Her mahallede halk ve güvenlik toplantısı gazetenin manşeti. Detaylarını aktaralım. Adıyaman Valiliği tarafından mahallelerde düzenlenmesi planlanan halk ve güvenlik toplantılarından ilki gerçekleştirildi. Toplantılar 2 haftada bir farklı mahallede yapılacak. İlk toplantıda Yunus Emre Bahçecik, İmam Ağa ve Bahçeli Evler mahalleleri konu alındı. Sırada Batman ili aynı ismi taşıyan Batman gazetesi var. Umut Kervanı'ndan Gazze'ye sağlık kompleksi ilk sürmanşet haber başlığı. Yılların sorunu değişiyor. İluh Deresi'nde büyük dönüşüm, 25 dönümlük yeni yaşam alanı diyerek sürmanşet haberlerini tamamlıyoruz. Gazetenin manşetinde vatandaşlar aktarlara yöneldi. Detaylarını aktaralım. Sıcak havalar, klimalı ortamlarda geçirilen uzun saatler, mevsim geçişleri Batman'da bazı vatandaşların bitkisel ürünleri olan ilgisini arttırdı. Boğaz ağrısı, öksürük gibi şikayetler yaşayan aktarların yolunu tutarken kilo kontrolü noktasında da vatandaşlar aktarlara yöneldi. Efendim, birinci sayfa haberlerini başlıklar halinde sunalım size. İhtiyaçlar yerinde tespit ediliyor haberinde Batman Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetler Müdürlüğü'nün çalışmaları yansıtılmış. Pikapla hafif ticari araç çarpıştı, 7 yaralı. Gercüş'ün çehresini değiştiren 3 proje hayata geçirildi. Voleybola kız çocuklarından büyük ilgi. Bingöl'deyiz. Solhan Haber Gazetesi ile devam ediyoruz. Vali Çelik'ten Solhan'a ziyaret gazetenin manşeti, detaylar şöyle. Bingöl Valisi Cahit Çelik, Solhan ilçesinde bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu. Gün boyu süren program kapsamında kamu kurumları, köyler, baraj sahası ve güvenlik noktalarında temaslarda bulunan Vali Çelik, vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinledi. Birinci sayfa haberini aktaralım şimdi de. Alzheimer hastalarına takip cihazı desteği. Bingöl'de 65 Alzheimer hastasına gönüllülük esasına göre konum takip cihazı verildi. Bitlis ile Tatvan gazetesi ile devam ediyoruz yerel gazete turumuza. Bitlis'in kurtuluşunun 110. yılı törenle kutlandı, sürmanşet haberiydi. Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı tarafından Bitlis'in değerlerine anlamlı ödüller, yine sürmanşet haberinin diğeri Bitlis mutfağının eşsiz lezzetleri yarıştı. Bu da 110. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmanın haberi. Tatvan'ın turizm potansiyeli için sürdürülebilirlik ve dijitalleşme çalıştayı gazetenin manşeti. Detayları aktaralım. Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası tarafından İstanbul Üniversitesi ve Bitlis Eren Üniversitesi'nin katkıları ve Avrupa Birliği desteğiyle sürdürülebilir turizm ve dijital dönüşüm çalıştayı gerçekleştirildi. Yine Ahlat Engelsiz Yaşam Merkezi'nde dayanışma etkinliği, yine Van Gölü'nde akıntıya kapılan yüzücü sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Birinci sayfa haber başlıklarıydı. Müzik.
Diyarbakır ili Özgür Haber gazetesinden sizin için seçtiğimiz haber başlıkları ve detaylar şöyle. Diyarbakır merkezli siber zorbalara ortak operasyon, kamuoyunda derin üzüntü oluşturan olaylarda hayatını kaybeden Rojin Kabayış, Hiranur Lilgün Aygar ve Kıvanç Uman'ın ailelerini hedef alarak yabancı numaralar ve illegal panel linkleri üzerinden tehditle şantaj eylemleri gerçekleştirdikleri tespit edilen siber zorbalara Diyarbakır merkezli 8 ilde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden ikisi tutuklandı. Birinci sayfa haberimiz ise şöyle. Diyarbakır Şehir Hastanesi ne zaman açılacak belli olduğu haber başlığında 2027'nin ilk aylarından itibaren Diyarbakır Şehir Hastanesi'nin hizmete verileceği belirtiliyor.

Sırada Elazığ ili Haberkent gazetesi var efendim. Birinci sayfa haberini seçtik sizler için. Beyaz Ev Aile Merkezi'nde psikolojik destek çalışmaları sürüyor. Elazığ Beyaz Ev Aile Merkezi'nde bireysel psikolojik destek çalışmalarının yanı sıra merkeze yapılacak tüm başvurular değerlendirilecek. Dekanından doktoruna, iş insanından öğretmenine hepsi el ele verdi haberi ise detaylandırıldığında şöyle. Elazığ'da akademisyenlerden hekime, avukatlardan öğretmene, iş insanından esnafa kadar toplumun farklı kesimlerinden gönüllüler Elazığ İlahiyat ve Harput İlim Vakfı'nda çalışmalar yürütüyor. Gaziantep'teyiz. Telgraf gazetesiyle devam ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimizle. Korkuyla uyandık. 53.537 kişinin can verip 107.213 kişinin de yaralandığı 6 Şubat depremlerinin merkezi Gaziantep'in Nurdağ ilçesi gece yarısı insanları yatağından fırlatan yeni bir depremle gündeme geldi. Yerbilimci Profesör Doktor Naci Görür, son depremin daha önce deprem üretmiş Amanos fayının ürettiği sığ bir deprem olduğunu belirterek "Orada daha büyük bir deprem beklemiyoruz" şeklinde yüreklere su serpen açıklamasını

0: Hakkari'de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nce 20'yi aşkın branşta açılan spor okullarına katılan yaklaşık 15 bin çocuk ve genç yaz tatilini spor yaparak eğlenceli bir şekilde geçiriyor. Malatya Lider Gazetesi ile yerel gazete turumuzu devam ettiriyoruz. Er Hekiman'ı geleceğe hazırlıyoruz demiş Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er'in sözü. Kültür Yolu Festivali başladı. Efendim, Malatya'daki Kültür Yolu Festivali 8 ile 16 Ağustos tarihlerinde ziyaretçilerini bekliyor. Mardin'deyiz. Kıratım gazetesi sıradaki gazete sürmanşetinde Bakan Şimşek Mardin'de iş dünyasıyla buluştu. Mardin Büyükşehir Belediyesi'nden 10 yol dahil olmak üzere Mazıdağ ve Derik'te yapılan yol çalışması. Gazetenin manşetini aktaralım şimdi de. Mardin'de yaz değer ve medeniyet buluşmaları hız kesmiyor. Mardin İl Müdürlüğü Eğitim Daire Başkanlığı Önder ve Yeşilay İşbirliği ile yapılan buluşmaların haberi. Siirt'teyiz. Siirt'te Son Söz gazetesi bir sağlık haberinde müjdeli haberle Siirt sağlığında tarihi adım 2 günde 2 açık kalp ameliyatı yapıldı. Yaylalar huzur buldukça üretim artıyor, arıcılar bölgeyi sahipleniyor gazetenin manşeti. Şanlıurfa ili GAP gündemi gazetesinin manşeti ise şöyle. Gazze'nin sesi Şanlıurfa'dan yükseldi. Bosna Hersek'ten yola çıkan Türkiye'nin farklı noktalarından katılımlarla büyüyen Uluslararası Filistin Konvoyu Şanlıurfa'ya ulaştı. Sırada Şırnak ile Şırnak Olay gazetesi var. TDDK'dan Şırnak'ta yatırım atağı, milyonluk projeler sahada denetlendi. 9 ayrı projenin sürmanşet haberiydi. Gazetenin manşetinde Şırnak'ta Teknofest drone şampiyonası düzenlendi. Özellikle First Person View sistemine sahip yarış dronelarının bireysel pilotlar tarafından kullanıldığı Teknofest drone şampiyonasının Şırnak'taki düzenlenmesi haberiydi. Yerel gazete turumuzun son gazetesi Van ili Şehri Van gazetesi. 12. Van Denizi Su Sporları Festivali başladı. Van'daki Kedi Villası yılbaşından bu yana yaklaşık 81 ziyaretçiyi ağırladı diyerek yerel gazete turumuzu tamamlıyoruz sevgili dinleyicilerimiz.
1: Diyarbakır gündemi.
0: Saatlerimiz 10.33'ü gösterirken gazeteci ve muhabir bağlantılarımızla programımıza devam ediyoruz. Diyarbakır ve ilçelerindeki gelişmeleri öğrenmek üzere gazeteci Hüseyin İçli'ye bağlanıyoruz.
2: Günaydın Derya, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz, kulağımız sizde.
2: Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Asrın İnşaat Seferberliği kapsamında Diyarbakır Oğlaklı'da inşa edilen afet konutlarının görüntülerini paylaştı. Paylaşımda bakmalara doyamadığımız yeni evlerimiz, Oğlaklı'da yeni inşa edilen her yuva güven dolu yarınlara açılıyor ifadesi kullanıldı. Bosna Hersek'in Srebrenica kentinde Filistin'e destek amacıyla yola çıkan Uluslararası Filistin Konvoyu Diyarbakır'a ulaştı. Avrupa'nın 20'den fazla ülkesinden 500'e aşkın aktivistin yer aldığı konvoy kent girişinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar tarafından karşılandı. Konvoyda yer alan aktivistler Gazze'deki insani krize ve Filistin meselesine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen yürüyüş ve etkinliklere katıldı. Diyarbakır'da altyapı yatırımları kapsamında çalışmalar devam etti. DİSKİ Genel Müdürlüğü tarafından 31 Temmuz 7 Ağustos tarihleri arasında kent merkezi ve 13 kırsal ilçede içme suyu ve kanalizasyon başta olmak üzere çeşitli altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Çalışmalarla vatandaşların altyapı hizmetlerine daha sağlıklı ve kesintisiz şekilde ulaşması hedefleniyor. Kültür ve sosyal faaliyetlerde ise Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Gezici Müzik Atölyesi çalışmalarını sürdürdü. Proje kapsamında 13 mahallede yaklaşık 1700 çocuk müzikle buluşturuldu.

0: Diyarbakır'da güvenlik gündemine ilişkin ilk 7 aylık veriler de kamuoyuyla paylaşıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ve jandarma verilerine göre kent genelindeki toplam asayiş olaylarında geçen yılın aynı dönemine göre %6 düşüş kaydedildi. Tüm suçlarda aydınlatma oranının ise %98 olduğu bildirildi. Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde özel hareket polislerinin de katıldığı kapsamlı asayiş uygulaması gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde Kaynartepe, Körhat, Muradiye ve Fatih mahallelerinde düzenlenen uygulama gece saat 02'ye kadar sürdü. Denetimlerde çok sayıda ruhsatsız silah ve yasaklı madde ele geçirilirken aranan bazı şüpheliler de yakalandı. Öte yandan Diyarbakır'da sıcak hava etkisini sürdürüyor. Ağustos ayının yüksek sıcaklıklarla geçtiği kentte özellikle öğle saatlerinde vatandaşların güneş altında uzun süre kalmaması ve sıcak havaya karşı tedbirli olması öneriliyor. Diyarbakır'dan öne çıkan gelişmeler şimdilik böyleydi. İyi yayınlar diliyorum.
1: Aktardığınız haberler için çok teşekkür ediyoruz. Gazeteci Hüseyin İçli.
2: Batman gündemi.
1: Batman ve ilçelerindeki gelişmeleri ise gazeteci Muhyettin Beycan'dan alıyoruz. Kulağımız sizde, buyurun.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkürler.
3: Bu hafta Batman gündeminde özellikle Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in kentteki temasları, önemli şehircilik yatırımları, ulaşım projeleri, sosyal hizmetler ve kırsal üretime yönelik çalışmalar öne çıktı. İlk olarak Mehmet Şimşek'in Batman ve Gercüş temaslarıyla başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman ve Gercüş'te çeşitli programlara katıldı. Gercüş'te yapımı tamamlanan millet bahçesi ve sokak sağlıklaştırma projelerinin açılışını gerçekleştiren Şimşek, ardından yapımı devam eden kent meydanı projesinde incelemelerde bulundu ve vatandaşlarla buluştu. Bakan Şimşek daha sonra Batman Kent Merkezi'ne geçerek İlof Parkı'nın ek bölümünün açılışını yaptı. Burada özellikle İlof Deresi çevresindeki dönüşüme dikkat çekildi. Yaklaşık 25 dönümlük alanda oluşturulan İlof Parkı, yeşil alanları, çocuk oyun grupları, spor alanları ve sosyal donatılarıyla vatandaşların kullanımına sunuldu. Bakan Şimşek ayrıca Batman Çayı kıyısında yapımı devam eden yaklaşık 2500 dönümlük Yeşil Kuşak projesine dikkat çekti. Bu proje tamamlandığında Batman'ın önemli yeşil alan ve sosyal yaşam alanlarından birine kavuşması bekleniyor. Bir diğer önemli başlık ise Batman'ın ulaşım ana planı. Yaklaşık 10 aydır sürdürülen çalışmalarda artık son aşamaya gelindi. Saha araştırmaları, ulaşım etütleri, analizler ve modelleme çalışmaları tamamlama noktasına ulaştı. Plan kapsamında başta Batman şehir iki raylı sistem, Batray olmak üzere toplu taşıma sistemleri, yol ve kavşak düzenlemeleri, yaya ve bisiklet ulaşımı ile gelecekte yapılması planlanan ulaşım yatırımları değerlendirildi. Toplu ulaşımda ise vatandaşları ilgilendiren bir başka gelişme, 43 yeni klimalı otobüs durağının daha yapılacak olması, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı Batman'da pilot olarak uygulanan 6 klimalı duraktan alınan olumlu sonuçların ardından proje genişletiliyor. Yeni duraklarda klima ve hava perdelerinin yanı sıra bilgilendirme ekranları ve aydınlatma sistemleri de bulunacak.
1: Evet.
3: Sosyal hizmetler tarafında ise Batman Belediyesi'nin taziye evlerine yönelik desteği dikkat çekiyor. Kentte 45 mahallede bulunan 50 taziye evine destek veriliyor. Taziyesi bulunan vatandaşlara 3 gün boyunca sıcak yemek, çay, su ikram edilirken elektrik ve doğalgaz giderleri de karşılanıyor. Batman'ın kırsal üretim gündeminde ise bu hafta Sason Helkut Dağı'nda gerçekleştirilen bal hasadı öne çıktı. Yaklaşık 2000 metre rakımlı Helkut Dağı'nda organik sütleyen balının ilk hasadı gerçekleştirildi. Bölgenin zengin florasının arıcılık açısından önemli bir potansiyel taşıdığı belirtiliyor. Kültür ve gençlik başlığında ise Hasan Keyif öne çıktı. Trabzon ve Antalya'dan gelen 80 genç Hasankeyf Medeniyet Tarih ve Kültür Kampı'nda ilçenin tarihi ve kültürel değerlerini ziyaret etti. Gençler tarihi yapıları gezmenin yanı sıra Ilısu Barajı Gölü'nde tekne turuna katıldı.

0: vardı.
1: Evet.
0: Bu hafta Batman'ın öne çıkan gelişmeleri bu şekildeydi. Herkese güzel bir hafta diliyorum.
1: Teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyoruz. Gazeteci Muhyettin Beycan.
2: Malatya gündemi.
1: Malatya'dayız. Malatya ve ilçelerindeki gelişmeleri muhabirimiz Hüseyin Kızlık aktaracak.
3: Malatya Kültür Yolu Festivali'ne ev sahipliği yapıyor. Cuma günü açılışı gerçekleştirildi. Kültür Yolu Festivali kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek ve akşam saatlerinde de 100. Yıl Parkı'nda konser etkinliği düzenleniyor. Geçtiğimiz günlerde konserler verildi ve bu konserler 16 Ağustos'a kadar da devam edecek. Dolu dolu bir festival geçirmesi planlanıyor. Malatya'da bulunan Arslantepe Höyüğü'nde önemli bir gelişme yaşandı. Kral Tarhunza'nın kral tahtı ilk kez ziyaretçilere açıldı geçtiğimiz günlerde. Kral tahtında dikkat çekense kralın tahtına giden yoldu. Merdivenler bulunan tahta oldukça dikkat çekti ziyaretçiler tarafından. Aynı zamanda taht aramaları sırasında önemli figüranlara da rastlandı. Bu figüranlarda yapılan kazı çalışmalarıyla birlikte çıkarılarak ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından 100. Yıl Kent Parkı'nda hayata geçirilen gastronomi merkezi düzenlenen törenle açıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Yer, merkezin Malatya mutfağının Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasında önemli bir rol üstleneceğini ifade etti. Geçtiğimiz cumartesi günü Malatya Uluslararası Beydağ Dağ Bisikleti Yarışı'na ev sahipliği yaptı. Yarış kortej sürüşüyle başlamış ve sonrasında ulusal ve uluslararası çapta bisiklet yarışları düzenlendi. Pazar günü ise noktalanmış oldu. Bisiklet yarışı düzenlenen törenle de bisiklet yarışında dereceye girenlere ödülleri verildi diyelim ve sözü Malatya'dan yeniden sizlere bırakalım.
1: Derleyip aktardığınız haberler için çok teşekkür ediyoruz. Muhabirimiz Hüseyin Kızlık.

0: Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Siirt'in yaylalarına, çiçeklerin arasına, arıların o hiç durmadan süren çalışkan dünyasına doğru keyifli bir yolculuğa çıkıyoruz. Coğrafi işaret tescilli Perveri balıda böyle özel bir değerimiz. Peki arılar Pervari'nin yaylalarında hangi çiçekleri ziyaret ediyor, ürettikleri balın içinde hangi bitkilerin izleri var? Bu konuda da önemli bir proje yürütülüyor. Bugünkü konuğumuz bu önemli projenin yürütücüsü Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Fidan. Sayın Fidan, hoş geldiniz programımıza.
1: Hoş bulduk Derya Hanım, iyi yayınlar. Radyoları başındaki tüm dinleyicilerimize Siirt'ten sevgiler, saygılar.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim nezaketinize. Mehmet Bey, müsaade ederseniz en baştan başlayalım. Bu projeyi ortaya çıkaran temel ihtiyaç neydi? Siirt'in arıcılığı açısından nasıl bir tabloyla karşı karşıyayız efendim?
1: Evet. Şimdi bu projemizin temel amacına baktığımızda Siirt ili genelinde arıcılık açısından kritik olan alanların bitki florasını belirlemek, bölgemize ait detaylı bir polen atlası oluşturmak, üretilen bal, propolis, arı ekmeği gibi ürünlerin biyolojik ve kimyasal özelliklerini tescillemektir. Bununla birlikte soğanlardaki viral ve bakteriyel hastalıkları tespit edip arıcılarımıza çözüm sunmayı ve ürünlerimizin tıbbi açıdan antikanser olsun, antiinflamatuar gibi sağlık üzerindeki terapötik etkilerini ortaya koymayı hedefliyoruz bu çalışmayla.
0: Evet. Peki efendim, Pervari balı coğrafi işaret tesciline sahip önemli bir ürünümüz tabii ki. Bu çalışmayla Pervari balının kendine özgü karakteri daha ayrıntılı hale mi getirecek? Çünkü az önce polen atlası ifadesini kullandınız. Dinleyicilerimiz için polen atlasının ne anlama geldiğini, nasıl hazırlandığını anlatır mısınız?
1: Tabii ki. Şimdi aslında bir balın kalitesini, tadını, şifasını ve aromatik değerini belirleyen ana unsur arının nektar ve polen topladığı floranın zenginliğidir.
0: Evet.
1: Bir Türkiye'nin ilk coğrafi işaretli balı olan tarihi Pervari balına ev sahipliği yapıyor zaten. Ancak floranın sunduğu bu potansiyeli sadece geleneksel bilgiyle değil, bilimsel verilerle desteklediğimizde balımızın katma değeri katlanacaktır. Zengin flora arı ürünlerini sadece besleyici bir gıda olmaktan çıkarıp farmasötik ve tıbbi değeri yüksek birer sağlık destek ürüne dönüştürmektedir. İşte bu etkiyi yapan bitkilerin bir şekilde arıların hangi bitkileri ziyaret ettiğinin tespit yapılması lazım. Biz bunu nasıl yapıyoruz diyecek olursanız,
0: Evet.
1: Arıcılık yapılan bölgelere biz vejetasyon döneminin başlamasıyla beraber, yani çiçekler açmaya başlıyor, arıcılar o bölgeye göç ediyor, ondan sonra biz de o bölgelere gidip o bölgede çiçek açan bütün bitkileri teker teker toplayıp getiriyoruz, onları bilimsel olarak teşhis ediyoruz, yani sistematik açıdan onların bilimsel isimlerini bulup onları teşhis ediyoruz. Sonra bu bitkilere ait her bir bitkinin polenini çıkarıp hem elektron mikroskobuyla hem de ışık mikroskobuyla görsellerini elde ediyoruz.
0: Evet.
1: Daha sonra bal fahım döneminde bal o bölgelerden bal örnekleri alıyoruz. Bu bal örnekleri içerisinde mevcut olan polenleri baldan izole edip ayrıştırıp onların görsellerini alıyoruz. Sonra bizim elimizdeki bitkilerdeki bitki örneklerine ait polenler ile bal içerisinde bulunan polenin karşılaştırmasını yapıyoruz. Evet, diyoruz ki bak şu polen şuna benziyor. Bu A bitkisi, bu B bitkisi, bu C bitkisi. Bu şekilde arının hangi bitkilerden polen ve nektar aldığını tespit edebiliyoruz. Tabii bal içerisindeki bitki sayısı arttıkça balın kalitesi de, terapötik etkisi de, her kalite parametresi artmış oluyor.
0: Mutlaka efendim, tabii. Peki Mehmet Bey, bu toplanan bitki örneklerinin Siirt Üniversitesi Botan Herbaryumunda teşhis edildiğini biliyoruz biz.
1: Evet.
0: Herbaryumun bu çalışmadaki rolü nedir efendim?
1: Şimdi biz bir işi yaparken bu işin kanıtlanabilir, sürdürülebilir olduğunu bir kere ortaya koymamız gerekiyor.
0: Evet.
1: Biz alanda bitkileri topluyoruz, bitkileri getirip teşhis ediyoruz. Burada bu bitkilerin varlığının, yani bizim bu alanda çalışma yaptığımızın bir kanıtı olarak bu teşhis ettiğimiz bitkileri özel yöntemlerle özel kartonlara yapıştırıp herbaryum dediğimiz, yani bitkilerin saklandığı müze, bitkilerin arşivlendiği müze, kurutulup belirli metotlarla kurutulup işte bozulmasını önleyecek metotlarla kurutulup saklandığı müzelere yerleştiriyoruz. Bu müzelerde, yani bu herbaryumda sakladığımız bitkiler diğer araştırmacılar ne zaman isterlerse gelip buradaki örnekleri görüp evet bu bitki teşhis edilmiş, üzerinde toplandığı alan, bilimsel ismi, yüksekliği, toplanma tarihi, toplayan kişi, teşhis eden kişi, bütün kimlik bilgileriyle biz o herbaryumlarda saklayıp aslında bir kanıt odası, bir bu canlının varlığının, bu bitkinin var olduğunun, toplandığının, teşhis edildiğinin bir arşivini oluşturuyoruz.
0: Evet. Peki Sayın
1: Bunu bir
0: Fidan, evet çok
1: kütüphane gibi de
0: önemli değil mi
1: düşünebiliriz.
0: efendim? Çok özür dileyerek. Bir arşiv
1: Estağfurullah.
0: oluşturulması da balın kalitesi ve daha sonrası için de çok önemli bir nokta sanırız.
1: Tabii ki.
0: Evet.
1: Şimdi burada bizim projenin en kritik çıktılarından biri zaten polen atlası devreye giriyor.
0: Evet.
1: Piyasa şartlarında en büyük sorunlardan biri balın orijinini, saflığını kanıtlayabilmektir. Şimdi biz taramalı elektron mikroskobu, ışık mikroskoplarıyla hazırlayacağımız polen atlası sayesinde siirt balının mikroskobik parmak izini çıkarıyoruz aslında. Arının hangi bitkileri ziyaret ettiği balın içinde polen profili somut olarak kanıtlanacak. Şimdi bu atlas sayesinde birçok kazanımız olacak. Mesela bunlardan bir iki tane örnek verecek olursa coğrafi tescil ve orijin, yani balın tam olarak hangi coğrafyaya, hangi floraya ait olduğu şüpheye yer bırakmasızın tescillenmiş olacak. Bir diğeri işte tüketici ve üreticinin korunması. Yani taklit, sahte bal önüne geçilerek gerçek üretici bu çalışmalarla korunacak. Bir diğerini şöyle ifade edebiliriz. Marka değeri. Mesela siirt balının ulusal ve uluslararası pazardaki marka değeri ve güvenilirliği en üst seviye taşıracak. Niye? Çünkü artık elimizde bu balın hangi bitkilerden

0: hissedildiğine dair bilimsel bir veri ortaya koymuş olacağız.
1: Evet.
0: Bu şekilde hem bal kalitesi korumuş olacak, hem tüketiciye, üreticiye güvenli bal sağlanmış olacak, hem de üreticinin korunması sağlanmış olacak.
1: Evet. Sayın Fidoğan, proje çok önemli bir proje efendim. Konu başlıkları da çok geniş. Süremiz dolayısıyla biz ana konu başlıkları üzerinden sohbetimizi devam ettirmek istiyoruz. Biraz
0: Tabii.
1: da arı sağlığına değinelim lütfen. Çünkü proje kapsamında arılarda mikrobiyal enfeksiyon kaynaklı hastalıkların da tespit edilmesi amaçlanıyor. Arı hastalıklarının zamanında tespit edilmesi neden bu kadar önemli diyelim sohbetimizin sonunda.
0: Tabii ki. Şimdi biz arılardaki bakteriyel veya viral enfeksiyonlarla ilgili hastalıkları eğer tespit edebilirsek, ya tespit edeceğiz inşallah, umudumuz bu yönde, bütün hastalıkları tespit edip
1: Evet.
0: bunlara yönelik eğer biz bir şeyin nedenini ortaya koyabilirsek, yani bu hastalığa ne neden oluyor, bunu bilimsel açıdan ortaya koyabilirsek, bununla mücadele etme şansımız o kadar artacak. Çünkü artık ne ile karşı karşıya olduğumuzu bilmiş olacağız. Bir bakteri mi neden oluyor? Bir virüs mü neden oluyor? Bu bakteri ve virüs DNA dizileme yöntemleriyle hangi bakteri veya hangi virüs oldukları ortaya konulacak. Daha sonra bunlarla mücadele yönelik laboratuvar ortamında ilk başta doğal yöntemleri deneyip, evet biz bu bakteriye karşı bu doğada bulunan hangi bitkinin özütünü elde edersek ve bu bakteriye uygularsak, bunu ortadan kaldırma şansını elde etmiş oluruz. Hem arıcılık sektöründe hiçbir kimyasala, hiçbir sentetiğe yer vermeden bir doğal yöntem ile bununla mücadele edebilir miyiz? Bunun cevabını arayacağız. Hem de artık o balın içerisinde kalıntı bırakabilecek bir kimyasalın ortama girmesini engellemiş olacak. Şimdi bununla mücadele, bazen bakıyorsun ki bir aracıyla sohbetimiz sırasında diyor ki benim işte yüzlerce puanım bir hafta içerisinde yok oldu.
1: Evet.
0: Öldü.
1: Evet.
0: Bu bölge için, ülkemiz için, arıcılık sektörü için büyük bir kayıptır. Böyle
1: Kayıptır
0: bazen
1: tabii.
0: toplu ölümlere neden olan hastalıklar var. İşte bu proje kapsamında sadece biz atlas oluşturmayacağız, polen atlası oluşturmayacağız. Konunun uzmanı olan hocalarımızla beraber bu hastalık etmenlerini belirleyip bunlarla öncelikli olarak doğal mücadele yöntemi eksik kaldığı yerlerde artık nedir? Sentetik yöntemlerle mücadele yöntemlerini geliştirip
1: Evet.
0: arıcılarımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz.
1: Evet efendim. Bu konu başlığını başka programlarımızda da tekrar değerlendirip sizi konuk etmek isteriz. Zeytin Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Fidan hem bilimsel açıdan hem de bölgemizin çok değerli bir ürünü olan pervari balı açısından son derece önemli bilgiler verdiniz. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Uğurluyoruz size. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, Siirt Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Mehmet Pidan'la pervari balının araştırma sonuçlarını değerlendirdik.
2: Spor.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, spordaki hareketliliği, sahalarda ve spor dünyasında yaşanan son gelişmeleri de spor yazarı ve yorumcu Murat Akkaya ile değerlendireceğiz. Sayın Akkaya, hoş geldiniz programımıza.
3: Hoş bulduk Derya Hanım. İyi yayınlar, iyi haftalar.
1: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Lig başladı ve bölgemizi Trendyol Süper Lig'de temsil edecek olan takımlarımızdan başlamanızı rica edelim.
3: Evet, Trendyol Süper Lig 2026-2027 futbol sezonu bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlıyor. Diğer tarafta Trendyol 1. Lig'de ise maçlar bu hafta sonu oynanan maçlarla başladı. Ve bölgemizi temsil eden birçok takımımız var. Baktığımız zaman özellikle sporda, bölgemizde son yıllarda çok olumlu gelişmeler oluyor. Sadece futbol değil, diğer ferdi sporlar ve takım sporlarında da bölgemizde çok önemli takımlar, başarılar üst üste gelmeye başladı. Trendyol Süper Lig bu hafta Cuma günü saat 21.30'da Galatasaray Çorum Spor maçıyla başlıyor. Hemen programı söyleyeyim ben. Kasımpaşa, Trabzon, Konya, Rize, Antep, Alanya, Gençlerbirliği, Fenerbahçe, Başakşehir, Kocaeli, Ahmet, Erzurum, Beşiktaş, Eyüp ve Samsun Göztepe maçları Bu hafta sonu Cuma.

0: Cuma'dan pazartesiye kadar oynanacak ve ilk hafta pazartesi oynanacak son maçla birlikte tamamlanmış olacak. Şimdi bu sezon baktığımız zaman özellikle şampiyonluk yarışında gerçekten de çok çetin bir sezon bekliyor diyebilirim. Özellikle Galatasaray, ki son yılların şampiyonu Galatasaray, gene şampiyonluğun en büyük favorilerinden. Fenerbahçe, keza aynı şekilde Beşiktaş,
1: evet,
0: ve Trabzonspor. Şimdi Trabzonspor son transfer, özellikle Muhammed Salah'ı aldıktan sonra çok büyük bir havaya girdi ve çok büyük bir beklenti oluşturdu. Trabzonspor takımı bu sezon özellikle şampiyonluk yarışının çok içinde olacağını hep birlikte bekliyoruz. Şimdi bölgemizi temsil eden Gaziantep Futbol Kulübü ve Amedspor Futbol Kulübü bu hafta sonu oynayacak maçlarını ve iki takımıza kendi sahasında oynayacak bu maçları. Gaziantep Futbol Kulübü Alanyaspor ile oynayacak. Amedspor ise gene kendisi gibi bu sezon Süper Lig'e yükselen Erzurumspor ile oynayacak. Kendi sahalarında oynanacak bu maçlar. Gaziantep Futbol Kulübü yıllardır Süper Lig'de mücadele ediyor. Amedspor ise bu sezon ilk defa temsil edecek bölgemizi. Baktığımız zaman Amedspor'da birçok transfer oldu. 5 yeni oyuncuya resmi imza töreni düzenlenecek. Diğer taraftan Gaziantep Futbol Kulübü de baktığımız zaman çok önemli transferler yaptı. Ve onlar da %90 oranında tamamladı. Ve son olarak da eski Fenerbahçeli Serdar Dursun'u kattı kadrosuna. Gaziantep Futbol Kulübü. Amedspor ise Oğuz Aydın'la görüşmeler yapıyor. Yine Fenerbahçeli Oğuz Aydın'la, ve bu futbolcuyu almaya çalışıyor. Yirasor, Samuel Balet, Ryan Lutin, Gökhan Gül ve Muhammed Halil gibi çok önemli oyuncular aldığı Amedspor takımı ve eğer Oğuz Aydın da alırsa transferi büyük bir oranda tamamlamış olacak. Bölgemizi Süper Lig'de temsil edecek olan Diyarbakır takımı Amedspor Sportif Faaliyetleri Kulübü ve biz bu takımlarımıza tabii ki sonsuz başarılar diliyoruz. İnşallah bu sezon ligde büyük başarılar elde ederler ki baktığımız zaman Gaziantep gerçekten bir futbol şehri diyebilirim ben Gaziantep'e. Yıllardır Süper Lig'de mücadele ediyor. Bir isim değişikliği oldu sadece. Ve şampiyonluğu oynadığı seneler bile oldu. İlk 2'ye, ilk 3'e girdiği seneler oldu. Gaziantep Futbol Kulübü'nün biz aynı başarıyı Amedspor'dan da bekliyoruz. Diğer taraftan Trendyol birincilik de bu hafta başladı. Maçlar oynandı. Bu sezon bölgemizi 3 takım temsil edecek. Birincilikte az önce söylemiştim programın başında, gerçekten de bu sezon özellikle bu yıl hem Süper Lig'de hem birincilikte takım sayılarımız oldukça arttı ve bu da bölge için son derece önemli. Bölgenin gelişmesi, reklam, marka değerinin artması adına, turizm adına tabii ki bu Süper Lig takımlarının çok büyük bir önemi var. Bakın, bir Trabzonspor takımı dünya yıldızı Muhammed Salah'ı aldı ve bütün dünya son 4-5 gündür Trabzon'u konuşuyor. Trabzon şehrini arıyor Google'dan, nerede, yani inanılmaz bir turizm zenginliği olacak Trabzon şehri için. Çok büyük bir katkı sağlayacak. Biz bunu bölgemizdeki takımlarımız için de bekliyoruz. Baktığımız zaman Mardin 1969 Spor, Van Spor ve Batman Petrol Spor bu sezon bölgemizi birincilikte temsil edecek takımlar. Ve ilk maçlar başladı. Ümraniye 0, Mardin 1969 0. Mardin Spor Lig'e iyi bir başlangıç yaptı diyebiliriz. İstanbul'dan, deplasmandan, Ümraniye gibi güçlü bir takımdan bir puan almak iyidir. Lig'e iyi başlamış oldu Mardin Spor, ama Van Spor kendi sahasında Süper Lig'in müdavimi Kayseri Spor bu sezon küme düştü ve artık birincilikte ve Kayseri Spor'a kendi sahasında mağlup oldu Van Spor takımı. Diğer taraftan Batman Petrol de bugün saat 21.30'da İstanbul'da Pendik ile oynayacak ve sezona merhaba diyecek ki Batman Petrol Spor'da ilk defa tarihinde ilk defa birincilikte yer alacak bir bölge takımımız.
1: Evet. Efendim biz de 2026-2027 Trendyol futbol sezonu için başta bölgemizi temsil edecek takımlar olmak üzere diğer takımlara da başarılar dileyelim. Spor yazarı ve yorumcu Murat Akkaya, değerlendirmeleriniz için çok teşekkür ediyoruz size.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
1: Teşekkürler. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün de Bölge Gündemi programının sonuna geldik. Programımızı Arzu Yorcu

0: Hazırlamıştı teknik yönetmenlerimiz Ufuk'tan Akgüneş, Semih, Suat Sarı. Az sonra Hayatın İçinden programıyla sizlerle baş başa olacağız yine. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: TRT GAP Diyarbakır Radyosu Bölge Gündemini sundu.

Merhaba sevgili dinleyenler. TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Hayatın İçinden programımıza Nilüfer'den dinlettiğimiz Mavilim adlı şarkıyla başladık. Bugün 10 Ağustos 2026 günlerden pazartesi. Yeni bir güne, yeni bir haftaya, yeni umutlarla başlayan tüm dinleyicilerimize sevgilerimizi gönderiyor. Yüzünüzden gülümseme hiç eksik olmasın temennimizle hayata dair ne varsa paylaşacağımız Hayatın İçinden programımıza başlıyoruz. Bugünkü yapım ve yayında emeği geçen ekibimize gelince, programımızı sizler için Arzu Yoğurtçu hazırladı. Ana kumanda masasında sesimizi size ulaştıran teknik yönetmen arkadaşlarım Ufuk'tan Akgüneş ve Semih Suat Sarı, sunumda ben Aslı Hocaoğlu, birlikteliğimize eşlik etmenizi umuyor, iletişim adres ve numaralarımızı hatırlatmak istiyoruz. GAP Diyarbakır Radyosu @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Facebook ve Instagram'da ana sayfada arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazdığınızda resmi sayfamıza iletilerinizi, görüş ve taleplerinizi bizlerle paylaşabileceksiniz. X'de arama kısmına @diyarbakirradyo yazıp mesajlarınızı bizlerle paylaşabileceğiniz gibi bağlantı numaralarımız olan 0412'den sonra 223 1060 ve 223 1062 numaralı telefonlar aracılığıyla da bizlerle iletişime geçebilirsiniz. Hayatın içinden müzikle devam ediyor, Yalından dinletiyoruz. Aşkta telafi olmaz.

Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat. Programımızın ilk bir saatlik içeriğini sizlere kısaca aktaralım. Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde ilk kez 1965'te başlayan ve daha sonra durdurulan kazı çalışmalarına 50 yıl sonra batı bölümünde yeniden başlandı sevgili dinleyenler. Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi, Çayönü Tepesi Kazı Başkanı Doçent Doktor Savaş Sarıaltun'la yapılacak olan bu kazı çalışmalarının detaylarını konuşacağız. Kendisini stüdyomuzda ağırlayacağız. Ardından duydunuz mu gördünüz mü köşemizde araştırmacı yazar Turgay Birlik'le Şırnak'ta düğün gelenekleri üzerine keyifli bir söyleşimiz olacak. Her zaman olduğu gibi müziklerimizle de sizlere eşlik etmeye, radyolarınızda olmaya devam ediyoruz. Koray Avcı ile birlikteliğimiz devam ediyor. Hangimiz sevmedik?

0: Sevgili dinleyenler, bugün insanlık tarihine ışık tutan çok önemli bir konuyu konuşacağız. Diyarbakır'ın Ergani ilçesindeki yaklaşık 12 bin yıllık Çayönü Tepesi'nde 1965 yılında başlayan ve daha sonra durdurulan kazı çalışmaları 50 yıl aradan sonra yeniden başladı. Özellikle yerleşimin batı bölümünde yürütülecek yeni kazılar Neolitik döneme ilişkin önemli bulgular da ortaya çıkarabilir. Bu önemli çalışmaları konuşmak üzere Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Müzecilik Bölümü öğretim üyesi ve Çayönü Tepesi Kazı Başkanı Doçent Doktor Savaş Sarıaltun stüdyomuzda konuğumuz. Merhaba Savaş Bey, hoş geldiniz.
1: Merhabalar, hoş bulduk.
0: Evet, çok önemli bir konunun detaylarını konuşacağız. İzninizle ilk sorumla başlamak isterim. Çayönü Tepesi'nde 50 yıl aradan sonra yeniden kazı çalışmalarına başlanması nasıl bir ihtiyaçtan doğdu? Bu kararın arka planında hangi bilimsel hedefler var peki?
1: Aslında şöyle, orada 1964 yılında kazılara başlanıyor ve 1991 yılına kadar kazılar aralıksız bir şekilde devam ediyor.
0: Evet.
1: Arada bir 24 yıllık bir boşluk var, kazıların yapılmadığı. Bölgenin şartlarından kaynaklı o dönemlerde kazı maalesef yapılamıyor ama tekrardan benim hocam Doçent Profesör Doktor Aslı Erim Özdoğan başkanlığında 2015 yılında tekrar başlıyoruz.
0: Evet.
1: Aslında 50 yıl sonra tekrardan başlamak değil, 1964'te başlayan bu sene 63. sezonundaki Çayönü Tepesi'nin batı alanındaki kazılar 1980'li yıllarda sonlandırılmıştı.
0: Evet.
1: Yani aslında 70'li yılların sonlarında sonlandırılmıştı. Tekrardan bugünkü bilgi birikimimiz ve teknolojik altyapımızla beraber o 50 yıl önce kazılmış ama tekrardan kazılması gereken ve genişletilmesi gereken alanda tekrar kazılara başladık.
0: Evet.
1: Yani bir kazının durdurulması değil, sadece farklı bir alanda kazı yapılan bir dönem var, aralığı vardı. Biz tekrardan o 50 yıl önce tekrar ilk defa kazılan batı alanındaki kazı alanına tekrar geri dönerek incelemelerimizi özellikle bu sene yoğunlaştırdık. Önemli verilere de bu anlamıyla sahibiz.
0: Peki. Bu sezon özellikle batı bölümünde çalışılacak biraz önce söylediğinize göre. Bu alanın diğer bölgelere göre önemi nedir peki? Siz burada neler bulmayı umut ediyorsunuz? Yani beklentiler neler?
1: Aslında şöyle, biz geçen sene bu sorunun aslında kaynağı geçen yılki kazılarımız. Nedeni şu, geçen yıla kadar Çayönü Tepesi'nin kazı alanında doğuda bir kamusal alan, yani özel yapıların ya da nitelikli yapıların olduğu bir

0: meydanı olan, diki taşlı olan bir kamusal alan ve bu
1: Hı.
0: kamusal alanın da batısında konut alanı ve işlik alanları olan bir yerleşim düzeni tanımlanmıştı.
1: Evet.
0: Biz geçen yılki çalışmalarımızda özellikle bu alanın doğusunda yaklaşık 3200 metrekarelik alanda kazı çalışmaları yürüttük ve
1: Evet.
0: geçen yılki ulaştığımız sonuç şuydu. Burada da kamusal yapıların dışında konut yapıları var.
1: Tam bir yerleşim alanı.
0: Dolayısıyla
1: Evet.
0: yerleşim stratejisini biraz farklı bakmaya başladık. Doğuda bir kamusal alan, batıda konut alanları değil, merkezde bir kamusal alan ve bunun çevresinde de konut alanları gibi bir planlama sorusu devreye girdi. Şimdi doğu alanındaki kazı verilerimizdeki bu konusal ve yapı geleneği ya da işlikler, işte gündelik faaliyetlerin yapıldığı verileriyle sahip olduğumuz anda şunu düşündük. İlk defa kazılan ve konut yapıları olarak tanımlanan 50 yıl önceki batı alanında acaba doğu alanından farkı ne? Bunlar iki ayrı bir mahalle mi? İki ayrı grup mu? Bir kamusal merkez alanında, yani Diyarbakır'ın
1: Evet.
0: merkezini düşünelim, işte Suriçi'nin olduğu alan. Bunun çevresindeki mahalleleri ya da ilçeleri farklı niteliklerde yorumlayabilirsiniz. Aslında çayında bir de biraz böyle. Biz bu batı alanındaki konut alanlarına bakmadan yerleşimin stratejisini ya da doğu ve batı alandaki konut yapılanmasını tanımlayamazdık. Onun için de tekrardan 50 yıl önce tanımlanmış konut alanına geri dönerek, ama onu biraz daha genişleterek ve biraz daha büyük alanlarda kazarak, yani şu anda 2600 metrekarelik bir alan kazılmıştı ama biz şu anda 3500 metrekareye
1: Hı
0: çıkarttık bu
1: hı.
0: alanı.
1: Evet.
0: Dolayısıyla yaklaşık bir 7000 metrekarelik alanda biz konutlardan bir şeyler söyleyebiliyoruz. Bu senedeki kazı çalışmalarının sonucunda öngördüğümüz birçok verinin aslında iyi sonuçlarına ulaştık. Bu iyi
1: Evet.
0: sonuçlardan bazılarını da doğu alanındaki konut alanıyla karşılaştırabiliyor olmamız da bizi mutlu ediyor.
1: Evet. Peki Çayönü Tepesi Neolitik dönem araştırmalarında çok kritik bir yere sahip. Burayı Göbekli Tepe gibi diğer önemli merkezlerden ayıran temel özellikler var mı? Şu ana kadar edindiğiniz bulgular hem doğu kanadı hem batı her ikisiyle karşılaştırdığınızda ne gibi temel özellikler ortaya çıkıyor
0: Ya
1: peki?
0: açıkçası bu Çayönü için sorulabilecek en güzel soru.
1: Evet.
0: Yani birçok bilim insanının bile sormadığı bir soru. Bunun için de çok teşekkür ediyorum.
1: Rica ederim.
0: Çayönü, bu anlamda zaten Çayönü'nün asıl önemli olduğu nokta bu sorunun cevabı. Çünkü Çayönü Neolitik diye tanımladığımız, adını farklı olarak tanımlayabileceğimiz, insanların belli bir alanda yerleştiği ya
1: Evet.
0: da belli bir alanda sabit kalmak istediği sürecin hem mücadelesini verdiği, hem ürettiği, hem yeniden tasarladığı, yeniden keşfettiği bir süreci tanımladığımız bir dönem var. Buna genel olarak Neolitik dönem diye bir dönem diyoruz.
1: Evet.
0: Bu dönemin 3000 yıl boyunca, yani milattan önce yaklaşık 10 binlerden, yani aslında 10.200,
1: Hı.
0: milattan önce 7.000'lere kadar, 7.200'lere kadar, yani günümüzden önce 12.000'den, günümüzden önce 9.000'lere kadar olan, yani 12 bin yıl önce başlayan ama 9 bin yıl önceye kadar devam eden, kesintisiz 3 bin yıl boyunca bütün aşamaları ve bütün değişkenleriyle, bütün deneyim, bütün hataları, tecrübeleri, yaptıkları yanlışlıklar, sonra yanlışlıkların düzeltilmesi, bunların bütün detaylarını 3 bin yıl boyunca kesintisiz bir şekilde yerleşim gösterdiği için dünyada başka bir benzeri yok.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizler hem bilim alanında, hem popüler alanda, hem sosyolojik hem de ekonomik alanda, adına ne derseniz deyin, aklımıza hangi kelime geliyorsa Çayönü'nde tartışabiliyoruz. Örneğin Çayönü'nde bir uzmanlaşma diye bir tanımı tartışabiliyor muyuz? Evet, Çayönü'nde bir uzman sınıf grup var. Bu katmanlı bir yapı da tartışabiliyor muyuz? Evet, ustalar var, uzmanlar var. Neler bunlar? İşte bakır ve malakit üreten
1: Çok güzel.
0: ustalar, işte kemik alet üreten, o dönemin taş alet teknolojisine göre aletlerini üreten ayrı
1: Tam bir
0: ayrı ustalar var ve ayrı ayrı işlik yerleri var.
1: medeniyet var.
0: Kesinlikle. Ve bunlar konut alanlarının çevresindeler. Yani az önce bahsettiğim merkezi kamusal alanın içinde değiller. Dolayısıyla bir yerleşim planlaması var. Kamusal alanın ortasında bir meydan var. Bu meydanın çevresinde daha özel yapılar

0: diyebileceğimiz işte kafatası yapı, saltaşlı yapı, sekili yapı, terazu yapısı gibi. Bununla beraber daha nitelikli büyük yapılar var. Bunun çevresinde de konutlar var. Bu konutların boşluk kalan kısımlarında da işlik yerleri var. Konutlarla muhtemel ilişkili işlik yerleri. Dolayısıyla hani kelime olarak şöyle diyelim, DNA dediğinizde Çayönü'nden bahsedebiliyorsunuz ki Çayönü grubu diye bir grup var şu anda dünya literatüründe DNA çalışmalarında artık Çayönü'nden bahsedilebiliyor ki özellikle Orta Anadolu ve sonrasında Avrupa'ya tarımın geçiş sürecinde Çayönü ahalisi denilen şu anda ama bu Mezopotamya, Kuzey Mezopotamya'daki en iyi DNA verilerine sahip olduğu için Çayönü deniyor ama bu bölgenin bir kültürel
1: Tabii
0: yapısı.
1: ki.
0: Orta Anadolu ve sonrasında Avrupa'ya göç eden ya da hareket eden insanların kaynak alanlarından bir tanesi de burası. Bununla beraber bir haneden bahsederseniz Çayönü'nde konuşuruz. Aile kavramından bahsedersek Çayönü'nde konuşuruz. Mimarlık tarihi açısından bahsedersek Çayönü'yle ilgili Çayönü bir şey söyler. Yerleşim düzenlemesinden bahsediyorsak ki özellikle ızgaralı planlı yapı dediğimiz yapı evresinde ki milattan önce 9100'lerde başlar. Sonraki hücre planlı yapılar evresinde bu da 7800'lerde başlayan bir süreç. İkisinde de çok nitelikli bir yerleşim düzeni var. Hiçbir yapı birbirini örselemiyor, örtmüyor veya da kapatmıyor. Aralarında da ortalama 2 metrelik bir boşluk var ve bu da
1: Mimarinin
0: sofa kavramı
1: güzelliğine
0: var.
1: bakar mısınız?
0: Bununla beraber aslında Anadolu coğrafyası için çok önemli bir nokta ki dünya arkeolojisi ve kültürel miras için de çok önemli bir aşama. Çayönü'nde ilk defa bir sekili bir şey, su basmanlı bir yapı, taş duvarlı ve üstü kerpiç duvarlı bir yapı ortaya çıkıyor ve ilk defa Çayönü ve Caferiyük'te en erken örnekleri var. Bu yapı nasıl bir yapı dersek, bugün Anadolu'nun herhangi bir coğrafyasında gittiğinizde kırsal mirasta taş temelli kerpiç yapıların başladığı nokta.
1: Çok
0: Dolayısıyla
1: güzel.
0: Çayönü neyi farklı? Levant'tan İndus Vadisi'ne kadar, Hindistan'a kadar, oradan alın Rusya bozkırlarına kadar, Karadeniz'in kuzeyinden tutalım da İngiltere'ye kadar bir coğrafyada madenciliğin en erken başladığı yer Çayönü Tepesi.
1: Tarihin sıfır noktası artık Çayönü olur
0: Yani
1: herhalde.
0: Göbektepe'den ne farkı var derse Göbektepe çok iyi bir yer.
1: Evet.
0: Bu anlamıyla bizim birçok verimizi, birçok bağlamımızı karıştıran, aynı zamanda Neolitik'e tekrardan bakmamız gerektiğini düşündüren çok önemli bir yer.
1: Evet.
0: Karantepe'de yeni kazıldı ama o da ayrı verilerle sunuyor. Çok değerli yerler ama belli bir dönemi tanımlayan ve belli bir açıdan baktığınız bir alan. Çayönü bu anlamıyla daha farklı bir yerleşme ki 3000 yıllık sürecin tamamında değişkenliği gösterebiliyor.
1: Evet. Peki efendim, bu kazı çalışmalarında biraz önce DNA örneklerinden söz ettiniz. Teknoloji bu alanın kazılarında da kullanılıyor. Bugünkü teknolojiyle yürütülen çalışmaların o dönemden en büyük farkı ne peki?
0: Şöyle ki biz yani benim
1: Yani
0: kazı başkanlığım
1: 1965'te başlayan
0: tabii ki
1: kazıdan bugünkü kazı teknolojiyi
0: ya
1: kullanılarak yapılan kazıdan
0: aslında
1: söz ediyorum.
0: işin felsefi kısmında çok aynı değiliz.
1: Evet.
0: Şöyle ki benim kazı başkanım dönemimde ben şöyle tanımlıyorum. Çayönü'nün ruhuna geri dönüş diye tanımlıyorum.
1: Çok
0: Çünkü
1: güzel.
0: şöyle Çayönü dünyada karbon-14 yöntemi diye bir yöntem var. Yaşlandırma yöntemi. Başladığı en erken yerleşmelerden biri. Çayönü'nde 1970'li yıllarda bile kan analizi yapmışlar. Çayönü'nde 1970'li yıllarda madencilikle ilgili ince kesitler, petrografik çalışmalar yapmışlar. Bununla ilgili özellikle mineral yapısıyla ilgili ya da element yapısıyla ilgili analizler yapmışlar. O dönem aklınıza bile gelmeyecek, birçok arkeolojik çalışmada akla bile gelmeyecek o dönemin en iyi, en ileri teknolojileri kullanmışlar. Bunu kullanan Türkiye arkeolojisinin kurucularından biri, Prehistoria'sının kurucularından biri Profesör Doktor Halit Çambel ve Amerikan arkeolojilerinin en önemli aktörlerinden biri olan Profesör Doktor Robert John Braidwood hocalar bunu başlamışlar. Dolayısıyla Çayönü'nün felsefesi aslında Çayönü'nün vizyonu böyle bir vizyon. Ben tekrar kazıyı aldığımda bugünkü standart birçok kazıda yapılan çalışmaların ötesine geçmek zorundaydım. Ne
1: Evet.
0: yapabilirdim? Bir dijitalleşmeyi aktif olarak kullanabilirdim. Çayın tepesinde son 3 yıldır tamamen dijital bir veri tabanıyla
1: Evet.
0: bir çalışıyoruz. Bununla beraber DNA verileri gibi bir sürü farklı analiz

0: beraber sanat tarihçiler, mimarlar, harita mühendisleri, kimyagerler, restoratörler ve kültürel miras uzmanları birlikte çalışıyorlar.
1: Evet. Peki efendim, vaktimiz kısıtlı. Biz yavaş yavaş söyleşimizin sonuna geliyoruz. Bugüne kadar sizi kazılar esnasında heyecanlandıran, çok şaşırtan, ilginç bir olay oldu mu? Çok kısa söz etmenizi rica etsem, eğer
0: Şöyle,
1: varsa.
0: ilk Çayır'a geldiğimde en heyecanlı olduğum nokta terazu yapısını
1: Evet.
0: görmekti. Dünyanın ilk mozaikli yapısı ve onun teknolojisini anladıkça hayretlere düştüm. Halen de hayretlere düşmüş durumdayım. Şöyle bir anekdot da aslında bitireyim. Geçen yıl bir jeoloji profesörü hocamla mozaiğe baktığımızda hocam dedi ki bunun insan tarafından yapılması mümkün değil.
1: Aa, çok ilginç.
0: Ve biz bunu yaklaşık bir saate yakın tartıştık. Bütün tabakaları açtık. Bütün yapının bütün özelliklerini koydum. O bile hayret etti çünkü o kadar nitelikli bir mozaik ki ve o kadar güçlü bir yapıda ki bunu 10 bin yıl önce yapmış insanlar bugün bile seramik evlerimizde seramik döşerken bir hataları görüyoruz.
1: Evet.
0: 10 bin yıl önce Çayönü Tepesi hiç hata yapmamış. Mükemmel bir terrazzo yapısı yapmış. Ve bu da dünyadaki en erken mozaik yapılardan biri. Yaklaşık 110 metrekarelik bir alandan bahsediyorum. Onu ilk gördüğümden beridir halen hayranıyım. Bugün de gittiğimde Çayönü'nde ilk hayran olduğum nokta orası. Yerleşim sistemiyle ilgili de beni hep zorlayan nokta orası.
1: Evet. Efendim, gerçekten de tarih ve arkeoloji tabii ki insanı gerçekten buldukça, keşfettikçe heyecanlandıran ve şaşırtan birçok bilgiyle, birikimle ve yapıyla gizliliğini, heyecanını koruyor. Peki efendim, biraz da turizm ve kültürel miras açısından bakarsak, bu kazıların Diyarbakır ve özellikle Ergani açısından kültürel miras, turizm, bölgesel kalkınma bakımından nasıl bir katkı sunacağını bekliyorsunuz ya da
0: Çok,
1: düşünüyorsunuz?
0: bu anlamıyla çok değerli bir alan. Özellikle kültür turizmi açısından son yıllarda Geleceğe Miras Projesi'yle beraber Kültür Turizm Bakanlığı'nın vizyoner bir bakış açısıyla beraber bu anlamıyla arkeoloji bir ivme kazandı.
1: Evet.
0: Sadece bilim yapmak değil aynı zamanda toplumsallaşmaya çalışıyoruz. Turizme kazandırmaya çalışıyoruz çünkü sadece işin bütçe kısmı değil bildiğimizi toplumla paylaşıyor olmamız gerekiyor ki
1: Tabii ki.
0: biraz ilerleyelim. Bu anlamıyla Çayönü tepesini değil ama arkeoloji olarak genel bakarsak geçmişin araştırılması değil. Aslında arkeoloji geleceğin bir stratejisi. Hep böyle çok da popüler bir yer tanım vardır. Kültürel miras ve arkeoloji bacasız fabrikalardır.
1: Kesinlikle.
0: Kesinlikle şu an 3 yıldır da bunun aktif bir şekilde Kültür Turizm Bakanlığı'nın projesiyle beraber daha görünür hale geldi. Özellikle Göbektepe gibi yerleşmelerde ve kültüre alınmış, turizm kazandırmış birçok noktada bunun yararları ortaya çıktı. Çayönü bu anlamıyla Diyarbakır için bence bulunmaz bir Hint kumaşı. Özellikle alanın gezi güzergahlarının oluşturması ve ulaşılabilir olmasıyla beraber birçok açıdan hem başta önce Ergani, sonra Diyarbakır ama yani ülkemizin tamamını destekleyecek, en azından katma değeri olabilecek. İstihdam alanında özellikle yereldeki istihdamı ve işsizlik oranını biraz da olsa azaltabilecek bir nokta. Bunu çabalamaya çalışıyoruz.
1: Evet.
0: Geçen hafta bile bununla ilgili Halk Eğitim Merkezi'nde bir eğitim çalışması yaptık. Yani normalde 25-30 tane işçiye ulaşabiliyoruz ama geçen hafta bir 100 tane kadına ulaştık.
1: Çok güzel.
0: Bunlarla beraber her birinin 3'er tane çocuğu olsa 300 tane çocuğa ulaştık. O çocukların arkadaşları beraber muhtemel bir 600 tane çocuğa ulaşmış olduk. Biz çocukları eğiteceğiz, biz kadınları eğiteceğiz, biz toplumu eğitmeye çalışacağız. Bununla beraber oranın korunması gerektiği açığa çıkacak ve her gelen insanı nitelikli bir şekilde gezdireceğiz. Onların reklamlarıyla beraber daha iyi bir yere gideceğimizi düşünüyorum.
1: İnşallah.
0: Dolayısıyla hem kırsal, hem yerel, hem de ulusal alanında birçok katma değer etkisi var. Sadece arkeoloji değil.
1: Evet. Son olarak şunu sormak isterim. Kazılar devam ediyor ve malumunuz sıcaklar da devam ediyor. Genellikle bu konuda nasıl bir yol haritanız oluyor? Bir de hala ziyaretçiler de gelebiliyor mu, geziyor mu?
0: Sondan başlayayım. Halen ziyaretçilere gezebiliyor. Biz bir
1: Evet.
0: kişi de olsa nitelikli bir şekilde gezdiriyoruz.
1: Hı.
0: Grup da olsa gezdiriyoruz. Bu anlamıyla ekibimi buna göre organize ettim.
1: Çok güzel.
0: Çalışma prensibimize gelirsek genelde prehistorik kazılarda ve bu bölgede zorunlu olarak aslında güzel de bir pratik olarak

0: Sabah çok erken başlıyoruz.
1: Evet.
0: Güneşin doğumuyla başlıyoruz. Şu anda saat 5'te başlıyor. 5'te kazılar başlıyor. 1'de bitiyor. 8 saatlik bir çalışma saatimiz var. Birden sonra çalışılabilecek bir durum da yok. Zaten gerek de yok.
1: Tabii.
0: Dolayısıyla biz güneşin ilk doğduğu andaki o güzel 4-5 saati çok iyi kullanıyoruz. Onun için de nitelikli bir şekilde kazılar devam ediyor. Çok iyi yani bölgenin şartlarına göre bir çözüm ürettiğimiz nokta. Güneşle beraber uyanıyoruz ve güneşle beraber hareket ediyoruz. Güneş tepe noktasına geldiğinde
1: Mola
0: mücadele
1: veriyoruz.
0: etmeyip geri
1: Evet, geri
0: çekiliyoruz.
1: çekiliyoruz, evet. Meydanı güneşe bırakıyoruz.
0: Kesinlikle.
1: Çok çok teşekkür ediyoruz efendim. Hem geldiğiniz için hem bu kıymetli bilgileriniz için Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Müzecilik Bölümü Öğretim Üyesi, Çayönü Tepesi Kazı Başkanı Doçent Doktor Savaş Sarıaltun. Çalışmalarınıza kolaylıklar diliyoruz. Ekibinize de buradan selamlarımızı, kolaylıklar dileklerimizi iletelim. Ve sizi bir müzikle uğurlayalım. Yeni bulgularda, yeni heyecanlarda tekrar sizinle başka programlarda görüşmek dileğiyle diyelim.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Zara'dan dinliyoruz. Kalenin dibinde bir taş olaydım. Hayatın içinden devam ediyor sevgili dinleyenler.
2: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.
1: Hayatın içinden Nil Karataş'la devam ediyor. Kolay değil ki.

0: TRT GAP Diyarbakır Radyosu.
1: Sevgili dinleyenler, Yeşim Salkım'la devam ediyor birlikteliğimiz. Bu ne biçim aşk?

0: Duydunuz mu? Gördünüz mü? Sevgili dinleyenler, duydunuz mu, gördünüz mü köşemizde kültürümüzün en renkli ve en anlamlı yönlerinden birini konuşacağız. Şırnak'ın zengin düğün geleneklerini geçmişten günümüze nasıl yaşatıldığını ve bu geleneklerin toplumsal hayattaki yerini konuşacağız. Konuğumuzsa araştırmacı yazar Turgay Birlik. Sayın Birlik, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk kıymetli Aslı Hanım. Tufanın ardından canlı varlık popülasyonun yeniden vücut bulduğu kadim kent Şırnak'tan sabahın bu erken saatlerinden kainatın ilk şehri ünvanına sahip olan peygamberler diyarı ve aynı zamanda surlar kenti olan şehri Diyarbakır'a TRT'nin siz kıymetli emektarlarına ve pek tabi aynı gönül frekansında buluştuğumuz bütün dostlara tarih kadar derin ve muhabbet kadar güzel samimi selamlar olsun inşallah.
0: Çok teşekkür ediyoruz efendim. Bugün düğün geleneklerini konuşacağız. En önemli ailenin temelinin atıldığı o güzel geleneğin geçmişten günümüze kadar gelen yolculuğunu sizinle birlikte değerlendireceğiz. Dilerseniz tarihsel kökenlerini, Şırnak'taki düğün geleneklerinin tarihsel kökenlerini, düğün öncesi hazırlıkları, kız isteme, nişan süreçleri, ayrıca bu geleneklerin aile ve toplum açısından taşıdığı anlamı dinleyicilerimize anlatarak başlayalım. Buyurun.
1: Uzun bir soru oldu. İnşallah derlemeye çalışacağım.
0: Peki efendim, buyurun.
1: Sevgili Aslı Hanım, Şırnak düğünlerinin temel özelliği genel olarak yüzlerce yıldır aynı gelenek ve usullerle yapılan bir özelliğe sahip olmasından ibarettir. Günümüz çağında, çağın zamanında bazı ince, bazı ufak hususları değişmiş olsa dahi vücut orada temel olarak bütünlüğünü koruyarak gelen bir özelliğe sahiptir. Ayrıca geleneksel Şırnak düğünleri geçmişten günümüze toplumsal dayanışmanın adeta görünür hale geldiği bir kültür alanı olmuştur. Bu önemli bir nüanstır. Zira düğün yalnızca gelin ile damadın değil, iki ailenin ve geniş anlamda iki sosyal çevrenin birbirine bağlanması şeklinde ifade edebiliriz. Yanı sıra düğün hazırlıkları günler, hatta haftalar süren yoğun ve oldukça malumunuz olmak üzere meşakkatli bir süreç gerektirir. Bu arada akrabalar, komşular, dostlar ve meskun halkı düğünün çeşitli aşamalarına mutlaka katkıda bulunurlar. Yani imece usulü.
0: Tabii.
1: Yemek hazırlanması olur, misafirlerin ağırlanması, müzik, halaylar, gelin alma, uğurlama, isteme, temel ihtiyaçların giderilmesi, uğurlama gibi merasimler topluca gerçekleştirilir. Yani ahaliyle birlikte gelin ve damat sahibi tarafının ailelerinin, dostlarının, akrabalarının, tanıdıklarının ortak çalışması sonucu bu tür organizasyonlar nihayete erdirilir. Bu yönüyle Şırnak düğünleri ben anlayışından ziyade biz anlayışının güçlü bir simgesi ve tezahürü

0: olarak ifade edebiliriz.
1: Evet,
0: yani
1: çok güzel.
0: düğünlerimizde ben yoktur. İki kişinin gönüllerinin bir araya getirilmesi hususiyeti söz konusu değildir. Biz anlayışı vardır. Yani toplumun, akrabaların, çevrenin, şehrin, dostların, akrabaların bir araya gelerek hani özüne, ismine, şanına uygun evlenme, zevaç hususiyetini tamamladıkları genel bir olgudur Aslı Hanım.
1: Evet.
0: Yani gelen bu konuda sadıçlık hususu ön tarafa çıkmaktadır. Yani sadıç geleneği önemlidir. Bu da neden önemlidir? Şöyle izah etmeye çalışayım. Şırnak kültürünün en anlamlı unsurlarından biri malumunuz sadıçlık geleneğidir. Sadıç modern anlamda yalnızca damadın düğün sırasında yanında bulunan arkadaşı değildir. Böyle bir husus yoktur. Geleneksel anlayışta sadıç damadın en yakınlarından güvenilir ve itibarlı kişiler arasında seçilir. Aslı Hanım.
1: Sayın Birlik, dilerseniz vaktimiz kısıtlı. Biz kız istemeden
0: Evet.
1: başlayalım.
0: Evet.
1: Nişanına
0: Tamam.
1: kadar olan kısmına gidelim. Önümüzdeki günlerde de düğünü konuşalım.
0: Tamam.
1: Sadıcı da o zaman yine değinirsiniz. Evet, kız isteme faslı nasıl başlar?
0: Kız
1: Şırnak'ta bu
0: isteme
1: gelenek
0: faslı. Evet.
1: nasıldır?
0: Buyurun.
1: Sizden dinleyelim. Buyurun.
0: Kız isteme faslı hani kemikleşmiş ama yanlış addedilen bazı yani doğru bildiğimiz gerçekler var. Doğru olarak bildiğimiz yanlışlar vardır.
1: Nedir
0: Bu
1: onlar?
0: bizim ülke kamuoyunda yaygındır. İşte görücü usulü. Yani sanki böyle çağ dışı, sanki böyle olmayacak. Ama mesela bir araştırmacı olarak biz Türkiye'yi değerlendirdiğimizde, daha doğrusu bölgemizi değerlendirdiğimizde, yani buna Irak'ı da katabiliriz, buna Suriye'yi de katabiliriz, yani çevre ülkeleri de katabiliriz. Hani görücü diye tabir edilen evlenme hususiyetindeki boşanmaların veyahut mutluluk oranının birbirlerini tanıyarak, görüşerek, tanıştıktan sonra evlenme hususiyetlerine olan septomlarından çok daha ileride olduğunu müşahede edebiliyoruz. Bunu ben bir araştırmacı olarak net, yani istatistikler de zaten benim söylediğimi destekler ve ispatlar mahiyettedir. Hani görücü hususiyeti dediğimiz zaman sanki yanlış bir bu kanaat külliyen yanlıştır. Bizde hala görücü usulü hususiyeti vardır. Ha nispeten günümüze nazaran bu gençlerin, yeni gençlerin büyümesiyle, hani türemek kelimesini pek kullanmak istemem, o yaşa, yani olgunluk yaşına gelmesiyle birlikte bu değişiyor olsa dahi o vardır. Ben de öyle evlendim, o şekilde evlendim de iyi ki de evlendim.
1: Evet.
0: Hani bunu niye böyle uzattım, cümleyi niye uzatmamın sebebi ilk merdivenin ilki bundan başlar. Damadın anası babası çocuğu bir yaşa geldiği zaman oturur, oğlum senin evlenme yaşın geldi. Eğer çocuğundan pozitif bir hususiyet alırlarsa, pozitif bir durum alırlarsa, pozitif bir ışık alırlarsa kendileri araştırma yaparlar.
1: Evet.
0: Kendi çevrelerinde, memleketlerinde, yakın köylerde, yakın kasabalarda, yakın şehirlerde araştırma yaparlar. Çocuğa da şunu derler, oğlum sen de bak, biz de bakalım. Ortak çalışma. Zaten bereket de buradadır, güzellik de buradadır. Mutluluk da buradan ibarettir.
1: Tabii.
0: Kızı gördü mü kızın akrabalarına veyahut kızın en yakın kendilerine, en yakın gördüklerinden birini sorarlar. Bu kız nasıl biri? Evde nasıl biri? Ana babaya saygı hususundan nasıl biri? Bizim gelenek göreneklerimize bizi kaldırabilecek potansiyel var mıdır? Bize uyum sağlayabilecek durumda mıdır, değil midir? Bunun araştırmasını yaparlar. Hasılı kelam fazla, söze hacet yok. Pozitif bir aldıktan sonra kız erkeğin damadın diyelim annesi kızın en yakın akrabalarından biriyle birlikte bunu bayanlar yapar Aslı Hanım.
1: Tabii ki.
0: Gider evine otururlar.

0: bir ön değerlendirme, ön araştırma yapana, kızın anasını ilk önce bir bu durumu ortaya atarlar, tartarlar. Meyli nasıldır, vermeye yatkın mıdır, değil midir, bize nasıl bakıyorlar? İlk önce bunu yaparlar. Bu yine olumlu bir gelişme olursa bu sefer damadın akrabaları, kız istemeye damadın akrabaları gider. Yalnız giderken karşı tarafın, kız tarafının da gönlünün kırılamayacağı, yani kıymeti harbiyesi olan ve toplumda karşılığı olan bir iki kişiyi mutlaka yanında alırlar. Kızı isteme safhası böyle olur. Kız isteme safhası bittikten sonra bu sefer söz isteme. Söze giderler.
1: Söz sözün kesilmesi mi? Söze söz almaya mı?
0: Yok, sözün kesilmesi.
1: Evet.
0: Şimdi kız olumlu, kızın ailesinden olumlu bir cevap aldıktan sonra bu sefer biz yol açma diyoruz. Yol
1: evet.
0: açma. Giderler, işte resmi olarak biz sizin kızınıza talibiz derler. Bunu ilan ederler. Hani ilan ederler ki bütün herkes bilsin, bu aile bu diğer ailenin kızına taliptir. Kimse artık gelip istemesin bu olumlu veya olumsuz noktalanana kadar.
1: Tabii.
0: Yani bu topluma ilan edilir. Hani bir kızı aynı anda 50 kişi, 10 kişi, 5 kişi, 2 kişi istemesin. Hani karışıklık veyahut olumsuz negatif bir durum oluşmasın diye, bir nahoş bir semptom oluşmasın diye topluma, çevreye ilan ederler. Yani zaten komşular da bilirler, işte bu eve kalabalık misafir geldi, kız istemeye geldiler.
1: Evet.
0: Ağızdan ağıza bu çevreye yayılır ve o aile, karşı tarafın o kızı istediği topluma bu şekilde hasıl olur. Bunun neticesi alınmayana kadar bu kızı başkası istemez. İstenilse dahi, bahsedilse dahi toplum tarafından yargılanır ve toplumda sözü geçen insanlar giderler, ikaz ederler. Durun, bu iş nihayete ersin, olumlu veya olumsuz, siz ondan sonra adım atın. Yani nahoş semptomlar ortaya çıkmasın diye.
1: Tabii.
0: Bu yol açmadır. Yol açtıktan sonra söz kesilir. Yalnız söz kesilirken bazı yerlerde söz ile nişan birdir, bizde ayrıdır.
1: Evet.
0: Söz kesilirken evet, kıza bir genelde yüzük olur. Hani artık bu kızı biz istedik. Yani ilan ederler, artık bu kız inşallah Teala bizim gelinimizdir, gelin adayımızdır diye topluma böyle deklare edilir. Kıza genelde bir nişan yüzüğü, bir hediye götürülür. Yani bu evlenme vesikasının ilk ayağı
1: evet.
0: olur. Ondan sonra Aslıhan'ın işte yüzük, nişan, yüzük gelir. Yüzükten sonra nişan gelir. Nişandan sonra belli bir müddet kız ve erkeğin ihtiyaçlarının tamamlanması safhası takip eder. En nihayetinden de evlenme olur.
1: Birkaç cümleyle nişana değinelim. Nişanda mesela nasıl bir süreç işler? Vaktimizin yavaş yavaş sonuna geldik Sayın
0: evet.
1: Birlik. Mesela nişan nerede olur? Hala eskiden olduğu gibi evlerde mi olur, yoksa özel bir salon tutulur mu? Nişanda mesela neler ikram edilir? Birkaç cümleyle bunlara değinmenizi rica edelim.
0: Birçok konuda olduğu gibi bu tür ağır yüklerin de başat aktörü kadınlardır, bayanlarımızdır, analarımız,
1: evet.
0: bacılarımız, eşlerimizdir. Yani onlar temel aktör durumundadır, temel faktör durumundadır. İhtiyaçların karşılanması, hangi ihtiyaçların zaruri olduğunu, hangisinin alınması gerektiğini, sıkıntı olursa bunlar devreye girerler. İşte altın hususunda erkek, kız tarafının oturması durumu hususu söz konusu olduğunda bunlar erkekler yapmaz. Bunları tamamen kadınlar.
1: Evet.
0: Kadın işbirliği. Damadın annesi ile kızın anası otururlar veya akrabalar otururlar, istişare ederler. Ortak bir mutabakatta karar kılarlar.
1: Evet.
0: Nişan hususu biraz gençlerimiz eski usulden

0: yani sapma olsa dahi temel çerçeve özelliğini hala korumaktadır. Dışarıda yapılıyor hala davul zurna ile yapılma durumuna bir şahit oluyoruz. Çünkü genelde bizim çalgılarımız davul ile zurna üzerineydi ve açık havada atışmalı şarkılar dengbeş kültürüne uygun olarak yapılırdı. Evet, düğün salonları çekmiş. Düğün salonları artık günümüzün olmazsa olmazıdır. Daha temiz, daha rahat, daha masrafsız, külfetsiz, daha sıkıntısız, sorunsuz. Ama tabii bu biraz da geleneklerin edilmesine maalesef kabul etsek de etmesek de o geleneklerin biraz erozyona uğramasına da sebebiyet veriyor.
1: Sayın Birlik, biz önümüzdeki günlerde nişandan sonraki düğün aşamasını konuşacağız. Kısaca da nişana değinmenizi rica edeceğiz. Çok çok teşekkür ediyoruz katılımınız ve katkılarınız
0: Yani şurada
1: için.
0: bir var Aslı Hanım, yani kamuoyunda yaygın olan kanaat var işte altınların falan, öyle bir şey yok. Erkek tarafı
1: Biz yine
0: genelde
1: konuşuruz
0: bizden.
1: bunu Sayın Birlik.
0: Evet,
1: Biz vaktimizin
0: bu
1: sonuna
0: önemli bir
1: geldik.
0: husustur. İnşallah hatırlatırsınız. Çok
1: Hatırlatırım.
0: önemli bir nüans.
1: Hatırlatırım efendim. Çok teşekkür ederim. Kolaylıklar dilerim. Haftaya, önümüzdeki haftalarda düğüne
0: İnşallah.
1: geleceğiz inşallah. Çalışmalarınıza başarılar diliyorum. Araştırmacı yazar Turgay Birlik.
0: Hayırlı ve hoş sohbetler devam olsun inşallah.
1: Sağ olun efendim. Hoşça kalın. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor. Şimdi Zara'dan dinletiyoruz. Kalenin dibinde bir taş olaydı.

Hayatın içinden de önümüzdeki bir saat. Son saat dilimimizde hangi konu başlıklarımız olacak, konuklarımız kimler olacak sizlere kısaca aktaralım sevgili dinleyenler. Çocuk diş hekimi Nurgül Demir ile çocuklarda diş macunu seçimi ve diş sağlığı üzerine bir söyleşimiz olacağız. Olacak hemen sonrasında takvim yaprağında bugüne dair bilgileri aktaracağız. Tadı damağımda köşemizde Kayapınar Aile Destek Merkezi 1'de eğitmen aşçı Semra Öztürk ile yemek kültürü üzerine sohbetimiz olacak ve bugün patatesli mücver yemeğinin tarifini öğreneceğiz. Programımızın son dakikalarında günün seçkisinde Nail Abbas Sayar'dan Özlediklerim isimli şiiri sizler için seslendireceğiz. Her zaman olduğu gibi müziklerimizle de radyolarınızda olmaya, sizlere eşlik etmeye devam ediyoruz. Hayatın içinden programı ve program ekibi olarak. Birlikteliğimiz Gökhan Tepe'den dinleteceğimiz Adı Aşk Olsun'la devam ediyor.

0: Sevgili dinleyenler, çocuklarda ağız ve diş sağlığı yaşam boyu sürecek sağlıklı alışkanlıkların temelini oluşturuyor. Diş macunu, doğru diş macunu seçimi, düzenli diş fırçalama alışkanlığı veya yaşa uygun ağız bakım uygulamaları çocukların diş gelişiminde büyük önem taşıyor. Peki ebeveyn çocukları için diş macunu seçerken nelere dikkat etmeli? Diş fırçalamaya hangi yaşta başlanmalı ve diş çürüklerini önlemek için günlük hayatta hangi alışkanlıklar kazandırılmalı? Tüm bu soruları ve çocuklarda ağız ve diş sağlığını korumanın püf noktalarını çocuk diş hekimi Sayın Nurgül Demir'le konuşacağız. Sayın Demir, yayınımıza hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Demir, çocuklarda ağız ve diş bakımına ne zaman başlanmalı? İlk diş çıkmadan önce yapılması gereken bir ağız bakımı var mı diye sorarak başlamak isterim.
1: İlk diş fırçalamaya bebekliğin 6. ayı gibi, yani süt dişlerinin ilk çıkmaya başladığı zamanlarda başlanması gerekiyor. Yani, belirli bir yaşı beklemeden dişlerin diş etinden ilk soyulmaya başladığı zamanlarda diş fırçalamaya başlamak gerekli. Ama dikkat edilmesi gereken en önemli şey, bebeklerin doğduğu andan itibaren, hani öperek sevmeyi, işte yüzlerinden mıncıklamayı çok severiz ya.
0: Evet.
1: Onlardan kesinlikle uzak durarak öncelikle bebekleri yetişkinlerden kaynaklanan bir bakteri bulaşına karşı korumamız gerekiyor. Ağız köşesinden öpmek, işte bir yetişkinin kullandığı kaşıktan beslenmesini engellemek, bunlar aslında ağız sağlığı için temelde atılabilecek ilk ve en önemli adımlar. Yani mesela bir mama yedirmeye başladığımız zaman sıcaklığına önce bir yetişkinler bakar, sonra çocuğa verilir ya.
0: Evet.
1: Bu ortak kaşık, ortak tabaktan herhangi bir şey yemek, bunlar kesinlikle olmaması gereken şeyler. Bebeklerin ağzı çok kabaca olacak ama steril doğar gibi düşünün. Yani o çürük bakterisiyle tanışmasını ne kadar geciktirirsek, erken çocukluk çürüğü dediğimiz ve artık maalesef çok sık karşılaştığımız problemlerin önüne o kadar etkili geçebiliriz.
0: Peki ebeveynlerin en çok merak ettiği konulardan biri de diş macunu seçimi.
1: Hı.
0: Çocuklar için yaşa uygun diş macununu nasıl seçmeliler?
1: Diş macunu artık biliyorsunuz marketlerde, piyasalarda çok farklı diş macunları var. İşte organik, bitkisel, florlu, florsuz.
0: Evet.
1: Bunun temelinde aslında diş macununun seçimini çocuğun çürük risk durumuna göre yapmalılar. Yani bazı çocuklarda gerçekten ağız hijyeni çok iyi oluyor, mine yapısında sorun olmuyor. Beslenmeye de dikkat ettiğimiz zaman florlu diş macunu kullanmak zorunda kalmayabiliriz ama çürük riski yüksek çocuklarda var. Yani doğuştan belirli sistemik hastalıklarla doğan ve sürekli ilaç kullanması gereken ya da diş minesinde yapısal bozukluklarla doğan çocuklarda o zaman aslında diş macununu mekanik temizleme etkisini tedavinin ilk aşaması gibi değerlendirmek daha doğru. O zaman da Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği gibi daha ilk dişler çıkmaya başladığı andan itibaren hekimin de önerisi doğrultusunda ve doğru teknikle florlu diş macunu kullanarak ilerlemek gerekiyor. Yani aslında birey bazında çocukların çürük riski göz önünde bulundurularak mutlaka macun seçimine öncelik tanımak gerek.
0: Peki flor kullanımı için belirli bir yaş grubu ve miktarı söz konusu mu?
1: Şimdi süt

0: dişlenme döneminde biz de pirinç tanesi kadar deriz. Yani 3 yaşa kadar süt dişlenme tamamlanana kadar pirinç tanesi kadar deriz. Ama tabii ki dişler daha yeni yeni çıkmaya başladığı zaman aslında çok küçük. Yani hani 4 tane diş için mesela yarım pirinç kadar kullanılabilir. Fırçanın üstüne çok küçük bir sürüntü halinde, fırçayı ıslatmadan küçük bir sürüntü halinde koyup ondan sonra süt dişlerinin o önce ön keser dişler çıkar ya, onların üstünü süpürerek temizledikten sonra mutlaka macunun fazlalığını temizlemek gerekiyor. Yani aslında flor çocuğun çürük riskine göre eğer ki hani bebekliğin ilk dönemlerinden itibaren öneriliyorsa o zaman zaten ebeveyn kontrolünde dişler fırçalanacağı için dişlerin üstüne fırçayla birlikte uygulanacak. Ondan sonra fazlası bir şekilde dişlerin üstünden temizlenilecek. Çocuklar tamamen tükürme alışkanlığını kazanana kadar mutlaka zaten diş fırçalama ebeveyn kontrolünde olmalı. Yani florlu ya da florsuz diş macunu yutulması gereken bir besin üyesi olmadığı için mutlaka diş fırçalama ebeveyn kontrolünde gitmeli. Ne zaman ki hani tükürmeye tamamen alıştığından emin olunacak, o zaman yavaş yavaş artık çocukla görev dağılımı halinde yapılabilir yine kontrollü olarak. Ama Dünya Sağlık Örgütü'nün de önerdiği gibi florlu diş macunu aslında dişler ilk çıkmaya başladığı andan, yani ortalama 6-9 aylık dönemlerinden itibaren bebekliğin kullanılabilir.
1: Evet. Peki efendim, çocukların dişlerini günde kaç kez ve ne kadar süreyle fırçalaması gerekiyor? Doğru fırçalama yöntemi ve tekniği de hep kafa karıştırıcı bir husus olabiliyor. Sizin bir uzman olarak bu konudaki değerlendirmeniz nedir?
0: Şimdi temel olarak önerdiğimiz şey sabah ilk beslenme yapıldıktan sonra, yani kahvaltıdan sonra ve gece uyumadan önce diş fırçalama yapılması. Tabii bu okul çağındaki çocuklarda çok mümkün olmuyor. Çünkü çocukların çoğu çalışan anne babaların da çocukları olduğu için genelde okulda yapıyorlar kahvaltılarını. Okulda da hijyene çok dikkat edemedikleri için mutlaka okula gitmeden önce fırçalanmasını öneriyoruz. Çünkü gece tükürük akışı da olmadığı için aslında asidik bir ortamda çürüğün ilerleme hızı ya da çürük riski maalesef çok artıyor. O yüzden eğer kahvaltı evde yapılıyorsa kahvaltıdan sonra, ama eğer kahvaltı okulda yapılıyorsa mutlaka okula gitmeden önce dişlerin bir sefer fırçalanması gerekiyor. Gece yatmadan önce de dişler fırçalandıktan sonra bu hani son yapılabilecek aktivite gibi düşüneceğiz ve sonrasında sadece su içilebilir. Yani bu günde 2 sefer zorunlu olarak yapılması gereken, ağız ve diş sağlığının artık hani yapı taşları diyebileceğimiz bir kural. Ama onun dışında özellikle çocuklarda, yani hani düzenli ilaç kullanması gereken ya da kalp hastalığı ile takip edilen, çünkü dişte çürük yapan bakteriyle kalpte enfeksiyon yapan bakteri aynıdır. Dolayısıyla kalp hastalığı olan çocuklarda ağız ve diş sağlığına ekstra önem verilmesi gerekir. Dolayısıyla özel durumlar dahilinde de gün içindeki atıştırmalıklara göre ya da işte beslenme alışkanlığının düzenine göre o zaman diş fırçalama sayısının artırılması gerekebilir. Ama temelde sabah ve akşam mutlaka 2 sefer. Dediğiniz teknik de çocuklarda şimdi bir de çok yaygın olarak bir elektrikli diş fırçası kullanma isteği
1: Evet.
0: var. Onlar
1: Şarjlı.
0: şu anda sadece çocuklar için üretilenlerde genelde rotasyon, yani dönme hareketi yapan diş fırçaları var. Onlar da temizleme etkinliğinde yetersiz kalabiliyor maalesef. Yani çocukların diş fırçalamayı sevmesinde ya da hani alışkanlık kazanmalarında daha cazip görünebilir. Hatta bu alternatifi de avantaja çevirebiliriz çocuklara diş fırçalamayı sevdirmek için. Ama etkili fırçalamanın kesinlikle manuel ve çok baz bir diş fırçasıyla diş yüzeylerini süpürme hareketi uygulayarak, hani kırmızıdan beyaza doğru anlatırız ya çok basit bir şekilde,
1: Evet.
0: kesinlikle diş etlerinden başlayıp diş yüzeylerine doğru süpürerek ve çiğneyici yüzeyleri de mutlaka temizlendiğine emin olacak şekilde ileri geri hareketlerle fırçalamak gerekiyor. Çünkü azı dişlerinin çiğneyici yüzeyleri çok girintili, sıkıntılıdır. Dolayısıyla hem bakteri tutulması hem tüketilen gıdaların orada artık oluşturup çürük riskini artırması bizim için büyük risk. Dolayısıyla rotasyonlu diş fırçalarını ebeveyn kontrolünde çocuklar diş fırçalama alışkanlığı kazanmak ve sevmek için kullanabilir. Ama etkili fırçalamayı mutlaka daha basit ve baz, yine diş hekiminin önerdiği yumuşaklıkta veya sertlikte tercih etmemiz gerek.
1: Peki.
0: Elektrikli diş fırçasında hani 12 yaş gibi artık daimi dişler tamamlandıktan sonra daha özgür kullanabiliriz. Ama dediğiniz gibi teknik önemli ve mutlaka ebeveyn kontrolüne gitmesi gerek, özellikle karma dişlenme döneminde.
1: Peki bebeklere dönecek olursak, biberon kullanımı, gece beslenmesi, şekerli gıdalar diş sağlığını etkiliyor. Çürük oluşumunu önlemek için aileler nelere dikkat etmeliler?
0: Şimdi ilk emzirme döneminde anne sütü de çok fazla laktoz içerdiği için maalesef o da çürük riskini artıran bir şey. Tabii ki bebek gelişimi için ya da beslenmesi için olmazsa olmaz bir kural olarak değerlendiriliyor ya pediatristler tarafından da.
1: Tabii ki.
0: Dolayısıyla emmeye devam ettikleri dönemde bize söylemesi kolay geliyor. Tabii ki çok kolay bir şey değil ama her emzirmeden sonra mutlaka steril gazlı bezler satılır eczanede. Ya onlarla süt dişlerinin üstü temizlenebilir, yanakların iç yüzeyleri, yine değil yüzeyinde kalan süt artıkları temiz steril gazlı bezlerle temizlenebilir. Mümkün olduğu kadar diş yüzeylerinde ve ağız içindeki yumuşak doku yüzeylerinde süt artığı kalmaması gerek. Bolca su içirilebilir. Aynı şekilde o laktozun ağız içinde oluşturduğu asidik ortamın tamponlanması ve çürük riskinin düşürülmesi için. Günde zaten hani iki sefer fırçalama demiştik ya, ama anne sütünün de çürük riski taşıdığı ve erken çocukluk çağı çürüklerinin büyük bir bölümünün de gece emzirme kaynaklı oluştuğunu göz önünde bulundurarak mutlaka her emzirmeden sonra da ya ağız içi temizliği yapılacak ya da bolca su içirilerek en azından o ağızdaki kalıntıların uzaklaştırılması sağlanacak ki en azından erken çocukluk çağı çürüğünün önüne geçebilelim.
1: Peki. Çocuklar diş fırçalamayı çoğu zaman istemeyebiliyor Sayın Demir. Bu alışkanlığı kazandırmak için ebeveynlere önerileriniz neler olur? Yavaş yavaş söyleşimizin sonuna geliyoruz. Birkaç cümleyle alabilir miyim lütfen?
0: Tabii ki çocuklar biliyorsunuz hep ebeveynleri kendilerine rol model alır ya da hani sevdikleri yetişkinleri. Dolayısıyla çocuklara diş fırçalamayı sevdirmek için özellikle yetişkinlerin bunu alışkanlık haline getirmesi gerekiyor. Ve bunu hani kural ya da bir dayatma gibi değil ama ailecek yapılabilecek bir etkinlik ya da hani birlikte eğlenilerek yapılabilecek bir zaman olarak çocuğa alıştırırsak o zaman o da daha hani bir aktivite gibi yaklaşacaktır buna. Çünkü çocukların kendileri için doğruyu yanlışı ayırt etme ya da gerekli gereksiz kavramını oturtabilme yaşları birazcık ileri. Dolayısıyla onlara alışkanlık kazandırmak için hem bunu bir faaliyet zamanı olarak düşünerek planlamak, hani onların sevdiği karakterlerle, sevdiği oyuncaklarla aynı şekilde figürlü diş fırçaları ve macunlarla sevdirmek mümkün olabilir ama bence bunun hastalarımdan duyduğum ve gözlemlediğim kadarıyla da önce çocuklara ebeveynlerin ve etrafındaki yakın temasta oldukları yetişkinlerin kendileri diş fırçalayarak kesinlikle örnek olmaları.
1: Peki ilk diş hekimi muayenesi ne zaman yapılmalı? Düzenli diş kontrolleri hangi sıklıkla gerçekleştirilmeli?
0: Rutinde biz 6 ay öneriyoruz. Eğer hani yüksek çürük risk grubundaki bir hastamız değilse. İlk kontrolü de ilk diş muayenesini genelde bebeklerin dişleri ilk çıktığı zaman öneririz ki hani en azından dikkat edilmesi gereken şeyleri baştan verebilelim. Herhangi bir çürük lezyonu başlamadan ya da hani tedavi gerektirecek bir durum olmadan ebeveynleri bilgilendirebilelim diye. Bu maalesef Türk toplumunda çok kolay uygulanabilir bir şey değil. Hem çalışan insanlar maddi manevi bunun bir dengesi oluyor maalesef.
1: Tabii
0: Eğer
1: ki.
0: bebeklik döneminde mümkün değilse de o zaman süt dişlerinin tamamlandığı en azından 2,5-3 yaş gibi mutlaka görülmesi gerek. Tabii ki eğer bir şikayet yoksa. Çünkü süt dişleri tamamlanmış oluyor. Altta daimi diş tomurcukları yavaş yavaş oluşmaya başlıyor. Artık ortodontik bozukluklar, işte dizilim bozuklukları ya da çenelerin kapanış ilişkilerindeki problemler kendilerini belli etmeye başlamış oluyor. Kesinlikle 3 yaşı da geçmemesi gerek. Ama herhangi bir şikayet halinde süt dişlerinde çürük oluşumunda çok hızlı ilerleyeceği düşünülerek de 3 yaşına beklenmemesi kesinlikle gereken bir şey ama genelde şikayetle tanışıyoruz hastalarımızda. Yani diş ağrıdığı zaman, işte ne bileyim bir travma olduğu zaman aslında şikayet oluşmasını beklemeden bebeklik döneminde tanışsak çok daha hem fobi oluşmadan hem işte herhangi bir problemle karşılaşmadan tanışılmış olacak ama yavaş yavaş oturtmaya çalışıyoruz bunu.
1: Peki efendim. Çocuk diş hekimi Nurgül Demir. Çok çok teşekkür ediyoruz efendim
0: Ben çok
1: katılımınız ve
0: teşekkür ederim.
1: katkılarınız için.
0: Çok
1: Çalışmalarınızda
0: sağ
1: başarılar diliyoruz.
0: olun. Teşekkürler. Nazik davetiniz için ben teşekkür ederim. İyi yayınlar
1: Sağ
0: diliyorum.
1: olun, hoşça kalın. Çocuklarda diş macunu seçimi ve diş sağlığını konuştuk. Çocuk diş hekimi Nurgül Demir yayın konuğumuzdu. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor. Saatlerimiz 12.24'ü gösteriyor. Sinan Güleryüz, Özge Özder, Senle Ben diyor.

Çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

durmadıkça hep güçlendik bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık, çok şükür.

0: Takvim yaprağında bugün.
1: Değerli dinleyenler, 10 Ağustos 2026 miladi günlerden pazartesi. 1448 Hicri Sefer ayının 27. günü. Günün kısalması ise 2 dakika. 1442 Rumi Temmuz'un 28'i. Arka sayfada günün tarihine geçmeden önce günün sözünü paylaşalım. Dünyada ve dünya milletleri arasında sükun, huzur ve iyi geçim olmazsa bir millet kendi kendisi için ne yaparsa yapsın huzurdan mahrumdur demiş Ulu Önder Atatürk. Ve günün tarihi. Anafartalar grubu kumandanı Miralay Mustafa Kemal 111 yıl evvel bugün 10 Ağustos 1915'te Conk Bayırı'nda düşmanı yenmiştir. Türk milletinin idam hükmü olan Sevr Anlaşması 106 yıl evvel 10 Ağustos 1920'de Sevr şehrinde imzalanmıştı. Ve Ağustos ayında her tarafta hasat ve harman biter. Nadasların sürülmesine başlanır.

0: tadı damağımda. Sevgili dinleyenler, tadı damağımda. Bugün yine güzel bir konu başlığımız var. Patatesli mücverin tarifini alacağız. Kayapınar Aile Destek Merkezi 1'de eğitmen aşçı Semra Öztürk şu anda telefon hattımızda, hattımızın diğer ucunda bizlerle birlikte. Sayın Öztürk, yayınımıza hoş geldiniz. Sayın Öztürk.
1: Alo, merhabalar.
0: Merhaba, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Sayın Öztürk, bugün patatesli mücveri konuşacağız ama öncesinde sormak isterim. Patatesli mücver sadece bir kızartma olarak mı görüyorsunuz? Yoksa ana yemek, kahvaltı ya da farklı tariflerle de kullanılabilecek çok yönlü bir yemek olarak mı değerlendiriyorsunuz?
1: Evet, şöyle aslında hikayesiyle bir bütün olarak aslında anlatmak isterim müsaadenizle.
0: Tabii.
1: Mücver şöyle aslında kökeni Osmanlı ve saray mutfağı dayanan belirli bir sebzenin adı değil aslında, bir pişir.

0: öğrenme ve hazırlama tekniğinin adıdır. Arapça cebir, yani bir araya getirme kökünden türeyen ve Osmanlıca'dan günümüze aktarılan bu isim, rendelenmiş veya ince kıyılmış malzemelerin un ve yumurta gibi bağlayıcılarla hazırlanıp kızartılması tekniğini ifade eder.
1: Evet.
0: Osmanlı dönemindeki yemek kitaplarında mücver sadece kabakla değil, patlıcan, kıyma ve hatta taze otlarla yapılan farklı çeşitleriyle yer alırdı. Evlerde ve saray mutfağında aslında artan sebzelerin, iç harçların veya sebze kabuklarının ziyan edilmeyip yumurta, unla birleştirilerek lezzetli bir öğüne dönüştürülmesiyle yaygınlaşmıştır. Zamanla en sık uygulanan ve hafifliğiyle öne çıkan versiyonu zeytinyağlı kabak mücveri olduğu için günümüzde mücver denildiğinde akla ilk olarak kabak gelmektedir. Ancak teknik olarak rendelenip bağlayıcıyla kızartılan her türlü sebze köftesi mücver kategorisine girer ve tabii ki sadece kabak veya patatesle yapılan çeşidi yoktur. Yani birçok çeşit vardır. Yani havuçlusu, patates, bostan patlıcanı, daha doğrusu pırasa, yani sayamadığım daha birçok aslında çeşidi var. Hem fırınlama hem de kızartarak yapılabilen, hem pratik hem de hafifliğiyle bilinen mücver aslında günümüzde sıkça tüketilen ve tercih edilen bir yiyecek olarak soframızda yer alıyor.
1: Peki, patatesli mücver hem ekonomik hem de pratik bir tarif olarak çok tercih ediliyor. Bu yemeğin en önemli özelliği nedir? Patates için konuşursak.
0: Evet, şöyle en önemli özelliği aslında dediğiniz gibi az malzemeyle hemen hazırlanabilmesi.
1: Pratik
0: Tabii
1: olması
0: ki,
1: diyebilir miyiz? Pratik ve basit.
0: Tabii ki pratik. Yani aslında genel bir şekilde desek pratik ve her evde bulunan malzemelerle rahat bir şekilde yapılabilmesi aslında.
1: Peki, gelelim patatesli mücver için bizlere gerekli olan malzemeler, ölçüler ve tabii ki dikkat edilmesi gereken hususlar. Nelerdir? Buyurun.
0: Tabii ki şöyle, gerekli malzemelerimiz 3 adet orta boy patates, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri. Dileyen farklı bir peynir de tabii ki kullanabilir ama tarifimizde kaşar peyniri mevcut. 1 yumurta, 1 yemek kaşığı un, tuz, karabiber, 1 tutam maydanoz, isteğe bağlı tabii ki. Kızartmak için sıvı yağ. Gerekli malzemelerimiz bunlar.
1: Bir daha tekrar edelim.
0: Tabii ki 3 adet orta boy patates, 1 su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı un, tuz, karabiber, 1 tutam maydanoz, isteğe bağlı, kızartmak için sıvı yağ. Malzeme listemiz bunlar.
1: Evet, mücver yaparken kıvamı tutturmanın püf noktaları dağılmaması için, içinin iyi pişmesi için neler önerirsiniz peki yapım aşamalarına geçmeden önce?
0: Tabii ki şöyle, rendelenmiş patateslerin suyunu temiz bir tülbentle veya avucumuzla iyice sıkalım. Böylece harcımız cıvık kalmaz, pişerken dağılmaz. Patates çabuk kararıp su saldığı için harcı hazırlamaz tavaya almalıyız. Buna dikkat edebiliriz ve yağımız mutlaka kızgın olmalı ama orta ateşte olmalı. Çünkü böylece dışı yanmadan içi de güzelce pişer ve fazla yağ çekmez. Peynir eğer eklenecekse sulu olmamasına dikkat edelim. Yumurta miktarını patatesin bir ölçüsüne göre ayarlamalıyız. Harç çok suluysa azar azar un ekleyebiliriz. Çok katıysa da yumurta ekleyerek mücver kıvamına getirebiliriz. Zaten kıvamı çok katı değil, yani çok da akışkan olmamalı, orta akışkanlıkta olmalı. Bunlara dikkat edebiliriz aslında,
1: evet.
0: Yaparken. Evet.
1: Yapma aşamalarına geçecek olursak, buyurun.
0: Tabii ki şöyle, öncelikle rendelenmiş kaşar peynirini, yumurtayı, ince doğranmış maydanozu, tuz ve baharatları bir kabın içine alalım. Kararmaması için en son patateslerin rendenin kalın tarafıyla rendeleyip hafif suyunu sıkarak unu ilave edelim. Ardından karıştıralım. Unu kontrollü ekleyelim bir şekilde.

0: ekleyelim. Patateslerin büyüklüğüne göre bazen değişebiliyor. Eğer ki yapacaksa gerekirse ekleme yapabiliriz. Eğer çok patateslerimiz büyükse veya küçükse, o yüzden kontrollü bir şekilde eklemekte fayda var. Daha çok un ilave etmemiz gerekebilir bazı durumlarda. Tavaya yağ gezdirip harçtan kaşıkla aralıklı olacak şekilde yerleştirelim. Üzerine kaşıkla bastırıp ama çok da inceltmememiz gerekiyor. İki tarafı kızarana kadar güzelce pişirelim. Havlu kağıdı üzerine alıp sıcak servis edelim. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun ve kolaylıklar diliyorum.
1: Peki Sayın Öztürk, fırında da yapılabilir dediniz. Fırında
0: Evet.
1: yapacaksak nasıl yapalım bunu?
0: Yani aynı şekilde yaptık, hazırladık iç harcımızı.
1: Evet.
0: Yağlı kağıdın üzerine döktük mücverlerimizi. İsteyen biraz yağ da üzerine gezdirebilir fırça yardımıyla. İsteyen o şekilde de yapabilir. Bu şekilde de istediğimiz şekilde pişirip veya şöyle bir teflon tava az bir miktarda sıvı yağla da aslında olabilir. Yapışmayan bir tavada az bir yağla da yapılabilir. Hani çok mücver belki dediğimizde aklımıza ilk gelen yağlı olması kızartma denildiği için. O şekilde de tercih edebilir. Fırında da dediğim şekilde aynı şekilde de tercih edilebilir. Tabii ki lezzet açısından söylerse kızartılması daha lezzetli.
1: Evet, peki. Çok teşekkür ediyoruz. Eşlikçi olarak ne önerirsiniz? Neyin kahvaltıda olabilir dediniz. Meze olarak masaya koyabiliriz gibi geliyor. Ne dersiniz?
0: Tabii ki aslında mutfaklarımızdan mesela bazen ara öğün olarak da yanına bir dilim ekmekle hafif olması açısından bir dilim ekmek, yoğurt, yeşillikler, salatayla bir ara öğün olarak da geçirebiliriz. Şöyle aslında yan üründür yani eşlikçidir aslında ama o şekilde de tercih edebiliriz. Kahvaltıda tercih edebiliriz. Yani aslında günün her saatinde tercih edilebilir yani.
1: Peki. Çok çok teşekkür ediyoruz. Kayapınar Aile Destek Merkezi bir de eğitmen aşçı Semra Öztürk. Yeni bir yemekte tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.
1: Ve patatesli mücveri deneyecek olanlara da şimdiden kolay gelsin ve afiyet olsun diyelim. Birlikteliğimize müzikle devam edelim. Sezen Aksu söylüyor. Oldu mu şimdi?

Günün Seçkisi. Günün Seçkisi bölümümüzde Nail Abbas Sayar'dan seçtiğimiz Özlediklerim adlı şiiri sizler için seslendiriyoruz.

Nasıl seversin şu gökyüzünü, insanı çıldırtasıya güzelleşir. Hele dalınca ufuklara, dokunsan ağlayasım gelir. Sanırım gökler çaldı içimden iyiye, güzele duyduğum hasreti. Sanırım bu boşluk içinde özlediklerim. Nasıl seversin şu gökyüzünü, bak yine alı maviye katmadı, beni yüzüstü bıraktı da renkleri oynatmadı.

günün seçkisinde Nail Abbas Sayar'dan Özlediklerim adlı şiiri paylaştık. Birlikteliğimiz müzikle devam ediyor. Zuhal Olcay özledim diyor.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: TRT GAP Diyarbakır Radyosu yapımı Hayatın İçinden programımızın bugün de sonuna geldik sevgili dinleyenler. Birlikte geçirdiğimiz bu zaman diliminde hayatın içinden konuları konuştuk. Kimi zaman gülümsedik, kimi zaman düşündük, sözün, müziğin ve sohbetin sıcaklığını birlikte paylaştık. Umarız programımız sizlere keyifli ve huzurlu bir mola olmuştur sevgili dinleyenler. En büyük teşekkür size, siz değerli dinleyicilerimize, günün koşturması içinde bizlere zaman ayırdığınız, sesimize kulak verdiğiniz ve bu yolculukta bize eşlik ettiğiniz için yürekten teşekkürlerimizi iletelim hemen. Hayat bazen küçük bir tebessümde, bazen güzel bir şarkıda, bazen de içten yapılan bir sohbetle güzelleşiyor. Dileriz paylaştıklarımız bir cümle, bir melodi, bir duygu sizlere eşlik etti ve gününüze renk kattı. Bugünkü program ekibimize gelince, Arzu Yurtçu her zaman olduğu gibi titizlikle hazırladığı bu programı teknik yönetmenlerimiz Semih Suat Sarı, Ufuk Danak Güneş'ti. Sunumda ben Aslı Hocaoğlu. Yarın görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Hayatın içinden.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi günler değerli dinleyenler. 13 Ana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Spikeriniz ben Funda Akyol. Önce özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Meclis Genel Kurulu'nda tarihi oturum başladı. Avusturya Başbakanı Stoker Türkiye'yi ziyaret ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecek. Aspendos'ta 2400 yıllık güreşçi mezarı keşfedildi. YKS tercih işlemleri bugün sona erecek. Şimdi ayrıntılar. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda tarihi oturum başladı. Genel Kurul'da önce siyasi partilerin grup önerileri görüşülecek. Ardından terörsüz Türkiye hedefi doğrultusundaki yasal düzenlemeleri içeren milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi ele alınacak. 12 maddelik teklifin önce geneli görüşülecek, ardından maddeler iki bölüm halinde müzakere edilecek. Uzun sürmesi beklenen görüşmeleri siyasi parti genel başkanları takip edecek. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de genel kuruldaki görüşmelere katılıyor. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenlemeyle vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına asgari gelir güvencesi getiriliyor. Ayrıca ateşli silahla yaralanmış ancak gazi sayılmamış olanlara da ünvanları verilecek. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve terör eylemleri sırasında yaralanan ancak malul sayılmayanlara maaş bağlanmasının da önü açılacak. Düzenleme, vazife ve harp malullerinde muayene yaş haddinin 41'den 55'e çıkarılmasını da içeriyor. Böylece malullük derecesi ağırlaşanların da hak kaybı olmaksızın aylıkları artabilecek. Şehit çocuklarına verilen eğitim desteği de

genişletilecek. Kanun, resmi gazetede yayımlanmasının ardından yürürlüğe girecek. 18 yaş altı suçlulara yönelik ceza artırımlarını içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. 15-18 yaş grubunun işlediği bazı ağır suçlarda hakimin takdirine bağlı olarak ceza indirimi uygulanmayabilecek. Suçun ağırlığı, işleniş şekli, amacı ve suçlunun sabıka kaydına bakılacak. İlk değerlendirme Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten geldi. Bakan Gürlek, yeni düzenlemeyle ağır suçlarda daha caydırıcı yaptırımların önü açıldı. Çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmasına karşı mücadele güçlendirildi ve 15 yaşından küçük çocuklar için sosyal inceleme zorunlu hale getirildi dedi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise yaptığı paylaşımda Türkiye'nin yarınlarına çocukları koruyarak sahip çıkılabileceğini vurguladı. Bakan Çiftçi mesajında, çocuk koruma kanunu sessizlerin kazanımıdır. Devletimiz bu sesi duymuştur. Bu yasa sadece cezalandırmıyor, suça giden yolu kesiyor, riski önceden görüyor ve evlatlarımıza kalkan oluyor. Hedefimiz suç zincirinin son halkasını yakalamak değil, ilk halkasını kırmaktır ifadelerini kullandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da kabul edilen teklife ilişkin değerlendirmesinde kanunun daha güçlü bir Türkiye'nin temelini oluşturacağını söyledi. Avusturya Başbakanı Christian Stoker bugün Türkiye'ye geliyor. Stoker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da temaslarda bulunacak. Görüşmelerin ana gündeminde Türkiye-Avusturya ilişkileri var. İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak. Erdoğan ve Stoker, bölgesel ve küresel gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulunacak. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma tüm boyutlarıyla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini Adalet Bakanlığı'nda kabul edecek. Bakan Gürlek, Yazıcıoğlu'nun eşi Gülefer Yazıcıoğlu ve oğlu Fatih Furkan Yazıcıoğlu'yla bir araya gelecek. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma ve adli süreçteki gelişmeler ele alınacak. Soruşturmada son olarak Yazıcıoğlu'nun ölümüne yol açan kazada FETÖ izine rastlandı. Kaza sırasında bölgede uçuş yapan F-4 pilotlarından Ali Armağan'ın FETÖ elebaşılarından Adil Öksüz'le bağ tespit edildi. Armağan'ın FETÖ'cü Öksüz'le 152 kez iletişim kurduğu HTS kayıtlarıyla ortaya çıkarıldı. Soruşturma kapsamında 19 şüpheli tutuklandı. Türkiye İş Kurumu istihdamı artırmaya yönelik faaliyetlerine devam ediyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bu yılın 7 ayında İşkur aracılığıyla 848 bine yakın kişinin işe yerleştirildiğini belirtti. Bakan Işıkhan verileri sosyal medya hesabından paylaştı. İşkur aracılığıyla 450 binden fazla iş yeri ziyareti gerçekleştiğini ifade etti. 2 milyona yakın bireysel görüşme yapıldığını belirtti. 1,5 milyona yakın da açık iş tespit edildiğini dile getirdi. Bu kapsamda 848 bine yakın kişinin işe yerleştirildiğini açıklayan Işıkhan, iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit etmeye ve vatandaşlarımızın niteliklerine uygun işlerle buluşmasına katkı sağlamaya devam edeceğiz dedi. Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin üzerinden bir yıl geçti. Bölgede çok sayıda konut, köy evi, iş yeri, ahır ve caminin inşa çalışmaları tamamlanma aşamasına geldi. Anahtarlar çok yakında teslim edilecek. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni yapılan afet konutlarının görüntülerini ve hak sahibi vatandaşların görüşlerini sosyal medya hesabından paylaştı. Murat Kurum paylaşımında bir depremzedenin bu millet yalnız kalmadı sözlerini alıntıladı, yalnız bırakmadık, bırakmayız vurgusu yaptı. Sındırgı ve Bigadiç'te bir yıl içinde 1121 köy evi ve konut, 36 iş yeri, 23 ahır ve bir caminin inşa çalışması tamamlanma aşamasına geldi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Aspendos Antik Kenti'nde ilk kez sandık tipi mezar bulunduğunu açıkladı. Aspendos sikkeleri burada gömülü kişinin sporla ilişkili, hatta bir güreşçi olabileceğine işaret etti. Ersoy, Aspendos Antik

Antik kentinde klasik dönem tarihine ışık tutan çok önemli bir keşfe ulaştık diyerek kazı ekibi ve bilim insanlarını tebrik etti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi yarın Bulgaristan'da temaslarda bulunacak. Çiftçi, Bulgar mevkidaşıyla yeni nesil organize suç örgütleriyle ortak mücadeleyi görüşecek. Sınır geçişleri ve karayolu ticaretinin hızlandırılması da gündemde olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ağustos 2014'ün Türk demokrasi tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu belirtti. İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 10 Ağustos 2014 tarihinin önemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halkın doğrudan oylarıyla seçilen ilk cumhurbaşkanı olduğunu hatırlattı. Milletimiz, Cumhuriyet tarihinde ilk kez cumhurbaşkanını doğrudan kendi oylarıyla seçerek milli iradenin devlet yönetimindeki belirleyici rolünü en güçlü şekilde ortaya koymuş, demokrasimize yeni bir ufuk kazandırmıştır, dedi. Duran, bu yeni dönemi Türkiye'nin kendi önceliklerini belirleyen ve geleceğini millet iradesiyle şekillendiren güçlü yürüyüşünün miladı olarak nitelendirdi. Türkiye yüzyılı vizyonuyla stratejik alanda atılan adımların Türkiye'yi daha güçlü yarınlara taşıdığını ifade etti. Milletimizin ortaya koyduğu bu güçlü irade yalnızca kalkınma hamlelerine değil, terörsüz Türkiye hedefine de ilham vermektedir, dedi. Duran, güçlü devlet, güçlü millet anlayışıyla Türkiye bölgesinde ve dünyada daha etkin, daha bağımsız ve daha güçlü bir konuma kararlılıkla ilerlemektedir ifadelerini kullandı. Yeni eğitim öğretim yılı öncesi Ticaret Bakanlığı kırtasiye denetimlerini arttırdı. Kırtasiye ürünlerinin yanı sıra okul kıyafetleri de kimyasallar ve kordon uzunluğu bakımından inceleniyor. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgililere yaptırım uygulanıyor. Bakanlık okul alışverişi yapacak ailelere uyarılarda da bulundu. Açıklamada, vatandaşlarımızın kırtasiye ürünlerinde imalatçı veya ithalatçının açık ad ve adresinin bulunmasına dikkat etmeleri önem taşıyor ifadeleri kullanıldı. Oyuncak niteliğindeki kırtasiye ürünlerinde yaş uyarıları ve CE işaretinin önemine değinildi. Çocuk kıyafetlerinde Türkçe ve okunabilir içerik etiketlerinin yanı sıra kordon ve bağcık gibi risk oluşturabilecek unsurlara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı. Bakanlık, çocukların sağlık ve güvenliğinin korunması amacıyla denetimlerin kararlılıkla süreceğini kaydetti. LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları 12 Ağustos'a kadar yapılabilecek, sonuçlar 14 Ağustos'ta ilan edilecek. Öğrenciler sonuçlarını e-devlet ve e-okul üzerinden takip edebilecek. Yatılı okulda eğitim görmek isteyen öğrenciler için başvurularsa 31 Ağustos 3 Eylül tarihleri arasında alınacak. Yatılılık sonuçları 4 Eylül'de açıklanacak. Üniversite hayali kuran yüz binlerce gencin heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci bugün saat 23.59'da tamamlanacak. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Uzmanlar, adayların tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmamaları konusunda uyarıyor. Milyonlarca memur adayının beklediği KPSS ön lisans başvuruları bugün sona eriyor. Adaylar işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi veya e-devlet üzerinden tamamlayabiliyor. Sınav 4 Ekim'de yapılacak, sonuçlar 30 Ekim'de ilan edilecek. Tarihi Mekke Anlaşması için kutlamalar devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın taşıdığı birlik, dayanışma ve işbirliği mesajını kamuoyuna ulaştırmak amacıyla geniş kapsamlı bir iletişim kampanyası başlattı. Ankara ve İstanbul'un simgesel noktalarında yürütülen kampanya kapsamında özel gösteriler ve içerikler dijital ekranlara yansıtıldı. Pakistan'ın başkenti İslamabad'ın en işlek alanlarından biri olan Mavi Bölge'de havai fişek gösterisi düzenlendi. Gösteriye binlerce Pakistanlı katıldı. Suudi Arabistan'da da anlaşma coşkuyla kutlanmış, başkent Riyad başta olmak üzere birçok kente kule ve gökdelenlere 3 ülkenin bayrakları yansıtılmıştı.
şehir meydanlarında coşkuyla kutlanan anlaşmaya dair

0: siyasilerden açıklamalar da gelmeye devam ediyor. Pakistan Dışişleri Bakanı İshak Dar anlaşmanın barış ve istikrar çabalarını desteklediğini söyledi. Mekke anlaşması nitelik olarak tamamen savunma amaçlıdır dedi. İshak Dar bölge ülkelerini de ittifaka davet etti. Mekke anlaşması farklılıkları işbirliği ve barışçıl yollarla çözmeye istekli olan bölge ülkelerine açıktır dedi. Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Mekke Anlaşması'na destek geldi. Birlikten yapılan yazılı açıklamada Kur'an-ı Kerim'in birlik ve dayanışmayı emreden ayetlerine atıfta bulunuldu. Mutabakatın İslam ümmetinin ortak tehditler karşısındaki gücünü artıracağı ifade edildi. Diğer İslam ülkeleri de sürece dahil olmaya davet edildi. Bölge ülkelerinden İran'dan da anlaşmaya yönelik olumlu bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, anlaşmanın bölgedeki olumsuzluğu giderme ve emniyeti sağlama açısından olumlu olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında en büyük açmazlardan biri olarak görülen nükleer konusu rafa mı kalkıyor? Savaşı sona erdirmek için Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması yeterli mi? Amerikan basını Trump'ın İran'ın boğazı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Ancak Tahran'ın hesabı farklı. İran, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması karşılığında Amerika Birleşik Devletleri'nden bir dizi taviz istiyor. İran, yaptırımların kaldırılmasını, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını ve savaş sırasında ülkede oluşan hasarın tazmin edilmesini talep ediyor. İran, Hürmüz konusunda Umman'la da temasını sürdürüyor. Ticari gemiler için geçici bir rota oluşturulması konusunda görüşmelerde sona yaklaşıldığı açıklandı. Ancak boğazın tamamen açılmasının Washington'la varılacak anlaşmaya bağlı olduğu vurgulandı. Şimdi dinlediğiniz haberlerden özetler. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Meclis Genel Kurulu'nda tarihi oturum başladı. Avusturya Başbakanı Stoker Türkiye'yi ziyaret ediyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek bugün Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul edecek. Aspendos'ta 2400 yıllık güreşçi mezarı keşfedildi. YKS tercihi işlemleri bugün sona erecek. Spor. Trendyol 1. Lig'de ilk haftanın heyecanı devam ediyor. Dün 4 maç oynandı, sonuçlar şöyle. SMS Grup Sarıyer 2 Muğla Spor 0, Alagöz Holding Iğdır Futbol Kulübü 2 Mısırlı Komtr Fatih Karagümrük 0, Bodrum Futbol Kulübü 0 Bursa Spor 2 ve Van Spor Futbol Kulübü 0 Metro Holding Kayseri Spor 2. Trendyol 1. Lig'in ilk haftası Orfa Yapı Pendik Spor, Batman Petrol Spor mücadelesiyle sona erecek. Bugün saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan naklen yayımlanacak. Avrupa Atletizm Şampiyonası bugün başlıyor. Milli takım 19 kadın 31 de erkek olmak üzere toplam 50 sporcuyla şampiyonada madalya mücadelesi verecek. İngiltere'nin Birmingham kentindeki atletizm şöleni TRT Spor ekranlarında olacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemizin kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleriyle Balıkesir'in kuzey, Muğla'nın iç, Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle. Ankara ve Sakarya 32, İstanbul ve Sivas 31, İzmir 37, Edirne ve Malatya 35, Bursa 33, Denizli ve Adıyaman 39, Aydın 41, Antalya ve Adana 36, Bolu ve Samsun 30, Trabzon 28, Erzurum 27, Ardahan 24, Gaziantep 38 ve Şanlıurfa 40 derece.
2: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.

0: Aksaray-Nevşehir yolunun 29'la 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 10'la 11. kilometreleri arasında Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
0: TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Reklamlar. Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden Arçelik.com.tr, Beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
3: Lezzet arıyorsan Festi. Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum. Opet'te bulacaksın.

Kırmızı etlerin iyisi iyi fiyata Migros'ta. 8-10 Ağustos tarihleri arasında uzman kasap köftelerde 3 al 2 öde kampanyası Migros mağazaları.

0: Reklamlar.
1: Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: TRT Radyo 1'den, Ankara Radyosu'ndan merhaba sevgili dinleyenler. Ailece başladı. Saat 13.21, 10 Ağustos Pazartesi bugün. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Arif Keleş, teknik yönetmenimiz, mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya sizinle birlikteyiz. Yepyeni bir haftada sizinle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz ve bu hafta boyunca da yine 13 ana haber bülteninin ardından sizlere sesleneceğiz ailece de. Sevgili dinleyenler, bugün çocuk ve mimarlıktan bahsedeceğiz. Özellikle mimarlıkla ilgili çocuk kitaplarından bahsedeceğiz. Çocuklara ve gençlere mimarlık sevgisi, belki de mimariyle ilgili bilgiler nasıl aşılanabilir? Çocuklar aslında bu durumda nelere nasıl bakacaklarını nasıl öğrenebilirler? Bununla ilgili çok güzel örnekler var. Bir yandan elbette çocuk dostu mimariye de değineceğiz sevgili dinleyenler. Çok önemli bir konu. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Doçent Doktor Aktan Acar bizimle birlikte olacak. Ailece başladı. Doçent Doktor Aktan Acar stüdyomuzda. Hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum davetiniz için.
0: Biz de çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Önümüzde çok güzel, çok renkli, hakikaten benim çok ilgimi çeken kitaplar var. Şimdi onlardan da bahsedeceğiz ama şöyle bir önce giriş olması açısından, çocuk ve mimari neden bu kadar önemli? Çocuklar bu sürecin neresinde? Onunla ilgili biraz bilgi alalım sizden.
1: Çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bir soru, çok önemli soru. Dünyayı keşfetmeye başladığımız andan itibaren etrafımızda mimarlık var, mekan var. Hı hı. Mimarlık yaşayan, bizi yaşatan boşluklardan oluşuyor aslında, ama biz bunların hep dolu kısmını görüyoruz. Hep evet. Onları bir cephe, bir yüzey olarak görüyoruz ama aslında bizim varlığımızı tanımlayan, kendimizi değerli ve anlamlı hissettiren o boşluk hepimizin hayatında, hepimizin yaşantısında çok önemli bir yer tutuyor. Bütün eylemlerimize ev sahipliği ediyor ve kolaylaştırıyor. Çocuk yaştan itibaren bunu keşfetmek, hayatımızı sadece kolaylaştırmak, konfor katmak anlamında değil, bir insan olarak, bir canlı olarak, bu gezegenin bir parçası olarak sürdürmemiz gereken bütün eylemlerimizi, yaşantılarımızı sürdürebilmek için bu keşfi yapmamız gerekiyor. Çocuk ve mimarlık dediğimizde aklımıza gelen tek şey aslında kaldırımların yüksekliği, evet, eşyaların yeri değil. Nitelikli mimarlık dediğimiz şey aslında bakarsanız hem gezegeni, hem canlı cansız bütün varlıkları bir bütün içerisinde yaşatan, kendi içerisinde de yaşantısını sürdüren bir yapı demek diyebiliriz, hı hı, özellikle. Hı hı.
0: Şimdi biz kendi çocukluğumuzu düşündüğümüzde çok da umursandığımız bir mimari görememiştik yaşadığımız şehirlerde, ortamlarda. Şu an durum nasıl sizce? İyiye bir gidiş var mı, yoksa hala kat edecek çok yol mu var?
1: Bu bitmeyecek bir yolculuk. Çünkü, hı-hı, insan hakkında ve çocuk hakkındaki düşüncelerimiz, bilgimiz arttıkça yaşantımızı daha nitelikli bir seviyeye taşımak için uğraşımız devam ediyor. Eskiden bildiklerimizle, eskiden çocuğu tanımlama biçimimizle, kendimizi tanımlama biçimimizle bugünkü birbirinden çok farklı. Eskiden daha çok oyun oynamayı seviyorduk, dışarıda olmayı seviyorduk, sokaklarımızı çocuk dostu olarak hayal ediyorduk. Aslında bakarsanız, evet, biz sokağı dönüştürüyorduk çocuklar,
0: evet,
1: olarak.
0: Evet, orada biz oynuyoruz. Yapıyorduk aslında, doğru. Kesinlikle. Sizin söylediğiniz gibi.
1: Bugün ise çocuklara yönelik daha fazla mücadele ve müdahale etmek gerekiyor, hı-hı, sokaklara. Kentler, hı-hı, çok hızlı bir şekilde büyüyor. Evet, çocukların ihtiyaçları konusunda, hakları konusunda daha fazla bilgi ve fikir sahibiyiz ama hızla büyüyen kentler ve yapılar arasında daha fazla mücadele etmemiz gerekiyor. Bu anlamda evet, kat edecek yolumuz var. Ama en güzeli daha fazla duyarlılığımız ve bilgimiz de var.
0: Evet, en azından hele ki aileler çok daha fazla duyarlı değil mi? Özellikle ev içi düzenlemeler konusunda, sonrasında talep etmeleri konusunda, böyle bir ortam olmalı. Okul seçiminde bile buna çok dikkat ediyorlar hakikaten.
1: Kesinlikle. Bu dikkati, bu farkındalığı sağlayan en önemli şeylerden bir tanesi de birazdan geleceğimiz resimli kitaplar. Çünkü, hı-hı, aileler kendilerini ve çocuklarını beslemek için, daha fazla donanım kazandırmak için, ama bunu sadece entelektüel anlamda söylemiyorum, duygusal olarak da, sosyal olarak da daha fazla besleyebilmek için resimli kitaplardan çok daha fazla faydalanıyorlar. Ve resimli kitaplar ilk müzemiz, ziyaret ettiğimiz ilk sanat galerimiz, doğayla tanıştığımız ilk güvenli alanımız, canlıları tanıdığımız ilk fırsatımız, ilk penceremiz. Mimarlığı ve mekanı da onlar aracılığıyla tanıyıp keşfetmeye başlıyoruz.
0: Evet, biz büyükler olarak bazı şeyleri normalleştiriyoruz, kanıksıyoruz. Artık görmüyoruz bile bazı şeyleri. Onlar orada hep var ve o şekilde ve belki değişemez gibi düşünüyoruz. Hayalimizde onları farklı canlandıramıyoruz. Ama işte çocukların çok renkli bir dünyası var. Etrafı da onlar keşfediyorlar. O mimariyi de daha çok küçükken, belki 2 yaşındayken o koca koca binaları vesaire hepsini keşif yolculuğunda ve kim bilir kafasında nasıl hayal gücüyle onları şekillendiriyor. İşte kitaplar burada da devreye giriyor. Çok güzel kitaplar var gerçekten. İllaki böyle bir 10 yaş artı 8 yaş artı gibi düşünülmesin. Çok çok küçük yaşlara hitap eden artık hareketli kitaplar var mesela. Çok fazla mimariyle ilgili, değil mi? Evet. Sizden onları dinlemeye başlayalım. Şöyle bir baktığımızda bu kitaplar nasıl katkı sağlayabilir çocukların mimariye bakış açısında, sonrasında o dünyayı şekillendirmede?
1: Gözlerimizle keşfetmeye başlıyoruz. Tabii ki burada bir ayrımcı dilde kullanmak istemiyorum. Bütün duyularımız bu işin bir parçası ama insan bedeninin çok önemli bir parçası diyeyim, görme çok

0: bulmada, evet, dokunarak, görerek keşfediyoruz. Şimdi burada esas mesele çocukları gelecekte iyi mimarlar, iyi tasarımcılar yapmak değil, olabildiğince onlar için keşif alanı açmak. Evet. Bu resimli kitaplarda bu keşif alanını, merakı teşvik ederek açmaya gayret ediyor. Çok fazla kitap var, çok ilginç kitaplar var. Hı hı. Çocuk, bebekler için mimarlık kitapları var, dokunarak, hareketli kitaplar var. Evet. Küçük şeyler inşa ettirerek. Özellikle çocukların nasıl inşa edilirle ilgili meraklarını böyle tetikleyen çok güzel kitaplar var. Bunlarla temas etmeye başladıklarında önce bir merak oluşuyor. Aslına bakarsanız her şeyin temelinde bir merak var. Hı hı. Bu merak onların daha fazlasını keşfetmeleri için bir alan açıyor. Özellikle sessiz kitaplar dediğimiz, üzerine çok fazla her okuduğunuzda yeni öyküler yazabileceğiniz, yeni keşifler yapabileceğiniz kitaplar, sözsüz kitaplar bu anlamda çok iyi yardımcılarımız bizim. Çünkü bir hikaye var, anlatıcı orada bir hikaye kurgulamış, kitabın yaratıcısı, ama siz onu her okuduğunuzda içindeki her bir detayda yeni şeyler keşfedebiliyorsunuz. Burada dediğim gibi farklılıkları görebilmek, bizim çevremizde olmayan ama olamayacak anlamında değil, yenilikleri, farklı mimari kurguları, yapıları tanıyabilmek, farklı kültürlerin, hı hı, farklı ihtiyaçları etrafında kurulmuş, inşa edilmiş yapıları tanıyabilmek çocuklar için çok heyecan verici olabiliyor. Aslına bakarsanız önce bizim için heyecan verici, kesinlikle, oluyor, yetişkinler için.
1: Kesinlikle.
0: Onlar da bu heyecanları çocuklarla paylaştıklarında yepyeni bir şey, bir fırsat ortaya çıkıyor.
1: Evet, şimdi bir çocuğu düşünelim ya da bir yetişkini, bir anda bütün bunları gezmesi, görmesi mümkün değil. Belki hayatı boyunca mümkün olamayacak durumlar da olabilir. Ya da birkaçını belki görebilecek, birkaçını göremeyecek. Ama o kitaplar onu işte evinin konforunda tam da önüne seriyor, değil mi? Tüm bu yapıları, tüm bu mimari güzellikleri, belki de farklılıkları.
0: Kesinlikle güvenli bir alanda yeni şeyleri tanıma fırsatı buluyoruz. Hı hı. Bize benzemeyen insanların, bize benzemeyen, bizimkine benzemeyen coğrafyalarda farklı düşünerek, farklı malzemeleri, hiç aklımıza gelmeyecek değil malzemeleri mi kullanarak.
1: Neden onlar için kullanılmış mesela? Evet. Bizde niye yok da orada var? Veya hangi ihtiyacın sonucunda böyle bir şey oluşmuş? Bunlar bile çok güzel sorular.
0: Kesinlikle. Özellikle kitaplar mimarlığı sadece dışarıdan bakılan bir şey değil, içindeki boşlukla beraber tanıma fırsatı da veriyor. Evet. Özellikle hareketli kitaplar, evet, pop-up'lar, üç boyutlu kitaplar, pencereli kitaplar. Ben onları çok seviyorum çünkü biz gerçekten dışarıdan görüyoruz. Yani ya içinde, hı-hı, yaşıyoruz, fark etmiyoruz, ya da dışarıdan

0: şeyler küçük yaşlardan itibaren bence büyüklerin de dikkatini çekecektir. Çok fazla mesela eser var, farklı farklı mimariler var. Büyük Piramit, Kolezyum, Sultanahmet Camii, Versay Sarayı, Notre Dame Katedrali.
1: Evet.
0: Ve hepsi böyle açılır kapanır şekliyle tanıtılıyor çocuklara ve çocukların da ilgisini çekecektir. Belki buradan farklı farklı dünyalara gitme isteği de doğacaktır kendince, farklı ülkeler görme. Sonrasında belki mimar olmak da isteyecektir, değil mi? Kim bilir?
1: Kim bilir? Ülkemizde ziyaret etmemiz gereken, tanımamız gereken o kadar kıymetli yapılar
0: evet,
1: var ki
0: evet.
1: Bunları tanımak, görmek, onları sadece birer cephe olarak değil de içindeki boşluğuyla, süslemesiyle, malzemesiyle onu ayakta tutan mimarlığın en temel sorunu yer çekimi. Sorunu demeyeyim aslında, en büyük dostumuz çünkü evet. Ona uyumak için yaratıcılığımızı kullanıyoruz.
0: Evet.
1: Nasıl bu yer çekimiyle uyumlu bir şekilde kendi kendini taşıdığını keşfetmek başka birçok alana da merakını yöneltecektir. Özellikle de inşa etmekle ilgili çok yapı var Türkiye'de ulaşabildiğimiz. Bunlar da çok iyi oluyor. Ben özellikle bir kamu kurumu olduğu için adını da vermek iyi olur diye düşünüyorum. TÜBİTAK'ın yayınları gerçekten çok,
0: çok güzel,
1: kıymetli.
0: Evet.
1: Çok güzel yayınları var TÜBİTAK'ın. İnşa etmekle ilgili, şehirlerin nasıl kurulduğuyla ilgili,
0: evet.
1: Yüksek yapılarla ilgili. Çok güzel kitaplar, çok kıymetli kitaplar ve bunların yaygınlaşması da çok iyi oluyor. Sadece dediğim gibi mimar olmak değil mesele ama iyi mimarlığı, iyi bir kenti talep edebilmek için ona dair bir merakımızın olması ve farklılıkları görebilmemiz gerekiyor.
0: Çizimle ilgili kitaplar da var değil mi? Bir takım çizimler yaptıran çocuklara hem
1: doğru.
0: Eğlenceli hem orada bir uygulama sayfası da oluyor.
1: Aktivite kitapları da oldukça yaygın. Türkiye'de erişebiliyoruz bu kitaplara. Bir taraftan temel motor becerilerine katkıda bulunuyor. Görsel mekansal becerileri destekliyor. Bir taraftan da mimarlık ve tasarımla ilgili bazı küçük ipuçları veriyor. Keşfedilecek bir takım boşluklar bırakıyor çocuklar için. Bence ailelerle birlikte iyi vakit geçirmek için
0: kesinlikle
1: değerlendirilmeli bu fırsat.
0: Farklı farklı duyulara hitap ettiğinde zaten çok daha öğrenme kalıcı oluyor
1: kesinlikle.
0: Çocuklar açısından özellikle ve ilgi çekici de olduğu için daha uzun sürede ilgilenebiliyorlar.
1: Ve dışarı çıktıklarında da arıyorlar.
0: Evet.
1: Görmek pekiştiriyor. Kendileri bulup kendileri göstermeye başlıyorlar. Bu da bence gelişiminin önemli parçalarından bir tanesi. Biz de seviyoruz. Onlar bu kitaplarla temas ettikten sonra, bunları paylaştıktan sonra ebeveynleriyle dışarı çıkıp görüp ben bunu gördüm, bunda şöyle bir şey vardı, malzemesi farklıydı, içine girelim mi, bakalım mı demeleri heyecan verici.
0: Kesinlikle. Peki dediğiniz gibi ülkemizde çok fazla keşfedilecek böyle yapı var. Çocukların da fark etmesi gereken, büyüklerin de derinlemesine incelemesini gerektiren. Bunlarla ilgili yeterince kitap var mı sizce çocuklara ve gençlere hitap edebilecek?
1: Ülkemizde bu konu yeni yeni daha fazla heyecan uyandırmaya başladı. Üretimler yapılmaya başlandı. Biraz artması gerekiyor. Yurt dışında çok örnek var. Çünkü kent kimliğinin, kentin marka değerinin önemli bir parçası kabul ediliyor bu kitaplar. Örneğin Londra ile ilgili o kadar çok kitap var ki.
0: Değil mi?
1: Pop-up kitaplar,
0: evet.
1: İllüstrasyonu yapılmış kitaplar, Londra üzerine hikayelerin olduğu kitaplar. Bizde bu tür üretimler başladı ama henüz çok güçlü değil. Şimdi özellikle tarihi alanlarla ilgili, kültürel mirasla ilgili, arkeolojik alanlarla ilgili artmaya başladığını söyleyebiliriz ama kentlerle ilgili İstanbul biraz daha önde gidiyor, biraz daha
0: değil
1: farklı
0: mi?
1: Bir yerde
0: evet.
1: Duruyor. Çok kıymetli çizer arkadaşlarımız, yazarlarımız çalışıyorlar üstüne ama ben bir Ankaralı olarak diyeyim, daha artması, daha fazla olmasını umut ediyorum. Henüz yeterince değil.
0: Sizin böyle hayalinizde bir kitap, mesela ben isterdim böyle bir kitap yazmayı ya da keşke şöyle yazılsa ben de sürece dahil olsam dediğiniz.
1: Bunun için çok uğraşıyorum. Kendi bölümümde bir seçmeli ders açtım. Çocuklar ve gençler için tasarım ve mimarlık odaklı resimli kitaplar dersi.
0: Belki oradan çıkacak.
1: Umuyorum. Farklı bölümlerden, fakültemizin diğer bölümlerinden öğrencilerimiz de alıyorlar. Mimarlık öğrencileri de alıyorlar. Bu farkındalığı yaratıp mimarlık odaklı kitaplar yapmak yapmak çok iyi olacak diye düşünüyorum. Ben aynı zamanda ülkemizin ilk mimarlık meslek örgütü olan Mimarlar Derneği 1927'nin de yönetim kurulu başkanıyım. Bu dönemde 100. yılımızı kutlayacağız önümüzdeki
0: tebrikler
1: yıl.
0: Tebrikler.
1: Biz dernek olarak

0: olarak da bu tür etkinlikleri, faaliyetleri desteklemeye çalışıyoruz. Hatta bir sene yılbaşı kartı olarak bir küçük pop-up binamız da çok özgün bir binadır. Derneğimizin olduğu bina. Onun küçük bir pop-up'ını hazırlayıp üyelerimize yollamıştık. Mesleğin içinden, üniversiteden kendi yaptıklarımızla bunu destekleyerek bu ortamı güçlendirerek daha fazla kitap üretilmesini sağlayabiliriz. Evet. Çok da mutlu olacağız bunlardan.
1: Sizin çocukluğunuzdan var mı böyle bir kitap aklınızda mesela? Şunu görmüştüm ve belki o sizi yönlendirdi böyle bir alana, ya da aklında hala yer etmiştir böyle mimariyle ilgili bir kitap, hem ülkemizden olabilir hem farklı bir ülkeden olabilir.
0: Çocukluğumda yoktu. Tabii ben Milliyet Çocuk dergisinin çok sıkı bir takipçisiydim. Orada gördüğümüz şeyler çok heyecan veriyordu. Onları yapmaya çalışıyorduk. Sonra uzun süre gazeteler, aslında belki hatırlarsınız.
1: Evet,
0: Küçük
1: kartondan ev bizim çocukluğumuzun vazgeçilmezi, evet.
0: Hepsini alıp yapmıştım.
1: Ya değil mi? Evet, onlar da çok heyecan vericiydi gerçekten.
0: Kesinlikle. Çok özel deneyimler.
1: Evet.
0: Ve gerçekten özellikle aile hep birlikte bu deneyimi paylaştığında çok besleyici oluyor. Hem aktarım açısından, hem beğenilerin paylaşılması, desteklenmesi açısından. Benim aklımda kalanlar bunlar. İyi ki yapmışım diyorum hepsine.
1: Kesinlikle. Onlar şimdi siz söyleyince benim de aklıma geldi. Çok eğlenceliydi ve belki çok basit şeylerdi ama biz onu yapmak için çok uğraşırdık. Bazen işte sinirlenip yapamayıp attığımız da olur. Siz demek ki orada başarıyla devam edip buralara gelenlerdensiniz.
0: Umuyorum.
1: Onlar sizin bu yolu açtı. Şimdi de aslında birleştirmeli oyuncaklar çok fazla var, değil mi? Yine
0: Evet.
1: böyle mimari açısından da değerlendirilebilecek, çocukların el becerisine de çok katkıda bulunan.
0: Kesinlikle. Şimdi aslında o el becerisi dediğimiz şey düşünmenin çok önemli bir parçası. Bedenimiz kayıt tuşu tutuyor ve öğrenme sürecine çok ciddi bir katkıda bulunuyor. Bedenlenmiş bilinç dediğimiz bir süreç var. Bunları yapmak, bunları üretmek gerçekten bilişsel gelişimin ve duygusal gelişimin çok önemli bir parçası. Çok oyuncak var. Bunlar tabii önemli ama sadece hazır oyuncakları almak değil, bir taraftan kendimiz keserek, biçerek, yapıştırarak bu konuda çok fazla şey üretebiliriz. Hatta işte bir tane teli alıp büküp üzerine ne bileyim bir kumaş parçasını gerdiğinizde oluşan şey de çok kıymetli bir süreç. Hem tasarım süreci hem üretim süreci. Yeter ki etrafımızdaki malzemelerin potansiyelini dikkate alalım.
1: Evet, kesinlikle. Sizin bu arada bir koleksiyonunuz da var, değil mi? Bu çocuk
0: Evet.
1: ve mimarlık kitaplarıyla ilgili. Ondan biraz bahseder misiniz bize?
0: Olabildiğince Türkiye'de yayınlanan, konusu mimarlık ve tasarım olan bütün kitapları toplamaya gayret ediyorum. Yurt dışından da bu kitapları getirmeye gayret ediyorum. Bunlar hep resimli kitap. Resimlendirilmiş değil de doğrudan resmin ve yazının bir kompozisyon ürettiği kitap ya da sözsüz kitaplar, sessiz kitaplar toplamaya gayret ediyorum. Ben de bir kitap üretme diyorum çünkü yazmak tam karşılamıyor, bunun görsel bir tarafı var. Hayalini yaşıyorum ama bu kültürü yaygınlaştırmak, özellikle ebeveynlere, çocuklarına mimarlık, mekan, iyi bir kent konusunda güzel bir altyapı sağlayacak, donanım kazandıracak kitapları tanıtmak için toplamaya gayret ediyorum. Ülkemizdeki kitapların sayısının artması da beni çok heyecanlandırıyor bu konuda.
1: Peki, yine konuşmayı sürdüreceğiz, yine koleksiyondan da bahsetmeyi sürdüreceğiz. Şimdi bir müzik arası verelim, sonrasında sohbetimize devam edelim.

0: ailece devam ediyor. TOB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Doçent Doktor Aktan Acar'la sohbetimizi sürdürüyoruz. Sizin koleksiyonunuzdan bahsetmiştik. Koleksiyonunuzun belki de en güzel parçalarından biri şimdi önünüzde duruyor. Ne yazık ki çevirisi yok. Şu an yabancı dilde bir kitap, onu söyleyeyim. Ama çok güzel gerçekten. Sizden o kitabı dinleyelim. Çocuk ve Mimarlık dediğimizde aklımıza ilk gelecek belki kitaplardan biri olacak.
1: Çok teşekkür ederim. Evet, çok kıymetli bir kitap. Nasıl inşa edilmiş diye çevirebiliriz aslında. Özellikle ödüllü mimarlık ve mühendislik harikası yapıların nasıl inşa edildiğini anlatmaya gayret ediyor. İllüstrasyonları da çok keyifli. Bu kitapların aslında en önemli tarafı biraz da o. Mesele sadece bilgi vermek değil. Bilginin, yazılı içeriğin görselle çok iyi bir şekilde iyi bir kompozisyon oluşturması ve çocukların ve gençlerin dikkatini böyle çekmesi. Benim için niye kıymetli bu? Aslında bina dediğimiz şey yüz binlerce, milyon onlarca dokunulabilir, sayılabilir, ölçülebilir şeyden bir araya geliyor. Ama bunlar bir araya geliyorlar, sayamadığımız, ölçemediğimiz ama deneyimlediğimiz, yaşadığımız bir şeyi oluşturuyor. Bir köprünün üzerinden geçtiğiniz zaman onu oluşturan taşları ya da çelik parçalarını ya da betonarme döşemeyi fark etmiyorsunuz. Sadece ne bileyim İstanbul'da Boğaz'dan geçerken o deniz ve Boğaz, evet, ve İstanbul'u fark ediyorsunuz. Başka bir köprüde başka bir olabilir. Ya da okuduğunuz okulda okulun ya da mesela şu anda bulunduğumuz mekan. Burası aslında müthiş bir yapı. Sesi tutuyor, yayıyor, dağıtıyor, bütün dünyaya gönderiyor. Biz bu deneyimi yaşıyoruz ama onun bunu gerçekleştirebilmesi için malzemeler bir araya geliyor. Kablolar döşeniyor, işte paneller kuruluyor.

0: diyor. Müthiş bir aslında fiziksel gerçeklik var. Şimdi ben mimarlığı biraz besteciliğe, senfoni besteciliğine benzetiyorum. Senfoni bestecisi 30, 40, 50 müzisyenin bir arada olduğu bir orkestra için besteyi yaparken ne her bir müzik aletini teker teker çalmayabilir, ne o müzik aletlerini çalacak müzisyenleri tanır aslında bakarsanız. Ama müzik önce zihninde, sonra kağıdının üzerinde şekillenmeye başlar. Ama bunu yapabilmesi için müzik aletini tanıması lazım, sesi tanıması lazım. Müzisyenleri bilmese bile bir performansı gerçekleştirecek orkestra hakkında bir fikrinin olması lazım. Hatta bazen nerede gerçekleştirileceğini o performansın hayal etmesi lazım. Evet. Bu tür kitaplar tam olarak bunu aslında bize hissettiriyor. Bir yapı inşa edeceğiz, bir şey gerçekleştireceğiz. Onun zorunlulukları var, ölçütleri var, karşılaması gereken bir takım işte ihtiyaçlar var. Ama karşıladığında, ortaya çıktığında elimizde olan şey onun çok daha fazlası. Bu tür kitaplar, nasıl yapılır gibi kitaplar, bu konu hakkında hem çocuklara, hem gençlere, hem ebeveynlere çok güzel bir bakış açısı sunuyor. Çünkü dedim ya başta da, biz binaları sadece bakılacak bir şey olarak görüyoruz, İçinde yaşamamıza rağmen. Köprülerin o müthiş performansını tam olarak hissedemiyoruz, kavrayamıyoruz. Ama o aslında içindeki her bir malzemenin, parçanın birbiriyle ilişki içerisinde birbirini tamamlayarak gerçekleştirdiği bir bütün, oluşturduğu bir bütün. Bu kitapta onu çok güzel görüyoruz. Köprüler var, tüneller var, yüksek binalar var ve size hissettiriyor. Diyor ki o gerçek, o yer çekimiyle, yeryüzünün diğer kuvvetleriyle uyumlu bir şekilde ayakta duruyor. Ama sadece çizdiğim için değil, kağıdın üzerinde karar verdiğim için değil, başka beceriler gerektiriyor.
1: Tabii.
0: Ve en güzeli de diğer disiplinlerle olan ilişkileri çok iyi anlatıyor. Çünkü biz çizdiğimiz için bir yapı ayağa kalkmıyor. Onu gerçekleştirmek için birçok disiplinin birlikte işbirliği içinde çalışması gerekiyor. Mühendislikler, mimarlığın diğer alanları, tasarımın, mekanın diğer alanlarından uzmanlar hep birlikte çalışıyoruz ve onu ayağa kaldırıyoruz. O anlamda çok da kıymetli bu kitap.
1: Kesinlikle çok da güzel. Zaten içerisine bakıldığında gayet iyi fark ediliyor. Az önce dediğiniz gibi TÜBİTAK yayınları da çok güzel bu açıdan. Yine önümüzde Şehir Nasıl İnşa Edilir diye bir kitap var. Bu da çok güzel. 8+ yaş olarak belirtilmiş. Resimleri, anlatımı, gerçekten bir şehrin nasıl kurgulandığını baştan sona anlatan bir kitap bu. Bu da önerilebilir yine konuyla ilgili.
0: Listemdeki en başta duran kitaplardan bir tanesidir. Danışmanı da çok kıymetli bir hocamız. Ankara'dan, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden. Onun da katkısıyla çok özel bir kitap Türkçe'ye kazandırılmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz hocam. Aktardıklarınız için sağ olunuz.
0: Ben teşekkür ederim. Burada sizinle olmak ve bizi dinleyenlerle olmak hem büyük mutluluk hem de onur.
1: Sağolunuz hocam tekrar. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Bölümü Başkanı Doçent Doktor Aktan Acar bizimle birlikteydi sevgili dinleyenler. Böylece ailece programının sonuna geldik. Programımızı Müge Tüzün Gerçek ve Ayhan Demiray hazırladı. Arif Keleş ve Hasan Tellioğlu teknik yönetmenlerimizdi. Mikrofonda ben Feyza Aktaş Kanarya. Yarın 13 ana haber bülteninin ardından TRT Radyo 1'de buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: anne,
1: baba,
0: çocuk, bazen bir bebek, belki evde bir dede, anneanne, babaanne, sen,
1: ben,
0: biz,
2: hepimiz bir aileyiz.
0: Hepimizin hikayesinin başladığı yerdeyiz. Ailece.

0: Mutluluk ve Hayat başlıyor.
1: Kıymetli dinleyicilerimiz, Hukuk ve Hayat programımıza hoş geldiniz. Yapımcımız Tuğçe Bilgin, teknik yönetmenimiz Mehmet Bahar, ben Profesör Doktor Murat Topuz. Bugün tüketicinin korunması hakkındaki kanun uyarınca ayıplı maldan doğan tüketici hakları üzerinde duracağız. Şimdi bu bölümümüzün hukuki terimini dinliyoruz.
0: Ayıp. Kanunda veya sözleşmede öngörülen unsurlardan birinin veya birkaçının eksik olması hali veya olmaması gereken vasıfların bulunması halidir. Hukuk ve Hayat devam ediyor.

0: Değerli dinleyicilerimiz, az önce de belirttiğimiz üzere bugünkü konumuz tüketici kanununa göre tüketicinin aldığı malda bir ayıp ortaya çıkarsa, bir bozukluk, bir defo ya da o maldan yeterli verimi almamızı engelleyecek herhangi bir kusur varsa tüketici buna karşı neler yapabilir? Bunu açıklamaya çalışacağız bugün. Tüketici kanununa baktığımızda tüketiciye böyle durumlarda verilen ilk imkan aldığı malı iade etmek suretiyle verdiği parayı iade alarak sözleşmeden dönmesidir. Evet, demek ki aldığımız mal ayıplı, kusurlu, bozuk çıkar ise biz hemen malı iade edip paramızı alabiliriz. İkinci hukuki imkan ise indirim isteme hakkımızdır. Evet, ayıplı malı almışsak ama kullanıyorsak, fakat ortaya çıkan ayıp, kusur, bozukluk o malın değerini düşürüyor ise böyle bir durumda ayıp oranında satış bedelinden indirim isteyebiliriz. Evet, diyelim ki bir bilgisayar aldık ve o bilgisayarın kapağında bir çizik var. Evet, bu bilgisayarın çalışmasını etkilemiyor. Bilgisayar randımanlı, güzel ama tabii ki o çiziğin orada olmaması lazım. Biz malı geri götürerek malın bu şekilde ayıplı çıktığını, çizilmiş olduğunu, dolayısıyla ödenen paradan bir miktarının iade edilmesini isteyebiliriz. Yani indirim isteyebiliriz. Üçüncü hukuki imkan ise ücretsiz olarak ayıplı çıkan malın onarılmasını istemek. Tüketici çok aşırı bir masraf gerektirmediği sürece malın ücretsiz olarak tamir edilmesini isteyebilir. Eğer tüketici bu hakkı seçerse, işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında tüketiciden herhangi bir ücret talep edilemez. Evet, gittik diyelim Otoru Galeri'den bir otomobil aldık ve 5000 kilometreyi bulunca araçta bir arıza meydana geldi ve bunu aldığımız galeriye ve onun yetkili servisine götürdüğümüzde malın ayıplı olduğunu biz gördük. Malı iade etmek istemiyoruz. Bir müddet kullandık çünkü alıştık da otomobile. O zaman servise ücretsiz olarak onu onarıp eksiklerin, kusurların giderilerek size teslim edilmesini isteyebilirsiniz. Bila bedel, yani ücretsiz bir şekilde bunu yapıp size malı teslim etmek zorundadırlar. Ya da değişim isteyebiliriz. Evet, tüketici ayıplı çıkan malı sıfırıyla, ambalajında ve ayıpsız olan aynı marka, model ya da misliyle, yani benzeriyle değiştirilmesini talep edebilir. Bazen aynı ürün olmuyor, daha kalitelisi oluyor. Aradaki farkı ödeyerek de bu değişimi sağlayabiliriz. Evet, tüketici ücretsiz onarım ve malın ayıpsız misliyle değiştirilmesi haklarını sadece satıcıya karşı ileri sürmez. Mesela otogaleriye karşı ileri sürebilirim. Başka ne yapabilirim? Üretici ve ithalatçı firmaya karşı da dava açabilirim. O aracın markası neyse üretici firmaya da bu davaları açma imkanım var. Burada satıcı, üretici, ithalatçı hep beraber ortaya çıkan bu ayıptan sorumludur. Evet, haklarımız bunlarla sınırlı değil. Ayıplı mal nedeniyle bir zarara uğramışsak, örneğin cihazda yangın çıkmış ve o cihazda çıkan yangınlar sebebiyle de evdeki bazı eşyalarda yanmışsa, şimdi böyle bir durumda arıza çıkaran ve yanan malın yerine yenisini almak bizi tatmin etmiyor. Bir de evde yanan ve zarar gören kısımların bize getirdiği zararları da tazmin etmek gerekiyor. Örneğin bu yanan mal sebebiyle evde oluşan duman, is ve kir evi tekrar boya badana yaptırmamıza neden olmuş ise bunları tazmin edebiliriz. Evet, eğer biz malı tamir ettirmek istiyorsak bunu elbette ilgili yere götürürüz ve ilgili yerde bunu tamir eder. Fakat bazen şöyle sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. malı bırakıyoruz, aylarca tamir edilmiyor, bize malımız ulaştırılmıyor. Orada şuna dikkat etmek gerekiyor. Kanun burada tamir süresi için belli bir süre öngörmüştür. Dolayısıyla o sürelerin neler olduğunu kanundan, yönetmelikten bakıp ona göre haklarımızı kullanmamız gerekiyor. Evet, değerli dinleyicilerimiz, tüketicinin özellikle ayıplı mallara ilişkin olarak kanun tarafından elde ettiği bir diğer hak ise malın teslimi tarihinden itibaren 6 ay içinde ortaya çıkan ayıplar teslim tarihinde o malda var olduğu kabul edilir. Bu konu şu açıdan önemlidir. Bazen malı aldıktan 5 ay sonra malda bir arıza meydana geliyor. Biz bunu satın aldığımız firmaya götürdüğümüzde firma diyor ki malı kullanmışsınız, bu kullanım hatasıdır. Fakat kanun diyor ki zaten bir arıza, bir şey, bir kusur çıktığında o satıcının malı kusurlu bir şekilde, ayıplı bir şekilde teslim ettiği ön kabulüyle ben hareket ederim. Dolayısıyla böyle bir itirazla karşılaştığımızda haklarımızı bilmemiz gerekir ve bunu bize söyleyen kişiye ilk 6 ay içerisinde ortaya çıkan ayıplarda malın kullanım hatası sonucu ya da kullanıcı hatası sonucu ortaya çıktığını ispat külfeti satıcıya aittir, vatandaşa ait değildir. Evet, ayıptan kaynaklanan haklarımızı bizim malın teslim edildiği andan itibaren 2 yıl içerisinde kullanmamız gerekir. Evet değerli dinleyicilerimiz, satın aldığımız mal ayıplı çıkarsa onun ücretsiz onarımını, ödediğimiz bedelin indirilmesini, malı iade ederek paramızın iadesini isteyebiliriz. Ayıpsız misliyle değiştirebiliriz. Davamızı satıcı, sağlayıcı, üretici ve ithalatçı firmaya yöneltebiliriz. Kıymetli dinleyiciler, bugün ayıplı maldan kaynaklanan tüketici hakları üzerinde durduk. Bir başka programda görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Hukuk ve Hayat sona erdi.

0: Reklamlar.
1: Migros'tan Hodri Meydan 6-19 Ağustos tarihleri arasında domates salçasından birince toz şekerden buna kaçırılmayacak ürünler Migros mağazaları ve Migros uygulamasında.
2: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Temiz tuvalet arıyorsan Opet'te duracaksın. Aradığın ne varsa buldum, Opet'te bulacaksın.

0: Aklın Gözü.
1: Sevgili dinleyiciler, Aklın Gözü programına hoş geldiniz. Tekrar sizlerle beraberiz. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Bugün Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden Profesör Doktor Abdülkadir Macit'i misafir ediyorum. Hocam, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
1: Hocam, bizler teşekkür ediyoruz. Yoğun programınız esnasında bize zaman ayırdığınız için. Sevgili dinleyiciler, bugün bu programı Kocaeli'nde bir kamp programı dolayısıyla bir araya geldiğimiz bir vesilede gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bir dış çekim yapıyoruz. Bugün hocamızla bir Müslüman İslam'da yönetim biçimi ve halifeliğe nasıl bakmalı konulu bir program sunacağız sizlere. 25 dakikalık kısa bir söyleşi sunacağız. Hocamızın bu konuyla ilgili yayınları var, konunun uzmanı. Fakat tüm konuklarımıza yönelttiğimiz ilk soruyu Abdülkadir hocama da yöneltmek istiyorum. Hocam, herkesin hayatına yön veren çeşitli kavramlar vardır. Düşünce dünyasını ve amel dünyasını yönlendiren kuşkusuz sizin de vardır. Bunlardan 3 tanesini bize sayar mısınız ve bunlar referanslarını nereden alır?
2: Evet, birinci kavram olarak nizam kavramını, aslında İslam siyaset düşüncesinin de oluşturmak istediği en temel kavramlardan biri olarak nizam kavramını ifade edebiliriz. Bunun dayanağı olarak da Hadid suresi 25. ayeti kerimede Cenab-ı Allah 3 tane kavramdan bahseder ki o 3 kavramdan bir tanesi de nizamdır. Birincisi vahidir, ikincisi nizam, üçüncüsü de sureye de adını veren hadid kavramının da geçtiği, demir kavramının geçtiği ve demirle aslında temsil edilen güç kavramıdır. Ayet aslında şunu ifade eder, bizlerin ve müfessirlerin anladığı üzerinden söyleyecek olursak, ayet-i kerimede ifade edildiği anlamda biz katımızdan vahiy insanlara indiririz. Eğer toplumlar peygamberlerin getirdiği vahye tabi olurlarsa o vahiy o toplumu düzene kavuşturur, nizamı oluşturur. Bugün baktığımız zaman buradaki nizam kavramı toplumsal düzenler, siyasal düzenler, ekonomik düzenler, ilmi evet, anlamda düzenler, yani hayatın bütün alanlarını kuşatan bir düzen kavramını beraberinde getiriyor. Dolayısıyla ayet-i kerime bize düzenle ilgili vahiy ile düzen irtibatını bu sure üzerinden ifade ediyor. İkinci kavram olarak adalet kavramını zikretmiş olabiliriz. Aslında İslam siyaset düşüncesinin de en temel hedefi adaleti tesis etmek. Burada adalet köken itibariyle itidal kavramıyla bir taraftan irtibatlı bir şekilde bir şeyi veya her şeyi yerli yerine koymak kastını oluşturur. Yani hayatın düzeni içerisinde bütün unsurları hakkını teslim etmek kastedilir. Bu da yine ayet-i kerimede Allah yaratıcı olarak kendisinin konumunu, yaratılan olarak insanın konumunu ve insan yaşadığı alemin, tabiatın konumunu yerli yerince bizlere ortaya koyarak meseleleri bu itidal ve adalet üzerine anlamamızı ister. Dolayısıyla ayet-i kerimeler adaletle ilgili de her şeyin yerli yerince ortaya konularak ve anlaşılması hususunu bir taraftan zikretmiş olur. Yine adaletle ilgili olan husus, bir toplum aslında neyi üretiyorsa onu paylaşımda, yeri geldiğinde eşitliğe, yeri geldiğinde paylaşmaya, dayanışmaya, üretilen her şey toplumun her kesimine doğru taşıyabiliyorsa burada adalet kendisini tecelli ettirmiş oluyor demektir. Dolayısıyla İslam aslında bir anlamda adaleti tesis ederken Müslüman toplumların üretmiş olduğu bütün birikimin o topluma yansıtılması halinde adaletin tesis edildiğini bize gösteriyor. Düzen kavramı, adalet kavramı. Üçüncü kavram ise sorunuzla irtibatlı olarak yine ayet-i kerimelerin ifade ettiği güç kavramı, Hadid suresindeki kavramı dikkate alacak olursak aslında vahiy şunu söylüyor.

0: insanlar Allah'ın gönderdiği vahye tabi olduğunda orada ilahi bir bilgi, ilahi bir boyut olduğundan dolayı insanların ilahi olan bilgiyi dikkate aldıklarında dünya şartlarında da güç elde eden noktaya geldiklerini bize gösteriyor. Bugün de aslında Müslümanlar İslam'ı bu cihetle hayatlarına yansıttıklarında İslam onlara gücü takdir ediyor. Bilgi gücünü, ekonomik gücü, siyasal gücü, toplum gücünü, dünya üzerinde gücü. Dolayısıyla nizam, adalet ve güç üzerinde konuştuğumuz İslam siyaset düşüncesinin de en temel kavramları ve hedefleri olarak karşımıza çıkıyor ki bunun bir anlamda arka planındaki değerlerini nereden aldığı sorusu şüphesiz ayet-i kerimeler vahiy olarak evet. Karşımıza çıkıyor.
1: Evet, metafizik bir kaynağı var diyorsunuz yani. Çok teşekkürler hocam, çok sağ olun. Konumuza da siz biraz geçiş yapmış oldunuz. İslam'da bir yönetim biçimi, bir modeli veya bir rejimi var mı? İsterseniz buradan başlayalım. Yoksa Kur'an, vahiy nasıl hareket edilmesi gerektiğini insanlara mı bırakmış?
0: İslam siyaset düşüncesi ve İslam'da siyaset dediğimizde bir ilkelerinden bahsetmemiz gerekiyor. Hı hı. Bir de pratiklerinden bahsetmemiz gerekiyor. Esasen sizin sorunuz İslam'ın daha pratik anlamda tüm asırlara sari bir teklifi, bir modeli var mıdır sorusu evet. Etrafında şekilleniyor. Buna baktığımız zaman ayet-i kerimelere de baktığımızda yönetim biçimiyle, şekliyle ilgili Kur'an-ı Kerim'de örneğin imparatorluk, krallık uygulamasından bahseder. Kur'an-ı Kerim'de melik kavramından bahseder. Aslında o melikler milattan önce 5000'ler itibariyle Mezopotamya coğrafyasında ortaya çıkmış olan yöneticileri ve yönetimleri bir anlamda ifade eder. Evet. Burada iki tip melikten bahseder. Bir menfi anlamda melik, bir de müsbet anlamda melik. Menfi anlamda Mısır firavununu, yine Irak topraklarında Babillerin Nemrut örneğini aktarır. Bunların uygulama itibariyle menfi melikler olarak ayet-i kerime zikreder. Ama müsbet anlamda melik kavramını Davut Aleyhisselam ve Süleyman Aleyhisselam için kullanır. Bunlar da aslında o coğrafyada müsbet anlamda melik olarak yani oluşan devlet ve imparatorlukların yönetimi anlamıyla bize gösterir. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'de bir anlamda melik kavramı üzerinden imparatorluk, krallık uygulamaların örnek bize sunulur. Aynı anda iki kişinin yönetimiyle ilgili örnek yine zikredilir. Bu konuda özellikle Hazreti Musa, Hazreti Harun örneğini verir ayet-i kerimeler. Yine bizim saltanat diye zikredilen yani hanedan içinde babadan oğula doğru geçişin örneğini verir ama bunu bir ilke olarak ortaya koymaz. Orada da Davut ve Süleyman aleyhisselam örneğini verir. Hazreti Peygamber dönemine baktığımızda da yine Hazreti Peygamber iki kardeşi yönetici olarak tayin etmiştir. Dolayısıyla aslında Kur'an-ı Kerim'de gerek babadan oğula geçecek bir hanedanlık şeklinin örneğini veya aynı anda iki kişinin yönetimini veya imparatorluk düzeyindeki örnekleri Kur'an-ı Kerim bize zikreder. Ama bunları bir model olarak zikreder. Bunu bütün bir insanlık ve asırlar içerisinde değişmeyen bir yönetim biçimi olarak sunmaktan ziyade.
1: Yani dönemin tarihin olgusal olayları olarak sadece bahseder. Herhangi bir idealize etme ya da teklif etme böyle olmalı şeklinde bir yaklaşımı yok Kur'an'ın diyorsunuz herhangi bir rejimle ilgili.
0: İnsanlık tarihindeki pratik de aslında bize bunu gösteriyor. O yüzden aslında yönetim biçimiyle ilgili olan noktayı Allah ümmete bırakmıştır. Nitekim evet. Hazreti Peygamber de vefat ederken kendisinden sonra ne bir isme bir işarette bulunarak ne bir bu anlamda bir yönetim biçimini efendim emrederek veya tavsiye ederek tamamlamamıştır. O yüzden biz ashab-ı kiramdan itibaren İslam tarihine baktığımızda da ilk dört halifede dördünün de aslında seçim itibariyle birbirinden farklılık arz eden pratiklerle seçildiğini görüyoruz. Hazreti Ebu Bekir bir anlamda Ensar ve Muhacir'in önde gelenlerinin seçimiyle ortaya konulurken Hazreti Ömer'in atama usulüyle yönetime evet. geldiğini, Hazreti Osman'ın ve Ali efendilerimizin Hazreti Ömer'in belirlediği şura'dan seçildiklerini ve Hazreti Osman'ın tam bir şura, evet. Hazreti Ali'nin kısmi bir şura. Sonra Muaviye bin Ebi Sufyan'la beraber aslında

0: o kadim Mezopotamya coğrafyasındaki yönetim biçimine doğru geçildiğini ve o hanedan içinden saltanata doğru. Bugün de 20. asırda ulus devletleşme sürecine girdiğimizde, bugün de İslam dünyasına baktığımızda kimilerinde o hanedan içinden bir anlamda yöneticilerini seçme geleneği devam ederken, kimilerinde seçime dayalı bir şekilde yöneticilerini belirleme durumlarının, yani bugün de aslında İslam dünyasına baktığımızda o tek bir yönetim biçimi noktasında bir ilkenin konulmamasının pratiklerini görmüş oluyoruz. İslam'ın orada İslam siyasal anlayışıyla değişmeyen hususu pratiklerden ziyade ilkeler olarak evet. Karşımıza çıkıyor.
1: Evet, yani o zaman tarihteki herhangi bir yönetim biçimini bugünden geriye doğru bir okuma yaparak, belki de anakronik bir hataya düşerek, doğru bir yönetim biçimi, yanlış bir yönetim biçimi, toplum için ideal ya da meşru, gayrimeşru bir yönetim biçimi olarak etiketlemek ve böyle kategorik bir okumaya tabi tutmak yerine, yönetim biçimi ne olursa olsun orada bir toplumun refahı için, saadeti için gereken ilkeler gözetilmiş mi, gözetilmemiş mi? Herhalde tarih sosyolojisi açısından bunun daha öne çıktığını görüyoruz. Doğru mu?
0: Doğrudur. Bunu Said Halim Paşa'nın İslam siyasetiyle ilgili olan şu açıklamasını ifade ettiğimizde sanırım meselenin vuzuha kavuşmasını da daha güçlü bir şekilde sağlamış olacağız. Said Halim Paşa İslam toplumunu ifade ederken İslam toplumunda dört kademeli bir yapının olduğunu, ilk iki yapının ana omurgayı teşkil ettiğini, sonraki iki yapınınsa onun doğal sonucu olarak şekillendiğini bize gösteriyor. Birinci kategori itikadiyat olarak zikreder. İkincisi ahlakiyat alanı. Üçüncüsü içtimaiyat alanı, toplumsal alan. Dördüncüsü ise siyasiyat alanı olarak zikreder. İfade ettiği şey şu: İslam kendisine tabi olan topluma, Müslüman topluma amentüye dayalı bir itikat geliştirir. Bu itikat doğal olarak o toplumda bir ahlak oluşturur. O itikada dayalı bir ahlak. Bireysel ahlak, toplumsal ahlak, aile ahlakı, ekonomik ahlak, idari ahlak dediğimiz alanı oluşturur. Dolayısıyla itikadiyat alanı insanlarda ve toplumda bir ahlaki yapıyı oluşturur. Bu o toplumun içtimaiyatını beraberinde getirir. Yani toplumsal bir düzene doğru. Tüccarların da o itikat ve ahlaka dayalı bir yapı ortaya koymalarını, idaredekilerin de ona göre bir yapı ortaya koymalarını, efendim her anlamda toplumun farklı kesimlerinin o itikat ve ahlaka göre bir yapı oluşturmalarını beraberinde getirir. Toplumsal bu durumda siyasal alanı belirler. Aslında ayet-i kerimenin ifade ettiği nasılsanız öyle yönetilirsiniz düsturu, nasıl bir itikada sahipseniz o itikat size bir ahlak oluşturur. Evet. O ahlak sizde bir toplumsal yapıya, düzene doğru sizi götürür ve o düzen, o ahlak, itikat ve düzene göre bir siyasal forma, siyasal bir atmosfere doğru geliştirir. Bizde şu oldu, yani Hazreti Peygamber'den itibaren Müslümanlar İslam'ı dikkate alarak bir inanç, o inanca dayalı bir ilim, bilgi sistemleri, onlara dayalı bir ahlak anlayışı, toplum yapısı oluşturdular. Doğal olarak bu anlayış siyasal noktaya taşıdı. Bu olduğu için ister yöneticinizi atamayla tayin ediniz, ister efendim seçimle yöneticiniz gelmiş olsun, ister hanedan içinden babadan oğula veya kardeşten kardeşe veya hanedan içinde farklı çaprazlamalarla yöneticiniz gelmiş olsa da, bu toplumsal düzenin içinde geldiği için aslında bu toplumsal düzenin yönetimini sürdüren bir noktadadır. Buradaki durum bizde dolayısıyla Hazreti Peygamber'den, yani 20. asra kadar olan noktada bu süreç işletildiği için, evet, 4 halifeden sonra Emevilerin saltanatı hususu tartışma doğurmuştur, belli bir noktada problemler oluşturmuştur ama bu uygulama Emevilerden sonra Abbasiler, ondan sonra efendim bütün İslam hanedanlıkları Osmanlı son dönemine kadar sürdürülen bir noktadadır. Çünkü o toplumsal yapı İslam itikadı, İslam ahlakiyatı, İslam'a dayalı bir toplumsal düzen oluşturduğu için

0: İster Hazreti Ebu Bekir gibi seçimle, ister Hazreti Ömer gibi atamayla, isterse de saltanat içinden artılarıyla eksileriyle bir durumun ortaya çıktığını zikretmiş olabiliriz.
1: Evet. Şimdi biz zaman zaman bizi yönetenleri eleştiriyoruz, şehrimizi yönetenleri eleştiriyoruz, kurumumuzu yönetenleri eleştiriyoruz, ülkeyi yönetenleri, hatta dünyayı yönetenleri eleştiriyoruz. Elbette ki eleştiri hakkımız sonuna kadar saklı. Siz konuşmanız esnasında çok önemli bir noktaya vurgu yaptınız. Temel itibariyle biz ne kadar dürüstsek, biz ne kadar adilsek, biz ne kadar hakkaniyeti gözetiyorsak, bizi yönetenler de hangi yöntemle gelmiş olurlarsa olsunlar bizim içimizden çıkıyorlar ve sonuç itibariyle ona göre yönetiliyoruz. Belki eleştirirken bu perspektifi çoğu zaman gözden kaçırıyoruz herhalde. Her şey bizde başlıyor, her şey bizde bitiyor. Toplum olarak bir toplum oluşturan bireyler var. Bireyler hakkaniyetli, adil, dürüst ve ahlaki ilkelere uygun bir hayat ortaya koyduklarında kendilerini yönetenler ve toplum nizamının temel kodlarını oluşturanlar da aynı şeye riayet ederek yaşıyorlar ve uyguluyorlar. Dolayısıyla önce aynaya bakmamız gerekiyor sanıyorum, ne dersiniz?
0: Evet, İslam'ın o itikat, ahlak, toplumsal yapı ve siyasal alanı belirleyen esasen ilkeleri toplumdaki bütün kesimleri bir anlamda muhatap aldığı için bu yönüyle devlet başkanı da İslam'ı bir anlamda dikkate alarak bir hayat sürdürdüğünde ve yönetilen de İslam'ı dikkate alarak bir hayat sürdüğünde aslında İslam bu anlamda gayesine erişmiş olduğunu zikretmiş olabiliriz. O yüzden sorunuzdan hareketle bizim bugün İslam dediğimizde bu konuyla irtibatlı Müslüman olan bütün kesimlere doğru taşıyarak, bütün kesimlerin İslam'ı bir anlamda ona ittiba ederek, onu temsil ve tebliğ ettiği bir noktaya doğru taşındığında bu doğal olarak en alttaki bir fertten devlet yönetimine kadar kendisini tezahür ettiren bir noktaya taşımış olacaktır.
1: Evet. Peki süremiz çok azaldı hocam. Bir yönetim şekli olarak hilafet tam olarak neye karşılık geliyor? Son bölümde bunu konuşmak istiyorum. Mesela bir teokratik sistem mi? Zaman zaman işte Osmanlı'yı andığımızda hilafeti de anmış oluyoruz. Bugün Müslümanların karşı karşıya kaldığı en büyük sorunlardan bir tanesi bir birliklerinin olmayışı, birlikte dünyaya karşı bir güç gösterisinde bulunamamaları, parçalanmış yapı sizin de bahsettiğiniz gibi Müslümanları sömürüye açık bir hale getiriyor. Mustazaf konuma, ezilen konuma, itilen konuma getiriyor. Dünyayı başka bir akıl yönetiyor, başka bir güç yönetiyor ve gelişmekte olan ülkeler ya da geri kalmış ülkeler gibi çeşitli kategoriler üzerinden Müslümanlar bir şekilde başkalarının yazdığı bir senaryoda figürandan daha öteye geçemiyor. Dolayısıyla bu tabloyu gördüğümüzde biz hilafeti daha böyle romantik bir anmanın dışında bir ihtiyaçmış gibi de anıyoruz. Geçmişte hilafet böyle bir şeyi temsil ediyor muydu? Böyle bir güç temerküzü oluşturuyor muydu? Ya da bugün bunun bir karşılığı var mı, mümkün mü?
0: Evet, İslam'ın bahsettiğimiz anlamdaki aslında siyasal arenadaki hedefi hilafet müessesesi üzerinden tarih boyunca Müslümanlar tarafından gerçekleştirilmiştir. Evet. Nitekim Hazreti Peygamber'den sonra Hazreti Ebu Bekir Efendimiz'den başlayıp Osmanlı'nın son 20. asrın başına kadar bu müessese Müslümanların siyasal anlamdaki temsil makamı olaraktan sürdürülmüştür. Evet, süreç içerisinde hanedan değişimleri olmuştur. Onu temsil eden devletlerde değişim olmuştur. Ama kesintisiz olarak Hazreti Ebu Bekir'den itibaren 20. asıra kadar geldiğimizde bu temsil makamı sürdürülmüştür Müslümanların. Dolayısıyla hilafet dediğimizde esasen Allah Resulü'nden sonra Allah'ın ve Resulü'nün getirdiği İslam'ın siyasal arenada da temsilinin devam ettirildiğinin sembolik bir kurumu olarak Müslümanlar tarafından 20. asrın başına kadar bunun sürdürüldüğünü ifade etmemiz gerekiyor. İkinci olarak bunu ifade ederken hilafet dediğimizde iki hilafeti anlamamız gerektiğini vurgulamak lazım. İki çeşit hilafet. Hilafet aslında bu noktada baktığımızda Müslümanların oluşturdukları siyasal anlamdaki yöneticilerine verdikleri bir sıfat olarak, bir siyasal sistemdeki müessese olarak karşılık geldiğini görüyoruz. Ama tarihsel arka planda bu müessese iki anlamda kullanılmıştır. Bir,

0: bugün diyelim Afrika'da bir küçük Müslüman topluluğun bile yöneticisi kimse, aslında o topluluğun halifesi, yönetici anlamıyla odur. Dolayısıyla bugün aslında İslam dünyasına baktığımızda ulus devletler halinde olan Müslüman ülkelerin yöneticileri aslında o Müslüman toplumun yöneticisi anlamında o
1: halifeleri.
0: toplumların halifeleri olarak dar anlamda bu kavramın bugün de aslında kullanılabileceği, sürdürülebileceğini unutmamak gerekiyor. İkincisi ise hilafeti uzma dediğimiz, yani tüm Müslümanları bir anlamda temsil eden, siyasal anlamda tüm Müslümanları dünyadaki diğer insanlık cemaatlerine karşı temsil makamında görülen hilafeti. Dolayısıyla hilafeti uzma hususu aslında Hazreti Ebubekir'den son Osmanlı halifesine kadar olan bağlamda bu temsil süreciyle sürdürüldüğünü görüyoruz. 20. yüzyılda aslında ilga edilen, bir anlamda meclise mündemiç halde bulunmaya taşınılan hilafet, hilafeti uzma olarak karşımıza çıkan noktada yer alıyor. Dolayısıyla burada tüm o Müslüman yöneticilerin üstünde tüm Müslümanlar temsil eden hilafet hususu 20. asırda bir anlamda tarihinde olmadığı kadar bir şekilde o ilga sürecini yaşamış olduğunu zikretmemiz gerekiyor. Muhammed Hamidullah Hoca, İslam tarihçiliğinin Türkiye'deki önemli isimlerinden bir tanesi, Yüksek Hilafet Konseyi şeklinde bir teklifte bulunarak 21. yüzyılda Müslümanların bu müesseseye yönelik bir efendim adımının somut örneğini verir.
1: Yani bir kişi değil de bir konsey tarafından bu makamın temsil edilebileceğini söylüyordu. Doğru mu?
0: Günün şartlarında o aslında baştan beri konuştuğumuz şekil hususu Müslümanların içinde bulunduğu şartlar, dinamiklere göre şekil alabilir ki tarih boyunca da hilafet bazen çok sembolik noktaya gelmiştir. Bazen aynı anda üç tane halifenin olduğu bir asra şahitlik edilmiştir. Efendim, dolayısıyla stabil, her dönemde aynı olan bir hilafet durumu da söz konusu olmadığını zikretmemiz gerekiyor.
1: O zaman devlet modelinde nasıl dediğiniz gibi durağan tek bir tip yoksa hilafet içinde aynı şeyi düşünebiliriz diyorsunuz. Önemli olan burada Müslümanların bütün ümmeti kapsayan bir temsil makamının oluşturulması.
0: Kesinlikle bunu şöyle de anlayabiliriz. Aslında Hazreti Peygamber'den sonra 4 halife dönemi daha Arap Yarımadası'nda o günün şartları ve dinamikleri bir anlamda dikkate alınarak ve Arap siyasal tecrübesi ve geleneği de devreye konularak uygulamalar olarak karşımıza çıkarken, Emeviler dönemine geldiğimizde büyük imparatorlukların kurulduğu ve aslında Emevilerin döneminde, yani saltanatı Müslümanlar üretmiş değildir. Saltanat zaten o imparatorlukların oluştuğu dönem itibariyle Çin'de de, Mısır'da da,
1: İran'da
0: Irak'ta da, İran topraklarında da, efendim Avrupa'ya doğru gittiğimizde de var olandır. Ama 20. yüzyılda imparatorluklar yıkılıp ulus devletler ortaya çıktığında ve ulus devletler daha modern Batı düşünce ve tecrübesini dikkate alarak kurulduğunda, bu şartlarda yeniden nasıl uygulanabilirliği hususunda Müslümanların kafa yorması gerekiyor.
1: Evet,
0: Hamidullah tam da bunun örneğini
1: evet.
0: somut verir.
1: O zaman nasıl olması gerektiğine dair tam da önümüzde bir açık, geniş alan var. Düşünüp yeni bir model ortaya konulması gerekiyor. Çünkü buna da ihtiyaç var diyerek açtığımız süreyi tamamlamış olalım hocam. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ediyorum davetinizden dolayı. Sağ olun.
1: Sevgili dinleyiciler, bugünkü Aklın Gözü programına Kocaeli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyelerinden Profesör Doktor Abdülkadir Macit katıldı. Kendisiyle bir Müslüman İslam'da yönetim biçimi ve halifeliğe nasıl bakmalı başlıklı bir söyleşi sunduk. Katılımından dolayı yeniden teşekkür ediyoruz. Program yapımcınız ben Mehmet Ödemiş. Radyosu başındaki tüm dinleyicilerimizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Sesimizin sizlere net bir şekilde ulaşmasında Zühal Ergür bizlere yardımcı oldu. Sağ olsunlar. Haftaya yeni bir programda yeniden buluşmak ümidiyle. Hoşça bakın zatınıza.
2: Aklın Gözü.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Yürüyordum zorlanmadan. Sadece yürüyordum. Düşünmüyordum da, hatta bakmıyordum bile etrafıma. İşte o an gördüğümde, yani iki ihtiyarı çapraz duran iki koltukta otururken durdum ve seyrettim. Hararetle bir konu üzerine konuşuyorlardı ve hatta tartışıyorlardı. Biri diğerine yalan söylüyorsun dedi. Sonra diğeri sen de yalan söylüyorsun dedi. Birincisi devam etti. Yalan söylediğimi bildiğini biliyorum dedi. İkincisi ben de yalan söylediğimi bildiğini biliyorum dedi. Kafa karıştıran bu kadar cümlenin arasından en mantıklı olanları seçmeye çalışıyordum ki sustular ve çok geçmeden tekrardan kendilerince devam ettiler. Onun söyledikleri ve söylediklerim yalansa ve yalanın muhatabı ben bile bu yalandan haberdar iken nasıl yalan olabilir yalan? Ortada yalan diye bir şey yok aslında ve belki de teorik olarak yalan söyleyebilmek mümkün bile değil. Şaşkınlığım had safhaya yükseldiği anda ihtiyarların tekrardan seslerini yükseltip bu kafa karıştıran muhabbeti bir yere bağlamalarını ümit ediyordum ki başladılar. Neydi o zaman bizim yaptığımız? Anlamsız gibi geliyor. Sana yalan söylediğimi biliyorsan o zaman yalan söyleyemiyorum demektir. Kesinlikle. Eğer sana yalan söylemeyi becerebilseydim bundan senin haberin olmazdı. Evet, olmazdı ama ortada bir yalan da olmazdı. Kesinlikle. Beceremediğin bir şeyin var olduğunu da söyleyemeyeceğine göre. Senin de aklında aynı soru. Neydi o zaman bizim yaptığımız? Bilmiyorum. Oyun mu oynuyorsunuz demek geldi içimden. Saçmalamayın, koca adamlar olmuşsunuz, entel entel konuşuyorsunuz. Paradokslar kurup kafa karıştırmak mı niyetiniz? Dönüp bakmadılar. Hiç istiflerini bozmadılar bile. Sanat dedi birincisi, sonra devam etti. Sanat ve suni aynı kökten gelmekte bilir misin? Muazzam bir örnek kanaatimce. Suni'nin gerçek olduğunu kim söyleyebilir? Sanatın gerçekliğini kim yargılayabilir? Büyük laflar diyenler değil mi ne kadar gerçekçi, ne kadar gerçek diye eserlere? O halde nasıl oluyor da bu ikisi aynı kökten geliyor? Sanatın yalan olduğunu hele bir söyle de bak edebiyatçılar ne hale getiriyor seni. Yahut suni'nin gerçek olduğunu söylediğinde fizikçilerin gazabını tahmin et bakalım. Yalan da böyle bir şey işte. Belki yalan diye bir şey yok. Belki de her şey bir yalan. Dediği anda tüylerimin diken diken olduğunu fark ettim ve gerçekliklerinden şüphe ettim. Okkalı bir küfürdü belki de aklıma ilk gelen ve hatta bir anlık sinir kriziyle yıkıp dökmekti bu kafa karışıklığına ilaç ama ikisini de yapmadım. Sadece yürüdüm ve uzaklaştım. Aklımda kalan bu satırlar Remzi Şimşek'in Borges mi Ben mi adlı kitabından, Ketebe Yayınları'ndan.
0: Aklımda kalan satırlar.
1: Konuşuyoruz.
2: Konuşuyoruz ama nasıl?
3: Bugün pek çok meselenin kilitlendiğini görüyorum.
2: Kilitlendiğini görüyorsun.
3: Evet.
2: O zaman çok mesele kilitlendiyse sen bunlardan tiskinmişsindir de.
3: Kesinlikle öyle.
2: Demek ki şimdi dinleyicilerimizin de nasıl konuşuyor iki spiker dediklerini duyar gibiyim. Bunların doğru söylenişlerini de üzerine basa basa anlatmamız gerekiyor. Kilitlenmez, kilitlenir. Tiskinilmez, tiksinilir.
3: Harflerin yerlerini değiştirmek gerçekten bazı sözcüklerde çok sık karşımıza çıkıyor. Hece atlayarak, harf değiştirerek işi nasıl zora soktuğumuzu

0: Sevgili dinleyiciler, Karakterini Seçin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Kurtuluş Özyazıcı. Bugünkü programımızda konuğumuz Atılım Üniversitesi'nden Gökçe Ulus. Gökçe hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Hangi karakteri seçtin bizim için? Önce onu konuşalım.
1: Ben Barış karakterini seçtim.
0: Uçurtmayı vurmasınlar.
1: Evet.
0: Neden bu karakteri seçtin?
1: Önce bir kadın karakter üzerinde yoğunlaştım. Sonra...
0: İnci mi yani? Yoksa başka bir eser?
1: Hayır, başka bir romanda, başka bir karakter seçmiştim aslında. Sonra aklıma çocuk düştü. Barış neden olmasın? Bir çocuğun gözünden dünya, 12 Eylül sonrası, yaşananlar, cezaevi... Barış beni çok etkiledi. Bence kitabı okuyan ya da filmi izleyen herkesi çok etkilemiştir. İlk basımı 1986'da yapılıyor kitabın. Hı hı. Ve sonrasında 1989 yılında Barış'ın mırıl mırıl sesini yükseltiverince yeni basım şansı oldu diyor yazar. Hı. Film için.
0: Feride Çiçekoğlu.
1: Feride Çiçekoğlu. Tunç Başaran'ın da
0: katkısı var bunda.
1: Hatta bu komple bir yeniden yaratım olmuş aslında. Feride Çiçekoğlu ve Tunç Başaran çok büyük bir iş çıkarmışlar. Başrolde Nur Sürer, Ozan Bilen çocuk oyuncu ve Füsun Demirel diğer çok kıymetli oyuncular muazzam bir film haline getiriyorlar. Filmde kitaptakinden biraz daha farklı bir yaklaşım var. Ama film esasında Barış'ın İnci'ye yazdığı, daha doğrusu mahkum kadınlara yazdırdığı 40'tan fazla mektuptan oluşuyor. Kitap tamamen Barış'ın sesinden duyuluyor aslında.
0: Yani kitabı biz Barış'ın anlatımından biliyoruz. Film tabii biraz daha farklı. Filmde olaylar biraz daha kronolojik gidiyor doğal olarak.
1: Evet, ama yine yazarın sözüyle kitabın beyaz perdeye gönül borcu var diyor.
0: Çocuk karakteri oluşturmak çok da kolay değil.
1: Barış gerçek bir karakter. Feride Çiçekoğlu'nun 80 sonrası 4 yıllık bir mahkumiyeti var. Orada şahit olduğu olayları yazıyor aslında. Burada bahsedeceğimiz İnci karakteri esasında Feride Çiçekoğlu. Aslında kendi yaşadıklarını anlatıyor burada. Ve kitapta da öğreniyoruz ki bir tek Barış'ın adı gerçek. Ama Barış'ın adını da gerçek manasını bilerek koymuyorlar ya da herhangi bir alt metnini düşünerek koymuyorlar. Diyor ki babasının çok sevdiği bir müzikçinin adıymış. Muhtemelen Barış Manço'dan esinlenerek koyulan bir ismi var. Ama diğer yönden baktığımızda Barış tam olarak adının hakkını veren de bir çocuk.
0: Karakterini o zaman anlamaya çalışalım, Barış'ı tanımaya çalışalım. Hı hı. Öne çıkan özellikleri neler?
1: Fiziksel olarak ufak tefek bir çocuk, 4 ya da 5 yaşında ki bu zaten gerçeklikle kurguyu tam ayırt edemediği bir yaş aralığı. Kadınlar koğuşunda yaşıyor, avlu, demir kapılar, yüksek duvarlar, hayatı bunlardan ibaret. Dünya ona o kadar yabancı ki akşam göğü diye bir şey duyuyor, akşam göğü diye bir şeyden bahsediyor kadınlar. Ama diyor ki bizim göğümüzün yalnız gündüzü var ve mektubunda soruyor, İnci diyor, dışarıda İnci çünkü, senin göğünün gecesi var mı? Güneşin ne doğuşunu görmüş ne batışını görmüş. Hayat namına bildiği tek şey cezaevi. Fiziksel hareketleri çok sınırlandırılmış bir çocuk. Nerede koşması gerektiği, nerede durması gerektiği, sayım sırasında nasıl durulur, gardiyanlarla nasıl konuşulur, hepsi muhtemelen çok trajik şekilde Barış'a öğretilmiş. Ve Barış çok travmaları olan bir çocuk. Normal olarak düdük sesinden çok korkuyor. Kapılara vurma seslerinden korkuyor ve bir gün İnci ile odun taşırken kalp atışları çok hızlanıyor. Bu duruma bile yabancı Barış ve diyor ki tencereye vurulur gibi oldu. Kalp çarpıntısını bile tencereye vurma sesi olarak somutluyor. Yani bilmediği durumları bildiği durumlar üzerinden anlatmaya çalışıyor ama bildikleri de çok sınırlı. Ve burada Barış'ın dil ve kavram edinme süreci bazen trajikomik yine durumlar oluşturuyor. Yetişkinler sürekli soyut kavramlar, deyimler kullanıyor, ideolojik söylemlerde bulunuyorlar. Ama Barış onları somutlamaya çalışıyor, algılamak için. Mesela mahkumiyet Barış'ın dünyasında, Barış'ın kafasında bir aciziyet.

0: ya da büyümemişlik hali. Ben mahkum değilim, ben sadece çocuğum diyor. Hatta bir noktada diyor ki ben çoraplarımı bile kendim giyebiliyorum, ben kendime bakabilirim. Bu da oradan çıkma isteğinin bir dışa vurumu aslında. Anlamaya çalışıyor duyduklarını, yaşadıklarını, gördüklerini. Aile namına bir tek anne ve baba var. Zaten dışarıda bakacak kimse olmadığı için orada annesinin yanında. Annesinin etkisi Barış'ın kafasını çok karıştırıyor. Öyle bir anne ki eşi dışarıda kalsın, onlara baksın diye suçunu üstlenmiş. Eğitim ve dünyaya dair bilgisi oldukça az. Bazı kadınlara da, bazen Barış'a da çok hoyrat davranıyor. Barış annesini çok seviyor ama onu anlamıyor. Annesi de Barış'ı anlamıyor ve hatta anlamaya da hiç çalışmıyor. Barış'ın ilgi ve sevgi gördüğü yer İnci'nin ve İnci'nin arkadaşlarının koğuşu aslında.
1: Siyasilerin koğuşu.
0: Siyasilerin koğuşu. Ama annesi onlara benzeyeceksin diye kızarak bazen oraya gitmesini de engelliyor. Anne hayata karşı çok öfkeli. Muhatabı aslında kocası ama kendince bir mantık kuruyor ve hırsını gücünün yettiği başka kadınlara yöneltiyor. Son derece ataerkil bir kadın. Koğuşa bir kadın geliyor, zorla bir başka erkeğe ikinci eş olarak verilmiş. Bu kadın Kuma diye, anne Barış'ın gözünün önünde o kadına saldırıyor. Ama hemen peşi sıra sana bir değil iki gelin alırım diye kendince Barış'ın erkekliğini yüceltiyor. Hmm. Çelişkilerle dolu bir kadın. Ve bazen çok acımasız olabiliyor. Barış'ın bunlara şahit olması onun dünyasında çok büyük belirsizlikler yaratıyor. Erkek koğuşları yanıyor diye bir haber geliyor. Eşi, tanıdıkları olanlar ya da yangın buraya da sıçrayacak kaygısıyla panikleyenler, ağlayanlar, bağıranlar, hatta orada bir izdiham oluyor, bazı kadınlar eziliyor. Barış'ın annesi erkek koğuşları yanıyor, seninki kebap olmuştur diye başka bir kadınla dalga geçebiliyor. Hırsını gücünün yettiği başka kadınlardan alıyor ama aslında onun bütün hırsı eşine karşı.
1: Evet.
0: Annesi içten içe de duygusal bir kadın. Barış'a gece uyurken sarıldığında gözyaşlarıyla Barış'ın kafası ıslandığında Barış annesinin ağladığını anlıyor ama annem üzülmesin diye anlamazlıktan geliyor, uyuyor, taklidi yapıyor. Annenin en büyük korkusu Barış'ın ıslah evine yollanması.
1: Yani Barış'tan ayrılmak istemiyor tabii.
0: Hiç istemiyor.
1: Barış karakteri, Uçurtmayı Vurmasınlar filminden ve romanından da biliyoruz, aslında hüzünlü bir karakter tabii. Çok. Yani küçük bir çocuğun orada olması, hapishanede büyümek zorunda kalması çok üzücü ama romanda da öyle, filmde de öyle. Bu hüzünlü hikayede bile biz filmi izlerken de, romanı okurken de zaman zaman gülüyoruz, değil mi?
0: Gülüyoruz. Barış'ın soyut kavramları algılaması ya da algılamaya çalışması gerçekten bazen gülünç durumlar yaratıyor ve İnci Barış'a tutunuyor, Barış İnci'ye tutunuyor. Aslında Tunç Başaran da bir söyleşisinde rastlamıştım. Burada politik bir film yapmadım ben diyor. Ve kitap da esasında bir sevgi kitabı, aşkın çok farklı bir halini anlatıyor.
1: Çok insancıl duygular çok. Aslında.
0: İnci burada biyolojik annenin dışında Barış'a ruhsal gelişimini sağlayan, oyunlar kuran, masallar anlatan, onunla eğlenen, onunla oyunlar oynayan bir anne figürü olarak hayatına giriyor. Barış'a Pinokyo'yu ilk anlatan İnci mesela. Çok kıskanıyor, çocukça kıskançlıkları var. İnci'yi kıskanıyor özellikle. Çünkü İnci onu birey olarak görüyor. İnci ona vakit ayırıyor. İnci'yle eğleniyorlar. İnci'nin bavuluna saklanıyor saklambaç oynarken. Sonra çıkarken beni de bavulunda götürür beklentisi içerisine giriyor. Dışarıda başka çocuklara aşure pişirme diyor mesela. Belki nezlesi vardır, sana geçer. İnsanı
1: yani aslında evet, insanı gülümseten küçük kıskançlık öyküleri. Programımızın bir bölümü tabii karakteri seçip o karakteri tanımayla ilgili. İkinci bölümde biraz oyuna benzer bir şey yapıyoruz. Konuklarımıza seçtikleri karakterlerle ilgili sorular soruyoruz. Bu soruları daha önceden yapay zekaya sormuş oluyorum ben. Bakalım yapay zeka Barış'ı ne kadar tanıyor? Onun cevaplarını değerlendirmeni isteyeceğim. İkinci bölüm biraz daha hem Barış'ın hikayesini eğlenceli hale getirebilir diye düşünüyorum.
0: Barış'ın hayatını biraz renklendirmek lazım.
1: Renklendirelim. Peki, yapay zekaya bakışın nedir? Özellikle hocaların zaman zaman şikayet ettiğini biliyoruz. Evet. Öğrenciler çok fazla faydalanıyorlar diye.
0: Fazlalıktan ziyade bilinçsiz faydalanmak, gerçekten onu bir intihal yolu olarak kullanmak çok riskli. Öğrenciler ödevlerini bunun üzerinden hazırlayıp bize getirdiğinde gerçekten hiçbir kazanımı olmuyor. Çok büyük zararı oluyor ama bunu anlatamıyoruz. Fikirlerinizi geliştirin, araştırmalarınızı derinleştirin, bunun üzerine kullanın

0: Bunları başarabilirsek akademisyenler de öğrenciler de çok daha iyi noktalara gelecektir. Yani sadece öğrenciler üzerinden gitmeyelim. Hepimiz için aslında bulunmaz bir nimet. Çok faydalı.
1: Mutlaka faydalanıyoruz ama
0: daha bilinçli kullanmamız
1: belki
0: gerekiyor.
1: De. Peki bir sorulara geçelim.
0: Hadi geçelim.
1: Uçurtmayı Vurmasınlar romanındaki Barış'ın hapishanede çizgi film izleme şansı olsaydı hangisini tercih ederdi? A. Tom ve Jerry, B. Heidi, C. Pokemon, D. Örümcek Adam.
0: Valla Barış hepsini izlerdi imkanı olsa, öyle bir şey olsa. Çünkü gökyüzünde gördüğü uçurtma bile onun için çok fantastik, kuşlara çok hayran. Örümcek Adam olabilirdi çünkü Örümcek Adam gibi
1: kahramanlığından dolayı.
0: Kahramanlığından ve duvarları aşıp onun için çok belirsiz bir dünya olan dışarıya erişebilir. Ama Heidi de özgürce koşuyor. Heidi de sınırsız bir doğa içerisinde.
1: Hadi birini tercih edelim çünkü yapay zekayı puanlayacağız burada.
0: Yapay zeka bence Heidi demiştir.
1: Heidi demiştir. Evet, Heidi demiş. Sebebi de şu: Barış Uçurtmayı Vurmasınlar boyunca sevgiye, doğaya, özgürlüğe ve şefkate özlem duyan küçük bir çocuktur. Bu yüzden Heidi dağlar, çiçekler, hayvanlar ve özgürce koşup oynayan bir çocuğun hikayesini anlattığı için Barış'ı daha cezbeder diye yazmış, söylemiş yapay
0: zeka. Özdeşim kuruyor, kuşunun adını Barış koyuyor.
1: Tom ve Jerry için eğlenceli olurdu ama Barış'ın duygusal dünyasıyla çok güçlü bir bağ kurmazdı demiş. Pokemon için romanın geçtiği döneme de uymaz. Ayrıca Barış'ın karakteriyle tematik olarak daha uzaktır demiş. Örümcek Adam içinde kahramanlık hikayelerini ilgili izleyebilirdi ancak özgürlük ve doğa özlemini Heidi kadar yansıtmaz demiş. Ama senin bakışını da beğendim. Yani
0: Örümcek Adam kaçabilir.
1: Evet, kaçabilir. Belki Barış'ın böyle bir değil mi isteği olabilirdi.
0: Olabilirdi ama mantıklı bir cevap olmuş.
1: Evet, yine de Heidi demiş.
0: Evet.
1: İkinci sorumuz.
0: Buyurunuz.
1: Barış İnci'ye bir isim koymak istese ona hangi ismi koyardı? A. Umut, B. Sevgi, C. Barış, D. Özgür.
0: Sevgi koyardı.
1: Neden?
0: Büyüğüm değilsin ki sen, İncisin diyor mesela bir mektubunda. İnci'yi çok seviyor. Sevginin çok farklı bir halini yaşıyor. Ve özgürlük Barış'ın kafasında oturan bir kavram değil. Çünkü farklı bir şey bilmiyor. Onun o çocuk mahkum halinden, bunu tırnak içinde söylüyorum, başka bir dünya, başka bir hal bilmiyor. Dışarı çıktığında bile burası dışarısı mı diye ona nezaret eden askere soruyor. Dışarısı ne? Özgürlük ne? Mahkumiyet ne? Barışta bu soyut kavramlar yok ama sevgiye çok içten içe biliyor. Sezgisel olarak da biliyor. Yaşantısı sonucu da biliyor.
1: Ben de bu soruyu hazırlarken, seçenekleri belirlerken sevgi diye seçer düşünmüştüm. Ama hadi bir de özgür seçeneğini koyayım bakalım ne diyecek diye kafasını karıştırayım dedim. Bilmiyorum, kafası karıştı mı ama özgür seçeneğini seçti. Barış için İnci sadece sevdiği bir arkadaş değil, aynı zamanda hapishane duvarlarının ötesinde dünyaya açılan bir pencere gibidir. Roman boyunca Barış'ın en büyük özlemi özgürlüktür. Bu nedenle İnci'ye sembolik bir isim verecek olsaydı, özgür adı onun duygularını en iyi yansıtırdı. Umut da güçlü bir seçenek olurdu. Çünkü Barış umudunu hiç kaybetmez. Sevgi de romana çok yakışır. Barış'ın dünyası sevgiyle ayakta durur. Barış ise kendi adını vermesi nedeniyle daha az olası görünür. Aslında Barış seçeneği dışında hepsini biraz seçmiş yapay zeka.
0: Evet, şıkları da güzel seçmişsin.
1: Biraz da zorlayalım değil mi?
0: Şimdi İnci'nin tahliyesi Barış için travma. Ayrılık.
1: Aslında evet.
0: İnci özgürlüğe gidiyor ama yok. Barış'ta özgürlük kavramının tam karşılığı yok bence.
1: Peki üçüncü soruya geçelim. Uçurtmayı Vurmasınlar romanındaki Barış büyüdü, meslek sahibi oldu. Ona hangi meslek daha çok yakışır? A. Oyunculuk, B. Müzisyenlik, C. Şairlik, D. Avukatlık. Bu arada filmde Barış'ı oynayan Ozan Bilen hala oyunculuğa devam ediyor. Evet.
0: Evet.
1: Tekrarlayayım mı seçenekleri? Oyunculuk, müzisyenlik, şairlik, avukatlık.
0: Avukat olurdu demiştir. Orada şahit olduklarıyla mücadele edebilmesi için haksızlıklarla ya da kadınları, çocukları oradan kurtarabilmek için avukat olmuştur.

0: senin gönlünden geçen ne?
1: Şair.
0: Şairlik
1: ben
0: mi?
1: Ben edebiyatçı olarak şair olmasını beklerim. Çünkü küçüklüğünden itibaren çok derin yaralar alıyor, çok yoğun duygular içerisinde. Çok farklı bir duyarlılığa da sahip bu arada. Çok hassas bir çocuk Barış.
0: O zaman bu yapay zeka programıyla biraz daha iyi anlaşabilirsin.
1: O da mı?
0: Çünkü uçurtmayı vurmasınların duvarlar arasında büyüyen, avludaki gökyüzüne bakıp özgürlüğü öğrenen o küçük Barış'ı, büyüdüğünde hikayesi ve taşıdığı o derin iç dünyasıyla ona en çok yakışan meslek şairlik olurdu. Hatta biraz daha ileri gidelim. Eğer o çocukluk anılarının adaletsizliğin ve İnce ablasına duyduğu bağlılığın izini sürmek isteseydi, avukatlık da ona ikinci bir yol sunabilirdi. Ama neden şairlik dendiğinde içindeki o saf çocuk, Barış'ın çocukluğu, betonu, parmaklıkları ve uçurtmaların neden vurulduğunu anlamakla geçti demiş. Filmde ve romanda İnce'ye sorduğu her soru zaten başlı başına birer dize gibiydi. Uçurtmayı vurdular mı İnce veya bizim niye uçurtmamız yok? Büyüdüğünde bu sorular birer şiir kitabına dönüşebilirdi demiş.
1: Olabilirdi. Sevdim.
0: Avukatlığı da alternatif bir yol olarak seçmiş. Tabii hapishanede geçen bir film olduğu için özgürlüğe duyulan özlem her zaman hikayede olduğu için avukatlık da seçilebilir.
1: Güçlü bir seçenek olmuş.
0: Evet. Nasıl buldun cevapları?
1: Mantıklı, tutarlı ama Barış'ı büyüdüğünde hatta avukat da değil ama daha mücadeleci, daha serbest çalışarak mücadele edeceği haksızlıklarla savaşacağı bir meslek seçeceğini hayal ediyorum ben.
0: Bir sivil toplum örgütünde çalışırdı.
1: Çalışırdı.
0: Peki çok teşekkürler Gökçe.
1: Ben çok teşekkür ediyorum.
0: Bize uçurtmayı vurmasınların Barış'ını anlattın. Biz de hatırladık tekrar.
1: Aslında söyleyecek daha çok şey var.
0: Mutlaka.
1: Ve bu vesileyle bir de romanını okuyup tekrar filmini izlemek fırsatını verdiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Çok keyifliydi burada olmak. Barış'ın dünyası üzerine uzun uzun düşünmek benim için de çok aydınlatıcı oldu. Çok teşekkür ediyorum.
0: Başka bir programda görüşmek üzere diyelim. Sevgili dinleyiciler, bugün Karakterini Seç'te Uçurtmayı Vurmasınlar romanının ve filminin aynı zamanda baş karakterlerinden biri Barış'ı, o küçük Barış'ı konuştuk. Atılım Üniversitesi'nden Gökçe Ulus bize bilgi verdi. Yapay zekada zaman zaman sohbetimize yardımcı oldu diyelim. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Ben Kurtuluş Özyazıcı. İyi günler.

İnsanoğlunun gökyüzüyle heyecanlı bir ilişkisi vardır. İnsan ona bakar, hayran olur, orada olup biteni anlamaya çalışır. Aynı zamanda insan uçmanın nasıl bir duygu olduğunu da merak eder. Bu hayalin peşinden koşanlar da uçamasalar da ona en yakın tecrübeyi yaşatacak araçları icat ederler. İşte paraşüt bunun ilk örneklerindendir. Tarihin tozlu sayfalarına baktığımızda paraşütü andıran ilk şeylere M.Ö. 2. yüzyılda Çin'de rastlarız. Çinli alim Sima Qian'ın meşhur Shi Ji eserinde

üzerinde büyük bir hasır şapkayı kavrayan imparatorun yanan binadan atlayıp hayatta kaldığından bahseder. Hikaye ne kadar doğrudur bilemeyiz ama paraşütün temel prensibini barındırdığı kesindir. Paraşüt tasarımının bilinen ilk resimli kanıtı ise 1514'te Da Vinci'nin eskiz defterinde ortaya çıkar. Da Vinci'nin eskizinde görülen paraşüt çizimi piramit şeklindedir. Bu eskiz bir adamın büyük bir tehlike yaratmadan bir kuleden veya yanan bir binadan atlayabileceğini ima etmektedir. Bilindiği kadarıyla Da Vinci taslağını pratiğe indirgeyemez. Onun bu konseptinin yeniden keşfi içinse yaklaşık 100 yıl geçmesi gerekir. Hırvat Hazerfen Fausto Veranzio, Da Vinci'nin tasarımını temel alarak bir paraşüt yaptığını ve Venedik'teki bir kuleden birkaç başarılı deneme atlayışı gerçekleştirdiğini iddia eder. Veranzio, icadıyla ilgili çizimlerinde ve tasvirlerinde Homo Volans, yani uçan adam ismini kullanır. Ancak yaptığını iddia ettiği atlayışlar hiçbir zaman kanıtlanamaz. 26 Aralık 1783'te ise insanlar bir mucizeye tanık olmak için toplanırlar ve Fransız Louis Sebastian Lenormand yaptığı paraşütle kontrollü atlayışını gerçekleştirir. Tarihte tanık olunan bu ilk atlayış Lenormand'a paraşütün mucidi unvanını kazandırır. Onun icadı şemsiye tasarımlı, sert çatılı ve 4,5 metre çapındadır. Bu tasarım zaman içinde geliştirilir ve sert çatılar yerini yumuşak, katlanabilir kumaşlara bırakır. Daha sonra ise çantalara dahi girerek adrenalin dolu bazı sporların ve askeri kullanımın önemli bir parçası haline gelir. Paraşüt ismi ise Latince karşı anlamına gelen para ve Fransızca düşme anlamına gelen şüt kelimelerinin birleşiminden oluşur. Yani düşme karşıtı anlamındadır.

0: Nezaket mevsimi.
1: İnsanın en mahrem anlarını, en dokunulmaz kalesi olan evini ve en derin sessizliğini birer beğeni malzemesine dönüştürdüğü o tuhaf panayırı konuşacağız bugün. Nezaket mevsiminde dijital dünyanın ruhumuzu kuşatan o amansız görülme arzusunu ve bu arzunun kurbanı olan mahremiyetimizi ele alacağız. Nezaket başkasına karşı gösterilen bir zarafet değil sadece. İnsanın kendi hayatına, kendi mahremiyetine ve kendi sırrına duyduğu o vakur sakınma hali. Bugün paylaş butonu insanın kendine duyduğu o asil saygıyı bir vitrin ürününe dönüştürme riskini taşıyor ne yazık ki. Şükrü Erbaş insanın içini sızlatan bir tespitle şöyle söylüyor. Eskiden insanın bir içi vardı, bir de dışı. Şimdi sadece dışı var. İçi ise herkesin seyrettiği bir manzara. Erbaş'ın bu sitemi modern insanın dijital dünyadaki o sergilenme sancısının özetidir. Her anı, her yemeği, her hüznü, her sevinci birer dijital kanıt olarak sunmak aslında o hayatın o biricikliğini ve büyüsünü yok etmektir. Bergson yaşanılan anın saf bir akış olduğunu savunur. Bergsoncu bakışla baktığımızda o anı yaşamak yerine kaydetmek, görücüye çıkarmak, paylaşmak aslında o anı öldürmektir. Nezaket o anı kutsiyetine hürmet etmek, onu bir kalabalığın insafına değil, kalbinin mahremiyetine saklayabilmektir. Gazali, Kimya-i Saadet'te riyayı, yani gösterişi kalbi çürüten en büyük hastalıklardan biri sayar. Gazali'ye göre bir hayrı ve bir güzelliği başkaları görsün diye yapmak, o güzelliğin ruhunu zedelemektir. Bugün sosyal medyada sergilenen o mutluluk tabloları, yardım sahneleri, Gazali'nin uyardığı o riya tuzağının dijital tohumlarındandır. Dijital formudur diyelim ya da. Buhari'nin Edeb-ül Müfredinde ise mahremiyet, imanın bir cüzü olarak

0: Anlatılır. Bir evin içine izinsiz bakmak nasıl haramsa, kendi evinin içini izinsizce binlerce gözün önünde açmak da o derece edep noksanlığıdır. Dijital nezaket, çocukların masumiyetini, sofranın bereketini ve evin huzurunu o görülme hırsına kurban etmemektir. Hazreti Mevlana gözden ırak olan gönle yakın olur derken bazen gizlenmenin aşikar olmaktan daha büyük bir asalet olduğunu bize hatırlatır. Bauman günümüzde görülmüyorum o halde yokum anlayışının hakim olduğunu, mahremiyetin ise bir hapishaneye dönüştürüldüğünü anlatır. Hatta biz buna şeffaflık baskısı denildiğini de çoğu kitaptan okuyoruz. Bauman'ın bu teşhisine karşı biz kadim hicap duygumuzu dijital dünyaya da taşımalıyız. Bir başkasının hayatını gizlice izlemek, stalklamak deniyor biliyorsunuz. Ne kadar büyük bir nezaketsizlikse kendi hayatımızı bir göz hapsine sunmak da o kadar büyük bir gönül yorgunluğu oluşturacaktır. Gerçek nezaket bakışları üzerinde toplamak değil, bakışların ulaşamayacağı bir ruh dinginliğini kendimize inşa edebilmektir. Hayat sergilenmek için değil, yaşanmak içindir. Gelin bugün dijital dünyada bir mahremiyet kalkanını kuşanalım. Her anımızı değil, sadece değer katanı, her hüznümüzü değil, sadece derman bulanı paylaşalım. Başkalarının özel hayatlarına ekranın arkasından izinsiz sızmaktan da haya edelim. Unutmayalım ki saklanan her an derinleşen bir hatıradır. Hayatımızın sadece izlenen bir manzara olmasına izin vermeyelim. Onu sadece seçkin gönüllerin girebildiği vakur bir bahçe olarak koruyalım. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müyeseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, görünmekten ziyade anlaşıldığımız, mahremiyetin o huzurlu gölgesinde serinlediğimiz güzel günler diliyoruz. Sözünüzün ehemmiyeti hayatımızın mahremiyetine emanet kalsın. İhtimamla, edeple, zarafetle kalın. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Radyo 1.
1: Saat 15.
0: Haberler.
1: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Türkiye'de sanayi üretimi büyümeye devam ediyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretim endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık yaklaşık %2 büyüdü, dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda grup önerilerinin ardından kritik aşamaya geçildi. Genel Kurul'un bugünkü toplantısında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşülüyor. Uzun sürmesi beklenen görüşmeleri siyasi partilerin genel başkanları da takip ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul'a katılıyor. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddeli kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesine devam edilirken, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, partisi adına genel kurulda konuşma yaptı. Fethi Yıldız, "Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz, yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız," dedi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleriyle gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltiliyor. Düzenlemeyle malul sayılmayan personele de gazilik unvanı verilerek maaş bağlanacak.

0: Milli Savunma Bakanlığı Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir kez daha anıldı. Açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir" sözlerine de yer verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Badefulla telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında en büyük anlaşmazlıklardan birisi olarak görülen nükleer silah konusuyla ilgili belirsizlik sürüyor. Amerikan basını, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. İran'sa Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması karşılığında yaptırımların kaldırılmasını, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını ve savaş sırasında oluşan hasarın tazmin edilmesini talep ediyor. Yükseköğretim Kurumları Sınavı Maratonu'nda tercih süreci bu gece saat 23.59'da tamamlanacak. Bu çerçevede adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Üniversite adaylarının tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmaması gerektiği belirtiliyor. Liselere geçiş sistemi LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil tercih başvuruları ise 12 Ağustos'a kadar yapılabilecek, sonuçlar 14 Ağustos Cuma günü ilan edilecek. İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Ambarlı sahilinden alınan deniz suyu numunelerinin analizinde uygunsuzluk tespit edildi. Bu nedenle bölgeden denize girişler yasaklandı. Bölgede bulunan İSKİ Ambarlı İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi'nin denize arıtma yapmadan su deşarj ettiği iddiaları daha önce gündeme gelmiş. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı iddialar üzerine yapmıştı. İzmir ve Muğla'da yasa dışı göçe aracılık ettiği belirlenen şebeke çökertildi. Jandarma ve sahil güvenlik ekiplerinin düzenlediği insansız hava aracı destekli operasyonda 9 göçmen kaçakçısıyla 132 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenler İl Göç İdaresi Müdürlüklerine teslim edilerek sınır dışı işlemleri başlatıldı. Haberleri dinlediniz.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sunar.
2: Yol durumu.
0: Kayseri-Kırşehir yolunun 16 ile 20. kilometreleri arasında yol yapım çalışması olduğundan ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Samsun-Çarşamba-Terme yolunun 5 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.
1: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Bosch Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
5: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Reklamlar.

Mutlu günler değerli dinleyiciler. Radyoları başında bizleri dinleyen bütün dinleyicilerimizi dostluğun ve kardeşliğin şehri Diyarbakır'dan sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Hayatın koşturmacasına, stresine, keyif ve huzur dolu bir mola vereceğiniz Genç Yaşam programına hepiniz davetlisiniz. Evinizde, iş yerinizde, hatta seyir halinde yoldaşlık edin bizlere. Canlı yayın heyecanını gelin hep birlikte yaşayalım. Bugün 10 Ağustos 2026 günlerden pazartesi, gençliğin sesiyle, umuduyla ve yarına olan inancıyla dolu Genç Yaşam programıyla yine sizinle birlikteyiz. Programımıza ve sonsuza dek sürecek radyo dostluğumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyor ve bugünkü yayın ekibimizi takdim ediyoruz. Efendim, Genç Yaşam programını Soner Emre hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Ufuk Tanak Güneş ve Semih Suat Sarı. Sunucunuz ben Ahmet Oğuz Gözel. Gençlik heyecanıyla dolu bu programda bugün de aynı saatte bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyor ve iletişim adreslerimizi sizlere iletiyoruz.

Genç Yaşam her an her yerde sizinle. Bizi sadece radyo frekanslarından değil tek tıkla radyo.trt.net.tr adresinden veya TRT Dinle mobil uygulaması üzerinden de dinleyebileceksiniz. Facebook ve Instagram ana sayfasında arama kısmına TRT GAP Diyarbakır Radyosu yazarak, X platformundaysa küçük harflerle @diyarbakirradyo yazıp iletilerinizi bize paylaşabileceksiniz. Elektronik posta adresimiz ise gapdiyarbakirradyosu@trt.net.tr. Telefonla iletişim kurmak isterseniz bağlantı numaralarımız Diyarbakır'ın alan kodu 0412'den sonra 223 1060 ve 223 1062. Efendim, iletişim numaralarımızı paylaştık. Şimdi de sırayı müziğe bırakıyoruz. Berkay ve Tepki, Deli Et Beni diyecekler.

0: Genç Yaşam'da bugün.
1: Efendim saatler 15.12 göstermekte, hareketli, böyle enerjik bir giriş yaptık programımıza. Bakalım bugün neler konuşacağız, değerli yapımcımız bizler için neler hazırlamış. Genç Haber köşemizde muhabirimiz Sude Tuncel'in derlediği bülteni dinleyebileceğiz. Ardındansa Uluslararası Gençlik Günü ve Gençlik Haftası söyleşisi gerçekleştireceğiz. İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Görevlisi Bahar Ok ve Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği 3. Sınıf Öğrencisi Melek Köroğlu'yla yapacağımız bu sohbetimizi de iki bölüm halinde dinleyebileceksiniz. Sözün sohbetin yanı sıra sizler için seçtiğimiz birbirinden seçkin müzik eserleri programımıza renk katacak. Şimdi onlardan birini dinliyoruz. Aşkın Nur Yengi, Atın Beni Denizlere diyor.

0: Efendim, saatler 15.17'yi göstermekte. Hayatın çok güzel bir dönemi, gençlik dönemi. Bir toplumun geleceği bununla birlikte bugünü, enerjisi, değişim isteği ve dönüşüm gücü gençlik dönemi. Gençlerin ne düşündüğü, neye ihtiyaç duyduğu ve geleceğe nasıl baktığı aslında toplumun yarınını da anlamanın da belki en önemli yollarından biri. Birleşmiş Milletler tarafından kabul edilen ve her yıl kutlanan Uluslararası Gençlik Günü ve gençlerin karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çekmek, onların sesini daha görünür hale getirmek ve gençlerin toplumsal yaşama katılımını da güçlendirmek amacıyla her yıl kutlanıyor. Bu hafta da Gençlik Haftası olarak konuşuluyor efendim. Bu konuyu konuşacağız. Konuklarımız, çok değerli konuklarımız var. Her hafta olduğu gibi İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Görevlisi Bahar Ok bizlerle. Sayın Ok, hoş geldiniz programımıza.
1: Merhaba Ahmet Bey, hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz?
0: Çok teşekkür ederim efendim. Sizler nasılsınız?
1: Gayet iyiyim, çok teşekkür ediyorum.
0: Tekrar hoş geldiniz. Ve genç bir konuğumuz, Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Melek Köroğlu da bizlerle. Melek, hoş geldin programımıza sen de.
2: Hoş buldum ben de, teşekkür ederim.
0: Nasılsın, iyisin umarım.
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler, bizler de iyiyiz. Seni konuşacağız, sizleri konuşacağız, gençleri konuşacağız ama öncelikle tabii ki Sayın Ok'la başlamak isterim söyleşimize. Efendim, bugün tabii gençlik üzerine konuşmaya başlamadan önce aslında bu konuşmanın vesilesi olan özel günün hikayesine bir bakmak isteriz. Uluslararası Gençlik Günü nasıl ortaya çıktı? Bugün neden hala önemli? Bu hafta neler konuşuluyor? Biraz bunlardan bahsedebilir miyiz?
1: Elbette ki. Bence Uluslararası Gençlik Günü yalnızca takvimde yer alan özel bir gün olarak görmemek gerekiyor. Şöyle ki aslında bugün dünyada gençlerin toplumların geleceğinde nasıl rol oynadığını yeniden düşünmemiz için önemli bir fırsat ve bir hatırlatma günü aslında. Sizin de belirttiğiniz gibi Birleşmiş Milletler 1999 yılında 12 Ağustos'u ve bu haftayı Uluslararası Gençlik Günü ve Gençlik Haftası olarak ilan ediyor.
0: Evet.
1: Bunun temelinde gençlerin eğitimden istihdama, toplumsal katılımdan insan haklarına kadar pek çok alanda karşılaştıkları sorunların uluslararası düzeyde görünür hale getirilmesi düşüncesi var. Bugün aslında anlama baktığımız zaman bu anlam daha da genişliyor. Yani bu belirgin anlamında şimdi daha bir genişlemiş anlamı var. Çünkü gençlik dediğimiz şey özellikle çağımızda artık yalnızca geleceğin yetişkinleri olarak değerlendirilmiyor. Gençler bugünün toplumunun aktif bireyleri olarak karşımıza çıkıyor.
0: Evet.
1: Üniversitelerde, iş hayatında, sanat ve kültür alanında ya da dijital dünyada ki biliyorsunuz dijital çağ artık yaşadığımız çağ.
0: Evet, evet.
1: Sosyal girişimlerde, toplumsal yaşamın pek çok alanında aslında gençlerin çok güçlü bir varlığını hissediyoruz. Yani dolayısıyla gençleri geleceğe hazırlanan kişiler olmak yerine bugünün en temel vurgusu bu. Bugünün kararlarına ve toplumsal yaşamına katkı sunan bireyler olarak görmemizi sağlayan, görmemizi hatırlatan, görmemiz gerektiğini bize vurgulayan bir gün olarak değerlendirmek bence gerekiyor.
0: Evet. Biraz daha gençliğin üzerine gidelim isterim. Yani o konuyu biraz daha açalım isterim efendim. Gençlik dediğimiz kavram tabii çoğu zaman yalnızca yaş üzerinden tanımlanabiliyor. Oysa gençlik tabii toplumsal, ekonomik ve kültürel koşullardan da etkilenen bir dönem. Siz de bahsettiniz. Siz bir akademisyen olarak gençlik kavramını nasıl tanımlıyorsunuz? Yani bugünün gençlerini önceki kuşaklardan ayıran temel özellikler neler? Bugünün gençlerini biraz konuşalım mı?
1: Elbette ki. Gençlik deneyimine baktığımız zaman şöyle, yani Türkiye bazlı söylersek farklı şehirlerde yaşayan, farklı ekonomik koşullara sahip, üniversitede okuyan ya da çalışmaya başlayan birçok gencimiz var. Hani artık çocukluktan çıkmış olan bireyler bunlar. Bunların da her birinin farklı farklı beklentileri var hayattan. Kimi için en önemli mesele eğitim ve kariyer oluyor ve bu yolda devam ediyor. Kimi için ekonomik bağımsızlık daha önemli oluyor. Bu bazı hayatına şekil veriyor. Kimi sosyal çevreyi daha çok önemsiyor ve bu yönlü bir tercih yapıyor. Kimi de kendisini ifade edebileceği alanları oluşturma çabası içerisinde gidiyor. Yani bu bazı baktığımız zaman bugünün işlevi öne çıkıyor aslında. Yani gençler hakkında konuşmak yerine aslında belki de gençleri dinlemek lazım. Ve bence sadece bugün ya da bu hafta olarak değil, hani genel olarak gençlerin sesini dinlemek, onlara kulak vermek çok çok önemli. Ve politikalarının gerçekten karşılık bulması, gençlerin ne ihtiyacı olduğunu onların deneyimlerinden hareketle anlamamız gerekiyor. Yani yalnızca sorunlarını değil, çünkü genelde birçok insan bugünü gençlerin sorunlarını dile getiriş günü olarak değerlendiriyor. Hayır, aslında bence esas kritik olan gençlerimizin hayallerini, fikirlerini, beklentilerini ve topluma katabilecekleri potansiyeli onlarla konuşmamız çok çok önemli ve kritik diye düşünüyorum. Çünkü şöyle, farklı hayatlar, ortak hayaller 2026'nın teması bu. Evet. Tam bu burada anlam kazanıyor. Çünkü gençlerin hayatları birbirinden farklı olabilir. Örneğin kırsalda yaşayan bir gencimizin hayatı, metropolde yaşayan bir gencimizin hayatı ya da yurt dışında yaşayan bir gencimizin hayatı çok farklı olabilir. Ama iyi bir eğitim alma, kendisini geliştirme, emeğinin karşılığını görme ya da özgürce düşünebilme ve geleceğe umutla bakabilme arzusu hepsinde ortak diyebiliriz aslında.
0: Evet. Sayın Ok, tabii siz de söylediniz, gençlere biraz kulak vermek gerekiyordu. O zaman hemen gencimize kulak verelim. Sevgili Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Melek Köroğlu da bizlerle. Sevgili Melek Köroğlu, sana da öncelikle tabii kendini tanıtmanı rica edeceğim. Ardından birkaç sorum olacak. Melek, bizi duyabiliyor musun?
2: Evet, duyuyorum.
0: Öncelikle bir kendini tanıtmanı rica edeceğiz senden. Ardından da birkaç sorum var sana.
2: Tamamdır. Ben Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim.
0: Evet.
2: 3. sınıf oldum şu anda.
0: Evet. Hayırlı olsun.
2: Teşekkür ederim.
0: Evet. Şimdi şunu soracağım aslına bakarsan. 2026 yılındayız. Bir gençsin sen ve genç olarak kendini nasıl hissediyorsun şu anda?
2: Ben de aslında şu anda üniversite hayatımı yaşamaya çalışan bir gencim. Yani tabii ki şu anki ekonomik koşullar buna o kadar el vermese de elimizden geldiğince dolu dolu yaşamaya çalışıyorum. Yani gelecek kaygım var biraz.
0: Evet, biraz kaygılar var değil mi? Biraz neler olacak? Üniversite, şimdi 3. sınıf oldun, 4'e gidiyorsun. Artık üniversite bitecek, ondan sonra hangi adımları atacağız diye düşünüyorsun. Peki sence bir üniversite öğrencisi olarak bugün gençlerin gündemine baktığımızda en önemli meseleler neler sence? Sence hatta böyle ilk 3'e hangilerini koyarsın?
2: Bir dakika.
0: Evet.
2: Yani bir üniversite öğrencisi olarak yalnızca eğitimimize odaklanmak isterken aslında ekonomik koşullar nedeniyle barınma, ulaşım, sosyal yaşam ve kişisel ihtiyaçlar gibi pek çok konuda kaygı yaşayabiliyoruz tabii ki. Ben bugün buna sıralamak istediğimde tabii ki de ilk önce günümüz yapay zeka ve dijitalleşmeyi koyarım. Ekonomik koşulları koyarım ve gençlerin yeterince anlaşılmadığını düşünüyorum. Çünkü sürekli yalnızlaşma ve bu toplum bizi anlayamıyor bence yani. O yüzden ikisi de yalnız yaşıyoruz. Kendi kabuğuna çekiliyoruz.
0: Evet. Biraz gençler kendi kabuğuna çekiliyor değil mi? Sayın Ok, tabii dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan gençlerin hayat şartları birbirinden oldukça farklı ama işte eğitim, iş bulma, ekonomik bağımsızlık ve geleceğe ilişkin kaygılar da söz konusu olduğunda ortak noktalarda çok ciddi şekilde ortaya çıkıyor. Genelde gençlerin işte biraz önce Melek Köroğlu'nun da söylediği gibi biz anlaşılmadığımızı hissediyoruz ve kendi kabuğumuza çekiliyoruz söylemi. Onun dışında işte gelecek kaygıları gibi konular. Bu konular gençler, dünyadaki gençler arasında nasıl benzerlikler görüyoruz bu konuda ve bunun çözümü için neler yapmak gerekiyor?
1: Evet, çok ciddi benzerlikler var. Çünkü dünyanın farklı bölgelerinde yaşayan gençlerin hayatları oldukça farklı olsa da biraz önce de belirttiğim gibi temel beklentiler aslında ortak. Yani ortak bir resim gibi duruyor karşımıza. Nerede yaşarsa yaşasın bir genç, iyi bir eğitim almak istiyor. Kendisine uygun bir iş bulmak istiyor. Örneğin öğrencimizin Meleğin de belirttiği gibi.
0: Evet.
1: Hani temel kaygılar içerisinde bunlar var. Emeğinin karşılığını almak istiyor ya da iş bulduktan sonraki süreçte de birçok gencimiz emeğinin karşılığını almadığını düşünüyor. Ve geleceğini güvence altına almak istiyor. Aslında temelde bunları görebiliriz. Yani bu Türkiye'deki bir genç içinde böyle, yurt dışında Amerika'da yaşayan bir genç içinde böyle ya da

0: Bölgeye indirgediğimizde kırsalda yaşayan bir genç için de böyle, metropolde yaşayan bir genç için de bunlar çok değişmiyor. Özellikle eğitim konusunda artık yalnızca üniversiteye erişimden söz etmiyoruz. Çünkü gençler aldıkları eğitimin olanakları gerçekten hayat ve çalışma yaşamına onları hazırlıyor. Ve bu dijital becerilerle de, bu aynı zamanda yabancı dil, eleştirel düşünme, yaratıcılık ya da değişen mesleklere uyum sağlayabilme gibi beceriler bugün dünyanın pek çok yerindeki gençler için önemli hale gelmiş durumda. Yani ve bir değişim, bir dönüşüm var. Bu değişim ve dönüşüm ayak uydurmak gerekiyor. Elbette ki burada fırsat eşitliği ya da eşitsizliği diyebiliriz. Çok önemli çünkü aynı şekilde ulaşıp ulaşmaması da gencin kritik, ama burada temel vurgu şu: hayaller, istekler ortak ve bunlar için gençlerimizin belirli bir disiplin, belirli bir düzenle, bu sadece ders çalışma olarak söylemiyorum, hayallere odaklanma olarak da söylüyorum, yoğunlaşmaları ve bunu adım adım gerçekleştirmeleri gerekiyor. Örneğin bunu ülkemizde de görüyoruz. İşte Hakkari'de, Şırnak'ta sınava hazırlanan bir öğrenci çok iyi bir sınav sonucu çıkarıp İstanbul'daki en iyi üniversiteye gelip okuyabiliyor. Yani burada tamamen çocuklarımızın o iş disiplini süreci çok çok kritik diyebilirim Ahmet Bey.
1: Evet, şimdi fırsat eşitliğinden bahsettiniz ya. Tabii gencin doğduğu şehir, ailesinin ekonomik durumu ya da eğitim imkanları onun geleceğini ne ölçüde belirliyor diye soracağım. Onun dışında bir de gençler arasında fırsat eşitliğini sağlamak için hangi mekanizmaların güçlendirilmesi gerekiyor sizce?
0: Şöyle en temelde baktığımız zaman basit bir ifadeyle eğitimden çalışmaya ya da kültürden sosyal yaşama kadar farklı alanlarda farklı ihtiyaçlar olabiliyor. Ve burada gençlerimizin yaşadığı yer oldukça önemli. Çünkü her bölgede aynı olanaklar sunulamıyor çocuklarımıza. Ancak belirli, örneğin bir sınava hazırlanan bir çocuk, o sınava her öğrenci kendi çabasıyla, kendi gayretiyle giriyor. Bu demin de belirttiğim gibi çok çok önemli. Buradaki temel ayrım, gençlik politikasını yalnızca gençlerin sorunlarına çözüm üreten bir alan olarak düşünmemek. İlk soruda da belirttiğim gibi aynı zamanda gençlerin potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri. Burada potansiyel için gençlerin bulunduğu ortamın çok da bir önemi yok. Elbette ki imkanların önemi var. Onun altını çizelim. Ama ortamın önemi yok. Karar alma süreçlerine katılabilmeleri ve kendi geleceklerini şekillendirebilecekleri ortamı oluşturmaları da gençlik politikasının bir parçası diye düşünebiliriz. Burada fırsat eşitliği bence gençleri anlamanın en güzel yollarından biri olarak şu soruyu sormayı gerektiriyor. Fırsat eşitliği kavramı. Gençler neden kaygılı? Örneğin Melek de ilk üçüncü sırada sanırım şeyden bahsetti, işle ilgili bir süreçten
1: Evet,
0: bahsetti. Ya da gençler nasıl bir gelecek hayal ediyor diye böyle bir düşünmek gerekiyor. Örneğin Melek'e sormak isterim müsaadeniz olursa,
1: tabii
0: nasıl
1: ki,
0: bir
1: tabii ki.
0: gelecek hayal ediyor Melek kendi hayatıyla ilgili? Çünkü çok başarılı bir öğrenci tanıyorum da, çok hem ders akademik anlamda başarı hem sosyal anlamda çok başarılı bir öğrenci. Acaba kendiyle ilgili nasıl bir gelecek hayal ediyor Melek?
1: Melek, sesimizi alabiliyorsun değil mi? Ha, buyur,
0: Evet hocam,
1: buyur,
0: evet.
1: buyur.
0: Ben gelecekte aslında kendi alanımda akademik başarı yapabileceğim bir alan istiyorum yani. İnşallah olurum böyle bir şey. Yani Bahar hocamın da kendi alanında başarılı bir akademisyen gibi kendim ona örnek alıyorum. İnşallah.
1: Çok güzel. İnşallah tabii Bahar
0: Yani
1: hocamız gibi
0: evet.
1: kıymetli bir geleceğin olur senin de. Ama bunun için tabii Sayın Ok, bazı adımlar atmak gerekiyor değil mi? Bir mücadele etmek gerekiyor. Yani hayal etmek çok önemli. Hayal etmek
0: Evet.
1: yaşamın bir fragmanı gibi aslında. Ama ardından da adımlar atmak, bu adımlarla bu hayali gerçeğe dönüştürebilmek adına adımlar önemli değil mi efendim? Neler söylersiniz bu konuda?
0: Kesinlikle, çünkü gençleri sadece yani sorunları ya da onların hayalleri üzerinde konuşarak değil,

0: kendi sorunlarını çözmek değil, sahip olduğu potansiyelleri onlara hatırlatmak. Bu bence çok kıymetli. Ve Türkiye'de de gençlerle dünyanın farklı yerlerindeki gençleri birbirine en çok yaklaştıran şey tam olarak da bu. Hani sizin biraz önceki sorduğunuz soru. Çünkü herkesin geleceğe dair kendine özgü bir hikayesi var. Mesela Melek'in hikayesi başarılı bir akademisyen olmak istiyor ki gerçekten bunun da böyle adımlarını atmaya başladığını ben biliyorum. Ama daha iyi bir gelecek kurma arzusu dediğimiz zaman bu bütün dünyada ortak. Yani herkesin kendine özgü bir başarı arzusu hikayesi var. Ama gelecek kurma arzusu her geldiğimizde ortak diyebiliriz Ahmet.
1: Bu kıymetli konuya bir müzik arası verelim isterim efendim. Ardından yine konuşmaya devam edeceğiz bu konuyu. Çok teşekkür ediyoruz tekrar. Sizi de biraz dinlendirmiş olalım. Şimdi Gökçe dinleyeceğiz. Babasının kızı diyecek.

0: Genç Yaşam devam ediyor.
1: Efendim Genç Yaşam'da gençlerle hayata dair köşemizin ikinci bölümüyle devam ediyoruz değerli izleyenler. İlk bölümümüzde tabii yine İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Görevlisi Bahar Ok ve Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Melek Köroğlu bizimle birlikteydi. Uluslararası Gençlik Günü ve Gençlik Haftası'nı konuşuyoruz, konuşmaya devam ediyoruz.

0: gençleri konuşmaya devam ediyoruz. Sayın Ok, şunu soracağım. Efendim, tabii burada gençleri dinlemekten bahsettik. Gençleri dinlemekle gençlerin karar süreçlerine gerçekten katılmasını sağlamak arasında bir fark var. Bunu gençlerin fikirlerinin alınması hangi noktada gerçek bir katılıma dönüşür, dönüşmelidir? Gençlere yalnızca danışılan değil de birlikte karar verilen bir aktör olarak da yaklaşmak mümkün müdür? Öyle yapmak gerekir mi sizce?
1: Şöyle gençlerin sadece dinlenmek olarak değil, burada temel olarak hem dinlemek hem de bu dinleme sonucu onlara o geri dönütleri verebilmek. Çünkü Türkiye'de de dünyada da gençlere yönelik önemli politikalar olduğunu ya da uygulamalar olduğunu görüyoruz. Eğitim, istihdam, girişimcilik, kültür, spor ya da sosyal destek. Uluslararası hareketlilik son dönemde bunlar gerçekten çok fazla, özellikle ülkemizde buna çok önem veriliyor gibi çok alanda gençlere yönelik çalışmalar var. Dolayısıyla gençlerimiz hani oturduğu yerde hiçbir şey yapılmıyor ya da bize yönelik bir şeyler yapılsın söylemlerinden ziyade bir şeyleri takip ederek, örneğin Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın sayfalarından yapılan çalışmaları takip ederek bu süreçlere dahil olmalılar. Yani sadece bir onları dinlemek olarak değil, onların potansiyellerini harekete geçirmek, ama tabii burada karşılıklı bir etkileşim gerekiyor. Biz onları dinleyip potansiyellerini harekete getirmeye çalışacağız, ama gençlerimiz de bunun için istekli olarak işte oluşturulan fırsatlara mesela başvuracaklar. Örneğin şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın çok güzel projeleri var üniversite öğrencilerine yönelik.
0: Evet.
1: Yurt dışında çalışmalara, işte sempozyumlara katılmaları için çok güzel birkaç projeleri var. Hani hem ulaşım, konaklama, yeme gibi birçok ücretin de karşılandığı gençleri geliştirmek için gerçekten bu anlamda ülkemiz gençlerimizi hem dinleyen hem de çözüm odaklı yaklaşık çözüm bulmaya çalışan bir ülkedeyiz. Yani tabii ki yeterli midir? Hani böyle mi olması gerekiyor? Daha ilerlememesi mi gerekiyor? Hayır, elbette ki geliştirilmesi de çok kritik ve önemli. Ama burada bir politikanın var olması ve bu politikanın hayata geçirilmesi için sürekli bir çabanın olması bence oldukça kıymetli diyebiliriz Ahmet Bey.
0: Evet. Melek Köroğlu'na sormak isterim. Melek, şeyi soracağım. Şimdi biraz önce dedik ya, işte bazı işte Gençlik Spor Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalar, projeler var. Onun dışında işte devletimizin yaptığı, üniversitelerin yaptığı projeler, çalışmalar var. Öğrenci topluluklarının yaptığı çalışmalar var. Sen bu çalışmaları takip edebiliyor musun? Katılabiliyor musun çalıştaylara, belki projelere? Yani katılımın ne durumda? Gençlerin bu tarz etkinliklere katılımı sence ne durumda?
2: Aslında bu tür etkinliklere katılmak hem sosyal faaliyet açısından ve kendini geliştirmek açısından çok iyi, yani çok önemli etkinlikler, ama bazı şu anda gündemimizde, yani ben kendi arkadaş grubumla konuştuğumda bile yani mesela ben bir çalıştaya veya bir etkinliğe üye olduğumda diyorlar, yani çoğu kişi bir zaman kaybı olarak görüyor.
0: Evet, zaman kaybı olarak görüyorlar, değil mi?
2: Aynen, gereksiz diyor. Yani ben gidip bunu sosyal dijital olarak da katılabilirim diyor. Yani o yüzden, yani dijital olarak katılsan bile kendini yine bir geliştirebilirsin, ama sosyal olarak kendini geliştiremezsin. Çünkü yüz yüze gördüğünle dijital ortamda gördüğün aynı şey değildir. Sosyal olarak yani görüp tanışıyorsun, yani daha yakın hissediyorsun. Ayrı bir şey var. Ben de zaten fırsat bulduğunca katılmaya çalışıyorum. Yani hem Gençlik Bakanlığı'nın hem Eğitim Fakültesi'nin yani
0: Bunların,
2: içerideki
0: evet.
2: diğer üniversite fakültelerinden arkadaşlarım var. Onlardaki etkinliklere falan katılıyorum. Onlar da haberdar ediyor. Elimden geldiğince katılmaya çalışıyorum. Kendimi geliştirmeye çalışıyorum.
0: Bunlara katıldığında kendini geliştirdiğini ve aslında geleceğe dair adımlar attığını da düşünüyorsun, değil mi? Yani belki o
2: Evet.
0: kaygılarını biraz olsun azaltıyordur belki diye düşünüyorum. Çünkü bu tarz
2: Evet.
0: katılımlar seni de güçlendiren şeyler galiba, değil mi?
2: Evet, yani normalde ben zaten çok stres yapan bir öğrenciyim, yani bunlara katılmak beni biraz da olsa kendimi hissetmemi sağlıyor ve kaygım biraz da olsa azaltıyor. Sonuçta orada biraz da olsa gelecek kaygısından uzaklaşıyorsun. İnsanlarla yeni tanıştığım insanlarla oluyor. Onlarla bir bağ kuruyorum. Yani ilerlememi sağlıyor. Bu sefer de kendimi iyi hissediyorum.
0: Evet.
2: Yani zaten Bahar hocamla da çalıştayda tanışmıştık. Kendisi de
1: Evet,
2: çok
1: ben
2: iyi.
1: de
2: Çok
1: tam
0: sevdim. Evet. Buyurun.
1: aynısını söyleyecektim. Gerçekten biz

0: Melek'le bir çalıştayda tanıştık ve ben özellikle onun gibi birkaç öğrenci daha vardı. Ve şunu hissettim. Keşke dedim ben de lisanstayken, ben hiç lisanstayken böyle çalıştaylara katılmamıştım. Yüksek lisansa katılmaya başlamıştım. Keşke dedim ben de lisansa başlasaydım. Çünkü o farkındalık çok önemli, çok kıymetli. Ve şeyi de çok önemsedim. Melek şu anda yüz yüze iletişimin, yüz yüze etkileşimin daha kıymetli olduğunu söyledi. Ben de buna kesinlikle katılıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü online platformlar evet mecbur olduğumuz zaman online olarak da insanlarla toplantı yapıyoruz, seminerler düzenliyoruz ama eğer imkan varsa her zaman yüz yüze iletişim. Çünkü bir network ağına dahil oluyorsunuz ve hayatınızın bundan sonraki kısmında da o network sizin birçok işinize aslında kolaylık sağlayabiliyor. O anlamda hani Meleğin bu fikri de bir genç bakış açısı olarak beni çok etkiledi diyebilirim
1: Evet,
0: Ahmet
1: çok
0: Bey.
1: çok kıymetli efendim. Özellikle dediğiniz gibi network, yani bir çevrenizin olması, sizin gelecekte işte çalışırken ya da bazı adımlar atarken sizlere bir yol göstericilerin olması, belki sizin gibi, sizin meleğe yaptığınız gibi çok çok değerli, çok kıymetli şeyler. Tabii bir yandan da şunu da tabii konuşmak lazım. Teknolojiyle beraber özellikle işte yapay zeka, otomasyon, yeni çalışma biçimleriyle beraber artık dünyada parmağımızın ucunda. Bu da bir avantaj. Buna da tabii ki kullanmakta fayda var. Örnek veriyorum, Melek Köroğlu işte felsefeyle ilgili dünyada çıkan o yazıları, işte literatürde neler var, bunları 10 saniye içinde teknolojiyle görebiliyor. Bu da çok kıymetli bir imkan galiba, değil mi Melek?
2: Evet hocam, kesinlikle böyle bir imkanınız var. Yalnız her bulduğumuz bir şeyi doğrulamadan, sorgulamadan kabul etmek gerekmiyor tabii. Yani
1: Mükemmel. Evet.
2: herkese,
1: Evet.
2: yani herkesin böyle yapması gerekiyor ama benim özellikle aldığım eğitim alan derslerinin sayesinde yani bir karşıma bilgi gelse bile onun artık neden doğru olduğunu, nasıl doğrulandığını okumadan, şey yapmadan kesinlikle inanmıyorum. Yani bunu da insanların düşünmesi gerekiyor. Yapay zekanın tabii ki günümüzde artık kesinlikle kullanılması lazım ama insanlar bunu bilinçsiz bir şekilde kullandığı için çok yanlış yere doğru kaymaya başladı. Bu yüzden eğitimler, seminerler verilebilir yani. Çünkü yapay zeka insanı belli bir yerden sonra düşünme becerisini de azaltmaya başlıyor, üretme becerisini, yaratıcı, eleştirel düşünme becerisini kaybediyor.
1: Evet. Melek Köroğlu, son mesajın da gerçekten çok önemliydi. Çok çok teşekkür ediyoruz. Güzel bitirdik mesajınla beraber. Gazi Üniversitesi Felsefe Grubu Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisi Melek Köroğlu bizimle birlikteydi. Çok teşekkür ederiz. Sana da çok güzel bir
2: Ben
1: gelecek
2: teşekkür
1: diliyoruz
2: ederim.
1: Melek.
2: İnşallah çok ben teşekkür ederim.
1: Sağ ol. Sayın Ok, size de çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok kıymetli bilgiler paylaştınız bizimle.
0: Ben çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum Ahmet Bey.
1: Sağ olun, var olun efendim. Yine sizleri dinlemeye, feyiz almaya devam edeceğiz. Çok çok teşekkürler tekrar. Hoşça kalın. Efendim, saatler 15:45. Şimdi müzikle devam edeceğiz. Ozan Doğulu ve Atiye dinleyeceğiz. Aşkistan, sonrasında programımız devam edecek.

0: Genç Haber.
1: Efendim Genç Haber köşemizde gençlerle ilgili gelişmelere yakından bakacağız şimdi. Beraberliğimize katılan muhabirimiz Sude Tuncel'in derlediği haberleri dinleyeceğiz. Kendisi şu anda telefon hattımızın karşı ucunda. Sude Tuncel, hoş geldin programımıza.
2: Selamlar Ahmet Bey, hoş buldum.
1: Teşekkürler, nasılsın, iyi misin?
2: Teşekkür ederim, sizler nasılsınız?
1: Çok teşekkürler, iyiyiz bizler de. Haberlerini merakla bekliyoruz.
2: Tabii ki, hemen ilk haberimle başlıyorum. İlk haberim Fırat Üniversitesi'nden geliyor. Fırat Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fahrettin Göktaş, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Yükseköğretim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Erol Özdar'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen COP31 yolunda bilim diplomasisi akademi lansmanı programına katıldı. İklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve çevresel dönüşüm alanlarında yükseköğretim kurumlarının üstleneceği rolün ele alındığı programda üniversitelerin bilimsel araştırmaları, yenilikçi projeleri ve uluslararası işbirlikleri ön plana çıktı. Programa akademi, kamu kurumları ve ilgili paydaşların çok sayıda temsilcisi katılım sağladı. Program kapsamında gerçekleştirilen oturumlarda iklim krizine yönelik çözüm önerileri, karbon nötr hedefleri, yeşil kampüs uygulamaları, döngüsel ekonomi, çevre dostu teknolojiler ve bilim diplomasisinin önemi gibi başlıklar ele alındı. Üniversitelerin bu süreçte bilgi üreten, politika geliştiren ve toplumsal farkındalık oluşturan kurumlar olarak üstlenecekleri sorumluluklar da değerlendirildi. Rektör Profesör Doktor Göktaş, üniversite olarak iklim değişikliğiyle mücadele, sürdürülebilir kalkınma ve bilim diplomasisi alanlarında üreten bilgi, yürütülen araştırmalar ve geliştirilen projelerle COP31 eylem gündemi doğrultusunda ülkemizin çevre ve iklim politikalarına katkı sunmaya, geleceğe daha yaşanabilir bir dünya bırakılması adına bilimsel üretimini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz dedi. Sıradaki haberim Dicle Üniversitesi'nden geliyor. Dicle Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Kamuran Eronat ile Rektör Yardımcısı Profesör Doktor Mehmet Sıraç Özerdem, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak'a nezaket ziyaretinde bulundu. Gerçekleştirilen ziyarette Dicle Üniversitesi'nin genel durumu, akademik ve idari faaliyetleriyle birlikte kalite güvencesi ve akreditasyon çalışmaları ana gündemin maddelerini oluşturdu. Bu kapsamda üniversitede yürütülen kalite süreçleri, kurumsal gelişim adımları ve akreditasyon faaliyetleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunularak karşılıklı görüş alışverişi gerçekleştirildi. Ziyaret iyi dileklerin sunulmasının ardından sona erdi. Sıradaki haberim İnönü Üniversitesi'nden geliyor. İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nin İnşaat Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Makine Mühendisliği bölümleri Mühendislik Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği tarafından akredite edildi. 2028 yılına kadar geçerli olan akreditasyon belgeleri Rektör Profesör Doktor Nusret Akbolat tarafından bölüm başkanlarına takdim edildi. Son haberime geçiyoruz. Bingöl Üniversitesi'nden geliyor. Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ümit Kocabıçak Bingöl Üniversitesi'ni ziyaret ederek üniversite yerleşkesinde düzenlenen geleneksel bal hasadı şenliğine katıldı. Bingöl Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Erdal Çelik'in ev sahipliğinde gerçekleşen program kapsamında Profesör Doktor Ümit Kocabıçak, üniversitenin arıcılık alanındaki eğitim, araştırma ve üretim faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Geleneksel bal hasadı şenliğine katılan Kocabıçak, uygulama alanlarında gerçekleştirilen bal hasadını yerinde inceleyerek Bingöl Üniversitesi'nin bölgesel kalkınmaya katkı sağlayan çalışmalarını da değerlendirdi. Ziyarette ayrıca yükseköğretimde kalite güvencesi, kurumsal akreditasyon süreçleri ve üniversitelerde kalite kültürünün geliştirmesine yönelik konular da ele alındı. Benim bugünlük sunacağım haberler bu kadardı. Çok teşekkür ederim Ahmet Bey.
1: Muhabirimiz Sude Tuncel'e teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Efendim şimdi ise müzikle devam edelim. Öykü Gürman ve Berk Gürman dinleyeceğiz. Evlerinin önü boyalı direk diyecekler.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı, birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Efendim, bir genç yaşamın daha yavaş yavaş sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bugün çok önemli bir gün, çok önemli bir hafta, bundan bahsettik zaten sizlere. Özellikle Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında kabul edilen ve her yıl kutlanan Uluslararası Gençlik Günü, gençlerin karşı karşıya kaldığı sorunlara dikkat çekmek, onların sesini daha görünür hale getirmek ve gençlerin toplumsal yaşama katılımını güçlendirmek amacı taşıyor ve bu hafta çok çok önemli. Bütün gençlerimizin de tabii ki Gençlik Günü'nü ve Gençlik Haftası'nı kutlamış olalım tekrar programın sonuna doğru. Ve veda vakti geldi. Değerli TRT Kaptı Yabık Radyosu dinleyicileri, bugün de beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Programımızı sizin için Soner Emre hazırladı. Teknik yönetmenlerimiz Ufuk Tanak Güneş ve Semih Suat Sarı'ydı. Ve mikrofon başında ben Ahmet Oğuz Gözen. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Genç Yaşam.

0: Saat 16.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda grup önerilerinin ardından kritik aşamaya geçildi. Genel Kurul'un bugünkü toplantısında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşülüyor. Uzun sürmesi beklenen görüşmeleri siyasi partilerin genel başkanları da takip ediyor. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de Genel Kurul'daki görüşmelere katılıyor. Görüşmeler sürerken TRT Haber yayınına konuk olan AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, halkın %85'inin düzenlemeye destek verdiğini söyledi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddeli kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesine devam edilirken Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız partisi adına genel kurulda konuşma yaptı. Fethi Yıldız, "Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz, yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız," dedi. Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda düzenlemeler içeren yasa teklifine destek mesajı verdi. Silahlar susarsa kardeşlik güçlenir diyen Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili İnan Akgün Alp teklifin genel kuruldaki oylamasında CHP'nin evet oyu vereceğini açıkladı. Oğuz Kağan Salıcı ise teklifle tarihi bir adım atıldığını vurguladı. İletişim Başkanlığı çerçeve yasa teklifinin Sevr Anlaşması'nın yıl dönümünde kasıtlı olarak gündeme alındığı iddiasını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada teklifin zamanlamasının Sevr'le ilişkilendirilmesinin kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen açık bir provokasyon olduğu vurgulandı. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleriyle gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltiliyor. Düzenlemeyle malul sayılmayan personele de gazilik unvanı verilerek maaş bağlanacak. Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturma tüm boyutlarıyla sürüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini bakanlıkta kabul etti. Görüşmede Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturmayla adli süreçteki gelişmeler ele alındı. Sanayi üretimindeki artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretim endeksi

0: Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık yaklaşık %2 büyüdü, dedi. İstanbul'daki iki havalimanı dün çifte rekora imza attı. İstanbul Havalimanı dün 289.732 yolcuyla Avrupa'da tüm zamanların en yüksek günlük yolcu sayısına ulaştı. Sabiha Gökçen Havalimanı da 179.789 yolcu ve 935 uçuşla kendi rekorunu yeniledi. İstanbul'un Avcılar ilçesindeki Ambarlı sahilinden alınan deniz suyu numunelerinin analizinde uygunsuzluk tespit edildi. Bu nedenle bölgeden denize girişler yasaklandı. Avrupa'daki yüksek hava sıcaklıkları Avrupa Birliği Kopernikus iklim değişikliği servisinin verilerine de yansıdı. Buna göre Batı Avrupa'daki en sıcak Haziran-Temmuz dönemi kayıtlara geçti. Söz konusu dönemde ortalama sıcaklık 21,62 dereceye ulaşarak 2022 yılındaki sıcaklık rekorunu kırdı. Asya ülkelerinden Filipinler ve Çin'de ise şiddetli fırtına etkili oluyor. Filipinlerin güneybatısında aşırı yağış, sel ve toprak kaymasına yol açtı. 12 kişi hayatını kaybetti. Spor. Trendyol 1. Lig'in ilk haftası Orfa Yapı Pendik Spor, Batman Petrol Spor mücadelesiyle sona erecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri dinlediniz.
1: Reklamlar.
2: Biz Vakıf Bank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıf Bank, daima seninle.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
1: Reklamlar. Çölleşmeden konuşalım. Merhaba, TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz Çölleşmeden Konuşalım programına hoş geldiniz. Gönlünüzce geçireceğiniz güzel bir gün diliyoruz hepinize. Bizler program yapımcısı Ayşe Yürük, ses kayıtta Semahat Şallı, teknik yapımda Necmiye Şahin ve spikeriniz ben Sinem Yıldırım Yalçın, sizlerle birlikte olmaktan toprağı, suyu, havayı, ormanı, yani kısaca doğayı konuşmaktan çok mutluyuz. Bugün toprak etiğinin ne olduğunu ve neden sadece çiftçileri değil hepimizi yakından ilgilendirdiğini uzman konuğumuzla birlikte anlamaya çalışacağız. Toprak, yaşamın başladığı ve sürdüğü en değerli doğal varlıkların başında geliyor. Ancak çoğu zaman üzerinde yürüdüğümüz bu hayati kaynak hak ettiği değeri göremiyor. Oysa sağlıklı bir toprak, güvenli gıda, temiz su, zengin biyolojik çeşitlilik ve güçlü ekosistemler anlamına geliyor. Yanlış arazi kullanımı, erozyon, kirlilik ve iklim değişikliğinin etkileri toprakların her geçen gün daha fazla baskı altında kalmasına yol açıyor. Toprağın yalnızca ekonomik bir kaynak değil, gelecek kuşaklara aktarılması gereken ortak bir miras olduğu gerçeği ise giderek daha fazla önem kazanıyor. İşte bu noktada toprak etiği kavramı öne çıkıyor. Toprak etiği, insanla toprak arasındaki ilişkinin sorumluluk ve saygı temelinde kurulmasına esas alıyor. Bu anlayış, toprağa tüketilecek bir unsur olarak değil, korunması gereken canlı bir sistem olarak değerlendiriyor. verimli toprakların korunması.

0: sürdürülebilir tarımın ve gıda güvencesinin temelini oluşturuyor. Toprağa gösterilen özen, doğal yaşamın korunmasına ve iklim değişikliğiyle mücadeleye de önemli katkılar sağlıyor. Bugün alınacak doğru kararlar, yarının üretim gücünü ve yaşam kalitesini doğrudan etkiliyor. Toprak etiği, bireylerden üreticilere, kurumlara kadar herkesin ortak sorumluluğunu hatırlatıyor. Peki, toprağa karşı etik sorumluluğumuz tam olarak neyi ifade ediyor? Toprak etiği, neden yalnızca çiftçilerin değil, toplumun tamamını ilgilendiren bir konu olarak görülüyor? Tüm bu soruların yanıtlarını ve toprağın geleceğine dair önemli değerlendirmeleri alanında uzman konuğumuzla konuştuk.
1: Türleşmeden Konuşalım programında bugün Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ufuk Özdağ konuğumuz. Hoş geldiniz programımıza.
2: Hoş bulduk.
1: Bugün tabii toprak etiği nedir, neden önemlidir diye konuşacağız. Öncelikle neden bugün daha fazla konuşuluyor bu konu?
2: Bir kere bunun devrim niteliğinde bir düşünce olduğunu söylemeliyim. Amerika'da bir vakıf var, Aldo Leopold Vakfı. Leopold'un çalışmalarını ve vizyonunu sürdürmek amacıyla 5 çocuğu tarafından 1982 yılında kurulmuş Wisconsin'de. Baraboo diye bir yerde bu vakıf. Leopold bir ormancı, ekolog, filozof ve çok da sevilen Ascent County Almanak, bir kum yöresi almanağının yazarı. Dünyamıza, canlılara, yaban hayatına iyi bakma sorumluluğu anlamına gelen bir toprak etiği çağrısında bulunuyor. Kendisi modern çevre korumanın da öncüsüdür. Bu düşünce doğa koruma alanında bir devrim yaratmıştır. En etkili çevre koruma öncülerinden biridir Leopold. Tabii bir ekolog oluşunun da büyük bir etkisi var. Toprak etiği en öz haliyle toprakları, arazileri, doğal alanları bozduysan tamir et, iyileştir, eski haline döndür, restore et demek oluyor. Yani sadece doğa koruma değil. Ben Leopold'a ilgi duydum çünkü onun kendi ülkem için çok önemli olduğunu fark ettim. Yabanıl alanlar üzerine görüşleri, tarım üzerine görüşleri benim ülkem için önemli. Biyoçeşitliliğin önemi üzerine, restorasyon üzerine bütün bu düşünceler benim ülkem için önemli. Bunları fark edince acaba ne yapabilirim diye düşünmeye başladım. İlk iş bir kum yöresi almanağını Türkçe'ye çevirdim. Sonra üniversitemde toprak etiği merkezini kurdum. Sonra da Beytepe kampüsünde merkezim için bir arazi talep ettim. Restorasyon başlatacağız dedim. Yani aynı Leopold'un kendi ülkesinde yaptığı gibi. Yani Leopold kendi ülkesinde ne yaptıysa benim ülkem için daha önemli gördüm yaptıklarını. Şimdi bunları tek tek konuşalım dilerseniz. Ve en önemlisi de Leopold'un yabanıl alanlar düşüncesidir. Bakın almanaktan ilk cümleyi okumak isterim. Şöyle diyor: kimileri yaban hayata hiç ihtiyaç duymadan yaşamını sürdürebilir. Kimileri de onsuz yapamaz. Bu yazılar onsuz yaşayamayan birinin aldığı hazları ve içine girdiği çıkmazları anlatıyor diyor. Ve fark etmişsinizdir de tabii eserin şiirselliği, o bilimi ve edebiyatı harmanlayan bir tarzdır bu. Doğayı yok ettiğimizin farkında değiliz diyor. Hatta şöyle bir gene parçayı okumak istiyorum. Diyor ki, Karayolları Müdürlüğü yazın silfiyumların açma zamanında 3 ay boyunca 100 binin üzerinde aracın bu istikametten geçtiğini söylüyor. Bu araçların içinde en az 100 bin kişi tarih denen dersi almıştır. Bunların içinde belki en az 25 bini botanik denen dersi okumuştur. Ama içlerinden 10 kişinin bile silfiyumu gördüğünden kuşkuluyum ve bunlardan bir kişi bile onun yok oluşunu fark etmeyecek diyor. Yani silfiyum bitkisinin açtığını kimse fark etmiyor, yok olduğunu da kimse fark etmeyecek. Yani toprak etiği anlayışını benimseyeceksek bozulan alanları, yok olan türleri geri getireceğiz demektir bu. Dediğim gibi doğa koruma alanında bir devrimcidir.
1: Hocam Aldo Leopold'den bahsettiniz. Peki geliştirdiği toprak etiği yaklaşımı çevre sorunlarına nasıl bir bakış getiriyor?
2: Şimdi kaynaklar tükeniyor. Kaynakların

0: kullanımı ile ilgili bir yaklaşımdır bu. Kaynakların sömürülmesine dayalı kullanımın Amerika'da toprakları, suları, yaban hayatını ve yaşam biçimlerini tehdit ettiği bir dönemde Leopold toprakla olan ilişkilerimizi ve toprağa davranış biçimimizi değiştirmek için yenilikçi bazı adımlar atmaya başlıyor. Güneybatı'da ülkenin ilk yabanıl alanını koruma altına almaktan, memleketinde çayırların yeniden canlandırılması ve yaban hayatı ekolojisi alanlarında öncü rol oynamaya kadar. Leopold ekoloji bilimi, etik ve dilin benzersiz bir karışımıyla Amerikan doğa koruma hareketinde gerçekten bir devrim yaratıyor. Şimdi bunları nasıl söyleyebiliyoruz? Kendisi hikaye anlatma yeteneğine sahip bir doğa sever. Bu lirik anlatım toprağa karşı tutumumuzu gerçekten kökten değiştiriyor. Ondan öğrenecek daha çok şeyimiz var. Ormancılık, yaban hayatı yönetimi, ekolojik restorasyon ve çevre etiği alanlarındaki çalışmalarıyla düşünce biçimimizi değiştiriyor. Amerika'da doğa korumanın tamamını yeniden şekillendirmiştir esasen ve bunu sadece kaynakların yönetimi olarak değil de sorumluluk ve topluluk bilinci üzerine kurulu bir ilişki olarak ele almıştır. Şimdi bizler de bu toprak etiğini nasıl içselleştireceğiz? Bunu nasıl yürekten isteyeceğiz? Yani günlük yaşamımıza nasıl alacağız bu fikirleri? Toprak etiği, sorumluluk duygumuzun insan ilişkilerinin ötesine uzanarak ekolojik topluluğumuzu oluşturan hava, toprak, su, bitkiler ve hayvanlar gibi insan dışındaki dünyayı da kapsaması gerektiği fikridir. Leopold tıpkı diğer insanlara saygılı davranma konusunda ahlaki bir görev hissettiğimiz gibi doğaya karşı da yükümlülüklerimizi kabul etmemiz gerekiyor diyor. Dolayısıyla toprak etiğini benimsemek kendimizi doğadan ayrı değil doğanın bir parçası olarak görmemizi gerektiriyor ve bu tüm canlıların sağlığını sürdürecek seçimler yapmamızı gerektiriyor. Yani ekonomik fayda düşünmeyeceğiz böyle bir görüşle.
1: Peki hocam, insan-doğa ilişkisi. Yalnızca ekonomik fayda üzerinden değerlendirmemiz neden yetersiz?
0: Şimdi Leopold'un arazi restorasyonu yaptığı Shack ve bu vakıf binası vaktiyle Ho Chunk, Sauk, Fox gibi Kızılderililerin olduğu bölgedir. Vakıfta bu Kızılderili kökenli yerleşimcilerle ilişkiler de çok iyi. Onların yüzyıllarca topraklara, canlılara çok iyi baktığı hep vurgulanıyor. Onlar kaynaklara hiçbir zaman ekonomik fayda açısından bakmamışlar. Vakıfta konuşmalar yapıyor onlar da. Etik deyince geçmişte yerlilerin bu bölgeyle nasıl iyi bağlar kurduğu hep var programlarında. Çünkü beyaz adam bu etik ilişkiyi bozmuş, topraklara, kaynaklara bir mülk olarak bakmış sadece. Bu çocuklukta Leopold'un travması aslında. Topraklar katlediliyor, sulak alanlar kurutuluyor, ormanlık alanlar kesiliyor, yollar açılıyor. 1920'li yıllardır bunlar ve Leopold Yale Üniversitesi'nden, Orman Fakültesi'nden mezun oluyor. İlk işi Hila bölgesinde bir yeri dünyanın ilk yabanıl alanı ilan ettiriyor. Çünkü bu derece bir tahribat, bu derece bir doğa katli ve canlıların yok edilişi onun için bir ahlak sorunu, üstelik bir algı sorunu. Doğa, kaynaklar mülk değil onun için. Şimdi Amerika'da beyaz adam dedim. Bizim de aslında bir farkımız yok. Ankara'dan örnek verelim bu etik ilişkiye. Şu anda bulunduğumuz bu binanın yerinde vaktiyle ormanlar, dereler vardı. Muhtemelen meşe ormanları vardı. Eğer toprak etiğini içselleştirdiysek, bu çevre tarihini iyi bilmemiz ve hiç olmazsa belli bölgelerde bu eskinin bitki örtüsünü, Ankara'nın şu anda asfalt yollar altında kalmış derelerin bir kısmını getirmeyi istememiz gerekiyor. Yani Ankara'nın peyzajlarını sadece ekonomik değer üzerinden değerlendirmek büyük riskler doğurur.
1: Hocam, insan doğanın sahibi değil bir parçasıdır. Bu düşünceden az önce de bahsettiniz.

0: Şimdi doğanın bir parçasıyız fikrini benimseyince ister istemez acaba ben ne yapabilirim diye düşünmeye başlar insan. Bu düşünce günlük yaşamı nasıl etkiler?
1: Bu insanları eyleme yönelten bir düşüncedir. Doğanın bir parçasıyız fikrini benimseyince ben acaba ne yapabilirim diye düşünmeye başlıyorsunuz. İşte bu nedenle Hacettepe Üniversitesi'nde Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni kurdum. Restorasyon düşüncesini yaygınlaştırmak için. Ankara eskiden nasıldı? Biz gelecek nesillere neyi miras bırakacağız? Toprak etiği derin zaman algısı gerektiriyor. Geçmiş, gelecek hepsini düşünmemiz gerekecek bir anlayıştır bu. Görme biçimimizi değiştirmemiz gerekiyor. Hafta sonları niye kendimizi doğal alanlara atıyoruz diye soruyorum. İnsan ruhunun bir gereksinimi midir bu? O halde Ankara'nın doğa tarihini bilmek, eskinin bitki örtüsünü bilmek toprak etiğinin çok önemli bir parçası. Şimdi Leopold bu kadar önemli işler yapıp bir de birçok yazılar yazmıştır. Yüzlerce bilimsel yazısı var almanak dışında. Gerçekten hayret uyandırıcı bir şey bu. 1930-40'lı yıllarda yazmış ama bütün bu yazdıkları günümüz için çok çok geçerli. Yani yazdığı her şey. Örneğin yaban hayvanlarının, kurtların çok geniş yabanıl alanlara ihtiyacı var diyor Leopold. Ekosistem sağlığı geniş yabanıl alanlarla mümkün olan bir şey. Biz yollar açtıkça yaban hayatı ve yabanıl bölgeler yok oldu. Yabanıl doğanın korunmasına engel olan en temel etken olarak yolları söylüyor Leopold. 1924 yılında Gila Wilderness bu yüzden önemsiyoruz. Yolların hiç olmadığı geniş doğal alanlar olacak bir ülkede Leopold'a göre. Ve Amerika'da Leopold'un ölümünden sonra kabul edilen, doğrudan ondan ilham alan 1964 Yabanıl Doğa Yasası, Wilderness Act, yani doğal alanların oluşturulması için bir yasadır. Leopold 1909 yılında Yale'den bir ormancı olarak mezun oluyor. İlk görev yeri Güneybatı'da Gila bölgesi, biraz önce bahsettiğim. Orman servisinde ilk görevi, daha yeni kurulmuş bir birim bu. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri Orman Servisi, Tarım Bakanlığı'na bağlı ülkenin 154 ulusal ormanını yöneten bir kuruluş. Şimdi bu Amerika'da araba üretiminin başladığı ve her yere yolların açıldığı bir dönemdir bu. Biliyorsunuz 1903 Henry Ford işte Ford Motor Company'yi kuruyor. 1908'de Model T bu piyasaya sürülüyor. 1913'te Ford'un Highland Park fabrikasında bu hareketli montaj hattı devreye giriyor. Şimdi bu yıllarda ilk otomobiller ülke çapında montaj hatlarından çıkmaya başlıyor ve Amerikan kırsalını adeta alt üst etmeye başlamış. Bir zamanlar hiç yol bulunmayan yerlere bir yol açma furyası başlamış. Şu anda biliyorsunuz yüz binlerce kilometre yol var. Şimdi Leopold gibi bir ormancı için bu çok travmatik bir durumdur. Yabanıl alanları nasıl korurum diye düşünüyor. Çünkü açılan bu yollar bir ekolojik felaket. Almanak'ta bu yol karşıtı oluşunu görüyoruz zaten. Yabanıl alanların korunmasının en önde gelen savunucusuydu Leopold. Bu alanları yolların bulunmadığı bölgeler olarak tanımlıyordu. Yolların, arabaların yabanıl doğaya temelde aykırı olduğunu fark etmişti. Ve bu farkındalık 1924 yılında Gila Ulusal Ormanı'nda Amerika'nın ilk yabanıl alanının korunmasına doğrudan yol açmıştır. Şimdi 1999 yılında başlatılan ve Ocak 2001'de kesinleşen Başkan Clinton'ın yolsuz alan koruma yönetmeliği diye bir şey var. Ulusal orman sistemine ait milyonlarca dönümlük araziyi korumaktadır. Bu yönetmelik biyolojik çeşitliliği, su havzalarının sağlığını ve doğa ile iç içe rekreasyon olanaklarını korumak amacıyla yol yapımı ve ticari amaç ağaç kesimini yasaklıyor. Bunu da bu programda bahsetmek istedim.
0: Hocam, ekolojik denge. Korumak yani sadece aslında çevrecilerin değil herkesin meselesi olarak görülmeli değil mi? Toplumun tüm kesimlerince benimsenmeli. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Nasıl herkesin meselesi olarak görülmesini sağlarız hocam?
1: Şimdi geniş arazilerden bahsediyoruz. Şimdi bu restorasyon deyince tabii hemen bu

0: 1930'larda Kuhn Vadisi restorasyonu güzel bir örnek bu soru için. Burası 160 kilometre genişliğinde bir vadidir, Wisconsin'in batısında. Topyekün korunması ve restore edilmesi gerekiyor. O zamanlar işte 1930'lu yıllarda toplumun tüm kesimlerinin elini taşın altına koyması gerekiyor. Şimdi vakit kaybetmeyelim. Benim Kuhn Vadisi restorasyonu üzerine bir yayınım var. Web sayfamda açık erişimdir. Kuhn Vadisi bir başarı hikayesi başlığında. Bu restorasyona çok geniş bir katılım olmuştur Amerika'da. Ve şu anda orası Organic Valley diye geçiyor. Restorasyon sonrası müthiş karlı bir tarım üretimi de var orada ve balıkçılık da çok zengin şu anda restorasyon sonrası. Dolayısıyla bu herkesin meselesidir gerçekten.
1: Hocam toprak etiği. Şimdi bu anlayış doğal kaynakların kullanımında hangi sorumlulukları öne çıkarır sizce? Belki eğitim sistemimize girmesi. Neler söylersiniz?
0: Evet, şimdi bir kere toprak etiği bu bütüncü bir anlayıştır. Bir eylem biyotik topluluğun bütünlüğünü, dengesini ve güzelliğini koruduğunda doğru. Aksi takdirde yanlış bir eylem demiş Leopold. Bir eylem ekosistemin kaldıramayacağı büyüklükte ise bu yanlıştır. Yani yapılmaması gerekir. Toprak etiği insanın eylemlerine, müdahalelerine kısıtlama getirir. Örneğin atom bombası patlatamazsınız, bir gölü zehirleyemezsiniz, bir sulak alanı kurutamazsınız gibi. Dolayısıyla bu doğru yanlış meselesinin iyi uygulanabilmesi için toprak etiğinin eğitim sistemimize girmesi gerekiyor. Çin'de okullarda bir kum yöresi Almanağı okutuluyor diye duydum. Almanak'ın işte Çince'ye, Japonca'ya, Hırvatça'ya çevirmenleriyle tanışmışımdır. Bunlar hep vaktiyle iletişim kurduğum kişilerdir. Hepimizin ortak noktası bu onuru yaşıyor olmak. Almanak'ın çevirmeni olmak benim için gerçekten büyük bir ayrıcalık oldu. Kitap 2015 yılında dünyayı değiştiren 10 kitap listesine girmiştir. Evet, doğada zaman geçirmenin önemini fark ediyoruz. Bu kitapla doğadaki ekolojik süreçleri gözledikçe, doğaya bilgiyle bakınca artık zarar da veremiyorsunuz. Doğa korumacı oluyorsunuz. Zihinlerinizde bir toprak etiği meydana geliyor. Leopold demiş ki toprak etiği diye bir şey yazılamaz. Bu düşünen bir toplumun zihninde gelişir demiştir. Bu arada doğa yazını biz edebiyatçılar için çok önemli bir türdür. Leopold gibi yazarlar, ekolog, botanikçi, deniz biyoloğu gibi alanlarda bu edebiyatı, sanatları kullanarak yazı yazmaları oluyor. Çünkü bu şekilde akılda kalıcı oluyor bu bilimsel bilgiler. Örneğin bizde Profesör Doktor Mustafa Sarı hocamız bu türde yazılar yazar. Bilimsel bilgileri lirik, şiirsel bir şekilde yazıyor kendisi. Yani bugün Türkiye'de Mustafa Sarı hoca biliniyorsa doğa yazını eserleri sebebiyledir diye çok rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Hocam toprak etiği anlayışı oldukça önemli bir konu. Peki toplumda yaygınlaşması için eğitim ve medyaya hangi görevler düşüyor?
0: Çok önemli bir soru. Şimdi eğitim ve medya birlikte çalıştıklarında birbirlerini güçlendirirler. Eğitim, Leopold'un toprak etiğinin bilimsel bilgisini ve etik temelini sağlarken, medyada anlaşılır hikayeler, işte gerçek hayattan örnekler ve kampanyalar aracılığıyla bu fikirleri kamuoyundaki tartışmalara taşır. Birlikte ekolojik sorumluluğa değer veren, işte doğanın korunmasını destekleyen ve daha sürdürülebilir davranışlar sergileyen bilinçli bir toplumun oluşmasına katkıda bulunurlar. Bunlar hep sanıyorum bizim ülkemizin de çok büyük ihtiyacıdır.
1: Hocam son sorum. Tarımda sürdürülebilir yöntemler toprağın geleceği açısından neden önemli?
0: Bu soru için de çok teşekkür ederim. Leopold'un tarım üzerine çok önemli görüşleri vardır. Demiş ki tarım arazisinde biyoçeşitliliği koruyan bir anlayış olmalı. Yani şöyle diyor, hatta doğa korumacı olarak çiftçi diye bir yazısı var Leopold'un. Diyor ki tarım arazinize yeni bir kuş geldiği zaman arazinizle gurur duyun der. Yani bu tarım arazilerinde biyoçeşit

0: çeşitlilik yaratmak demektir. Tek tip tarımı reddediyor Leopold. Yer yer yabanıl alanlar olacak tarım arazilerinde ve buralarda bu biyoçeşitlilik olacak. Özellikle bunu da vurgulamak istedim.
1: Çok teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Çölleşmeden Konuşalım programında bugün Hacettepe Üniversitesi Toprak Etiği Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Profesör Doktor Ufuk Özdağ konuğumuzdu. Kendisine toprak etiği nedir, neden önemlidir diye sorduk. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ederim.
2: Toprağı korumak aslında yaşamın geleceğini korumak anlamına geliyor. Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımı güçlü bir toprak bilinciyle mümkün olabiliyor. Toprak etiği, insanın doğayla kurduğu ilişkinin daha adil ve daha sorumlu bir zemine taşınmasına katkı sağlıyor. Bu anlayış yalnızca bugünün ihtiyaçlarını değil, gelecek kuşakların haklarını da gözetiyor. Verimli toprakların kaybı, gıda üretiminden su kaynaklarına kadar pek çok alanda ciddi sonuçlar doğuruyor. Bu nedenle toprağa yönelik her doğru uygulama, geleceğe yapılmış değerli bir yatırım niteliği taşıyor. Toprakla uyum içinde yürütülen üretim, çevresel sürdürülebilirliği de güçlendiriyor. Bireylerin, üreticilerin ve karar vericilerin ortak sorumluluk bilinciyle hareket etmesi büyük önem taşıyor. Doğaya saygıyı esas alan bir yaklaşım, sağlıklı ekosistemlerin korunmasına da destek veriyor. Toprak etiğinin yaygınlaşması, çevre bilincinin toplumun her kesiminde güçlenmesine katkı sunuyor. Küçük gibi görünen bilinçli adımlar, zamanla büyük ve kalıcı değişimlerin kapısını aralayabiliyor. Toprağa verilen değer, ülkelerin üretim gücünü ve doğal zenginliğini de doğrudan etkiliyor. Yaşanabilir bir gelecek için toprağı korumak artık bir tercih değil, ortak bir sorumluluk. Çünkü toprağın sesi aslında doğanın ve insanlığın ortak geleceğini anlatıyor. Toprak etiğini benimseyen bir toplum, hem doğaya hem de geleceğe bırakılabilecek en kıymetli miraslardan birini inşa ediyor. Toprağın değerini kaybetmeden anlayan, onu emanet değil miras bilinciyle koruyan ve gelecek kuşaklara bereketiyle, canlılığıyla, umutla bırakabilen bir dünya dileğiyle hepimiz için sağlık, mutluluk, huzur dolu bir gün olsun. Hoşça kalın.
1: Çölleşmeden konuşalım.
3: Reklamlar.
4: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
3: Reklamlar.
6: Kariyer Atlası.
7: Efendim Kariyer Atlası programından herkese selamlar, merhabalar. Ben Ahmet Şahin Akbulut. Her pazartesi olduğu gibi TRT Radyo 1'de sizlerle birlikte hem kariyer yolculuğunuzda hem de özel hayatınızda size rehberlik edecek, işlerinizi kolaylaştıracak, hayatınızda kendinizi daha iyi, daha motive hissedebileceğiniz konuları getirdiğimiz Kariyer Atlası programımız bugün yine dop dolu bir içerikle karşınızda ve sizlerle birlikte. Hepimiz hayatımızın bir döneminde hızlanmaya ihtiyaç duyarız ve o hızlanma aslında büyümeyi beraberinde getirecek zannederiz. Dönüşüm ister.

dinliyorsanız, hazırsanız başlıyoruz. Efendim, bazı insanlar hayatı sürekli hızlanarak kazanacaklarını düşünüyor. Eğer hızlı yürürsem çabuk ulaşırım, hızlı koşarsam çabucak hedefinin içerisine girmiş olurum. Eğer hızlı düşünürsem bütün her şeyi düşünmüş olurum. Daha hızlı toplantılar, daha hızlı kararlar, daha hızlı büyüme ve daha hızlı dönüşüm aslında bekleniyor. Fakat benim bütün yıllar içerisinde gördüğüm bir şey var ki, daha hızlı kelimesini kullanan herkesin ortalama stres seviyesi de daha yüksek oluyor ve bir şeyleri mutlaka kaçırıyor. Ama ilginç bir şey oluyor bu arada. Hız arttıkça derinlik azalıyor. Dikkat dağılmaya başlıyor. İnsan ilişkileri zayıflıyor. Yani hem fiziksel sağlığımız zarar görüyor, hem mental sağlığımız zarar görüyor. Şimdi size üçüncü bir sağlıktan da bahsedeyim. Çok yakında bununla ilgili bir program da hazırlıyorum, yapacağım. Fiziksel sağlığımız belli. Mental sağlık da ortada. Ve şimdi yepyeni bir sağlıktan bahsediliyor. O da sosyal sağlık. Yani insan ilişkilerinde ne kadar sağlıklı olduğunuz konusu. İnsan ilişkileri de elbette ki bu kadar hızın içerisinde zayıflıyor. Ve bir noktadan sonra insan ve içinde bulunmuş olduğu sistem yorulmaya başlıyor. Bugün sizinle çok önemli bir konuyu böylece konuşmuş oluyoruz. Dönüşüm gerçekten hız işi mi, yoksa ritim işi mi? Başarı, bir yere ulaşmak gerçekten hız işi mi, yoksa ritim işi mi? Bu konuyu çok erken yaşlarınızdan hatırlıyor olmanız lazım. Kaplumbağa ile tavşanın hikayesini hatırlıyorsunuz değil mi? Hangisi daha hızlı, hangisi daha ritimli, hangisinin dikkati hızlı olunca dağılıyor, hangisi daha verimli bir şekilde hedefe ulaşıyor, bu hikayeyi de hatırlamış olalım. Modern dünyaya geldiğimizi, modern dünyanın en büyük problemlerinden biri şu: insanlar artık nasıl çalışacağını değil, nasıl sürdürebileceğini bilmiyor. Sürdürülebilirlik konusunda sıkıntılar var. Ben 20 yılı aşan profesyonel hayatımda yönettiğim projelerde, verdiğim eğitimlerde ve binlerce saatlik koçluk görüşmelerinde şunu çok net gördüm ki, insanlar genellikle başarısız oldukları için değil, sürdüremedikleri için yarım bırakıyorlar. Ve bugün 2026 iş dünyası bize yepyeni bir şey söylüyor. Hız artık tek başına başarı kriteri değil. Çünkü dünya yoruldu. İnsanlar bu hızın içerisinde bir şeyleri kaçırma duygusundan ötürü psikolojik olarak rahatsız. Kurumsal yapılar yoruldu. Yöneticiler yorgun, çalışanlar yorgun. Hatta başarılı insanlar bile bir yerlere yetişme duygusundan ötürü, bir şeyleri kaçırıyorum endişesinden ötürü yorgunlar. Gelin birlikte şu sorunun içine girelim. Neden hızlı koşanlar daha çabuk tükeniyor? Ve neden artık yeni liderlik anlayışları daha çok ritim yöntemiyle ilgili? Son iki yıldır yayınlanan liderlik ve organizasyon raporlarında çok dikkat çekici bir kavram var. Sürdürülebilir liderlik. Benim de 2025'ten beri, son 1,5 yıldır ve devam ediyor, şu anda 2026'nın ortasındayız, liderlik programlarına sürekli bir şekilde araya konu olarak koymaya çalıştığım önemli bir kavram: sürdürülebilir yöneticilik. Başarıda da böyle. Tek başına, tek bir anda gerçekleşmiş bir başarı yerine sürdürülebilir başarı. Eskiden organizasyonlar agresif büyümeyi alkışlıyordu. Daha fazla hedef, daha fazla performans, daha fazla büyüme. Ama bugün tablo değişiyor artık. Çünkü organizasyonlar şunu fark etti: sürekli hızlanan sistemler bir noktadan sonra içten çöküşe geçiyorlar. Bugün özellikle değişim projelerinde transformasyon varsa bir şirketin içerisinde, organizasyonel dönüşümden bahsediyorsak, çok kritik bir kavram var: değişim yorgunluğu. Her ay, her dönem, her çeyrekte, her yıl organizasyonlarda yaşanan organizasyon ağaçlarının değişimi, birimlerin değişimi, içeriklerin ve süreçlerin değişimi, sürekli bir şekilde prosedürlerin değişimi, bir türlü standardı yakalayamamak ve sürekli bir değişimin içerisinde olmak

Elbette dışarıdan konuştuğumuzda oldukça güzelmiş gibi görünüyor. Fakat bunun literatürde bile ismi var: değişim yorgunluğu. İnsan zihni sürekli yeniden yapılanmayı taşıyamıyor çünkü. İnsan zihni sürekli bir şekilde değişimi kaldıramıyor. Her ay yeni sistem, her hafta yeni hedef, her gün yeni KPI'ler. Bir süre sonra organizasyonlar öğrenmeyi bırakıp sadece hayatta kalmaya çalışıyorlar. Haydi şimdi organizasyonumuzu yeniliyoruz. Yeni yönetici unvanları getiriyoruz. Artık sen bu birimde değil şu birimde çalışacaksın. Artık bu işleri bu birim değil şu birim yapsın. Peki, transformasyon, değişimi severiz. Güzel, bunu bir kere yapalım. Ama biz ne zaman oturup değişimi konuşmadığımız ve artık rutine geçtiğimiz ve sadece performans sergilediğimiz bir gün gelecek ve o gün çalışacağız? Bu da çok kritik bir hata yapılıyor aslında. Değişim sanki hızlandırıcı bir durummuş gibi sanılıyor. Oysa değişim maratondur. Ben özellikle çok kritik organizasyonel değişiklikler yapan, prosedür ve iş akışları değişikliği yapan firmalara ve yöneticilere sesleniyorum. Bakın, değişim bir maratondur. Uzun bir süreçtir. Bazen danışmanlık verdiğim firmalarda kurumsal kültür değişimlerine rehberlik ettiğim firmalarda en çok almış olduğum geri bildirimlerden biri şu: hocam biz ne zaman bu kültürü oturtmuş oluruz? Siz ne kadar bu kültürü sahiplenir ve ısrarla üzerinde durur ve değişimi için aynı standartları hep beraber inanarak uygulamaya devam ederseniz bir gün değişim gerçekleşir. Ama o gün ne zaman bilmiyorum. Çünkü bu bir maraton ve bir maraton koşucusu yarışın ilk kilometresinde bütün enerjisini harcamaz. Neden? Çünkü ritim bilir, değil mi? Belli bir ritimde koşar. Amatör maratoncuları bilirsiniz, böyle yarış başladığında bir anda çizgiden çıkarlar. Hoppa, bir anda hızlanır. Nasıl hızlı koşuyorlar ama. İnanılmaz, sanki kazanacak. En öne geçer, müthiş sevinir. Ama 3 kilometre sonra pili biter. Ama profesyoneller öyle mi? Sanki etrafında hiç kimse koşmuyormuş gibi yarışa başlar. Yavaş ritimlerle başlar. Çünkü maraton bir ritim meselesidir. Değişim de öyle. Bugün birçok profesyonelin problemi tam da burada başlıyor. Sabah işe büyük motivasyonla giriyorlar. Bugün her şeyi değiştireceğim. Akşam çıkarken ne hissediyorlar peki? Tüm gün çalıştım ama hiçbir şey değiştiremedim. Bu çok önemli bir psikolojik kırılma aslında. Çünkü insan zihni sürdürülemeyen yoğunluğu bir süre sonra tehdit olarak algılar. Neden? Der ki, ben bir değişimin içerisindeyim ama sürdürülebilir bir durum ortada yok. O zaman burada bir başarısızlık mı var acaba? Bir kriz içerisinde miyim? Bir tehdit altında mıyım diye düşünmeye başlar. Burada nörobilim devreye giriyor. Beyin sürekli alarm halinde yaşamaz. Yaşayamaz. Sürekli stres altında olan sistemler bir süre sonra ya tükenirler, ya donarlar, ya da görünmez şekilde yavaşlamaya başlarlar. İşte bu yüzden artık modern organizasyonlar hızdan çok ritme yatırım yapıyorlar. Yavaş ve sürekli. Rutinde ama devamlı. Az ama sürekli. Devamlı. O zaman şimdi burada çok kıymetli bir kavrama geçelim. Profesyonellerin hepsinin yakından tanıdığı, özellikle gençlerin de derslerden duyduğu ve gördüğü Kaizen. Yani sürekli iyileştirme. Kaizen'i biliyorsunuz, Toyota'nın üretim kültürünü dünyaya taşıyan sade ama güçlü yaklaşımdan bahsediyorum. Kaizen bize çok basit görünen ama hayat değiştiren bir şey söylüyor. Her gün, her gün sadece %1 daha iyi ol. Bence bunu bir yere yazın. Aklınızın bir köşesinde ezbere tutun. Her gün sadece %1 daha iyi ol. İnsan zihni büyük değişimleri sever gibi görünebilir. Ama gerçekte büyük değişimlerden korkar. Çünkü büyük değişim belirsizlik demektir. Belirsizlikse beyin için tehdittir. Bakın, çoğunuz net olmayan süreçlerde kendinizi nasıl kaygılı hissediyorsanız, karmaşanın içerisinde nasıl kaygılı hissediyorsanız, değil mi, belli bir durum karşısında, büyük değişimler karşısında beyin kendisini belirsiz bir durumun içerisinde hisseder.
ve bunu bir tehdit olarak algılar. Beyin için bir tehdittir. Ama küçük adımlar öyle mi? Hani Kaizen modelinde olduğu gibi, her gün sadece %1 daha iyi ol modelinde olduğu gibi. Küçük adımlar öyle mi? Onlar yönetilebilir görünür. İşte Kaizen'in psikolojik gücü tam burada başlıyor. Her gün küçük bir gelişim, küçük bir iyileştirme, küçük bir düzenleme, küçük bir farkındalık. Ben her gün 5 kilometre koşacağım. Sakin ol şampiyon. Sen daha düne kadar 500 metre bile yürümek istemiyordun. Yarından itibaren 5 kilometre nasıl koşacaksın? Kendinize koymuş olduğunuz hedeflerde lütfen küçük başlayın, oldu mu? 5 kilometre değil. Ben yarın 500 metre yürüyeceğim. 500 metre hafif tempo koşacağım. Hafif tempo. Sonra bir bakacağım. Eğer işler yolundaysa bir 500 metre daha yürüyüp 500 metre daha hafif tempo koşacağım. Ve böylece 15 gün boyunca bunu denemeye devam edeceğim. 5 kilometre olmasa da 3 kilometre ile devam edeceğim. Nasıl ama? 15 gün sonra bu hedeflerinizi kendi fiziksel sağlığınıza göre değiştirebilirsiniz. Ama 5 kilometre koşmakla başlamayın, ne olur. Çünkü bunu sadece bir kez yapabileceksiniz. İkinciyi deneyenler olacaktır. Tebrik ederim. Üçüncüye gidenler varsa ısrarcılar. Bravo. Dördüncüyü bilemiyorum. Ve zamanla bu küçük farkındalıklar, bu küçük düzenlemeler, bu küçük iyileştirmeler, zamanla bu küçük değişimler devasa sonuçlar üretmeye başlar. Matematik çok ilginç bir şey söylüyor bakın. Her gün %1 gelişmek bir yıl sonunda sizi başlangıç noktanızın yaklaşık 37 kat ötesine taşıyor. 37 kattan bahsediyorum. İngilizce konuşamıyorum, yabancı dil öğrenemiyorum. Peki ne istiyorsun? Hemen konuşmak istiyorum. Yani yarın sabah uyandığında yabancı bir ülkede doğmuş, büyümüş, İngilizcesi mükemmel olan birisi gibi takır takır konuşmak mı istiyorsun? Evet, öyle olmasını istiyorum. Bu nasıl mümkün olacak? Bu nasıl mümkün olacak? Bence sen gel, her gün %1 iyileşme hedefiyle yarın 5 dakika daha fazla konuş. Bir sonraki gün 2 dakika daha ekle. Sonraki gün 5 dakika daha ekle. Ve böyle böyle her gün biraz da olsa, 30 saniye fazla da olsa, 1 dakika fazla da olsa konuşmaya devam et. Kiminle? Aynada kendinle. Kiminle? Ve artık yapay zeka sesli ortamda çok güzel İngilizce konuşuyor. Hangi dili konuşmak istiyorsanız hatta sizinle konuşabilir. Hatta sizin hatalarınızı söyleyebilir ve siz de bundan pek fazla çekinmezsiniz. Çok iyi bir partner olur sizin için. Her gün bunu yapmaya devam edin. Bir yıl sonra siz bugünden 37 kat daha iyi konuşacaksınız. Ama mesele sadece performans değil. Bu işin bir de iyi oluş hali var. Bugün modern dünyanın çalışanları, bizler en büyük problemi sadece iş yükü olarak görüyoruz. Ama öyle değil. Anlamsız hız da bizim büyük problemlerimizden bir tanesi. İnsanlar sürekli yetişmeye çalışıyorlar. Özellikle büyük şehirlerde, benim yaşadığım şehir olan İstanbul'da da öyle. Eğer İstanbul'a gelmiş olanlar ya da yaşayanlar işte bilirler. Otobüse binmek istiyorsanız hızlı olmak zorundasınız. İnerken de hızlı inmelisiniz. Hele vapurlar. İnerken hızlı binmelisiniz. İnerken hızlı inmelisiniz. Bazen o inişin hız ritminde o hızlı olanların arasına karışırsınız. Aslında sizin bir yere yetişme gibi bir durumunuz yoktur ama vapurdan inenler hızlı indiği için siz de hızlı inersiniz. Ta ki yürüdüğünüz yola varana kadar, kaldırıma çıkana kadar müthiş bir hızla çıkarsınız. Kaldırıma vardığınızda kendinizi büyük bir boşlukta hissedersiniz. Çünkü o hızlı yürüyenler hızlı yürümeye devam eder. Siz kendinize şunu sorarsınız. Ben neden hızlı yürüyorum şu anda? Hız da demek ki bulaşıcı bir yönü var. İnsanlar sürekli yetişmeye çalışıyor bir yerlere. Ama nereye yetiştiklerini bence bilmiyorlar. Ve burada beynin kimyası devreye giriyor. Çok büyük hedefler yüksek stres üretir. Bu şirketi 3 ayda kültürel olarak dönüştüreceğim. Bu ekibi tamamen değiştireceğim. Hayatımı baştan kuracağım. Beyin bunu tehdit olarak algılıyor. Kortizol önce yükselir, arkasından kaygı eşlik eder bu yükselmeye ve arkasından da üzerinize inanılmaz bir baskı hissedersiniz. Ama küçük hedefler böyle değil. Onlar beyinde farklı bir sistem çalıştırır. Tamamlanan küçük görevler dopamin üretir. Kortizol yerine.

kaygı üretmez. Ne üretir? Motivasyon üretir. Ben küçük bir değişim yaptım hayatımda. Bu yüzden küçük ilerlemeler küçümsenmemeli. Kilo vermek mi istiyorsunuz? Bakın, ayda hiç kilo vermemektense bir kilo vermeniz bir sene sonra 12 kilo kayıp demektir. Bir kilodan bahsediyorum, değil mi? Fakat bizler kilo verirken öyle değil, hayır. Ayda hemen 10 kilo vereceğiz. Yani haftada 250 gram vereceksiniz. 250 gramcık. Bir ay sonra 1 kilo kaybınız olacak. Çok küçük değil mi? Peki bir sene sonra 12 kilo kaybınız olacak. Emin olun o arada da zaten siz kilo vermeye devam ettiğiniz için motivasyonla bazı aylar 2 kilo 3 kilo da verdiğiniz olacak. Küçümsemeyin. Değişimlerinizi küçümsemeyin. Hiç kitap okuyamıyorum. Ben her zaman söylüyorum, alışkanlıklar küçük adımlarla başlar. Bugün sadece yarım sayfa okuyun. Hocam yarım sayfa kitap mı okunur? Okuyun. Hiçbir şey anlamam ama anlama. Yarım sayfa okuyun. Ya yarım sayfa okumak da yani okuyun. Her gün yarım sayfa okuyun. Devam edin, bakın neler oluyor. Sonra o bir sayfaya çıkacak. Her gün bir sayfa okuduğunuzda ayda 30 sayfa kitap yapar. Bir senede bir kitap bitirmiş olursunuz. Şimdi ben buradan sesleniyorum. Geçen sene kaç kitap okudunuz? Ama gerçekten elinizi böyle vicdanınıza koyun. Çok kitap kurdu olanlara tabii ki bir şey diyemem. Onlar da bir ilerleme, bir gelişim alanı belki kendilerine oluşturmak isteyebilirler, bilemem. Ama hiç kitap okumamış olanlara sesleniyorum. Bu sene her gün bir sayfa kitap okuyarak, her gün bir sayfa sadece kitap okuyarak bu sene bir kitap bitirebilirsiniz. Hocam yapmayın ne olur, gelin. Bir sayfacık. Bu yüzden küçük ilerlemeler küçümsenmemelidir. Çünkü insan var olan psikolojisiyle büyük sıçramalarla değil, sürdürülebilir ilerlemelerle güçlenir. Biz neden psikolojimizi bozuyoruz? Neden kendimizi kötü hissediyoruz? Özgüvenimiz neden kayıp? Çünkü kendimize çok büyük hedefler koyuyoruz. O hedefler gerçekleşmeyince de kendimizi başarısız hissediyoruz. İnsan küçük hedefler koyup onları gerçekleştirdiğinde ise bu büyük sıçramalar yerine küçük sıçramalar hayatına dahil olduğunda bu sürdürülebilir başarı o kişiye psikolojik olarak da ruhsal iyi oluş olarak da iyi hale getirir, güçlendirir. İş hayatında çok sık gördüğüm bir hatadan bahsetmek istiyorum burada. Bir yönetici yeni bir ekibin başına geldiği zaman ve hemen sistemi değiştirmek istediği zaman içine düşmüş olduğu hata. Ne o? İnsanları değiştirmek. Bir saniye. Hemen şimdi insanları değiştirmek zorunda değilsiniz. İki, yazılımları değiştirmek. Ne kullanıyoruz? Hemen değiştirelim. Üç, raporlama yöntemlerini değiştirmek. Ve sonra da kültürü değiştirmeye çalışmak. Fakat şunu unutuyorsunuz bakın. İnsan ilişkileri bozuksa en iyi sistemler bile çalışmaz. O değiştirdiğiniz yazılımlar, değiştirdiğiniz raporlama kültürleri çalışmaz. Eğer insanlar birbirine güvenmiyorsa içeride, en modern yazılımı bile o organizasyonun içerisine soksanız, en pahalı yazılımları bile o organizasyona satın alsanız sizi kurtarmaz. Kurtaramaz. Ben bazen danışmanlık süreçlerinde şunu söylüyorum. Önce insanların birbirine günaydın dediği bir atmosfer kurun. Asansörde birbirini gördüğünde gözlerini kaçıran kişiler yerine birbirinin gözünün içine bakıp günaydın, merhaba, nasılsın diyen bir atmosfer oluşturun. Önce bunu yapın. Sonra yazılımları alırsınız. Çünkü organizasyon kültürü PowerPoint sunumlarda değil, koridorda oluşur. Lüks toplantı salonlarında, mükemmel otel eğitim salonlarında değil, koridorlarda buluşulur. Kaizen budur. Her gün değişim dediğimiz şey var ya, büyük laflar değil yani. Küçük ama istikrarlı davranışlar. Bu organizasyonu dönüştürüyor. Liderlik tarafına geldiğimizde ise, eskiden liderler her şeyi bilen kahramanlardı. Odaya girerler, karar verirler, sistemi değiştirirler, toplantıları yönetirler. Ama benim LinkedIn gönderilerimi de takip ediyorsanız orada da göreceksiniz. Bu model artık çalışmıyor. Çünkü modern organizasyonlar tek kişinin zekasıyla yönetilemeyecek kadar karmaşık hale geldi. Bugünün liderleri artık kahraman değil, orkestra şefi. Aradaki fark ne peki?

Kahraman her şeyi kendi yapar. Kraldır o. Orkestra şefi ise uyumu yönetir, ritmi yönetir, geçişleri yönetir. Parçanın içerisindeki akışı yönetir. İnsanları aynı melodide buluşturur. Ben işte bu yeni nesil liderliği böyle tanımlıyorum. İnsanlar artık emir veren lider istemiyor. Kendilerini sürecin parçası hissettiren liderler istiyorlar. Çünkü değişimi direnç insanın doğasında zaten var. İnsan anlamadığı şeyden korkar. Bilmediği şeyden, değişimden korkar. Dahil olmadığı dönüşümü sahiplenmez. Yukarıdan gelen o büyük vizyon konuşmaları, inanılmaz stratejiler bu yüzden çalışmıyor. İnsan önce kendi hayatındaki küçük problemi çözmek ister. Bu yüzden etkili liderler artık şunu sorması lazım. Bu işi senin için nasıl kolaylaştırabiliriz? Bu işi nasıl sahiplenebilirsin? Kendini bu işin içerisine nasıl dahil edebilirsin? Bakın bu sorular çok küçüktür ama etkisi çok büyüktür. İnsan duyulduğunu hissettiğinde değişime karşı olan direnci azalır. Değerli olduğunu hissettiğinde dönüşümü kabul eder. Ve böylece dönüşüm, o kültürel dönüşümler liderlerin bir projesi olmaktan da çıkar. Neden? Çünkü dönüşüm kültürün bizzat kendisi olmaya başlar. Evet, kültür böylece kendini ortaya çıkarmış olur. Evet efendim, bugün sizlerle birlikte Kariyer Atlası programında çok kritik bir konuyu konuştuk. Hız, hızın getirmiş olduğu tükenme ve küçük adımların değerinden bahsettik. Her gün %1'lik bir değişimin hayatımızda ne kadar büyük bir etkisi olduğundan bahsettik. Hiçbir değişimi, hiçbir küçük adımla gerçekleşen değişimi küçümsemeyelim dedik. Kariyer Atlası programında bugün sizlerle birlikte bizi en çok yoran şeyin ne olduğunu konuştuk. İş mi, tempo mu, belirsizlik mi? Yoksa sürekli bir büyük bir sıçrama yapma gerekliliği mi? Belki de ihtiyacımız olan tek şey var, hayatı tamamen değiştirmek değil. Belki sadece ritmi yeniden kurmamız gerekiyordur. Çünkü insan bazen hızlandığı için değil, durmadan hızlanmaya çalıştığı için yorulur. Kafasında sürekli hızlı gitmeliyim düşüncesi olduğundan yorulur. Şimdi size küçük bir ödev vermek istiyorum. Yarın sabah işe giderken, masaya otururken, bilgisayarınızı açarken kendinize şu soruyu sorun. Bugün hayatımda hangi %1'lik iyileştirmeyi yapabilirim? Öğrencilere sesleniyorum. Sabah kalktığınızda, okulunuza giderken, sıranıza oturduğunuzda, hocanızla göz göze geldiğinizde kendinize şu soruyu sorun. Bugün hayatımda hangi %1'lik iyileştirmeyi yapacağım? Büyük devrimler düşünmeyin. Küçük ama sürdürülebilir bir adım düşünün. Bir konuşma, bir teşekkür, bir düzenleme, bir alışkanlık. Çünkü büyük dönüşümler küçük ritimlerin birikiminden oluşur. Evet efendim, Kariyer Atlası programından bugünlük bu kadar. Önümüzdeki pazartesi günü yine saat 16.30'da ben Ahmet Şahin Akbulut'ta TRT Radyo 1'de tekrar buluşmak üzere. Hoşça kalın. Kariyer Atlası.

0: Sizce radyo gelecekte de önemini koruyacak mı? TRT prodüktörü Cumhur Özmakinacı cevaplıyor.
1: Bence gelecekte tüm kitle iletişim araçları önemini koruyacak. Bu önem azalsa da çoğalsa da tüketiciler için önemini korumaya devam edecek. Bunun sebebi de kuşakların değişmesine rağmen, teknolojinin hayatımıza çok hakim olmasına rağmen radyo gibi kolay ulaşılabilen, rahatlıkla dinlenip tüketilebilen, bir iş yaparken hayatımızda yer alabilen, arkadaşımızla sohbet ederken arkada çalan, konuşan, bir kulağımızı ona, bir kulağımızı diğer işe verebildiğimiz önemli bir kitle iletişim aracı.

0: radyo. Bu nedenle radyonun ben yayıncılık dünyasında önemini koruyacağını düşünüyorum. Tabii kişisel hayranlıklar da olacaktır radyo yapımcılarına, DJ'lere karşı. Bu kişisel beğeniler sayesinde de radyoculuğun hayatımızdaki öneminin azalsa dahi devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü zaman geçtikçe hem radyo hem televizyon, gazete, yazılı basın, görsel basına olan ilgi bu dijital dünya sayesinde azaldı ama bitmedi. Biteceğini de düşünmüyorum. Bir seçenek olarak, insanların tüketmeyi tercih ettiği bir seçenek olarak radyonun devam edeceğini düşünüyorum.
1: Bir soru, bir cevap.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi günler değerli dinleyenler. Spikeriniz ben Funda Akyol. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşülüyor. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Kurul'daki konuşmasında bu kanun her yönüyle Türkiye modelidir dedi. Abdullah Güler, bu topraklarda bir daha silahın ve şiddetin konuşulmaması için çalıştıklarını vurguladı. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da Genel Kurul'daki konuşmasında terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız dedi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddeli kanun teklifinin görüşmeleri sürerken Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel de Meclis Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Özgür Özel, tarihsel tutarlılık ve sorumluluk adına bu yasaya evet diyeceğiz diye konuştu. Bundan tam 12 yıl önce Türk siyasi hayatında bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanı ilk kez doğrudan milletin oylarıyla seçildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Ağustos 2014 tarihinde halkın oylarıyla başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinde 12 yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 10 Ağustos'un Türk demokrasi tarihindeki önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ağustos Türk demokrasi tarihinde halk iradesinin gücünü ortaya koyan unutulmaz bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıçtır dedi. Milli Savunma Bakanlığı Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın

daha anıldı. Açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir" sözlerine de yer verildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'la telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmeler değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında en büyük anlaşmazlıklardan biri olarak görülen nükleer silah konusuyla ilgili belirsizlik sürüyor. Amerikan basını, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. İran'sa Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılması karşılığında yaptırımların kaldırılmasını, dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılmasını ve savaş sırasında oluşan hasarın tazmin edilmesini talep ediyor. 10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası emniyet birimlerindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yükseköğretim Kurumları sınavı maratonunda tercih süreci bu gece saat 23.59'da tamamlanacak. Bu çerçevede adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. Üniversite adaylarının tercihlerini sisteme girdikten sonra onaylamayı unutmaması gerektiği belirtiliyor. Liselere geçiş sistemi LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. İkinci nakil

Peki birçok Avrupa ülkesi alevlere teslim oldu. İspanya, İtalya, Fransa ve Yunanistan'da yüzlerce kişi yangınlarla mücadele ediyor. Yangın söndürme çalışmalarına havadan da destek veriliyor. Kanada'da ise alevlerin yerleşim yerlerine kadar ulaşması nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi. Haberleri dinlediniz.

0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sunar.
1: Yol durumu.
2: İznik Mekece yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanıyor. Aksaray-Nevşehir yolunun 29 ile 31. kilometreleri arasında devam eden yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Aksaray-Nevşehir yönü araç trafiğine kapatılmış olup ulaşım Nevşehir-Aksaray yönünde iki yönlü olarak ve ayrıca servis yolundan sağlanıyor. Aydın-Denizli otoyolunun 10 ile 11. kilometreleri arasında Aydın istikametinde yapılacak üst yapı çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılacak, trafik akışı sağ şeritten kontrollü olarak sağlanıyor.
0: Her marka araca bakım ve onarımın doğru adresi Boş Car Service yol durumunu sundu.
3: Reklamlar.
4: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
5: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla. Birlikte sağlıkla. HDI Sigorta. Her anında daima yanında.
6: HDI Sigorta.
7: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
8: iPhone 17 Pro, PlayStation 5 ve onlarca süper hediye getir yaz çekilişinde. Getir ve getir büyük siparişlerinde her 300 TL ile çekilişe katıl, kazanma fırsatı yakala. Getir.

0: hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1.390.000 TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel Showroom'larına bekliyor.

0: Reklamlar.
1: Biraz hareket.
0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, TRT Radyo 1'de biraz hareketlisiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu ve enerjik bir gün diliyoruz. Biliyorsunuz amacımız belli: sağlıklı yaşamak, daha aktif olmak, bedenimize ve ruhumuza iyi bakmak. Günümüzde dünya genelinde 3 yetişkinden biri yeterince hareket etmiyor ve Dünya Sağlık Örgütü'ne göre fiziksel hareketsizlik dünyada ölüme yol açan 4. risk faktörü. Peki ne yapabiliriz? Cevap basit: biraz hareket. Bugün konuklarımız biraz değil, çok hareketli bir çift. Onların hayatı maratonla, doğa yürüyüşleriyle, kamplarla, bisikletle, yarış fotoğrafçılığıyla geçiyor. Sevgili Arzu Temizsoy Duman ve sevgili Derya Duman, hoş geldiniz her ikiniz de programımıza. Merhaba.
2: Merhabalar.
0: Şimdi sporla çok iç içe bir hayatın içindesiniz, çok hareketlisiniz dedim. Bu hareketli hayat nasıl başladı Arzu Hanım?
2: İkimiz de doğa yürüyüşünü çok seviyoruz ve ben olabildiğince imkan yaratıp hep doğada trekking, yürüyüş, doğa yürüyüşleri yapmaya çalıştım bir dönemde.

0: Eşim Derya Duman rehberlik yapıyordu. Dağlarda tanıştık.
1: Dağlarda tanıştınız.
0: Dağlarda tanıştık ama 6 gün boyunca sürekli sohbet ettik sonrasında. Şehirde yürüyüşler yaptık. 48 kilometre falan yürümüşüz. Yani o kadar çok bir yandan
2: O
0: yürüdük,
2: bir
0: bir yandan
2: haftalık tanışıklık
0: konuştuk.
2: sürecini böyle
0: Evet, yürüyüşlerle şehir için. Sonrasında şimdi dedi ki bence biz evlenmeliyiz dedi. Allah Allah dedi.
1: pekiştiriyorsunuz.
0: 6. günde olabiliyor mu böyle bir şey? Yüzde dedi. Yani hani biz hep aynı yerlerde olmuşuz. Aynı şeyleri merak etmişiz. Bunun için çaba sarf etmişiz. Bundan sonra yapmak istediğimiz şeyler de aynı. Neden olmasın dedi. Hayat da öyle 6. günde evlilik teklifiyle başladı. O günden beri de aynı hızda, aynı tempoda, aynı keyifle devam ediyor.
1: Kaç yıl oldu?
0: 14.
2: 14.
1: Evet, olmuş. O yıldan bu yıla yürüyorsunuz, hareket devam ediyor, sürekli
2: kesinlikle daha
1: koşuyorsunuz.
2: çok yürümeye başladık evlendikten sonra. Ben bir yürüyorsam eşimle tanışıp evlendikten sonra bunu çarpı iki, hatta daha da arttırdık diyebilirim.
1: Bravo.
2: Kesinlikle hız kesmedik.
1: Çok güzel. Tabii şimdi bütün bunların içinde mesela az önce dediniz ya, siz rehberlik yapıyormuşsunuz
2: Doğru,
1: yürüyüşte.
2: evet.
1: Sporla profesyonel anlamda da bir uğraşınız var o zaman, öyle mi?
2: Kesinlikle hayatımızın akışına rehber olarak meslek disiplinimiz dışında bir hobi olarak başladık 2003 yılında. Ama spor her zaman hayatımızda oldu. Üniversiteye başladığım dönemden bugüne kadar ta ki 2014 yılında Ankara Spor Kulübü'nü kurduk. Bir sürü sporcuyla daha profesyonel spor yapmanın yollarını aradık ve bunu sağ olsun ülkemizdeki eğitim kurumlarından aldığımız eğitimlerle, antrenörlük eğitimleriyle pekiştirdik. Bugün üçüncü kademe triatlon antrenörü olarak birçok sporcumuza yol göstermeye çalışıyoruz. Hem rehber olarak doğadayız hem de antrenör olarak sahadayız.
1: Yüzme, triatlonda yüzme, bisiklet ve koşu var.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Daha önce de Bayram hocamızı misafir
1: Evet.
2: etmişsiniz. Bizim federasyon başkanımız, aynı zamanda bizim önder rehber olarak kendisini örnek aldığımız kişi. Yani harekete odaklı her türlü konuda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Eşim hem sporcum hem hayat arkadaşım. Beraber öğreniyoruz, beraber keşfediyoruz. Tabii ki bundan daha güzel bir şey olamaz.
1: Elbette, gerçekten öyle. Şimdi tabii burada söz konusu bugüne kadar yapmış olduğunuz pek çok hareketliliğin içinde belki koşularınız, yarışlar, yüzme yarışları, bisiklet yarışları, bütün bunların tümü içeriğini oluşturmuş olsa bile bir taraftan da fotoğraf kısmı var. Arzu Hanım'ın fotoğraf meselesi. Şimdi
0: Evet,
1: spordaki
0: doğru.
1: fotoğraflar insanın ilgisini çekmek açısından çok gerçekten motivasyon da sağlıyor. Diğer insanlar belki bunları görüyor, buradaki bir anı yakalıyorsunuz, donduruyorsunuz ve diğer insanlar bundan çok etkileniyor. Bir tür motive olarak sizinle birlikte harekete başlıyor olabilirler. Nedir sizi bu işe yönlendiren?
0: Biz tanıştığımızda evlilik teklifinden sonra Derya dedi ki ben birkaç yıldır uğraşıyorum, yurt dışında bir yarıştan kabul aldım. Bir ultra maraton koşacağım. Ben de dedim ki maratonu biliyorum, 42 kilometre, ama hani olimpiyatlarda olsun seyrediyoruz. Ultra maraton ne? Yani gözümde bilmedim, daha önce duymadığım bir şeydi. Ve 2 ay sonra Ağustos'un son haftasında olacak o yarışta eşimin yanında olmak istedim, ama benim babam biraz eski bir babadır. Öyle evlenmeden hadi gidin birlikte yarışa gidin demez. Nitekim de biz 2 aylık bir süre içinde nikah kıyıldıktan sonra gittiğimiz zaman şunu gördüm. Türkiye'de o zaman ultramaraton kavramı o kadar azdı ki, kimsenin bilmediği, yarışların olmadığı bir dönem. Sırtımızda dağcılık çantaları,
1: Evet.
0: bir sürü malzeme, ne olduğunu bile bilmediğiniz bir yerde. Ben Derya'yı yolcu ettiğim zaman, yarış başladığı zaman belli istasyonlara bizi otobüslerle götürüyorlar dağlarda, Alplerde. Şey fark ettim, orada fotoğrafçılar insanların çok değişik fotoğraflarını çekiyorlar. Koşarken, tırmanırken böyle, ve çoğu zaman yorgun oluyorlar. Fakat fotoğrafçıyı gördükleri zaman herkes bir değişiyor, bir enerji geliyor. Daha önce yapmadığı bir böyle coşkuyla bakıyor falan. Daha sonra Türkiye'ye döndüğümüzde biz bu yarışların bir parçası olmaya başladığımızda, bu ekip ilk koşanlardır ultramaraton. Daha sonrasında da Türkiye'mizde de ilk yarışı düzenleyen insanlardır bir grup arkadaş. Ben hem Derya'ya destek olarak yarışlarda oldum, hem de dedim ki aynı mutluluğu, aynı keyfi fotoğraflarla ben de vereyim. O zaman yarış fotoğrafçılığı kavramı yoktu dağlarda. Nitekim Ala Dağları'nın tepesine gitmek, Kapadokya'nın değişik bir vadisinde saatlerce koşanları beklemek ve fotoğraf çekmek çok da kolay değil. Herkesi Derya'yı koşan olarak bilir. Beni de sayenizde çok güzel bir fotoğrafım oldu der ve öyle tanırlar. Yarış fotoğrafçılığı gönüllülük esaslı olan bir şeydi.
1: Tabii. Şimdi burada sözünü ettiğimiz gönüllülük esaslı yarış fotoğrafçılığı sporcuyu da motive ediyor demek. Kesinlikle. Ki başka insanları değil, sporcuyu da. Herkes çok iyi görünmek arzusu içinde, değil mi? Güzel fotoğraf vermek, günlük hayatın içinde de öyle ama o kadar yorulmuş. Ultramaraton kaç? 100 kilometre mi koştunuz?
2: Evet, güzel soru. Ultramaraton aslında ilk koşumuz 120 kilometreydi. Ardından mesafeler üstüne eklendi. Geçen sene belki de koşulabilecek en uzun mesafeyi koştuk. Sevgili partnerim Soner Büyükatalay'la 335 kilometre. Üstüne de yaklaşık 25.500 metrelik bir tırmanış. Alp dağlarının 3 ülkesini, Fransa, İsviçre, İtalya geçtik. Bir hafta sürdü bu aktivitemiz.
1: Evet.
2: Ama dediğim gibi hayat bizim önümüze o kadar güzel renkler sundu ki bu koşuda. İnsan o mesafeleri bir şekilde üstesinden gelebilecek bir güce sahip oluyor. Tabii böyle fotoğraflarımızın da çekildiği yerlerde güler yüzümüzü eksik etmeden enerjimizi arttırıp hareketimize devam ettik ve başarılı bir şekilde hem ülkemizi temsil ettik hem de o yarışı sonlandırdık.
1: Şimdi bizim birkaç hafta önce ultramaraton üzerine bir konuğumuz vardı. Bir de kitap yazmıştı zaten onunla ilgili. Hollanda'da ilk defa bir ultramaratona katılıyor. 50 kilometre bittikten sonra hala yarışın bitmediğini fark edince yanındakilere diyor ki bu yarış ne zaman bitecek ultramaraton?
2: Evet.
1: 50 kilometre de bitti, hala durmuyoruz. Bu çünkü 100 kilometre diyorlar ve o ilk katıldığı ultramaratonda 3. oluyor.
0: Oh,
1: ondan sonra da müthiş bir
2: Bakiye Duran.
1: Evet.
2: Tabii Bakiye Duran. Evet. Bizim çok eski arkadaşımız, yarış partnerimiz. Eksik olmasın. 2006 yılında Kürtün'de yaptıkları bir macera yarışında Ankaralılar olarak bizi misafir etmişti. Kendisine de saygımız sonsuz. Birçok insana güzel referans ve örnekler
1: gerçekten
2: olmuş.
1: Gerçekten öyle. Sporun insanları nereden nereye getirdiği çok işte konuşulması gereken, içinde büyük bir felsefe var. Siz ama meslek olarak da işte biriniz mimar, biriniz peyzaj mimarısınız. Spor ve bu mesleklerin ortak bir paydası var mı? Hiç yok herhalde.
2: Var.
1: Var mı?
2: Evet, ben neden var olduğunu anlatayım. Maalesef biz meslek hayatımızı masa başında sürdüren bir meslek disipliniyiz. Eşim de ben de. Dolayısıyla sabah 8 akşam 5 mesai aralığını hep oturarak geçirdiğimiz için kendimizi herhangi bir sportif branşta hareket etmek konusunda zorunlu hissediyorduk. Belki hayatımız bir sportif faaliyete odaklı bir meslek disiplinin içinde olsaydı o hareketlilik bu kadar istek ve gayretle gelmeyecekti diye düşünüyorum. Ben kendi adıma meslek disiplininde de başarılı işler yaptım ama her daim bunun arkasına bir hareket kattım ki
1: evet,
2: o başarıların devamına hareketin katkısı çok büyük.
1: Evet, yani masa başı işi olan insanlar hani benim masa başı işim var onun için ben böyle hareketsizim demeyebilir.
0: Bir şey de var, merak, biz ikimiz de çok merak ediyoruz. Mesela diyor ki Derya, Koltuk isminde bir köy varmış, oraya gidelim. Gidelim. Yani illa hep belli büyük şanjan böyle değişik isimlere gitmenize gerek yok. Yani
1: evet,
0: değişik hedefler, değişik yaylalar, hiç kimsenin bilmediği yerler. Gittiğiniz zaman inanamadığınız güzellikte köprülerden geçiyorsunuz ya da daha önce hiç görmediğiniz evler, o sokaklar ya da ne bileyim karşınıza böyle bir doğa harikası bir şey çıkıyor ama orada birileri bir şey, bunları görmek için hareket etmek gerekiyor. Yani arabaya binip gitmek ya orada inip durmak yetmiyor. Yürümeniz gerekiyor. Fotoğrafçıysanız adım atmanız gerekiyor. İlk bir fotoğrafçı hareket eder mesela. Yani
1: evet,
0: doğru kadrajı yakalamak için hareket etmeniz gerekiyor.
1: Tabii.
0: Masa başında çalışıyoruz ama hayal gücü çok yüksek insanlarız. Hayal gücünün beslendiği birkaç şey var. Birisi kültür.
1: Evet.
0: Mesela müzik hayatımızdan hiç eksik olmaz. Tiyatro hayatımızdan hiç eksik olmaz. Birisi doğa. Yani doğadaki mucize renkleri görmezseniz eğer hayal edemezsiniz. O yüzden hareket hayatın tümünde var olan bir şey. Günlük hayatta şehrin içine sıkışmış olmanız bir şey değişmiyor.
1: Tabii. Kesinlikle doğru. Şimdi o zaman sporun sizin hayatınıza çok ciddi katkıları var.
0: Evet.
1: Özellikle burada kendi yaşam biçiminize olan katkıları var. Yaşamınızı dönüştürmeye olan katkıları var. Ne yaptı mesela size? Örneğin çok dağınık bir, ben sadece bir örnek olsun diye söylüyorum. Çok dağınık insandınız, disiplinli, tertipli, derli toplu biri mi oldunuz? Ne yaptı size spor?
2: Evet, tabii spor bir disiplin gerektiriyor. Dolayısıyla bu disiplini düzgün uyguladığınız zaman başarıya ulaşıyorsunuz. Hayatımızı bu anlamda disiplinize etmek istiyorsanız bir spor branşını takip etmeniz gerekiyor. Örnek vereyim, genel olarak herkes hafta sonları sportif faaliyetler nedeniyle Eymir'de koşmak için buluşur. Sabah 6 denir, saat 6'da koşmak için o ekiple bir araya gelirsiniz. Belki gündelik hayatınızda bu kadar disiplinize olmayabilirsiniz ama işin içine spor ve bu tarzda güzel bir grupla bir arada koşmak ya da bisiklete binmek gibi bir fırsat imkan sunulunca o sizi hem dakik hem de bu konuda disiplinize etmiş oluyor ve biz bunu neredeyse her aya, her yıla bir şekilde yayıyoruz. Ve
1: kışı yazı yok yani bu.
2: Evet
1: işin.
2: Yani tabii ki sporun herhangi bir kışı yazı yok. Dolayısıyla her mevsimin kendine has bir güzelliği var. Dolayısıyla hani spor dediğim gibi güçlü bir beden, disiplinli bir zihin olmasını gerektiren bir süreci ortaya koyuyor. Hayat tabii ki bunun devamında size daha güzel yaşama fırsatı, sağlıkla sağlıklı.
1: Başka kapılar açıyor değil mi?
2: Açıyor,
1: sürekli.
2: Kesinlikle.
1: O kapıdan geçip bir başka kapıya giriyorsunuz.
2: En güzeli güzel dostlarla bir araya geliyoruz. Doğa dostları, spor dostları her zaman bizim ufkumuzu bir adım ileriye götürebilecek
1: evet.
2: buluşmaları bize sağlıyor.
1: Sağlıyor.
0: Evet. Bir de şöyle bir şey de var. İş yerinde mesela biz pazar günleri doğa yürüyüşlerine ya da hafta sonu kamplara olabildiğince giden bir çiftiz. Arkadaşlarım hep diyor ki Arzu 3 gündür gülerek çalışıyorsun. Yani yüzümde bir tebessümle çalışıyormuşum. Ne kadar gerginlik olursa olsun orada yaşadığınız şeyler sizin haftada 3 gün 4 gün keyifle üretken bir şekilde yapabileceğinizin en iyisini yaparak olmanızı sağlıyor.
1: Evet.
0: Ve sizdeki bir bu değişim etrafınıza da yansıyor. Benim
1: tabii.
0: etrafımdaki kişiler de yürüyüş yapmaya çalışıyor.
1: Tabii.
0: Ya da yaptığı güzel bu tarz hareketlilikle ilgili şeylere bize aktarmaya başlıyor. Bu hareket denilen şey bulaşıcı bir şey. Yürümek gibi.
1: Oturmak da bulaşıcı ama en güzel bulaşıcılık hareketle ilgili olanı.
2: Bir kere keyif aldılar mı?
1: Bırakamıyorlar.
2: Kesinlikle.
1: Şimdi tabii siz birlikte çalışıyorsunuz değil mi aynı zamanda? İş yerinizle beraber.
0: Yok.
1: Değil mi?
0: Ben bakanlıkta çalışıyorum. Eşim tamamen
2: ben uzak serbest çalışıyor. Zamanlı
1: serbest.
2: Profesyonel doğa rehberliği yapıyorum. Ha. Aynı zamanda 3. kademe antrenör olarak sporcularla yollarımı kesiştiriyorum. Mesela bugünkü program için dün Aladağlar'dan döndüm.
1: Evet.
2: Düşünebiliyor musunuz? 3 gün telefonumun çekmediği bir platformda hatta bugünkü yapılacak sohbetin konusunu bile Neşe Hanım'dan buraya geldiğimde öğrendim ki tamam dedim Neşe Hanım doğru bir çiple bir araya geleceksiniz. Bizim için dediğim gibi hafta sonu geçen 3 gün bol hareket doluydu. Hatta bazı arkadaşlarımız yormakta zorlandık. Çünkü şehir hayatı insanların maalesef hareket kabiliyetini o kadar kısıtlıyor
1: tabii.
2: ki. Yani bu mecburiyetten neden? Çünkü ben de nazane tasarım yaparken keşke hareket edebilsem ama iki işi bir arada getirdiğiniz zaman masa
1: evet.
2: başında durmanız mümkün değil.
1: Tabii.
2: Ya da bir bankacı hanımefendinin işini oturmanın dışında yapabilme şansı yok. Ya da bir bakanlık çalışanın eşim gibi. Dolayısıyla hayatımızı hareketle buluşturabileceğimiz kendimize anlar tanımamız lazım. Ben şöyle düşünüyorum. Günlük 45 dakikalık bir hareket bizim hayatımızı kaliteli yaşamamız için yeter. Bir profesyonel sporcu olmak zorunluluğumuz yok ki. Ben
1: tabii.
2: de bir profesyonel sporcu, elit atlet değilim ama doğru spor yapmak, doğru hareketi hayatıma katmak konusunda gayret sarf ediyorum. Bu da benim hayat kalitemi, sağlıklı yaşamamı, naizane yaşadığım günden keyif almama sebep oluyor.
1: Ama aynı zamanda siz bu hareketliliği birlikte de sürdürdüğünüz için
0: tabii.
1: mesela bir takım yarışlara beraber katıldığınız oldu.
0: Her zaman.
1: Peki rekabeti nasıl yaşıyorsunuz?
0: Kulvarlarımız farklı. Derya'ya bir kez dedim ki Orienteering yarışı vardı. dedim ki bak benim partnerim olur musun birlikte katılalım bu yarışı çok isterim dedim. O da dedi ki ya çok isterdim ama kulvarlarımız farklı. Bu kötü bir şey değil çünkü ben yeni başlamışım o ileri
1: evet.
0: seviyede. Yani onun yapabileceği şeylerle benim yapabileceğim şeyler
2: ama
0: farklı. Fakat şöyle şeyler de var. Mesela biz birbirimizi hep destekliyoruz. Bu çok önemli.
2: Bu seneki Roma maratonunda naizane eşimle yan yana koşmaya, hatta finişi ben biraz erken yaptım. Onun yanında onun fotoğrafını çekmek için son bir kilometreyi el ele geçtik.
0: Evet. Bravo.
2: Tabii ki hayat her zaman aynı kulvarda koşsak da yan yana koşmamıza müsaade etmeyebiliyor.
1: Evet.
2: Ama olabildiğince yaptığımız işlerin, rotalarımızın aynı olmasına çalışıyoruz.
1: Ya da birbirimize olan desteğimiz.
2: Kimin arkada olduğu önemli değil.
1: Tabii.
2: Önemli yan olan yana. Orada olmak. Gereğinde yan yana olmak. Tabii ki biz bunu başarıyoruz.

0: 14 senelik hayatımızda, birlikteliğimizde tatlısıyla tuzlusuyla aynı yolda gitmeyi başarabilmek bizi mutlu ediyor.
1: Şu çok güzel bir şey. Neden olmasın deyip yapabiliyor olmak birlikte. Yani tabii. Bunu yapabilir miyiz? Evet, neden olmasın deyip bir yola çıkabiliyoruz. Bu bizi diri tutuyor farklı alanlarda.
2: Evet, yani diyelim ki bazen bisiklete binmek, bazen sadece koşmak, bazen hatta sadece yürümek ya da hiçbir şey yapmayıp doğanın içinde doğal hareket edebilmek, doğal canlılarıyla birlikte olabilmek. Bunların tümünün sizde uyandırdığı duygular ve tekrar birbirinizi keşfe de götürüyor galiba, değil mi beraber?
0: Bizim bir keşif kulübümüz var. Yani neden keşif kulübü? Bakın ben 90'lı yıllarda Türkiye'yi tanımaya başladım. Gerçekten sevgili eşimle beraber, yine rehber partner Tolga Kanık arkadaşımla beraber Türkiye'nin olmayacak yerlerine rotalar çizdik. Binlerce kilometre yol yaptık. Ama hala bitiremedik. Yurt dışında da çok yer gördük, dolaştık ama o keşif ruhunu Türkiye'de hiç kaybetmeden yeni rotalar çizerek, peşinde koşturarak, çünkü zaman çok kıymetli. Bizim için ne kadar hareketliysek o kadar çok yeri keşif görmek, keşfetmek, görmek fırsatımız
2: Türkiye'de
0: oluyor.
2: Türkiye'de çok da keşif, keşfedilecek yer var. Hala karanlıkta kalmış, değil mi?
0: Gerçekten.
2: Medeniyetlerin beşiği olan bu topraklar keşfe de çok izin veriyor. Şimdi bir taraftan doğayla baş başasınız ve sportif faaliyetleriniz doğanın içinde, ama öte taraftan özellikle de bazı yarışlara katıldığınızda dengeli beslenme, kendinize iyi bakma, forma girme, antrenmanlar, orada da daha başka bir yoğun disiplin içinde. Bu dengeyi nasıl sağlıyorsunuz? Bir taraftan devam eden işleriniz var çünkü burada.
1: Çünkü yaşamımızın bir parçası. Yani spor yaşamımızın bir parçası. Bunu şöyle söyleyeyim sadece. Biz ilk tanıştığımız zaman eşime dedim ki lütfen halıları da sen süpürür müsün? Çok yoruldum falan yaptım böyle. Sonra elektrik süpürgesi çalışıyor duruyor. Çalışıyor duruyor. Yan odadan döndüm ki niye düzgün elektrik süpürgesiyle çalıştırmıyor ki dedim. Baktım ağırlıklar bir yandan elinde. 3 set ağırlık antrenmanıyla birlikte halıyı süpürüyor falan. Yani antrenmanın düzenliliğiyle günlük yaşantımız o kadar grift mi? Mesela bir araya geleceğiz. Ben ilk başta şöyle diyordum. Otobüste mi geleceksin yoksa dolmuşla mı, ona göre buluşalım. Koşarak ne demek falan yapıyordum. Yani hani hayatımızın içinde o kadar fazla antrenman, beslenme mesela çok önemli. Ne yersiniz olsunuz yani.
2: Tabii.
0: Biz olabildiğince işte daha yeni Aladağlar'dan döndük. Türkiye'deki beslenme kültüründe bu konuda da çalıştım. Hocalarla bir araya geldim. Laboratuvarlarda birçok teste katıldım. Bu konuda kendimizi sıkmıyoruz. Olabildiğince doğal yiyebileceğimiz her şeyi hayatımıza katıyoruz. Onu yeme, bunu yeme yok. İşte bakın hafta sonu 3 günlük faaliyet sonunda kemerimi bir dış daha sıkmak zorunda kaldım. O kadar çok hareket etmişiz ki yediklerimizin hiçbirini geri getirmedik. Hareket ettiğiniz sürece sağlıklı olmak zaten peşinde geliyor.
2: Zaten ikinizde de bir gram bile yağ görmüyorum. Kaslar çok güçlü ve
0: o da,
2: sağlıklı.
0: O da kötü bir şey. Şimdi biz sporcu dostlarımızı tabii ki antren ederken hep onu söylüyoruz. Ne kadar hafifseniz, ne kadar esnekseniz o kadar sağlıklısınız. İnsanlarımız maalesef güncel hayatta yediklerimizin, içtiklerimizin maalesef çok içlerindeki o kimyasal malzemeler yüzünden belki de sağlıklı kaybediyorlar ya da işte obezitenin artmasının sebebi doğru beslenmek değil.
2: Ve sonra hareketi engelliyor o yanlış beslenme.
0: Aynen.
2: Sizi sonra kısır bir kısır diyor. Döngünün içine giriyorsunuz.
0: İşte o hareket azaldığı anda hayat kaliteniz düşmeye başlıyor. Dolayısıyla ne kadar hareket o kadar bereket.
1: Siz de beslenme konusunda olabildiği kadarıyla dağlara, yaylalara çok gittiğiniz zaman yerinden ürün almaya çalışıyoruz üreticisinden. Çünkü bakıyorum diyorum ki mesela buranın balı çok güzel olur. Yani hiç sanayileşmiş bir şey yok. O kadar temiz bir yer ki. Tabii ki olabildiği kadar yerinden hem yereldeki insanlarla bir araya geliyoruz. Onlarla tanışıyoruz. Hem yerinden o en temiz gıdayı almaya çalışıyoruz. İnanın çok da lezzetli oluyor yani. Hani orada yerinde aldığınız herhangi bir şey yaptığınız bir menemenin tadını Ankara'da yapamıyorsunuz.
0: Evet. Bizim gerçekten. Sportif faaliyetlerde insanların fark etmediği çok önemli bir detay var. Yani hareket etmek istiyorsanız önce iyi besleneceksiniz.
2: Evet.
0: Ama en önemlisi iyi dinleneceksiniz. Sadece hareket etmeye devam ederseniz hareket edemezsiniz.
2: Hareket edemezsiniz.
0: Dolayısıyla
2: harikulade.
0: Bu ilginç bir üçgen. Ben bütün sporcularıma, arkadaşlarıma onu söylüyorum. Denge çok önemli. O dengeyi kaçırırsanız hareketsiz kalabilirsiniz. Fazla hareket etmek de o dengeyi bozar. Evet. Dolayısıyla basit bir denklem.
2: İşte hayatın bu yaşam denklemini çözmüşsünüz. Çok güzeldi sizinle söyleşi ama zaman bitti maalesef. Çok hızlı aktı. Zaman da hareket ediyor. Hiç yerinde durmuyor. Çok teşekkür ederiz.

0: sevgili Derya ve sevgili Arzu. Biz yeniden birlikte olmayı diliyoruz sizinle.
1: Biz de mutlu oluruz. Çok teşekkür ediyoruz. Harika bir sohbetti. Umarım dinleyen dostlara, arkadaşlara bir nebze referans olmuşuzdur.
0: Evet, sağ olun. Çok teşekkür
2: ederim. Eksik olmayın.
0: Yeniden görüşmek üzere diyelim ve sevgili yapımcımız Neşe Yenice ile birlikte teknik yönetmenimiz Sertaç Canbaz ve ben Hafize Okan haftaya yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.
3: Biraz hareket.
4: Reklamlar.
5: Biz Vakıfbank'ız. Türkiye'nin yarınlarını düşünerek kalkınmaya değer, Türkiye'ye değer diyen kim varsa yanındayız. Bir kadının girişiminde, bir gencin geleceğinde, yeşil dönüşümde ve kalkınmanın her adımında varız. Kalkınma odaklı değer bankacılığı ve uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla sadece finanse etmiyor, Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
6: Bazen rahatlık ya bir şey olursa diye düşünmemektir. Arçelik ve Beko ürünleriniz için ilk 6 ay içinde ek garanti alın, %20'ye varan indirimden yararlanın. Ek garantinizi yetkili satıcılardan, yetkili servislerden, arçelik.com.tr, beko.com.tr ve Orizep üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Ek garanti alanlar çok rahatlar.
7: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade faksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
8: Türkiye Sigorta, gücü adında.
9: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
10: Migros Yemek.
9: Migros uygulamasında.
4: Reklamlar.
11: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programını sunar.

Merhaba sevgili dinleyenler, Ekonomi Günlüğü TRT Ankara Radyosu stüdyolarından canlı olarak başladı. Programı hazırlayan Fahri Akıcı, teknik yapımda Sertaç Canbaz, mikrofonda ben Zafer Elgin. Yaklaşık yarım saat boyunca birlikteyiz ekonomi gündeminden başlıklarla ve her pazartesi olduğu gibi

0: O zaman madencilik ve taş ocağı sektöründe %1.6'lık azalma. Bizim için çok daha önemli olan imalat sanayi sektörü endeksinde %1.5'lik bir azalma var. Her iki grupta azalmanın etkisi ile birlikte diyelim. Devamında da şunu da söyleyelim. Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, üretim, dağıtım sektöründe 1.1'lik bir artış var. İki grubun azaltıcı etkisi 1.1 artıcı etkisi birleştiği zaman ortalamada baktığımız zaman sanayi üretimi yıllık olarak 1.4'lük bir azalma var. Genel grafiğe baktığımız zaman, eğilime baktığımız zaman azalma yönünde bir eğilim gösteriyor üretim endeksi.
1: Ama bir süredir hep konuşuyoruz bunu zaten. Evet. Yani sanayimiz için, özellikle imalat sanayimiz için bir an önce önlem alınması gerektiğini defalarca dile getirdik bu programda.
0: Birkaç nedeni var. Aylık olarak da gelişmeyi söyleyip sonra da toparlayalım istersen. Aylık olarak baktığımız zaman %0.1'lik bir artış var ki çok düşük bir miktarda artıştır. Bir önceki taş ocağı, madencilik sektörü bir önceki aya göre 0.5 azalmış. İmalat sanayi sektörü endeksi aynı kalmış. Elektrik, gaz, buhar, iklimlendirme 1.5 artmış. Sonuçta da %0.1'lik bir aylık artışla karşılaşmışız. Şimdi genel olarak baktığımız zaman özellikle imalat sanayinin şöyle bir durumla karşılaşıyor. Bir, dışa açık sektördür, rekabete açık sektördür. Dolayısıyla da benzer malları üreten başta Çin ve diğer göreceli düşük maliyetli ülke olmak üzere onların rekabetine açık. Artı belki de çok daha önemlisi, yurt içi ekonomi programına baktığımız zaman iç talebi biraz daha soğutucu, ekonomiyi soğutucu programı uygulandığı için bunun da ilk etkisini görüldüğü sektörlerin başında imalat sanayi geliyor. Bunu nereden görüyoruz? İmalat sanayinin iş gücü piyasası içerisinde, iş gücü içerisindeki payının da gerilemesiyle de çok net görebiliyoruz. Hizmetler sektörü, geçenlerde konuştuk biliyorsunuz, hizmetler sektörü en yüksek pay alıyor istihdamda. Sonra tarım, ki bugüne kadar hep tersiydi, imalat sanayi, sanayi sektörü daha üstteydi. Sonra şimdi en son verilerde imalat sanayi üçüncü. Şey açısından, istihdam açısından. Dolayısıyla buradaki net gerilemeyi görüyoruz. Türkiye gibi önemli ölçüde büyümesinin temel dayanağı olarak geçtiğimiz dönemlerde bilinçli biçimde sanayiyi tercih eden bir ekonominin sanayiyi biraz daha toparlanmasına dönük programları mutlaka gündeme alması lazım. Hem istihdam anlamında alması lazım, hem de yeni yatırımlar, büyüme ve özellikle de sektörün gelişmesi anlamında değilse, yani hizmetler sektörüyle ekonomi bir noktaya kadar gidebilir, devamı çok zorlaşır. Tarım zaten belli bir noktaya doğru zaten geri çekiliyor. Dolayısıyla da sanayinin mutlaka ihmal edilmeden o ağırlığının koruması lazım.
1: Evet. Hüseyin, TÜİK tarafından açıklanan veriler aslında sanayicilerin bir süredir dile getirdikleri şikayetleriyle de örtüşüyor sanki, ama önemli olan buna hazırlıklı olup olmadıklarıydı, değil mi?
2: Sanayiciler evet, kuşkusuz öyle, ama yani sanayiciler zaten buna hazır olmadığını hepimiz biliyoruz. Veriler de bunu, sanayicilerin buna hazır olmadığını gösteriyor. Sanayicilerin potansiyeli mevcut, hazır oldukları bir şey var, üretim kabiliyetleri var. Halen o üretim kabiliyetlerini sonlandıramadılar, potansiyellerini kullanamıyorlar şu anda. Biliyorsunuz ücretli çalışan istatistiklerine de baktığımızda yine sanayi kesiminde de ciddi bir azalma söz konusu, hem aylık hem yıllık bazılarda geçmiş dönemlere göre. Dolayısıyla yeniden üretim koşullarının oluşturulması gerekiyor ki bu zaman zaman hani son dönemlerdeki siyasi gelişmeler sebebiyle biraz ikinci planda kalmakla birlikte yeni bir ekonomi programının yazılması gerektiği kamuoyunda dile getiriliyor. Hani bir hazırlıklar olduğunu da duyuyoruz, ama tabii ki henüz elimizde şu anda net bir şey yok. Zaten önümüzdeki aydan itibaren orta vadeli programın da artık netleştirilmesi, onun da üzerinde şu anda çalışmalar sürüyor. Hem Cumhurbaşkanlığında hem de ilgili bakanlıklar bünyesinde aslında biraz da bu 2020

2027-2029 dönemine yönelik orta vadeli programda bize sanayi sektörünün bu bahsettiğimiz sorunlarının ne derece çözülmesine veya ekonomi yönetiminin bu sorunların çözüm yöntemini konusunda bize ipuçları verecek. Biz de şundan bahsetmek istiyorum. Bu veriyle ilgili olarak şimdi yüksek teknolojili üretim, yani teknoloji yoğunluğuna göre değerlendirilmedi. Yüksek teknoloji üretimde %28.3'lük bir yıllık bazda yüksek oranlı bir kayıt söz konusu. Her ne kadar aylık %3.8 artış olsa da keza düşük teknolojinin hem aylık hem yıllık kategoride bir azalması söz konusu. Yani burada aslında şunu da söylememekte fayda var. Bu değişik teknoloji ürün ihracatında üretiminde yani düşüş var diye veya düşüş var diye üzülmemek, yükseliş var diye de sevinmemek lazım. Niye? Çünkü zaten bunun toplam üretim içerisindeki payı düşük. Evet.

0: çok küçük bir verideki yüksek oranlı değişim bile hani bize bir şey ifade etmiyor. Ama hani kulağa hoş geliyor. Yüksek teknoloji üretimi %32 arttı dediği zaman açıkçası hani kulağa hoş gelen bir ifade olmakla birlikte ama bu üretimin toplam üretim içerisindeki payını da göz önünde bulundurduğumuzda
1: özellikle ihracattaki payı da çok önemli. O da hala 3,5'lardı.
0: 3,5 işte 4'e geldiği zaman ya da 4,1 olduğu zaman seviliyoruz.
1: Evet.
0: Ama zaten bunun da çok önemli bir noktasını zaten ülkemizin yüzak olan savunma sanayi oluşturuyor. Çok büyük bir ihtimalle bu da belki biraz baz etkisiyle de olabilir. Çünkü verilerin detaylarını biz göremiyoruz. Sadece ana veri açıklanıyor. Hani geçtiğimiz yıl belki bir sipariş vardı ihracata yönelik savunma sanayine anlamında. O bir veriyi endeksin ilk verisini yükseltti. Bu yıl aynı hesaplanan dönemde de daha geride kalmasına yol açan ana faktörün ben bu olduğunu zannediyorum.
1: Evet. İşte hocam bu sanayi üretimindeki düşüşe rağmen İstanbul Sanayi Odası da Temmuz ayı imalat sektörü ihracat pazarları iklim endeksini açıkladı. Son 8 ayın en iyisi gelmiş aslında. Türkiye'nin en büyük 10 ihracat pazarından 8'inde ekonomik aktivite artmış. Bu çok iyi bir şey. Ama işte bu potansiyel değerlendirilebilirse çok iyi bir şey bu.
2: Evet, sanayici için, üretim kesimi için aslında çıkış yolu ihracatı olabildiğince arttırabilmek. Az önce söyledim, dezenflasyon programının ana hedefi iş talebi belli düzeyde tutmak, onun daha ekonomi canlandırıcı adımların atılmaması için pek çok önlemler alınıyor. Bunu ilk şeyinde etkisinde sanayi sektöründe görüyoruz demiştik. Bu rakam çoktandır aslında bizim ihracatçılarla ilgili yapılan bütün o haberlerde işte en son geçen hafta konuştuğumuz gibi çeşitli bazı olumsuzluklar söylüyor ama ilk defa çoktandır bu kadar ihracatla ilgili olumlu bir veri geldi. Temmuz'da Türk imalatçının ana ihracat pazarının birçoğunda diyor ekonomik aktivitenin artması ihracat pazarı iklimin genel olarak güçlenmesini sağladı. Talep koşullarında iyileşme geçen yılın Kasım ayından bu yana en belirgin düzeye geldi diyor raporda. Haziran'da bir önceki ayda 50.4'müş. Şimdi 52.2'ye yükselmiş. 50 eşik değerdir hatırlatalım. Onun üzerinde olması o anlamda zaten bir olumlu ifade eder. Dolayısıyla da buradaki etki neler buna kaynaklık etmiş diye baktığımız zaman son 8 aydır da yükselme en belirgin iyileşmesi olduğunu da söyleyelim. 2024'ten bu yana kesintisiz olarak zaten iyileşme eğilimi gösteriyormuş ama son dönemdeki veri biraz da hafif bir yukarı doğru hareketliliğini daha da net biçimde ortaya koydu. En büyük iki ihracatçı pazarımız Almanya ve Birleşik Krallık'taki taleple ilgili olumluluklarla ilgili bu yükselmeyi açıklıyor.
1: İşte çünkü o faiz arttırımları işini gördü. Faiz indirimlerine başladılar ve toparlanmaya başladı Avrupa ekonomisi.
2: Avrupa ekonomisinde bir numaralı zaten sorun son dönemde enflasyonun hedefin biraz üstlerinde olmasıydı. Enflasyonu hedefe doğru yaklaştırma çabaları devam ediyordu. Ama bu arada da bütün Avrupa Birliği ve de Avrupa'daki ekonomiler için aynı şeyi söyleyemeyiz ama bazı ekonomilerde net durgunluğu görebiliyorduk. Yani büyüme hızı çok düşmüştü. Son gelen verilerde biraz olsun çoğu ekonomide hafif bir kıpırdanma olduğunu görüyoruz Avrupa Birliği içerisinde. Bunu da belki en somut gelişmesi Almanya ve Birleşik Krallık'taki bizim ihracatımızın toplam %15'ini her iki ülkeye yapıyormuşuz. Buradaki iyileşme bu endeksi de düzeltti. ABD'de ekonomik aktivitede orada da belirgin bir şekilde arttığını görüyoruz. Büyüme son 9 ayın en yüksek hızına ulaşmış veriler de bunu söylüyor. Diğer ülkelere baktığımız zaman da böyle bir ihracatçı açısından dış pazarlarda bir olumluluğu, hareketliliği işaret eden gelişmeler var. Bunun yansımasını nasıl göreceğiz? Önümüzdeki aylarda ihracattaki artış hızının en azından Avrupa bölgesinde biraz daha kımıldadığını görebiliriz. Ki Avrupa bizim ihracatta bir numaralı ortağımızdır, partnerimizdir. Dolayısıyla o bölgeden gelebilecek en ufak bir olumlu haber bizim doğrudan ihracatımızın değer olarak da miktar olarak da yukarı doğru çekiyor. O anlamda ihracatçı açısından bütün o yakınlığına rağmen.

0: bütün hem yapısal hem son dönemdeki konjonktürel kurdaki vesairedeki hareketlilik, ondan şikayetçi olduğu enflasyondan daha az artan bir kurla karşılaşmamıza rağmen gene de olumlu bir haber olarak da bunu yorumlayalım.
1: Evet Hüseyin.
2: Benim bu noktada çok fazla söyleyeceğim şey yok ama bu endeksin çok daha iyi noktalara gelebilmesi için bu ABD ile İran arasındaki savaşın şimdi yine durulduğunu görüyoruz ama Trump faktörünü göz önünde bulundurduğumuzda hani yarın ne olacağını veya bu gece ne olacağını bilemiyoruz. Dolayısıyla sanki bu endeksteki yükselişte o geçici ateşkes dönemine de denk geliyor. Yani bu ateşkesin kalıcı hale gelmesi halinde veya insanların önlerini çok daha rahat görebilmeleri halinde bütün dünyadan bahsediyorum. Bu konunun bu verileri biraz daha yükselişe geçebileceğini görüyorum. Ama bu noktada işte yine bizim geri dönüp dolaşıp az önce ilk konudaki işte sanayi üretiminden kaynaklanıyor. Sanayi sadece ihracata dayalı ya da bu habere konu endekse dayalı üretim yapmıyor. İç piyasaya yönelik de üretim yapıyor kuşkusuz. Yani bütün bunlar göz önünde bulunduğumuzda bu dezenflasyon programında belki üretim yönüyle bir revizyonu da söz konusu olabilecektir sonbahara doğru.
1: Evet. İnşaat maliyet endeksi de açıklandı yine TÜİK tarafından. Haziran ayına ait bir veri elbette bu. Aylıkta %0,45'lik bir artış var. Yıllıkta da %28,66. Aslında her ikisi de yani hem aylık hem yıllık enflasyonun altında ama inşaat maliyet endeksi söz konusu olduğunda bunun konut fiyatlarına yansıması işte bu kadarla kalmıyor. Değil mi?
0: Evet, üretici fiyat endeksine baktığımız zaman benzer bir seyir izlediğini gördük burada da inşaat maliyet endeksinin. Genel eğilim hem tüketici fiyat endeksinde de bunu aynı şeyi görmüştük. Üretici fiyat endeksinde de bir süredir belli bir çizgi etrafında devam etmesi. Yani evet. Hep yapışkanlık diyoruz ona zaten. Belli bir düzeyin altına da çıkmıyor, inmiyor. Üzerine de çok aşırı bir hareketlilik yok. Dolayısıyla belli bir düzeyde kendini tekrar ediyor. Bir önceki aya göre malzeme endeksi 1.68 artmış. Alt kalemlere baktığımız zaman işçilik endeksi 1.66 azalmış. Aynı yılın dönemine, aynı geçen yılın aynı dönemine göre de malzeme %27.78 artmış, işçilik endeksi 30.25 azalmış. Bu inşaatların geneli, bina inşaat maliyetine baktığımız zaman bina inşaat maliyeti 0.96 artış göstermiş ki genel inşaatın neredeyse iki katını bir değer almış. Şey de çok aynı, yıllık olarak da 28.54 artmış. Bir önceki aya göre malzeme endeksi 2.44 artmış. Burada çok net biçimde daha yüksek bir artış görüyoruz. İşçilik endeksi %1.49 azalmış. Yıllık olarak baktığımız zaman malzeme endeksi %27.78 artmış. İşçilik endeksi de %29.87. Bina dışı yapılara baktığımız zaman yıllık olarak %29, aylık olarak da %1.15. Burada dikkatimi çeken şey oldu. Hem inşaatta hem alt kalemler olarak bina inşaatı ve bina dışı yapılan inşaatlarda malzemedeki artışlar yıllık olarak aşağı yukarı aynı. Dolayısıyla orada kullanılan malzeme çok büyük farklılıklar göstermediği için değişim büyük miktarda gözlemlemiyoruz. İşçilik olarak baktığımız zaman işçilik değerleri de yıllık olarak çok yakın birbirine. Ama aylık gelişmelere baktığımız zaman her üç grupta da işçilik şeyleri, maliyetleri gerilemiş. Toplamda işçilik 1.66 gerilemiş, bina inşaatında 1.49 gerilemiş, bina dışı yapılanlarda işte yol, altyapı vesaire gibi alanlarda da 2.26 gerilemiş.
1: Evet.
0: Bu da bizim Türkiye ekonomisindeki genel yapıyı göstermesi açısından ilginç bir veri. İş gücünün maliyetinin düşmesi çok açık ki ücretlerde bir gerileme olduğunu gösteriyor. Bunlar reel değerler değil aslında. Reel olsa diyeceğiz ki enflasyon var. Oradan çıkıyoruz. Evet. Demek ki nominal olarak da işçilik ücretlerinde bir gerileme var ki bu yükselen enflasyonist bir ortamda işçi ücretlerinin en azından bu sınırlı bir sektör olarak inşaat sektöründe geriliyor olması aslında iş gücü açısından iyi bir haber değil tabii.
1: Evet.
0: Şeye baktığımız zaman malzeme endekslerine vesaire baktığımız zaman örneğin bina inşaatı

0: Ne aylık 2.44 orada kullanılan malzemenin fiyatlarında çok net biçimde bir artış var. Toplamda da zaten malzemede 1.68 artış var ama işçilik ücretlerinde gerileme en azından iş gücünün almış olduğu pay anlamında maalesef olumlu bir şey değil, işaret değil.
1: Evet. Hüseyin hocam da dikkat çekti. Neredeyse yatay bir seyir. Yani 2025'in Şubat'ından beri, ki 2025'in inşaat mevsimi diye bilinen yaz ayları da dahil olmak üzere, gerçekten TÜİK'in sayfasında da neredeyse düz bir çizgi var grafikte. Son birkaç aydır sanki işte o da inşaat mevsiminin başlamasıyla çok küçük oynamalar var inşaat maliyet endeksinde. Yatay seyir devam ediyor diyebiliriz, değil mi?
2: Evet, şimdi bu seyri gören şey aslında o tabloyu gözünüze getirdiğimizde bir noktada başlıyor, %67'den başlıyor endeks. Sonradan aşağı doğru geliyor ve o senin bahsettiğin yatay seyriye geliyor %67'den. Bu da şunu gösteriyor ki işte bu deprem felaketinin hemen ardından aslında Türkiye'de bütün istatistikler alt üst olduğu gibi bu işte inşaata yönelik istatistiklerde de gerek maliyet, işçilik de dahil olmak üzere ve birçok unsurda ciddi anlamda istatistikler alt üst olmuştu. Biz bu verideki değişimi de buradan görebiliyoruz. Bir dönemde çok ciddi şekilde özellikle deprem konutlarının yapıldığında orada da en büyük işveren zaten TOKİ'ydi.
1: Evet.
2: O yüzden ülke genelindeki inşaat faaliyetlerinin de genelde o depremi etkilediği 11 il dışındaki inşaat faaliyetlerinde neredeyse durduğunu hatırlayalım. Hatta o dönemde yurt dışından, Filipinler'den, uzak doğudan kalıpçı ustaları, tünel kalıp ustaları getirildiğini biliyoruz. Yani somut olarak bildiğimiz noktalar bunlar. Dolayısıyla şimdi gelinen noktada bu fiyatların ya da işte maliyetlerin artış hızının yavaşlaması biraz inşaat sektöründeki iştahsızlıklar da kaynaklanıyor. İşte iştahsızlık da aslında biraz zoraki iştahsızlık. Bunun da sebebi yine dönüp dolaşıp bu ekonomi, daha doğrusu konut kredilerindeki vesaire sınırlamalara göre, çünkü Türkiye'de inşaatların en büyük bölümünü artık konutlar oluşturuyor. Yani fabrika inşaatlarını bir kenara bıraktığımızda burada da talebi sınırlayıcı faktörler daha çok ön plana çıktığı için, o da tabii ki finansman maliyetleri. Finansman maliyetlerinin henüz düşürülememiş olması, belirli bir sektöre yönelik ya da kamu bankalarının vesaire devreye sokularak özellikle konuta yönelik halen bir kampanya olmaması, ki ben bekliyorum bunu, hani çok kısa vadede olmasa da en azından kamu bankaları öncülüğünde özel bankalarında zoraki destek vereceği, biraz da rekabet var bu işin içerisinde, çünkü bir maliyet, daha bir kampanya tarzı bir şey bekliyor. Ama tabii ki bunun için önümüzdeki süreçte Merkez Bankası'nda yine faizlerde bir adım atması gerekiyor. Ama tabii ki orada da enflasyon riskini göz önünde bulunduruyor Merkez Bankası. Bütün bunları bir araya getirdiğimizde bu çok kısa vadede bu çizginin değişeceğini çok öngörmüyoruz. Çünkü zaten dediğimiz gibi talep sınırlı kalıyor. Yani inşaat üreticisi yönünde, inşaat sanayicisi diyelim, buradaki henüz talep sınırlı.
1: Evet. Şimdi Perşembe günü yılın 3. enflasyon raporu sunumu var. Merkez Bankası Başkanı ve Başkan Yardımcıları tarafından yapılacak. Şey, ikinci raporun sunumunda bir revizyon gördüğümüz için üçüncü de beklemeyelim, değil mi?
0: Yani ama koşullarda bekliyoruz.
1: Yıl sonu enflasyon hedefine ilişkin bir revizyon beklemiyoruz ama belki bundan sonra atacağı adımlara ilişkin bir takım işaretler alabiliriz.
0: Belki de fazlasını işaret ötesinde çok daha net olabileceğini düşünüyorum Merkez Bankası'nın. Şundan dolayı, şimdi belirttiğiniz gibi ikinci raporda revizyona gidildi ki o da gerekiyordu.
1: Evet.
0: Çünkü 2025'in son çeyreğindeki hedeflerin tutmayacağı çok netti, açıktı. Merkez Bankası'nın o hedeflerde ısrarcı olması kendi genelini zedeleyecekti. Zaten önemli ölçüde geçmiş dönemdeki uygulamalardan hem şey anlamında

0: ekonomik aktörlere baktığımız zaman, finansal kesim, hem hane halkları hem de üretici, reel kesim açısından baktığımız zaman, Merkez Bankası'nın yıllarca kendi hedefini tutturamayan bir Merkez Bankası olduğu inancı, görüşü çok hakimdi ve bu da güvenlik konusunda önemli ölçü bir şey kaybıydı, güven kaybıydı. Bu da neye yol açıyordu? Siz Merkez Bankası olarak enflasyon benim birinci önceliğim, ben bununla mücadele ediyorum dediğiniz zaman inandırıcı olmuyordunuz. Şimdi Karahan'la birlikte o biraz daha gerçekçi hedefler konulmaya başlandı ve bu hedeflerle birlikte Merkez Bankası'nın en azından kendi inisiyatifi dahilinde olan politika alanında, para politikasında oraya ulaşma konusunda daha sıkı duruşu sahip olduğunu gösterdi bugüne kadarki uygulamalar.
1: Bir de yani sadece Karahan dönemi değil, 2023 Haziran'ından beri en iyi yaptığı işlerden biriydi Merkez Bankası'nın sözlü iletişim kısmı. Yani eğer o revizyon bir önceki toplantıda yapılmasaydı o da zedelenmiş olacaktı aslında.
0: Muhakkak onu hatırlattığınız iyi oldu. Bu strateji olarak uygulanan politikanın anlatılması lazım. Bu da iletişimle, Merkez Bankası'nın tercih ettiği iletişim kanallarından biri de bu raporlardır ve başkanın yaptığı açıklamalardır. Biz Merkez Bankası'nın önümüzdeki döneme bakış perspektifini anlayabilmemiz için bakacağımız tek şey yayınladığı raporlar. Hı hı. Ya da diğer araştırmalar. Şimdi bu önümüzdeki dönemde muhtemelen son birkaç aylık enflasyon verilerine baktığımız zaman, tamam son ayda yıllık olarak çok cüzi miktarlar olsa düşük gösterdi ama bir önceki ayda biraz yükselme göstermişti. Dolayısıyla da o bahsettiğimiz yapışkanlığın ortaya çıkma tehlikesini muhtemelen raporda satır aralarında göreceğiz. Şundan dolayı önümüzdeki döneme baktığımız zaman Merkez Bankası'nın son toplantı kararlarında ya da enflasyon değerlendirirken yanılmış olduğu bütüne baktığımız zaman, mesela uzun süreden beri gıda fiyatları konusunda bu kadar net bir şey söylemiyoruz, son şeyleri söylenmeye başladı.
1: Evet.
0: Gıda fiyatlarında artış var. Jeopolitik gelişmeler nedeniyle onu zaten sürekli vurgu yapıyordu. Hürmüz Boğazı ve Orta Doğu'da yaşananlar nedeniyle, başta petrol türevi ürünler, doğalgaz, enerji fiyatları ve diğer emtia fiyatlarındaki hareketlilik, artı dalgalanma, belirsizlik. Enflasyon konusunda bütün dünya merkez bankaları olduğu gibi bizim Merkez Bankası da bir belirsizlik ortamında bırakmıştı. O da gerçek. Dolayısıyla da bütün başlangıçtaki hedeflere dönük olarak yapılan o enerji fiyatları, petrol fiyatları vesaire hep gözden geçirilmek zorunda kalıyordu. Ama son dönemlerdeki, son birkaç günden beri bu Hürmüz Boğazı ile ilgili anlaşmanın olma olasılığının artıyor olması, en azından Merkez Bankası'nın 3-4 ay sonrasında daha öngörülebilir bir enerji fiyatlarıyla, evet, karşılaşabileceği konusunda bir şey olacaktır, görüş olacaktır.
1: Bütün dünya gibi Merkez Bankası da önünü görebilecek. Yani.
0: Bütün Merkez Bankası aynı sıkıntıyı, evet, yaşıyor. Dolayısıyla da hedefleri tayin ederken eldeki verilerle hareket ettiğini düşündüğümüz zaman biliyoruz öyle modeller üzerinde çalışmalar yapıldığını ve sonuçta siz o verilerde en ufak bir değişiklik sizin bütün öngörünüzü değiştirmek zorunda kalıyor.
1: Evet.
0: Şimdi dolayısıyla şeye baktığımız zaman Merkez Bankası'nın bu toplantıda, bu raporda gene jeopolitik gelişmelere vurgu yapacağını, tarım ürünleri fiyatlarına gene vurgu yapacağını düşünüyorum. Hedeflerin ara hedef ve nihai hedefini değişik yapacağını düşünmüyorum. Kararlı duruşunu da sergileyecek bir metin olacağını düşünüyorum.
1: Hüseyin, son 1,5 dakikada da senin beklentini öğrenebilir miyiz?
2: Ben o zaman yine burada bulunma sebebinden bahsedeceğim ama daha doğrusu revizyona gidilmemesinden bir sebep olmadığını düşünüyorum. Hani mevcut veriler göz önünde bulundurulduğunda yine herhalde bir küçük de olsa bir revizyon ben bekliyorum açıkçası. Hedef anlamında gerçekleşme tahminimde.
1: Çünkü atıf yapılanlardan birinin tarım ürünleri olduğunu biliyorsun. Tarım ürünleri için oradasın zaten.
2: Evet. Şimdi şunu söyleyeceğim. Şimdi burada halen sorun devam ediyor. Fiyat konusunda üreticinin fiyata yönelik isyanı diyeyim adeta devam ediyor. Yani çevremizden bunu görüyoruz ve bu noktada da diğer tarım ürünlerinde bazılarında olduğu gibi toprak mahsulleri ofislerinin de devreye girmesi gerektiği yönde talepler giderek artmaya başladı. Çünkü bu sene, geçen sene hiç ürün yoktu. Bu sene rekolte kayısı özelinde biraz daha fazla, özellikle şehir merkezine yönelik üreticilerde, ama iki sene önceki fiyatın bile çok daha altında ürün satmaya başlayınca üreticiler bu noktada haklı olarak tepkilerini dile getiriyorlar. Yani burada da tepkileri şu: ihracatçılar, çünkü Kayseri'nin tamamına yakını ihracat ediliyor. İç pazardaki tüketimi çok sınırlı. Tamamına yakını ihracat ediliyor ve bu ihracat 4 ya da 5 tane tüccar tarafından gerçekleştiriliyor. Onlar da Malatya dışından daha batı illerinde tüccarlar. Dolayısıyla bu tüccarların da şu dönemde, özellikle bugünlerde aracılarına bugünlerde alım yapmayın dediklerine yönelik bir şey var, bilgiler hızla yayılıyor. Yani alım yapmayın, fiyatlar biraz daha aşağı gerilesin dediğimiz gibi. 2 yıl önce 300 gram üzerindeki fiyatlar şu anda 200-220 liraya kadar gerilemiş durumda. Üreticinin tam da ihtiyacı olduğu dönemde alımda keserek biraz daha fiyatı baskılamaya çalıştıklarına yönelik beklenti var. Bu yüzden de Toprak Mahsulleri Ofisi'nin diğer ürünlerde olduğu gibi devreye girmesi yönünde talepler burada artıyor.
1: Biz de buradan iletmiş olalım. Hüseyin, sana da çok teşekkür ediyorum. Hüseyin Gökçe, Profesör Doktor Necat Coşkun, sağolunuz. Haftaya görüşmek üzere. Bitirdik sevgili dinleyenler. Yarın 17.30 sularında görüşmek üzere.
3: Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği Elder, Ekonomi Günlüğü programı.

0: Ekonomi Günlüğü.
1: Reklamlar.
2: Vakıfbank kredi kartları iyi yolculuklar diler. Vakıfbank Platinum Plus, Reserve ve Private Card sahipleri Mil Plus seyahat programı ile yapacakları uçak bileti, otel ve tur rezervasyonlarında World puanlarını 2,5 kata kadar daha değerli kullanıyor. Her seyahat yeni bir fırsata dönüşüyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Bu yaz varış noktanız Skoda Kamiq. Skoda Kamiq Premium 1.0 TSI özel fiyat avantajlarına ek olarak 200 bin liraya 12 ay vade ve %0,99 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylar skoda.com.tr'de.
4: Pilot Garaj Shop Expertiz. Setur
5: Yaz Show. Hala tatile çıkmaya fırsat mı arıyorsun? Setur Yaz fırsatları devam ediyor. %50'ye varan indirimler ve Yapı Kredi World'a özel 7500 TL'ye varan World Puan Setur'da seni bekliyor. Kampanya detayları ve rezervasyon için setur.com.tr ya da 444-2822.
4: Tatilse Setur, pilot garaj şoka ekspertiz.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Garanti BBVA.
8: Yokuşu çıktıktan sonra sağa dönün.
9: Çıkabilsem döneceğim de bizim emektar çıkmıyor.
8: O zaman Garanti BBVA Mobile girin.
10: Hayalinizdeki hızda ağır bağısta taşıt kredisi Garanti BBVA Mobile'de. Siz de istediğiniz taşıtı seçin, şubeye gitmeye gerek kalmadan kolayca başvurun. Ayrıntılı bilgi Garanti BBVA.com.tr'de. Garanti BBVA.
1: Reklamlar.
11: Gün ötesi.
12: Tarih 10 Ağustos 2026 günlerden pazartesi. Her zaman yaptığımız gibi gün akşama doğru yol alırken gün boyu tanıklık ettiğimiz hayata dair tüm gelişmeleri anlamak ve değerlendirmek için yaptık hazırlıklarımızı. Program ekibimiz Yusuf Çağdaş, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal akşamınıza haber katmak için hazırız. Hoş geldiniz. Hem TRT Radyo 1 hem de TRT Radyo Haber'den bizlere kulak veren tüm dinleyicilerimize tekrar hoş geldiniz diyorum. Programımıza ve başlıyoruz.
11: Gün ötesinde son 24 saat.
12: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 Ağustos 2014'te halkın oylarıyla başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinde 12 yılı geride bıraktı. Bu süreçte Türkiye Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçerken Erdoğan 2018 ve 2023 seçimlerinde yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı ve Almanya Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde bölgesel gelişmeler ele alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Haziran 2026'dan bu yana adli işlem yapılan 52 orman yangınına ilişkin soruşturmalarda 34 şüphelinin tespit edildiğini, bunlardan 9'unun tutuklandığını açıkladı. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleri ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Düzenleme ile vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltilecek. Ticaret Bakanlığı 2026-2027 yılı eğitim öğretim dönemi öncesinde kırtasiye ve

0: okul ürünlerine yönelik denetimlerine başladı. Güvensiz olduğu tespit edilen ürünlerin piyasaya arzı yasaklanarak ilgili imalatçı ve ithalatçılara idari yaptırım uygulanacak. Liselere giriş sistemi kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Yeni haftada sıcaklıkların yurdun genelinde mevsim normalleri civarında ve üzerinde seyretmesi beklenirken kuzey ve doğu kesimlerde sağanak etkili olacak. Samsun ve çevresi için bugün kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.
1: Gün ötesi Ankara gündemi.
0: Ankara gündemini TRT muhabiri Oğulcan Atılkan aktaracak. Oğulcan merhaba, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhabalar, hoş bulduk Deryalar'dan.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Avusturya Şansölyesi Christian Stoker'i kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugünkü programı, görüşme ve açıklamalarına ilişkin detayları alarak başlayabiliriz. Seni dinliyoruz.
2: Evet, Avusturya Başbakanı Christian Stoker bugün Türkiye'ye geldi. Stoker, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ankara'da temaslarda bulundu. Görüşmelerin ana gündeminde Türkiye-Avusturya ilişkileri vardı. İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alındı. Erdoğan ve Stoker bölgesel ve küresel gelişmeler konusunda da görüş alışverişinde bulundu. Görüşmenin ardından Erdoğan ve Stoker basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya'yı yeşil enerji, kritik mineraller, yüksek teknoloji, ulaştırma ve savunma sanayi alanlarında önemli işbirliği potansiyeline sahip izledi. Yine Avusturya ile orta koridoru güçlendirecek stratejik nitelikte işbirliğini birlikte hayata geçirebileceğimize inanıyoruz diye konuştu. Yine Cumhurbaşkanı Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım ifadelerini kullandı.
0: Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin görüşmelerine başladı. Ayrıntıları alabilir miyiz?
2: Evet, mecliste gündem terörsüz Türkiye'de ise milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi genel kurulda görüşülüyor. İktidar ve muhalefet terörün sona erdirmesi ve toplumsal barışın güçlenmesinin önünde ortak mesajlar verdi. Tabii bu kapsamda AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, bu kanun teklifi her yönüyle terörsüz Türkiye'deki noktasında gerçek manada bir Türkiye modelidir dedi. Yine AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Türkiye'nin yaklaşık 50 yıldır mücadele ettiği terörün kalıcı biçimde sona erdirilmesi gerektiğini vurguladı ve ekledi. Biz Türkiye'de bu topraklarda bir daha silahın, şiddetin asla konuşulmaması, silah ve şiddet üzerinden bir meselenin ağır ekonomik sonuçlarla beraber yaşanılmaması için elimizden gelen tüm kapasiteyle bir soruna eğilip çözmeye çalışıyoruz dedi. Yine MHP'den de hukuk devletine milli irade vurgusu geldi. Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, sürecin planlı şekilde ilerlemesi ve dış müdahalelere kapalı tutulması gerektiğini belirtti. Terörsüz Türkiye süreci öngörülen bir plan dahilinde ilerleyecek, hukuk devleti daha da güçlenecek. Dürüst ve samimi adımlar, dış dayatmalara kapalı öneriler, bin yıllık kardeşliğe ve ortak yaşama dönük tasarruflar Milliyetçi Hareket Partisi tarafından her zaman desteklenecektir dedi ve muhalefetten de destek mesajları geldi. CHP, DEM Parti, Saadet Partisi ve Yeni Yol grubu sürecin toplumsal barışı güçlendirmesi gerektiğini vurguladı. Ve bu kapsamda Özgür Özel, bugün evet diyorsak gencecik çocuklarımızın kanı bir daha toprağa düşmesin diyedir. Bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın diyedir dedi. Yine DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakıran, bu sürecin tek bir kazananı var, o da tüm Türkiye, 86 milyon yurttaşımızdır ifadelerini kullandı. Yine CHP milletvekili İnan Akgünalp, bu yasada bir teslimiyet veya mağduriyet yoktur, barış onurlu bir barıştır, herkes kazanacaktır, halkımız müşteri olsun, Türkiye kazanacaktır dedi. Yine Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, toplumsal dayanışmayı, kardeşliği, hukuku, millet iradesini ve ortak geleceği güçlendirecek bir anlayışla bu sürece destek veriyoruz ifadelerini kullandı.
0: Üniversite hayali kuran adaylar için geri sayım başladı. 29 Temmuz'da başlayan 2026 YKS tercih süreci bugün sona eriyor. Adaylar tercih işlemlerini ÖSYM'nin internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden saat 23.59'a kadar tamamlayabilecek. Son saatler son bilgileri alarak tamamlayabiliriz Oğulcan.
2: Evet Feryal'da aylarca süren hazırlık ve zorlu bir sınav maratonu çocuklar için 29 Temmuz itibariyle tercih heyecanı başlamıştı üniversite adayları için. MYKS tercih süreci senin de belirttiğince bugün saat 23.59'da sona eriyor. ÖSYM 2026 yüksek öğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu da güncellemişti bildiğimizde. Üniversiteler için bu yıl 805.747 kontenjan belirlendi. Adayların 24 tercih hakkı bulunuyor. İşlemler ÖSYM'nin internet adresi üzerinden yapılabiliyor. Sistem kapanana kadar liste üzerinde değişiklik yapmak mümkün. Tabii uzmanlar bu konuda tercih listesini hazırladıktan sonra mutlaka onayla bu konuna basılması konusunda da uyarıyor üniversite adaylarını. Yine adayların son şeklini verecekleri programların iş olanaklarında mutlaka dikkate almaları gerektiğini belirtiyor. Artık son saatlere girilir.
0: Listeler hazır ama onayla butonuna basmayanlar hala basmayı unutmasınlar. Bu akşam saat 23.59'a kadar aman diyelim, çok önemli konu. Oğulcan çok teşekkür ediyoruz paylaştığın bilgiler için, kolaylıklar diliyoruz.
2: Kardeşim.
0: Telefon attığımızda TRT muhabiri arkadaşımız Oğulcan Atılkan bizlerle birlikteydi. Ankara gündemini paylaştı.
1: Gün ötesi devam ediyor.
0: Gündemi konuşmayı sürdürüyoruz. Konuğumuz gazeteci Ercan Gürses oluyor. Sayın Gürses merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhaba, hoş bulduk Feryal Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Çok teşekkür ediyoruz Sayın Gürses. Terörsüz Türkiye hedefinde sona yaklaşılıyor. Süreç kapsamında hazırlanan Milli Dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu'nda kabul edilmişti. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında da terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine ulaşma yolunda kaydedilen ilerlemeler ele alınmıştı. Bugün de Milli Dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülüyor. İlk günden bu yana terörsüz Türkiye sürecini, gelinen aşamayı, yansımalarını ve sürece dair öngörülerinizi dinlemek isteriz. Buyurun.
3: Evet şimdi Feryal Hanım, çok önemli bir aşamaya geldik. Şimdi insanlar şöyle düşünsünler, çok sayıda iyi niyetli girişimin olduğu ve neredeyse yarım asrı kaplayan bir terör pratiği hayatımızda maalesef vardı ve bunu kırabilecek en önemli aşamalardan birisindeyiz. Tabii bu aşamaya gelmemizde sahada kazanılan başarılar, örgütün özellikle yurt içinde ve yurt dışında Suriye ve Irak kanadında ciddi anlamda Türk Silahlı Kuvvetleri karşısında yenilgiye uğramasının çok büyük bir etkisi var. Birincisi bu, onu söyleyelim. İkincisi 22-23 aydır neredeyse devletin ilgili kurumlarının ve Cumhur İttifakı ortaklarının son derecede cesur, dirayetli inisiyatifleriyle birlikte süreç bu aşamaya geldi. Gelinirken örgüte bir çağrıda bulundu Sayın Bahçeli ve ardından o çağrının ardından Öcalan'dan bir açıklama, örgütünü feshettiği yönünde bir adım atılmasını istedi. Sonra kongre toplandı, örgütün feshi açıklaması yapıldı ve terör örgütü şimdiye kadarki özellik, federasyon, konfederasyon, bağımsızlık, kültüralist talepler gibi taleplerinin hiçbirini gerçekleştiremediğini ve terörle bir noktaya gelinemeyeceğini kendi lisanıyla bir anlamda anlatarak silah bırakma kararını aldı ve iş daha sonra sahaya geldi ve sahada da kabul edelim ki çok homojen olmayan bir yapı, yıllar içerisinde birçok ülke tarafından aparat olarak kullanılan örgütün fesih aşaması da belli anlamda zorlamalar, bazı grupların direnmeleri, işte Suriye sahasında biliyorsunuz YPG-SDG'nin yılbaşı itibariyle Türkiye'nin ve Suriye Devleti'nin büyük çabasıyla entegrasyon faaliyetine girişmesi, ardından İran Savaşı ile birlikte bir miktar kesintiye uğrayan terörsüz Türkiye sürecinin yine Türkiye'nin bu konudaki ciddi inisiyatifi ile birlikte, yani Kürt grupların ve PKK'nın İran sahasında savaşa müdahil olamaması ile birlikte yeniden ivme kazanması ve ardından bu noktaya geldi. Bu arada şunu da unutmayalım Feryal Hanım, mecliste de çok önemli bir komisyon kurulmuştu biliyorsunuz geçtiğimiz yıl 5 Ağustos'ta. O komisyon neredeyse bir yıla yakın çalışmalarını sürdürdü ve bir rapor hazırladı. O raporla birlikte de %95 temsiliyet kabiliyeti olan

0: meclisin üyelerinin çok önemli bir çoğunluğu o rapora destek verdi. Ve gelinen bu aşamada da 12 maddelik bir yasanın şu sıralarda mecliste görüşülmesi ve meclisin yine ezici bir çoğunluğunun bana kalırsa 400-450 arasında milletvekilinin desteğiyle kabul edilme ihtimali çok yüksek olan bir yasa teklifi şu anda görüşülüyor. Şimdi bu yasa teklifi çıktıktan sonra, ki çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor, çıktıktan sonra süreçle ilgili sahada yaşanabilecek gelişmeler, yani örgütün kendini tamamen test ettiğinin bir istihbarat teşkilatı ve yine aynı şekilde Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından tespit edilip Milli Güvenlik Kurulu'na rapor edilmesi, Milli Güvenlik Kurulu'nda şu anda öngörüldüğü şekliyle söylüyorum. 1 Ekim tarihinde yapacağı toplantıda, belki daha sonraki toplantılarından birisinde alacağı bir devlet kararı ve Cumhurbaşkanlığı kararı ile birlikte de sürecin resmen başlaması söz konusu olabilecek. Tabii süreç başladıktan sonra 6 aylık bir geçiş süreci var. 6 ay içerisinde örgütün mensupları, yurt dışındaki mensupları ve içeride cezaevinde olan mensuplarının başvurmaları durumunda yararlanmaları beklenen düzenlemelerde 15 yıla kadar ceza almış olan örgüt mensuplarının 5 yıl, 15 yılın üzerinde ceza almışların da 10 yıllık denetimli serbestlik imkanından yararlanması durumu söz konusu olacak. Tabii bu arada bazı istisnalar var. Öcalan'ın, örgütün dağ kadrosunun bundan yararlanmaması ve aynı şekilde yine örgütün içerisinde bulunup da Mehmetçik'le silahlı çatışmaya girmiş, eline silah aldığı değerlendirilen örgüt elemanlarının da bunun dışında kalması konusunda ciddi anlamda bir garanti de aynı zamanda bu yasanın içerisinde yer alacak. Şunu vurgulamamız gerekiyor. Bu Milli Birlik ve Kardeşlik Projesi ve bu işin sonunda Feryal Hanım hepimizin hayatında çok derin yaralar açmış, derin yer etmiş terör sorununun bölgede tamamen tarihe gömülmesi ve gelecek jenerasyonlara miras kalmaması yönünde bir adım. Son olarak şunu da ifade edeyim bu konuda. Cumhuriyet Halk Partisi'nin, yeni partinin bu konudaki tavırları çok merak edilen partilerdi tabii ki. İYİ Parti'nin tavrı belliydi. Tavırları 3 net parti vardı bu sabaha kadar. AK Parti, MHP, Cumhur İttifakı ortakları ve DEM Parti sürece kayıtsız ve şartsız destek veriyorlar. Yeni parti, CHP'den ayrılan Özgür Özel'in liderliğindeki yeni parti de bence çok hibrit bir açıklama yaptı ve dedi ki yönetim kadrosu olarak evet diyeceğiz, diğer arkadaşlarımız da grup sorumluluğu gereği, milletvekili sorumluluğu gereği olarak davranacaklardır. Bu tavrı ben şöyle okuyorum açıkçası. Süreç akamete uğrarsa bir kaçış rampası olacak. Sürecin dışında kalma ve hayır verme konusundaki riski de alamıyoruz tavrının olduğunu düşünüyorum. Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP sürece destek veriyor. Saadet Partisi koşullu destek veriyor. Yine aynı şekilde Saadet Partisi'nin yanında yeniden Refah Partisi çekimser kalıyor. İYİ Parti'nin tavrı ise çok net, reddiyeci bir tavır içerisinde. Son olarak şununla bitireyim. Ben bu sürecin gelecek jenerasyonlara terör pratiğini bırakmayacak ve Türkiye açısından tarihinin belki de en önemli yasasıyla birlikte bu yolu açabilecek, dünyaya da model olarak bir örnek sunabilecek çok önemli bir proje, çok önemli bir gün yaşadığımız kanaatindeyim. Hı
1: hı. Şimdi Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasında imzalanan Mekke Anlaşması siyasi, askeri, ekonomik ve stratejik açıdan yeni bir dönem anlamı taşıyor. Sayın Gürses, Mekke Anlaşması'ndan ne anlamalıyız? Türkiye ve bölge için önemini nasıl yorumlamalıyız? Sizden dinleyelim birkaç dakika içerisinde, zira süremizin sonuna yaklaşıyoruz.
0: Tabii şununla tamamlayayım. Şöyle söylemek gerekiyor Feryal Hanım. Bu anlaşma ancak güçlü ülkelerin, dirayetli ülkelerin ön alarak yapabileceği cesur bir anlaşma. Onu söylemem lazım. Şimdi bu anlaşma bir savunma işbirliği anlaşması aynı zamanda ve daha geniş katılımlara ulaşabilecek. Aynı zamanda bölgede yayılmacı ve bir anlamda da terör estiren bir devlet olarak İsrail'e karşı yapıldığı demeyeyim ama böylesi yayılmacı girişimlere karşı da bölge ülkelerinin bir inisiyatif alması anlamında çok önemli. Ben burada bir numaralı inisiyatif sahibi ülkenin Türkiye olduğunu, Türkiye'nin bölgesel nüfuzunu geliştirerek biraz önce sizinle konuştuğumuz gibi terörü de artık sırtından kambur olmaktan atmakta ve çıkarmakta olan bir Türkiye'nin, Suudi Arabistan'ın finansal gücü, Pakistan'ın nükleer gücü ve Türkiye'nin de savunma sanayi ve nüfuz anlamında atmış olduğu adımlarla birlikte çok ciddi anlamda önemli bir anlaşma noktasına geldiğimizi düşünüyorum. Bu konuda bazı eleştiriler

0: haberler var. Bunun bir Sünni ittifak olduğu ileri sürülüyor. Oysa ki yapılan açıklamada bu anlaşmanın hiç kimseye karşı olmadığı, sadece ve sadece bu ittifaktaki ülkelere saldıranlara karşı olabileceğini ve diğer ülkelere de açık olduğunu, bölge ülkelerine açık olduğu da ifade ediliyor. Tabi açık olduğu ifade edilirken o ülkelerin Şii olması, Sünni olması vesaire, bu konuda ciddi anlamda reddedilen bir kriter iddiası söz konusu. Yani böyle bir şey söz konusu değil. Son olarak şunu da ifade etmem lazım. Biraz önce konuştuğumuz konu, terörsüz Türkiye projeksiyonuna dışarıda kimler karşı çıkıyor? Bir numaralı karşı çıkan unsur Tel Aviv yönetimi. Bu konuda da Tel Aviv yönetiminin reddiyeci bir tutumu var. Kendilerine karşı bu anlaşmanın yapıldığını dile getiriyorlar. İran'da da bazı çatlak sesler söz konusu. Ama şunu kimse açıkçası unutmasın. Bölgede ciddi anlamda bir yapılanma, bir açıkçası büyük hegemonlara karşı ayak direme ve başkaldırma süreci ve bu konuda da Türkiye'nin öncülüğünde çok ciddi, çok tarihi bir adım olduğunu düşünüyorum. Bu NATO'ya karşı değil ama bir anlamda da NATO'nun 5. maddesinden esinlenmiş, bölgedeki ülkelerinin kendi göbeğini kesme yönünde atmış oldukları çok önemli bir adım olduğu kanaatindeyim. Önümüzdeki süreç içerisinde de kesinlikle genişleyebileceğini, bu konudaki ilk adaylarında Mısır ve Katar olabileceğini düşünmekteyim.
1: Sayın Gürses, çok teşekkür ediyoruz. Programa katkınız için saygılar sunuyoruz. İyi çalışmalar.
0: Saygı sevgi bizden, iyi günler, iyi yayınlar diliyorum efendim.
1: Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda konuğumuz gazeteci Ercan Gürses'ti. Gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.
2: Reklamlar.
3: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
4: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Opel Corsa ile her yol eğlenceye çıkar. Modern tasarımı ve dinamik sürüş özellikleriyle her yolculuğu keyfe dönüştürür. Opel Corsa şimdi 1 milyon 390 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
1: Migros Yemek.
0: Migros uygulamasında.
2: 10-17 Ağustos tarihleri arasında Samsung Galaxy S25 FE 5G 8'e 256 GB akıllı telefon 40.999 liraya. Samsung UE85M70E 85 inç 214 santim 4K Ultra HD Mini LED Smart TV uydu alıcılı 76.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.

0: Reklamlar.
1: Gün ötesinde dünya gündemi.
0: Dünya gündemine dair gelişmeleri yakından takip etmeye ve konuşmaya devam ediyoruz. Konuğumuz Marmara Üniversitesi Orta Doğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doktor Selimhan Yeni Acun oluyor. Sayın Yeni Acun, merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
2: Merhabalar Feryal Hanım, yayınlar dilerim.
0: Teşekkürler.

0: Küresel siyasi gündem 28 Şubat 2026'dan bu yana Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında süregelen savaşa odaklanmış vaziyette. Zira açık uçlu ve kabiliyetleri aşındırma niteliği ağır basan ve gri alan diplomasisine konu olan bu savaş sadece Amerika Birleşik Devletleri ve İran'a değil, başta Körfez ülkeleri ve Orta Doğu bölgesi olmak üzere çok geniş bir coğrafyada siyasi, askeri, diplomatik, ekonomik, ticari, teknolojik ve jeopolitik bir maliyet üretti. Sayın Hocam, süreci hepimiz yakından takip ettik. Amerika Birleşik Devletleri İsrail İran savaşına dair gelinen aşamada nasıl bir değerlendirme yapmak gerekir?
1: Evet, Şubat ayının sonlarından itibaren inişli çıkışlı bir grafik seyreden bir savaşla karşı karşıyayız. Yer yer müzakerelerin ön plana çıktığı, yer yerse çatışma hattının güçlendiği bir tablo karşımızda. Pek tabii bu özellikle Donald Trump nezdinde, Amerikan Başkanı nezdinde değerlendirildiği zaman acaba Amerika ne yapmak istiyor sorularına da yol açan bir süreç teşkil etti karşımızda. Fakat biz bu soruyu anlamlandırmaya çalışırken dünya içerisindeki değişen küresel dengelere de derinlemesine bir göz atmamız belki de cevabı vermemizde çok daha yardımcı olur. Siz sorunuzu sorarken bahsettiniz. Dünyanın dört bir tarafını etkileyen bir jeopolitik kırılmadan bahsediyoruz. Çin'den tutalım da Avrupa Birliği'ne kadar. Amerika Birleşik Devletleri'nin kendi iç politikasından ve yaklaşan ara seçimlerdeki etkilere kadar. Latin Amerika'daki ülkelerin jeopolitik anlamda İsrail tarafı birliğine girişip girişmediğine kadar pek çok dengeyi dünya üzerinde etkileyen bir fenomen olarak karşımıza çıktı bu senenin içerisinde. Tabii ki geçen sene 12 günlük bir kısa süreli bir savaş durumu söz konusuydu yine Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve İran arasında. Fakat bu sene devam eden süreç epey uzun bir şekilde ilerliyor. Açıkçası mütabakatın vesairenin de konuşulduğu bu günlerde taraflar bilhassa Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın yer yer bu savaşı bir şekilde kendi kamuoylarına da açıklayabilecek ölçüde neticelendirme niyetlerinin olduğunu görüyoruz. Fakat burada bağımsız bir unsur var ki bu neticelendirme niyetlerini özellikle törpüleyen İsrail. İsrail Orta Doğu'da karşımıza Amerika Birleşik Devletleri'nin orta ve uzun vadede ki stabilizasyon planlarını baltalayan bir unsur olarak çıkıyor. Özellikle Benjamin Netanyahu ve etrafındaki aşırı ırkçı unsurları barındıran İsrail hükümeti bu noktada sonsuz savaş denklemiyle birlikte savaşın devam etmesi, savaş devam ettiği sürece kendi savaş kabinelerinin iç kamuoylarında avantajlı bir politik konuma, duruma yükseleceği, İsrail'de yaklaşan seçimler öncesinde bir siyasi avantaj devşirme ümidiyle birlikte bu sürecin daha çetrefilli hale, daha uzamsal bir boyuta doğru evrilmeye çalışıyorlar. Bazı sınırlılıklar var. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle lojistik kapasitesinin belli noktalarda yıpranmaya başladığını gördüğümüz, özellikle benzin fiyatlarının Amerika Birleşik Devletleri içerisinde bölgelere göre değişmekle birlikte ciddi seviyelere ulaştığı dönemler görüyoruz. Bununla birlikte İran'ın aynı şekilde sürekli bombalanıyor olması, hali hazırda zaten bu savaş öncesinde kırılgan bir ekonomik yapıya sahip olması ve yaptırımlarla yıpranmış bir durumda olması, Hürmüz Boğazı'nın tıkanmasıyla birlikte sınırlı petrokimya sevkiyatını dahi yapamayacak duruma geliyor olması, açıkçası iki tarafı da zorlayan ve bir noktada uzlaşmaya iten faktörken biz hala Şubat ayından bu yana kesin bir netice, kesin bir uzlaşı ya da bir ateşkes, inanın yani sadece barış değil bir ateşkese dahi belli noktada ulaşılamadığını görüyoruz. Bu durumda açıkçası üçüncü bir unsur olan İsrail'in bölgede, daha doğrusu Netanyahu hükümetinin İsrail'i bölgede yerleştirmeye çalıştığı konumla ve pozisyonla alakalı.
0: Şimdi hali hazırda savaşın yavaşlamasını yahut yakın gelecekte sona ermesini ummak pek gerçekçi gözükmüyor. Amerika Birleşik Devletleri

0: Amerika Başkanı Donald Trump, İran'la devam eden müzakere süreciyle ilgili önceki tutumunun aksine ilişkileri sessizce yürütmeyi benimsediklerini söyledi. İran, Amerika Birleşik Devletleri tüm şartlarımızı kabul ederse, kabul edene kadar Hürmüz'ü kontrol altında tutacağız diyor. Selim Han hocam, sizce Amerika Birleşik Devletleri İsrail İran savaşı daha ne kadar sürer ve nasıl neticelenir? Çok zor bir soru biliyorum, ancak Hürmüz Boğazı konusu ve bölgeye dair öngörülerinizi de dinlemek isteriz.
1: Şimdi şöyle, Amerika Birleşik Devletleri'nin mevcut, özellikle mevcut Amerikan yönetiminin mevcut İsrail yönetimiyle ortak bir Orta Doğu tahayyülünde buluşmasının gün geçtikçe imkansızlaştığı bir noktaya ilerliyoruz. Ve Donald Trump'ın aslında bu açıklamasında söylemeye çalıştığı şey, sessizce ve gizlice yürütüyoruz meselesi, bütün mütabakat metinlerinin kamuoyunda paylaşıldığı ve açıkçası dünya kamuoyunun barışa ikna edilmeye çalışıldığı noktalarda hep bir farklı bir hamle görüyoruz ve tekrardan savaş başlıyor. Burada bir manipülasyon, burada aslında bir barışın hususi bir şekilde ıskalanmasını isteyen üçüncü tarafların getirmiş olduğu bir düğüm söz konusu. Bundan etkilenmemek adına tarafların daha sessizce ve yaptıkları işleri açıklamadan, söylemeden ilerletiyor olduğunu gördüğümüz bir döneme girildik. Amerikan kamuoyu içerisinde de İsrail'in yapmış olduğu pek çok istihbarati faaliyetin ortaya çıkması da söz konusu. Yani belli bakanların dinlenmesi veya seyahat programlarının takip ediliyor olması gibi meselelerin ayyuka çıktığı dönemlerdeyiz. Bu dönemlerde de Donald Trump'ın yapmış olduğu açıklama çok normal. Ha, bu şu demek değil ki bugün hemen Amerika Birleşik Devletleri'nin bu savaşı bitirmeye niyeti var. Trump da belli noktalarda bu savaşın vermiş olduğu gerginlikten yararlanmaya çalıştığını söylememiz yanlış olmayacak. Tabii ki petrol fiyatlarının yükselmesi söz konusu olduğu zaman ipin biraz gevşetildiği, petrol fiyatlarının 70 dolar, varil fiyatlarının 70 doların altına düştüğü zaman da tekrardan sertleşen bir üslupla İran'a müdahale edildiği bir hem gevşetme hem sıkılaştırma politikalarının ardı devam ettiği bir sekans içerisindeyiz. Bir düzen içerisindeyiz. Ve bu düzen açıkçası hem Amerika'nın hem İsrail'in bu sonbaharda yaşayacağı seçimlerden sonraya kadar devam edeceği en azından gözüküyor. Yani bunu net bir şekilde söyleyebilirim.

0: ve bunu ancak kendilerinin bu aşırı ırkçı unsurlarla tahkim edilmiş olan hükümetin yapabileceği olduğu söylemi lazım. Bu söylemlere devam etmek için savaş tehdidini seçim satırlarında Kasım ayına kadar muhtemelen iki ülkede gündemlerinde tutacaklardır. Tabii farklı metotlarla, farklı amaçlarla ama ortaya çıkan olgu savaş olgusu, bu değişmiyor.
1: Evet, şimdi Rusya-Ukrayna savaşı 2022'den bu yana yalnızca iki devlet arasında devam eden askeri bir çatışma olmanın çok ötesine geçti. Coğrafi mücadeleden ziyade tarafların uzun vadeli dayanıklılığını ölçen bir yıpratma savaşına dönüştü. Hocam, Rusya-Ukrayna savaşı nereye gidiyor? Savaşın farklı bölgelere yayılma ihtimali sizce var mı? Nasıl bir tablo görüyorsunuz?
0: Tabii Rusya-Ukrayna savaşı dediğimiz zaman sanki Rusya ve Ukrayna arasında sadece gerçekleşen bir savaş gibi algılıyoruz ama burada neredeyse Ukrayna cephesinin de facto bütün müttefikleri bir şekilde etkileniyor. Yani Avrupa, kıta Avrupası bu savaştan çok ciddi bir şekilde etkileniyor. Özellikle yaz dönemlerine girildiğinde bu savaşın ehemmiyetini veyahut işte haberlerin satır başlarında yer aldığı alanların biraz daha daraldığını ama kış aylarına doğru özellikle sonbaharda senelerde daha da artmış olduğunu, önemin ve yerin artmış olduğunu görüyoruz. Bu sene de maalesef öyle olacak gibi. Bir çözüme hala ulaşılmadı. Ben yakın bir tarihte de bir çözüme ulaşılabileceğini düşündüğüm bir problem değil. Yani maalesef neredeyse Suriye iç savaşı kısır döngüsüne dönüşmüş olan bir Avrupa krizi görüyoruz bu noktada. Belki taraflar aldıkları, ele geçirdikleri, özellikle Rusya tarafı bölgelerde tahkim ve bu bölgeleri kontrol ederek bir yıpratma savaşını birkaç seneye daha yayabileceğini hesaplıyor. Fakat Ukrayna'da bu süreç aynı şekilde ilerleyecek mi? Bu açıkçası en büyük problemi, sorunu teşkil ediyor. Çünkü insan gücü açısından, seferberlik kapasitesi açısından ve sürekli dış yardıma bağımlı bir mücadele gerçekleştiriyor olması açısından Ukrayna ciddi zorluklar çekmeye başladı bu senenin ortalarından itibaren. Hele ki 2. Trump döneminin başında Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'nin özellikle silah ve mühimmat yardımı alabilme adına Amerikan Başkanı'yla girişmiş olduğu zorlu mücadele elbette belli oranlarda günümüzde bu söylemsel anlamda kazananı Zelenski olmasa da reel anlamda kazananı ve Zelenski olduğu ve silah ve mühimmatın sevkiyatının gerçekleştiği bir dönemdeyiz. Ama bu nereye kadar devam edecek? Amerika Birleşik Devletleri İran'la yaşadığı sorunda bile kendi kullanacağı mühimmatlara erişim konusunda, lojistik konusunda sıkıntı yaşarken eğer İran meselesi uzun vadeye yayılmış bir savaşa dönüşürse aynı zamanda da Ukrayna Savaşı'na bu kadar efektif destek vermeyecektir. Öte yandan Rusya'nın belki bir 10 yıl daha sürecek olan savaşa daha mental anlamda en azından Vladimir Putin sağ bir şekilde görevinin başında kaldığı sürece mental anlamda daha hazır olduğu gözüküyor ve bu kısır döngü maalesef bir müddet daha gündemimizde kalacak gibi.
1: Hocam, Gazze'de yaşanan gelişmelere ve bölgedeki son duruma ilişkin neler söylemek istersiniz? Öngörülerinizi de dinlemek isteriz. Buyurun.
0: Tabii bu Gazze'de barış inisiyatifi açıkçası 2,5 sene süren kanlı soykırımın ardından oradaki insanların bir nebze de olsa rahat bir nefes alabilmeleri, en azından temel insani ihtiyaçlara, gıda, barınma ve sağlık ihtiyaçlarına erişimi için ufak da olsa bir umut olmuştu. Fakat inisiyatifin kurulduğu günden bu yana geldiğimizde işte bir arpa boyu yolun ilerleyemediğini, İsrail hükümetinin, mevcut hükümetin seçim bahanesiyle, yani seçim bahanesiyle dediğim, hani bu bir seçim var veya biz buradaki meseleyi yumuşatamayız değil, kendi kamuoylarını tahkim etme amacıyla daha şiddet ve sert müdahaleleri devreye soktukları bir dönem görüyoruz. Burada insani yardımların geçişlerinde

0: hala problemler var. Ciddi barınma ve altyapı sorunları var ve hala salgın hastalık riskleri, aynı zamanda sağlık kuruluşlarının oradaki sağlık hizmeti vermelerine dair çok büyük problemler var. Gazze hala enkaz halinde, enkaz kaldırma çalışmaları bile başlayamamış durumda ki bu durumda bu insanların barınma problemi de ayyuka çıkıyor. Yani neresinden bakarsanız bakın Gazze şu an hala felakete sessiz sedasız devam ettiği bir nokta, bir bölge. Fakat bunun önüne İsrail'in farklı gündemleri, Orta Doğu'daki farklı gündemleri tetiklemesi sebebiyle dünya kamuoyu da geçememekte. Yani bu özellikle 7 Ekim'den sonraki 2-2,5 senelik döngüde dünya kamuoyunun odak noktası demiştin olmuştu. Ve bununla alakalı ciddi bir kamuoyu desteği almıştı. Buradaki Filistinler, Gazze halkı, uluslararası kamuoyu açısından. Şimdi tabii ki İran meselesi var. Devam eden süre gelen Ukrayna meselesi var. Bunlar belli noktalarda kamuoyu gündemlerinden bir ya da iki sıra geride kalmış durumdalar. Fakat durum hala devam ediyor. Bu felaket hala devam ediyor. Mevcut İsrail hükümetiyle de bu felaketin önüne geçmek pek de mümkün gözükmüyor gibi.
1: Sayın hocam çok teşekkür ediyoruz programa katkınız için. Evet. İyi çalışmalar diliyoruz. Saygılar sunuyoruz. Selimhan Hocam. Sayın dinleyiciler, telefon hattımızda konuğumuz Marmara Üniversitesi Orta Doğu Siyasi Tarihi ve Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı öğretim üyesi Doktor Selimhan Yeni Acun'du. Şimdi reklamlar. Reklamlar.
2: Pasaport hazır, valiz hazır. O zaman Vakıfbank kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken avantajlarınız da hazır. Platinum Plus, Reserve ve Private kredi kartlarıyla yurt dışına çıkarken ücretsiz seyahat sigortası ve yurt dışı çıkış harcı iadesi sizi bekliyor. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Vakıfbank daima seninle.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
4: Türkiye Sigorta, gücü adında. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları, vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Migros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim Migros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
7: Migros Yemek.
6: Migros uygulamasında.
8: 10-17 Ağustos tarihleri arasında birinci nesil Core 5 işlemcili 8'e 512 GB Asus Vivobook 15 Notebook 23.999 liraya. Samsung Galaxy Tab S10 FE 8'e 128 GB 10.9 inç Android tablet mavi SMX520N RBR-TUR 18.599 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
9: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
1: Reklamlar.
10: Gün ötesi yaşam.
1: Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve TÜBİTAK Kutup Araştırmaları Enstitüsü koordinasyonunda gerçekleştirilen 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi başarıyla sona erdi. Sefer tarihi ilklere, uluslararası işbirliklerine ve

0: küresel iklim değişikliğine ışık tutacak kritik bilimsel çalışmalara ev sahipliği yaptı. Konuğumuz Sefir'in lider yardımcısı ve tıp personeli doçent doktor Bengüsü Mirasoğlu oluyor. Sayın hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba Feryal, hoş bulduk.
0: Teşekkür ederiz davetiniz için. Sayın hocam, 6. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nin amacı neydi? Hedeflenen çıktıların ne kadarına ulaşılabildi?
1: Şimdi ilk başta siz de zaten söylediğiniz, tanıtırken seferimizi söylediniz ve Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve bakanlığımızın sorumluluğunda yürütüldüğünü, bununla ilgili bir kısacık bilgi vermek isterim ben. Bu bizim ilk seferimiz değil haliyle, 6. diyorsunuz. Bu şekilde 10 tane Antarktik seferi yapıldı şimdiye kadar. 5'te Arktik seferimiz yapmıştık. Bu 6.sı oldu. Bununla beraber, bu seferle beraber bir öncekilerde yaptıklarımız, önceki seferlerde yaptıklarımızın devamını yapmış olduk aslında. Çalışmalarımızı sürdürdük. İklimle ilgili çalışmalarımızı yaptık. Çevreyle ilgili, canlılıkla ilgili projelerimizin devamlarını yaptık. Yeni projelerle ilgili çalışmalar yaptık. Güzel de sonuçlandı aslında. Projelerimizin yani yapmayı amaçladığımız bütün sonuçları, bütün çalışmaları yaparak döndük ülkemize.
0: Şimdi sefer boyunca hangi bilimsel projeler üzerinde çalışıldı diye de sormak istiyoruz. Ve ne tür örnekler topladınız Sayın Hocam?
1: Çalışmalarımız çok çeşitli aslında. Bir kısmı CTD dediğimiz deniz suyu sıcaklığını, deniz suyu tuzluluğunu ve derinliğini ölçen bir cihaz var. Bununla ilgili veriler toplamış olduk. Burada işte denizdeki değişiklikleri, deniz suyundaki değişiklikleri izleyebiliyoruz böylece. Bu ölçümleri 90'dan fazla istasyonda yapmış olduk. Bunların bir kısmının aynı zamanda deniz tabanında canlılıkla ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Kamerayla deniz tabanının gözlenmesi, uzaktan kumandalı kameralarla, su altı kameralarıyla ne gibi canlılıklar var, ne hayvanlar var, ne bitkiler var, bunlar gözlenmiş oldu. GNSS istasyonları denilen bazı cihazlar var. Bunlar küresel konumlandırma uydu sistemleri diye geçiyor. Buradan bu çalışmalar yapıldı. Bu uydu sistemleriyle ilgili çalışmalar yapıldı. Bunun haricinde biyomateryaller, laboratuvar ortamında üretilmiş biyomateryallerin dayanıklılık testleri yapıldı. Basınca ve soğuğa karşı. Bu çalışmalarımız bizim olan çalışmalarımızdı. Bunları yürütmüş olduk. 3 de yabancı konuğumuz vardı, araştırmacımız vardı. Onlar da kendi çalışmalarını yaptılar. Mikropartikül çalışmaları, sediment çalışmaları gibi. Bunların tamamı başarıyla sonuçlandı biraz önce de söylediğim gibi. Fiziksel olarak bir örnek toplamadık aslında. Çok az örnek topladık diyebiliriz. Daha çok bir data getirdik. Yani elimizde bu ölçümlerden gelen bir sürü böyle sayfalar dolusu, hatta belki şeyler dolusu, kitaplar dolusu data var elimizde. Yavaş yavaş bunlar işlenecek ve bunlardan çalışmalar çıkacak inşallah.
0: Şimdi çok gündemde olan bir konu var. Çok farklı boyutlarıyla konuşuyoruz, ele alıyoruz. Küresel iklim değişikliği. Küresel iklim değişikliğinin Arktik üzerindeki etkilerini gözlemleme şansınız oldu mu? Bu konuda neler aktarırsınız?
1: Maalesef oldu. Yani keşke hiç gözlemlemeseydik, hiç görmedik diyebilseydim ama gerçekten de gözlerimizle de görebiliyoruz. İşte gözümüzün önünde zaten normal döngüleri de belki buzulların kırılıp dökülmesi ama çok daha fazla olduğunu görüyoruz. Deniz buzunun azalmış olduğunu görüyoruz yer yer. Bazı bölgelerde buzulun nereye kadar geldiği zaten görülebiliyordu. Önceden mesela bir sene önce, iki sene önce buzul buradaydı deniliyor. Bir bakıyorsunuz hattı çok geriye çekilmiş. Burada çok büyük kayıp var. Görebiliyorsunuz gerçekten de. Canlılar üzerinde nesik görmedik ama yani şeylerin, buzulların azaldığını, ortamın değiştiğini, sıcaklığın arttığını zaten hissedebiliyorsunuz, görüyorsunuz da. Çok üzücü gerçekten de.
0: Peki toplanan veriler Türkiye'deki veya dünyadaki iklim araştırmalarına nasıl bir katkı sağlayacak?
1: Bu deniz suyuyla ilgili yaptığımız çalışmalar, yapılan çalışmalar diyeyim, bir takip sağlıyor aslında. Seneler içerisinde deniz suyunun sıcaklığının ne kadar değiştiğini, tuzluluk oranının ne kadar değiştiğini. Tuzluluk oranı niye önemli derseniz, bu eriyen buzullar tatlı su sonuçta. Bunlar karıştıkça ne gibi bir değişiklikler oluyor? Bunların takibini yapabilmiş olacağız. Böylece dünya da bu veriyi kullanabilir olacak. Denizde olan canlılar var, okyanus olan canlılar var. Bu değişimden nasıl etkileniyorlar? Gözlemleyerek işte hala canlılık var mı yok mu? Bunların bilgisi dünyaya verilmiş olacak. Onlar da bunları kullanabilmiş olacaklar. Bu küresel konulama sistemleriyle de deniz buzunun takibi yapılabiliyor. Bunlar

0: de kullanılabilecek. Biyomateryaller gerçekten dayanıklıysa bunlar zaten uzay araştırmalarına katkı sağlayabilecek. Bunların hepsi bir şekilde dünya literatürüne sunulacak.
1: Sefer öncesinde ekibi İstanbul Tıp Fakültesi Sualtı Hekimliği ve Hiperbarik Tıp Anabilim Dalı Kliniğinde nasıl bir süreçten geçirdiniz? Şimdi özellikle 7'den 70'e ancak özellikle genç arkadaşlarımız çok merak ediyor diye düşünüyorum. Biraz daha bu tarz sorulara giriş yapalım. Bu konuda neler söylersiniz Sayın Hocam?
0: Buradaki bu süreç çok detaylı geçiyor, onu söyleyebilirim birebir kendimle yaptığım için bunu. Çünkü kutup bölgeleri hep uzak ve olanakların çok az olduğu yerler. Hele böyle hastane gibi böyle şeylerin kapsamlı sağlık hizmetine neredeyse hiç ulaşamadığınız, acil bir durum olduğunda, bir sağlık sorunu olduğunda günlerce belki seyahat etmeniz gereken yerler. O yüzden biz çok detaylıca bütün araştırmacılarımızı kontrol ediyoruz, muayenelerini yapıyoruz. Öncelikle bunu da bir şeye göre yapıyoruz aslında. Bizim geliştirdiğimiz bir ulusal kutup araştırmaları sağlık standartları var. Bunları biz yıllar içerisinde çalışmalarla oluşturduk. Her sene de güncelliyoruz, geliştiriyoruz bunları. Önce bunların kapsamında katılımcılardan bir şey istiyoruz. Bilgi formu doldurmaları istiyoruz. Sonra bu bilgi formuna göre de kişiselleştirmiş olarak onların sağlık kontrollerini yapıyoruz. Kliniğimize geliyorlar. İşte kan tahlilleri, idrar tahlilleri, EKG'ler, çeşitli onun dışında başka tahliller, eğer gerekliyse bunları yapıyoruz. Görüntülemeler yapıyoruz. Arkasından mutlaka fizik muayenelerini yapıyoruz. Daha sonra birlikte çalıştığımız psikiyatrist bir hocamız var. O İzmir'den. O da genel bir görüşme sağlıyor onlarla. Ondan sonra orada bize sorun çıkaracak bir durum varsa, bunların hiçbirinin amacı elemek değil aslında tabii ki. Bir sorun çıkarabilecek herhangi bir şey varsa bunun bir an önce tedavisini sağlıyoruz ki orada herhangi bir sağlık sorunu yaşamayalım. Detaylı uzun bir süreç oluyor ama şimdiye kadar sağlık sorunu yaşamamış olduk. Çok bizim için çok önemli bir şey.
1: Şimdi 22 gün süren ve 4000 deniz mili yol kat edilen bu zorlu rotada bir doktor olarak en büyük zorluğunuz ne oldu? Sizi heyecanlandıran veya tehlikeli diyebileceğiniz bir an oldu mu? Neler aktarırsınız bu konuda? Paylaşmak istediğiniz neler olur?
0: Doğrusu heyecanlandığım ya da tehlikeli bulduğum değil mi? Tedirgin olduğum zamanlar çok oldu. Çünkü oradaki bütün ekibin sağlığından sorumlu olmak oldukça zor bir şey. Deniz koşulları çok zorlu o bölgede. Devamlı dalga oluyor, gemi sallanıyor. Bundan kaynaklanan çok rahatsızlık oluyor. Bu işte sallandıkça ya da işte denizle ilgili şeyleri yaşadıkça acaba birine bir şey olur mu? Bundan çok etkilenir mi diye tedirginliğim oldu. Ama neyse ki bunlarla da ilgili biraz ufak tefek sorunlarımız da oldu ama bunları kolayca ilaçların yardımıyla, bazı önlemlerle geçirebildik. Onun dışında sağlıksal olarak bir sorun yaşamadık. Bunda da tabii dediğim gibi, biraz önce dediğim gibi, öncesinde çok büyük hazırlık yapılıyor. Onun da katkısı olduğunu düşünüyorum. Sağlıkla gittik, sağlıkla döndük diyelim.
1: Bu seferde elde edilen ilk izlenimler, tabii ki bir devamlılık var. Daha önceki gidişler değil mi? Bu sefere bir devirde bulundu. Bir sonraki sefer için nasıl bir yol haritası sunuyor? Neler söylersiniz?
0: Buradan da elde ettiğimiz veriler aslında bir sonraki çalışmamızı nasıl şekillendireceğimiz, neler üzerinde çalışılacak, nasıl projeler geliştirmek lazım, bunlar için bir ön bilgi sağlıyor bize. Bu çalışmalar yapılacağı zaman ne gibi ihtiyaçlarımız olur? Çünkü her şey hazırlığı gitmeden yapmanız gerekiyor. Bu ihtiyaçları nasıl karşılarız? Orada herhangi bir sorun olmasın diye bunları şimdiden nasıl tedarik ederiz? Bunlarla ilgili bir tecrübe geliştirmemizi sağlıyor. Biz de tabii burada hani bir şey olursa ne yaparız gibi, işte daha emniyetli hale nasıl getiririz, herkes için nasıl daha kolaylaştırırız, daha bilimsel nasıl oluruz, bunlarla ilgili bizde bir tecrübe veriyor aslında. Öyle diyebilirim.
1: Kutup araştırmalarında yer almak isteyen genç bilim insanlarına ve öğrencilere neler tavsiye edersiniz? Çok kısa.
0: Çok kısa olarak TÜBİTAKKARE'yi, yani Kutup Araştırmaları Enstitüsü'nü takip etmelerini öneririm. Projeler var. Proje çağrıları yapılıyor. Bu proje çağrılarını takip edebilirler. Peki. Lise öğrencileri için de çok büyük olanaklar var. Teknofest'te yarışmalara katılabilirler.
1: Sayın Hocam çok teşekkür ediyoruz. Saygılar sunuyoruz. İyi çalışmalar diliyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Çok iyi yayınlar. Hoşçakalın.
1: Doçent Doktor Bengüsü Mirasoğlu telefon hattımızdaydı sayın dinleyiciler. Program ekibimiz Yusuf Çağdaş, Anıl Çıtak ve ben Feryal Ardal güzel bir akşam dileklerimizle huzurlarınız.

0: Sana ayrılıyoruz. Hoşçakalın.
1: Gün ötesi.

0: biliyor muydunuz?
1: Merhaba, TRT Radyo 1'de Bunu Biliyor Muydunuz programındasınız. Gündelik hayatta sıkça kullandığımız, çoğu zaman varlığını bile fark etmediğimiz ama hayatımızı kökten değiştiren ilginç bilgilerin dünyasına birlikte göz atıyoruz. Bazen bir düğmeye basarak, bazen yalnızca bir kapağı açarak kullandığımız bu icatların arkasında yıllar süren bilimsel çalışmalar, cesur fikirler ve insan yaşamını kolaylaştırma arzusu yatıyor. Günlük hayatın sıradan bir parçası gibi görünen pek çok eşya aslında büyük bir düşüncenin ve önemli bir keşfin ürünü. İşte bu programda alışkanlıklarımızın ardındaki bu etkileyici hikayeleri hatırlıyor, bildiğimizi sandığımız şeylere bir de farklı bir gözle bakıyoruz. Hayatımızda her gün kullandığımız kelimeler aslında sadece birer ses değil. Yüzyılların içinden süzülüp gelen, kültürlerin ve insanların izlerini taşıyan küçük hikayelerdir. Bir kelime düşünün. Sadece anlamıyla değil, kökeniyle, çağrıştırdıklarıyla ve bizde bıraktığı duygularla bir dünyaya dönüşen bir kelime. İşte bugün böyle bir kelimenin izini sürüyoruz. Müstenit. Arapça kökenli bu kelime bir şeye dayanan, bir şeye dayanmış olma anlamına gelir. Ama müstenit sadece fiziksel bir destek değildir. O bir düşüncenin arkasındaki güçtür. Bir kararın arkasındaki güven. Bir sözün taşıdığı sağlamlıktır. Düşünün, bir iddia ortaya koyduğunuzda, bir karar verdiğinizde ya da bir görüşü savunduğunuzda onu güçlü kılan nedir? İşte cevap tam da burada saklıdır. Müstenit olmak. Çünkü bir düşünce müstenit olduğunda kolay kolay sarsılmaz. Onun arkasında bir mantık vardır. Bir deneyim, bir bilgi, belki de bir hakikat. Bu yüzden geçmişte özellikle Osmanlıca metinlerde bu kelimeye sıkça rastlanır. Resmi yazışmalarda, hukuki ve idari belgelerde. Bir bilginin ya da kararın neye dayandığını göstermek için kullanılırdı. Ama aslında bu kelime sadece eski metinlerde kalmış bir kavram değildir. Bugün de hayatımızın tam ortasındadır. Çünkü hepimizin bir şekilde dayandığı şeyler vardır. İnançlarımız, değerlerimiz, doğru bildiklerimiz. İşte bunların her biri bizim hayattaki müstenitlerimizdir. Peki hiç düşündünüz mü? Sizi siz yapan kararların, sizi ayakta tutan düşüncelerin arkasında gerçekten ne var? Sağlam bir temel mi? Yoksa sadece alışkanlıklar ve rastlantılar mı? Müstenit olmak, yalnızca bilgiye dayanmak değildir. Aynı zamanda doğrulukla, adaletle ve sorumlulukla hareket etmektir. Çünkü bir düşünce ne kadar doğru olursa olsun, eğer adaletle desteklenmiyorsa eksik kalır. Bir karar ne kadar güçlü görünürse görünsün, eğer vicdana dayanmıyorsa sarsılmaya mahkumdur. İnsan hayatında sağlam müstenitler oluşturduğunda, yalnızca kendisi için değil, çevresi için de güvenli bir zemin hazırlar. Ve o zemin hayatın en zor anlarında bile ayakta kalabilmenin en güçlü dayanağı olur. Belki de bu yüzden güçlü bir hayatın sırrı göründüğünden çok daha derindedir. Ve şimdi tekrar soralım. Bir kelime. Bazen bize bir hayat dersi verebilir. Müstenit olmak. Yani sağlam bir temele dayanmak. Belki de sadece düşüncelerimiz için değil, hayatımızın tamamı için en önemli ihtiyaçtır. Güçlü bir temel. Güvenli bir yol. Her düşüncenin, her sözün ve her davranışın arkasında bir müstenit olsun. Bir dahaki programda buluşmak üzere. TRT Radyo 1'de kalın, hoşça kalın.
0: Bunu biliyor muydunuz?

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 19 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara'da Avusturya Başbakanı Stoker'le bir araya geldi. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan 10 Ağustos 2014 tarihinde halkın oylarıyla başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinde 12 yılı geride bıraktı. Sanayi üretimindeki artış sürüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptı. Amerikan basını, Başkan Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Avusturya Başbakanı Christian Stoker'i törenle karşıladı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmelere geçen Erdoğan ve Stoker, daha sonra ortak basın toplantısı düzenledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olacağını vurguladık dedi.
2: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız. Sayın Şansölye'nin de bilhassa hassasiyet gösterdiği Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor. Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini İnşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda grup önerilerinin ardından kritik aşamaya geçildi. Genel Kurul toplantısında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşülüyor. 12 maddeden oluşan teklifin uzun sürmesi beklenen görüşmelerini siyasi partilerin genel başkanları da takip ediyor. Yeni Parti, İyi Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarıyla Milliyetçi Hareket Partisi genel başkanı Devlet Bahçeli de genel kuruldaki görüşmelere katılıyor. Görüşmelere verilen arada milletvekilleriyle bir araya gelen Bahçeli, meclis kulisinde DEM Parti genel başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü. Bahçeli, çalışmalara verilen bir sonraki arada da genel kurul salonunda Yeni Parti genel başkanı Özgür Özel ile tokalaştı. Devlet Bahçeli ve Özgür Özel kısa süre sohbet etti. Terörsüz Türkiye hedefinde mecliste tarihi bir uzlaşı sağlandı. Siyasi partiler terörün sona ermesi ve toplumsal barışın güçlenmesi yönünde ortak mesaj verdi.

0: İşbirliği, dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine muhalefetin çoğunluğundan güçlü destek geldi. AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yasa teklifine DEM Parti, Yeni Parti, Cumhuriyet Halk Partisi ve Yeni Yol Grubu evet oyu vereceklerini açıkladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri çerçevesinde konuşma yaptı. Abdullah Güler, bu kanun her yönüyle Türkiye modelidir dedi. Güler, bu topraklarda bir daha silahın ve şiddetin konuşulmaması için çalıştıklarını vurguladı.
1: Bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında gerçek manada bir Türkiye modelidir. Bak, açık söylüyorum. Sürecin başından itibaren komisyonumuzun işleyişi, devamındaki raporun çıkışı, devamındaki görüşmeler gerçek manada bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bizim amacımız belli. Biz Türkiye'de bu topraklarda bir daha silahın, şiddetin asla konuşulmaması, bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinden bir meselenin ağır ekonomik sonuçları beraber yaşanılmamasını istiyoruz. Bu toprakların evlatları Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnisiyle, bu toprakların has evlatları samimiyetle bu sorunu çözmek ve gelecek Türkiye yüzyılına daha sağlam, daha kararlı, kardeşçe omuz omuza yürümek istiyor.
0: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız da partisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Fethi Yıldız, terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız dedi.
2: Devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Terörsüz Türkiye vizyonu salt bir güvenlik politikası olarak görülmekten ziyade devletin bekası, iç cephenin güçlenmesi, hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma, ekonomik kalkınmayı kapsayan bir devlet politikasıdır. Terörsüz Türkiye barış ve huzur demektir. Demokrasi ve hürriyet demektir. Kardeşlik demektir. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız.
0: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda düzenlemeler içeren yasa teklifine destek mesajı verdi. Silahlar susarsa kardeşlik güçlenir diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kars milletvekili İnan Akgünal, teklifin genel kuruldaki oylamasında CHP'nin evet oyu vereceğini açıkladı. İnan Akgün, herkes kazanacaktır, halkımız müsterih olsun, Türkiye kazanacaktır ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Oğuz Kağan Salıcı ise teklifle tarihi bir adım atıldığını vurguladı. Silahın olduğu yerde sözün bir anlamı kalır mı? Biz bugün sözü başlatıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarihsel tutarlılık ve sorumluluk adına bu yasaya evet diyeceğiz dedi.
3: Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit gelmemesi için, hiçbir evladımızın gazi olmaması için, yoksul evlere ateş düşmemesi için barışın önünde durmayacağız. Bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın diye. Bu ülkenin çocukları, bu ülkenin geleceğini okullarda, fabrikalarda, tarlalarda, laboratuvarlarda kursun diye barışın önünü açacağız. Türkiye bölgemizdeki ve dünyadaki tehditlere karşı bir ve bütün olsun, güçlü olsun diye barışın önünü açacağız. Yıllardır teröre, silaha, gözyaşına harcadığımız gücümüzü üretime, eğitime, refaha ayırmak için barışın önünü açacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz.
0: İletişim Başkanlığı, çerçeve yasa teklifinin Sevr Antlaşması'nın yıl dönümünde kasıtlı olarak gündeme alındığı iddiasını yalanladı. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada, teklifin zamanlamasının Sevr'le ilişkilendirilmesinin kamuoyunu yanıltmayı hedefleyen

açık bir provokasyon olduğunu vurguladı. Açıklamada, meclisin çalışma takviminin anayasal usuller ve yasama süreçleri çerçevesinde yürütüldüğü belirtilerek, teklifin zamanlamasının Sevr Antlaşması ile ilişkilendirilmesinin art niyetli sembolik bir eşleştirme olduğu vurgulandı. Açıklamada, söz konusu kanun teklifinin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmeyi güçlendirmeyi amaçladığı bildirildi. AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleriyle gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltiliyor. Düzenlemeyle malul sayılmayan personele de gazilik unvanı verilerek maaş bağlanacak. 9 maddeden oluşan kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına asgari gelir güvencesi getiriliyor. Ateşli silahla yaralanan ancak gazi sayılmayanlara da unvanları veriliyor. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve terör eylemleri sırasında yaralanan ancak malul sayılmayanlara maaş bağlanmasının da öne açılıyor. Düzenleme ile şehit çocuklarına verilen eğitim desteği de genişletilecek. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahraman Gazilerle beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan yeni düzenleme ele alındı. Mahinur Özdemir Göktaş, yeni düzenlemeyle gazilerin birçok sosyal hakka kavuştuğunu belirterek, gazilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Çanakkale Kara Savaşları'nın dönüm noktası olan Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla Gelibolu'da tören düzenlendi. Törende kahramanlar destanın yazıldığı yerde bir kez daha anıldı. Conk Bayırı'ndaki Atatürk anıtına çelenkler konuldu, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu. 18 Mart 1915 tarihinde düşmanların dev zırhlı gemileri Çanakkale Boğazı'na gömüldü. Denizden geçemeyen düşman kuvvetleri Gelibolu Yarımadası'na karadan saldırı başlattı. Anafartalar Grup Komutanı Kurmay Albay Mustafa Kemal komutasındaki Mehmetçik düşmana karadan da geçit vermedi. Atatürk'ün Conk Bayırı sırtlarında söylediği "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" sözleri tarihe geçti. 10 Ağustos 1915 tarihindeki Anafartalar Zaferi Çanakkale Kara Savaşları'nın dönüm noktası oldu. Türk ordusu düşman kuvvetlerine kesin yenilgi yaşattı. Milli Savunma Bakanlığı Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünü kutladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medyada yaptığı açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları bir kez daha anıldı. Açıklamada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir, başka komutanlar hakim olabilir" sözlerine de yer verildi. Bundan tam 12 yıl önce Türk siyasi hayatında bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanı ilk kez doğrudan milletin oylarıyla seçildi. Milletin güçlü desteğiyle 12. Cumhurbaşkanı olan Recep Tayyip Erdoğan, devletin zirvesinde 12 yılı geride bırakıyor. Erdoğan'ın yönetimindeki Türkiye, aradan geçen yıllarda tarihi atılımlara imza attı. 12 yılın en önemli dönüm noktalarından biri 15 Temmuz oldu. FETÖ'nün darbe girişimi, Erdoğan'ın liderliği ve milletin direnişiyle bozguna uğratıldı. Terör örgütlerine karşı yurt içinde ve sınır ötesinde mücadele sürdürüldü. 2018 yılında da Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçildi. Yeni sistemle birlikte Erdoğan'ın görev ve sorumlulukları daha da arttı. 12 yıllık dönemin hedeflerinden biri de terörsüz Türkiye oldu. Cumhur İttifakı'nın başlattığı süreç Türkiye yüzyılı hedefinin önemli başlıkları arasına girdi. Son 12 yılda Türkiye bölgesel ve uluslararası krizlerde de söz sahibi aktörlerden biri haline geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10 Ağustos 2014 tarihinde halkın oylarıyla başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinde 12 yılı geride bıraktı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi 10 Ağustos'un Türk demokrasi tarihindeki önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ağustos Türk demokrasi tarihinde halk iradesinin gücünü ortaya koyan unutulmaz bir dönüm noktası ve yeni bir başlangıçtır dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da 10 Ağustos 2014 tarihinin milli iradenin devlet yönetimindeki belirleyici rolünü ortaya koyduğunu ifade etti. Burhanettin Duran, bu tarihle başlayan sürecin Türkiye'nin güçlü yürüyüşünün miladı olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de o gün açılan yolun Türkiye yüzyılıyla devam ettiğini belirtti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu'nun

0: ailesini kabul etti. Olayın bir kaza değil cinayet olduğuna dair derin bağlantılar olduğunu ifade eden Akın Gürlek, olayın hemen öncesinde FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini belirtti. Akın Gürlek, tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti.
1: Rahmetli Musa Yazıcıoğlu da 2009 tarihinde bu örgütün hedefine giriyor ve söz konusu eylemin bir cinayet olduğu yönünde şu an çok derin bağlantılar var. Şu an itibariyle dosyada 21 tutuklu şahıs var. Bu operasyonların mutlaka devamı gelecek. Helikopter pilotunun kendisi, bizzat eşi örgütle irtibatta çıktı. Özellikle helikopter pilotunun olay günü örgütün mahrem imamlarıyla, Elazığ mahrem imamıyla telefonu, daha öncesinden de Adil Öksüz'le telefonları, toplantıları, Adil Öksüz'ün bu olay için Türkiye'ye gelmesi, bunlar hepsi bize örgütsel bağlantıyı gösteriyor. Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın beraber Türkiye'de uçak pilotuyla, helikopter pilotuyla toplantı yapıp daha sonra da bir gün önce Amerika'ya beraber gittiklerini tespit ettik.
0: Sanayi üretimindeki artış sürüyor. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre sanayi üretim endeksi Haziran ayında bir önceki aya göre %0,1 arttı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, zorlu küresel koşullara rağmen sanayi üretimimiz ikinci çeyrekte yıllık yaklaşık %2 büyüdü dedi. Mehmet Şimşek sosyal medyada bu dönemde yüksek teknoloji sektörlerinde üretim %3,9 arttı. Katma değerli üretimdeki güçlü artış ve ihracat kompozisyonundaki iyileşme sanayideki dönüşümün somut göstergeleridir açıklamasını yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın diplomasi trafiği sürüyor. Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ve Almanya Dışişleri Bakanı Johann David Wadephul'la telefonda görüştü. Görüşmelerde bölgedeki son gelişmelerle küresel konular ele alındı. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki en büyük anlaşmazlıklardan biri olarak görülen nükleer silah konusuyla ilgili belirsizlik sürüyor. Amerikan basını, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberinde Başkan Trump'ın Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını zafer olarak sunabileceği ifade edildi. Haberde Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 tesise düzenlenen saldırılar nedeniyle İran'ın nükleer programını yeniden kurmasının pek mümkün olmadığı görüşüne sahip olduğu belirtildi. Bu arada İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki dolaylı müzakereler de sürüyor. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın arabulucu konumundaki Pakistan'a gideceği, davetinse İslamabad yönetiminden geldiği kaydedildi. İran, Hürmüz Boğazı konusunda Umman'la temasını da sürdürüyor. Ticari gemiler için geçici bir rota oluşturulması konusundaki görüşmelerde sona yaklaşıldığı, ancak Boğaz'ın tamamen açılmasının Washington'la varılacak anlaşmaya bağlı olduğu vurgulandı. Rusya-Ukrayna Savaşı'nın 4. yılında karşılıklı saldırılar sürüyor. Saldırılarda iki ülkedeki petrol rafinerileriyle askeri altyapı hedef alınıyor. Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısında ise 14 kişi yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'da Avusturya Başbakanı Stoker'le bir araya geldi. Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona yaklaşılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ağustos 2014 tarihinde halkın oylarıyla başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinde 12 yılı geride bıraktı. Sanayi üretimindeki artış sürüyor. Dışişleri Bakanı Fidan, Alman ve Fransız mevkidaşlarıyla telefon görüşmesi yaptı. Amerikan basını, Başkan Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın akşam deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Yarın saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Alejandro Hernandez yönetecek. Kadıköy'de oynanan turun ilk müsabakasını 2-0 kazanan Fenerbahçe rövanşı da geçerek adını playoff turuna yazdırmayı hedefliyor. Trendyol 1. Lig'in ilk haftası Orfa Yapı Pendikspor Batman Petrol Spor mücadelesiyle sona erecek. Saat 21.30'da başlayacak karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. MotoGP'nin İngiltere'deki 12. etabını İspanyol yarışçı Raul Fernandez kazandı. Toprak Razgatlıoğlu ise yarışı 15. sırada tamamladı. Vodafone Sultanlar Ligi ekiplerinden Galatasaray'da Aykin, voleybolcu İlay

0: Türkiye'de uçak ve çerağı düzeltili kadrosuna kattı. Oyuncular bir yıllığına sarı kırmızılı formaya bağlandıkları sözleşmeye imza attı.
1: Hava durumu.
0: Yurdun kuzey kesimleriyle Akdeniz'in parçalı, yer yer çok bulutlu. Marmara'nın doğusu, Akdeniz'in Toroslar mevkii, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeyiyle İstanbul, Yozgat, Muş ve Van çevreleri, Balıkesir, Muğla ve Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Kars ve Ardahan çevreleriyle Erzurum'un kuzeydoğusunda kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak, yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Bazı merkezlerde beklenen gecenin en düşük sıcaklıkları da şöyle. Ankara, Kırklareli, Artvin, Erzincan ve Tunceli 19, İstanbul, Çanakkale, Sinop ve Giresun 23, İzmir, Denizli, Muğla, Hatay, Gaziantep ve Kilis 25, Edirne, Eskişehir ve Malatya 20, Bursa ve Konya 21, Kocaeli ve Kahramanmaraş 24, Aydın ve Adana 26, Antalya, Şanlıurfa, Mardin ve Adıyaman 27, Nevşehir, Kastamonu ve Van 15, Kayseri 14, Bolu 16, Tokat 18, Samsun, Rize ve Diyarbakır 22, Kars 13 ve Erzurum 12 derece.
1: Yol durumu.
0: İznik-Mekece yolunun 5 ile 7. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Ankara-Kırıkkale yolunun 35 ile 37. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak düzenleniyor. Çavdır-Söğüt-Korkuteli yolunun 5 ile 12. kilometreleri arasında yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmesi gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz.
2: Kasım 2026 sınıflandırma dönemi duyurusu. 1. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınacak yedek subay aday adayı, yedek as subay aday adayıyla er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmet tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır. 2. Kasım 2026 sınıflandırma döneminde silah altına alınmak isteyen yükümlülerin 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini E-Devlet'ten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmet tercihiyle celp tercihini yapmayanlar, ertelemesi sona erenlerle, dövizle bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar, mevcut bilgilerine göre Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyacı dikkate alınarak sınıflandırma işlemine tabi tutulacaktır. 3. Daha önceki sınıflandırma dönemlerinden haklarında sınıflandırma işlemi yapılarak ertelenenler hariç, 31 Aralık 2024 dahil öncesinde yoklama işlemlerini yaptırdıkları halde çeşitli nedenlerle ertelenenlerden 31 Ağustos 2026 dahil tarihine kadar ertelemesi sona erenlerin yeniden yoklama ve askerlik hizmet tercihiyle celp tercih yaptırmaları gerekmektedir. 4. Seçim ve sınıflandırma sonuçları 27 Ekim 2026 tarihinde E-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır. Ancak daha önceki sınıflandırma dönemlerinde sınıflandırılanlar da dahil olmak üzere yedek subay as subay adaylığına ayrılmış yükümlülerden tabi oldukları celp ve sevk döneminde 7179 sayılı asker alma kanununda belirtilen mazeretleri olmaksızın bakaya kalanlar er statüsünde askere sevk edileceklerdir. 5. Yedek subay as subay adaylarıyla erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır. Yükümlü yedek subay as subay adaylarıyla er 1. grup. Sevk tarihi 5 Kasım 2026. Yükümlü er 2. grup. Sevk tarihi 3 Aralık 2026. Yükümlü er 3. grup. Sevk tarihi 7 Ocak 2027. 6. Yükümlüler sevk belgesini sevk tarihlerinin 10 gün öncesinden itibaren E-Devlet'ten veya askerlik şubesinden alabilecektir. 7. Yükümlülere

0: ESA dayalı nüfus kayıt sisteminde bulunan adresiyle eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleriyle PTT şubelerinden veya PTT kartıyla PTT-matiklerden alabileceklerdir. 8. Yükümlüler askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir. 9. Yükümlüler askerlik hizmeti süresince kullanmak üzere sivil hayatta kullandıkları kısıtlı hatta çevirebilecekleri cep telefonu hatlarını silah altına alınmadan önce yetkili GSM bayilerine müracaat ederek herhangi bir ücret ödemeden kısıtlı hatta çevirebilecek, terhis olmalarını müteakip müracaat edecekleri yetkili GSM bayilerince tekrar sivil hayattaki cep telefonu hatlarının özelliklerine döndürebileceklerdir. 10. Sevk belgesini almayanlarla aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu eğitim merkezlerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında sınıf okulu eğitim merkezlerine katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. 11. 7179 sayılı asker alma kanununun 27. maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir. 12. Yükümlüler bu duyuru metnine https://msb.gov.tr/askeralma internet adresinden ve TRT Teletext'ten ulaşabileceklerdir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Milli Savunma Bakanlığı Asker Alma Genel Müdürlüğü.
1: Reklamlar.
2: Karnın zil çaldığında
3: yüksek proteinli bir şey ye. Serdener Tonlu aç ye.
4: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
5: 1-31 Ağustos tarihleri arasında seçili iPhone modellerinde 4 bin liraya, seçili Samsung Galaxy telefon modellerinde 8 bin liraya varan ek takas desteği Vatan'da. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
6: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
7: Mikros Yemek'ten 5'te 5'lik kampanya. İlk 5 siparişine toplamda 1600 TL indirim. Mikros Yemek'te seni bekliyor. Sen de acıkınca söyle.
8: Migros Yemek.
7: Migros uygulamasında.
9: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Kaskada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Reklamlar. Soralım bakalım. Trafik sigortası nedir? Trafik sigortası yaptırırken nelere dikkat etmeliyiz? Ankara Barosu Sigorta Hukuku Kurulu Başkanı Avukat Emre Bertan Özaslan'a sorduk.
10: Karayolları motorlu araçlar zorunlu mali mesuliyet sigortası. Halk arasında bilinen ismiyle trafik sigortası. Trafik sigortası ile sigortacı, poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında üçüncü şahıslara, bu şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde bu genel şartlarda belirtildiği içerikleri belirtilen tazminatlara ilişkin talepleri kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta teminat limitleri dahilinde karşılamakla yükümlüdür. Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının karayolları trafik kanunu çerçevesinde sorumluluk riski kapsamında sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleriyle sınırlıdır. Meydana gelen bir kazada zararın önlenmesi veya azaltılması amacıyla sigorta ettirenin yapacağı makul ve zorunlu masraflar da teminat limitleri dahilinde sigortacı tarafından karşılanmaktadır. Yine kural olarak sigortanın coğrafi sınırı Türkiye sınırları içerisinde geçerlidir. Bunu da belirtmekte fayda görüyoruz. Bunun yanı sıra trafik sigortası kapsamına hangi teminat türleri girmektedir? Trafik sigortası teminatına öncelikle maddi zararlar, yani hak sahibinin bu genel şartlarda tanımlanan ve zarar gören araçta meydana gelen değer kaybı dahil doğrudan malları üzerinde meydana gelen azalmalar kapsama girmektedir. İkinci olarak sağlık giderleri teminatı, yani üçüncü kişinin trafik kazası dolayısıyla bedenen eski haline dönmesini teminen protez organ bedelleri de dahil olmak üzere yapılan tüm tedavi giderlerinde içeren bir teminattır. Bu da kapsam dahilindedir. Bunun yanı sıra sakatlanma teminatı da sağlamaktadır. Nedir bu sakatlanma teminatı? Üçüncü kişinin sürekli sakatlığı dolayısıyla ileride ekonomik olarak uğrayacağı maddi zararları karşılamak üzere bu genel şartların, sigorta poliçesi genel şartlarının esaslarına göre belirlenen tazminatları içeren bir teminat türüdür. Bunun yanı sıra destekten yoksun kalma, yani ölüm sebebiyle ölenin desteğinden yoksun kalan kişilerin talep ettiği maddi zararları karşılayan teminat. O da bu kapsama girmektedir. Dolayısıyla burada belirttiğimiz üzere trafik sigortasının maddi zararları ve doğrudan zararları karşıladığını görmekteyiz. Genel şartlarda sayılan kapsamdaki zararların karşılandığını görmekteyiz. Bunun yanı sıra bu poliçenin teminatı dışında kalan haller de bulunmaktadır. Bunları örneklendirmek gerekirse işletilme halinde olmayan araçların sebep olacağı zararlar kapsam dışında tutulmuştur. Yine hak sahibinin kendi kusuruna denk gelen tazminat talepleri kapsam dışında bırakılmıştır. Sigortalı araçta veya bu araç vasıtasıyla çekilen römorkta, yarı römorkta taşınan eşyalarının uğrayacağı zararlardan dolayı sigortalıya karşı ileri sürülen talepler kapsam dışındadır. En önemlisi manevi tazminat talepleri sigorta şirketinin trafik sigorta poliçesine istinaden teminat ettiği kapsam dahilinde bulunmamaktadır.
8: Soralım bakalım.

0: Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, saatimiz 19.32 dakika geçiyor. TRT Radyo 1'desiniz her zaman olduğu gibi ve haftanın ilk günü, pazartesi günü haftanın ilk spor servisi programıyla sizlerle birlikteyiz. Aramıza elbette her gün yeni dinleyicilerimiz katılıyor, bilenler biliyor ama bilmeyenler, yeni dinleyenler için hatırlatalım. Hafta içi her gün 19 haberlerinin bitiminde işte bu saatlerde 19.30 civarında, biraz erken biraz geç olabilir, spor servis programı TRT İstanbul Radyosu yapımı olarak karşınızda. Pazartesi günleri programı Kemal Çat hazırlıyor. Bugün yapımcımız aynı zamanda Ali Yıldırım da bizimle birlikte. Teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş. Mikrofonda ben Kerem Demircioğlu.
1: Ve ben Muhammed Çevik.
0: Muhammed hoş geldin sen de.
1: Hoş bulduk. Teşekkür
0: birlikte
1: ederim.
0: Sunacağız programı.
1: Evet, inşallah güzel bir yayın olacak.
0: Evet, bugün telefon konuklarımız olacak. Birazdan hepinizin yakından tanıdığı A-Spor yorumcusu ve deneyimli gazeteci sevgili Hüseyin Özkök'le konuşacağız. İlerleyen dakikalarda Emre Tanrıver bizimle birlikte olacak. Daha çok Beşiktaş'ı konuşacağız, biraz Avrupa'yı konuşacağız. Ve programımızın son bölümünde Yunus Emresel'le, tabii ki Aspor muhabi Yunus'la Trabzonspor konuşacağız doğal olarak. Şimdi herhalde Hüseyin abi hatta ve Çıtlığa merhaba diyoruz, Gökova'ya merhaba diyoruz, hava nasıl oralarda diyoruz.
2: Merhaba sevgili Kerem, iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum ikinize de. Hava güzel, sıcaklık öyle aşırı değil, 35 derecelerde falan oluyor. Nem yükseldi son dönemde %50'ler civarında.
0: Evet.
2: Bir ara %5'e düşmüştü biliyorsun.
0: Evet,
2: çok
0: evet,
2: tehlikeliydi.
0: Evet. Tehlikeliydi, çok haklısın.
2: Şimdi %50'ler civarında bir nem var. Ki sanırım Türkiye'nin her yerinde şu sıralar nem var. Özellikle İstanbul daha %99'a çıktı falan diye haberler gördüm.

0: yapımcı yemeğe geçen işte şey sunucu.
1: Evet.
0: Mikrofonda kim var tabii, arkada? Tabii. Çok güzel, çok hoşuma gidiyor. Çocukluğumu hatırlatıyor bana.
2: Seslendiren Kerem Demircioğlu.
0: Evet.
2: Efektör Korkmaz Çakar.
0: Benim
2: radyo tiyatrosu.
0: Aklıma geldi, söyleyeyim dedim. Hakikaten çok hoşuma giden bir şey.
2: Ne de güzel yaptın Zeyn abi. Gerçekten
0: emek,
2: öyle. Çocukluğumuz.
0: Emek veren herkesin isminin geçmesi gerçekten çok güzel. Bu unutuldu tabii. Son dönemlerde pek akla gelmiyor ama.
2: Evet.
0: TRT hiç bundan vazgeçmedi. O açıdan tebrik ediyorum TRT radyolarını.
2: Teşekkür ederiz. Şimdi Hüseyin abi, sizinle konuşacağımız elbette çok şey var ama ben hani gündem maddesi olarak da öncelikle şu şey çok konuşuldu, bu akıllı top deniyor halk arasında da, orijinali connected ball herhalde.
0: Çipli top deniyor.
2: Çipli top deniyor, doğru. Bu çipli topun kullanılacağı söylendi ama masrafının da fazla olacağını sen bir ara yazdın geçtiğimiz dönemde. Evet. Şimdi nedir son haberler bu top konusunda?
0: Şimdi Merkez Hakem Kurulu bugün bir duyuru yaptı. X hesabından ve internet sayfasından TFF'nin bir topla, yani FIFA'nın tabiriyle connected ball, yani bağlantılı top ile ilgili çalışmaların sürdüğünü ve ligin ikinci yarısında, Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren bu çipli topun, bağlantılı topun hayata geçireceğini söylüyorlar ve eğitimlerden de bir sahne koymuşlar oraya. Mesela orada sahnede olan bir kişinin elinde bir top var, topun üzerine vurdukça, hani bu şeylerde vardır ya, hastanelerde kalp atışlarını gösteren aletler.
2: Evet.
0: Topa vurdukça orada bir çizgi yukarıya doğru fırlıyor. Yani o teması top hissediyor ve dolayısıyla topa dokunulduğu anlaşılıyor bu şekilde. Yani FIFA da bunları Dünya Kupası'nda kullandı. UEFA Avrupa Şampiyonası'nda kullandı. Evet, bu faydalı bir sistem. Tabii ki faydalı bir sistem. Özellikle yarı otomatik offside teknolojisinde kullanıldığında, yani artık hata sıfıra yakın oluyor. Hı hı. Çünkü topa ilk temas anını top hissedip bildiriyor. Zaten diğer yandan da bu yarı otomatik offside teknolojisi hangi oyuncunun önde ve arkada olduğunu tespit edebiliyor. Hı hı. Otomatik olarak, ve sonuçta VAR'a iletiyor bunu. Bu çok güzel çalışıyor. Ayrıca bu temaslı topun, yani bağlantılı topun başka bir faydası da var. Mesela el temaslarını da hissettiği için, hani bazen hani el mi değil mi diye anlaşılmıyor ya. Hı hı. Onlar da bu bağlamda anlaşılabilecek el temasları. Yani faydalı bir şey ama senin de söylediğin gibi pahalı. Ben bununla ilgili yazılar yazdım.
2: Evet, okudum.
0: Bunun ne kadar gerekli olduğu tartışılır. Çünkü hani çok nadiren de olsa işe yarıyor bu, yani sürekli çipli top işe yarıyor diyemeyiz. Bunu Avrupa'daki hiçbir lig uygulamıyor. Biz herhalde bunu Avrupa'da uygulayacak veya da dünyada uygulayacak ilk lig olacağız, Süper Lig olarak. Hı-hı. Eğer ligin ikinci yarısında gerçekten devreye girerse. Ama normalde futboldaki teknolojileri, liglerde uygulanan teknolojileri hep kulüpler ödüyor. Bununla ilgili çıkan haberlerde hani Futbol Federasyonu bunu ödeyecek, hatta FIFA'dan destek isteyecek falan dendi ama yani FIFA bir ligi niye yardım etsin, yani her lig kendine, ligin kendi bir bütçesi var, özellikler var, Bundesliga, Premier Lig, şirketleşmiş ligler var, bizde de Kulüpler Birliği var, bunu normalde teknolojiye karşılayacak olan kulüpler. Bunun maliyeti neyse 18 kulüp bunu aralarında bölüşecekler normal şartlar altında. Ve bu sistemi getirecekler ama bununla ilgili bir açıklama yapılmadı henüz resmi olarak federasyondan. Ben onu merak ediyorum. Şimdi TFF'nin top sponsoru firmayla kaç top üzerinden anlaşma yapılacak? Bu da tabii ki önemli.
2: Tabii.
0: Çünkü bu toplar dağıtılacak kulüplere. Antrenmanlarda da kullanılacak toplar, sadece maçlarda değil. Dolayısıyla bilmiyorum şu anda ama en azından bunun hani üzerinde çalışıldığını duyurmuş oldu federasyon resmi olarak. Geri kalan bilgilendirmeleri de herhalde ileride yapacaklardır diye düşünüyorum.
2: Hüseyin abi, bir şey soracağım. Sen de zaten değindin az önce. Bu offside konusunda, şimdi daha önceden Dünya Kupası'ndan önce hakem, yan hakem, yani yardımcı hakem, yan hakem, o da hani yardımcı mı yan mı, haberi değişiyor. En son yan oldu değil mi? Yan hakem şimdi

0: tereddütte yani olduğu zaman
1: yardımcı.
0: Yardımcı mı? Tamam.
1: Eskiden yan denirdi de orta hakem, yan hakem. Aslında
0: yardımcı hakem, doğru.
1: Yan da yok. Maçın hakemi, bir de
0: hakeme yardımcı hakem. Tamam. Evet. Şimdi olası offside pozisyonlarında tereddütte olduğu pozisyonlarda bayrak kaldırmazdı. Pozisyonun bitmesi beklenirdi. Öyle bayrak kaldırıldı. Daha sonra yanlışsa VAR'dan düzeltilirdi ya da düzeltilmezdi. Eğer tabii evet, golle sonuçlandıysa da penaltı gibi bir şey olduysa, her zaman da değil. Fakat Dünya Kupası'nda gördük ki artık çok fazla hani pozisyonun bitmesini beklemeden de bayrak kaldırabiliyorlar. Bu da senin bahsettiğin yarı otomatik offside sistemi sayesinde mi oluyor? Yani yardımcı hakemin kulağına geliyor mu offside ya da değil diye?
1: Bu da ayrı bir teknoloji. Bunu da federasyon kullanacak mı bilmiyorum. Onunla ilgili herhangi bir açıklama yok. Hı hı. Burada da şöyle bir teknoloji uyguladı FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez. 10 santimden yukarıdaki offside'lara sistem yardımcı hakemin kulağına offside diye bir işaret yolladı.
0: Tamam.
1: Dolayısıyla o zaman yardımcı hakem emin olmasa bile bayrak kaldırdı. Ama 10 santim ve aşağısındaki offside'lara sistem herhangi bir şekilde ses çıkarmıyor. Orada yardımcı ya süzecek pozisyonu ya da işte her zamanki gibi bırakacak. Bittikten sonra duruma göre işte ya VAR müdahalesi olacak ya da pozisyon golle sonuçlanmazsa yardımcıya bayrak kaldıracak ya da...
0: Peki kulaklığa gelen offside kim söylüyor kulaklığına, yardımcı hakemin?
1: Onu sistem söylüyor. Teknoloji söylüyor, evet.
0: Anladım.
1: Orada çok hızlı gelişiyor çünkü o. Hı-hı. 10 santimin yukarısında eğer bir offside ihlali varsa onu hemen sistem yardımcının kulağına öyle programlamıştır herhalde. Offside diye.
0: Genç arkadaşım Muhammed'in bir sorusu var,
2: evet,
0: sana.
2: Evet Hüseyin Bey, benim de bir sorum olacak bu çipli topla ilgili. Şimdi el temasını hissediyor dediniz çipli topun.
1: Evet.
2: Peki rakibin ceza sahası içinde eline değdiği zaman top, penaltı kararı diye hakemin kulağına gittiği zaman penaltıyı verip vermemek burada hakeme mi bağlı olacak ya da çipli topu mu dinleyecek?
0: Ama yani şöyle bir şey, ben hemen Hüseyin abiden önce cevap vereyim. Ceza sahasının ele giren her top penaltı olmayabilir.
1: Tabii yani. O yorum
0: meselesi.
1: Yani orada
0: ele deyip değmemesi çok önemli değil orada.
2: Ki, yok, örnek olarak verdim yani.
1: Aha. Yok, anlıyorum. Güzel bence soru. El teması olup olmadığını zaten hakeme söyleyecek. Burada bir el teması var ama yorumu hakeme bırakacak.
0: Evet.
1: Tabii.
0: Yani penaltı mı değil mi? Pasif mi?
1: Hakem orada kendi yorumuna göre ya penaltı diyecek ya da devam diyecek yani.
2: Anladım.
1: Veyahut da işte hücumcunun eline çarptıysa hücumcu aleyhine veyahut da direkt serbest vuruş verecek ceza sahası içinden. Dolayısıyla orada bir sorun yaşanmayacak yani o konuda.
2: Yani çipli topun gönderdiği verilere tamamen uymak zorunda mı hakem? Aslında tam olarak onu sormak istemiştim. Yani %100 ona mı uymak zorunda?
1: Tabii ki işte sonuçta bir temas olduğunu artık %100 şekilde sana söylüyor. İşte o temas sonunda o el temasının ihlal veya ihlal olmadığını hakemin kararı ortaya çıkartacak. Hakem eğer derse ki burada tamam eline değmiş olabilir ama herhangi bir kasıt yok, çarpma yorumu ona göre bir karar verecek hakem. Ama burada hani çarptıydı çarpmadıydı filan tartışmalarını bitirecek temasını ortaya çıkarması şeyi.
0: Şimdi bir başka konu, bir transfer meselesi. Biliyorum ki sen transferlerle çok ilgilenmiyorsun ama bu bizim ligimizden diye bir söylenti var. Arda Güler'in Real Madrid'den PSG'ye gidişi var ki senin de ilgilendiğini biliyorum bu konuyla. Evet. Ne düşünüyorsun bu konuda, yani ne kadar gerçek olabilir, bu transfer biter mi ve PSG'de ilk 11'de Arda neler yapabilir orada giderse?
1: Şimdi bu konu sabahleyin bizim hani benim yayınım vardı bu sabah 9.30'da, işte yayınımdan önce beklerken bununla ilgili haber de yayınlandı. İşte Arda Güler'e Paris Saint Germain'in talip olduğu ve işte 115 milyon euro Real Madrid'e teklif ettiği. Ben de o konuda bu sabah zaten bir görüş belirttim. Aynısını burada da tekrarlayayım. Şöyle, ben Real Madrid'in eğer teklif gerçekse böyle bir teklifi kabul edeceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü bunun bazı nedenleri var bana göre. Real Madrid bir kere sahipli bir kulüp değil. Yani bir iktidar amacı güden sahipleri yok. Real Madrid bir dernek. Dolayısıyla dünyanın en büyük kulübü, dünyanın en çok gelir elde eden kulübü. Dolayısıyla Arda Güler'in satışına ihtiyacı yok Real Madrid'in. Bir de ikinci unsur, Paris Saint-Germain şu anda

0: Avrupa Kupalarında Real Madrid'in en büyük rakibi. Hı hı. Son iki Avrupa şampiyonu. Şimdi elindeki çok önemli bir değeri, artık geçen yıldan beri direkt ilk 11'de oynayan değerli bir oyuncusunu neden Paris Saint-Germain'e versin? Yani paraya ihtiyacı yok zaten. 125 milyon verip bir Diomande'yi aldı daha yeni. Dolayısıyla Real Madrid'in para sorunu da yok. Ben bu transferin Real Madrid tarafından eğer teklif doğruysa kabul edeceğini düşünmüyorum. Arda Güler Real Madrid'de oynamaya devam edecektir ki kendisini de gitmek isteyeceğini sanmıyorum. Madrid'den Paris Saint-Germain'e oradaki ilk 11 şansını elde etmiş, niye bırakıp gittin, o rahatını niye bozsun? Çünkü Paris Saint-Germain'in orta sahasında çok güçlü futbolcular var. Yani son iki Avrupa şampiyonluğunu düşündüğümüzde hakikaten orta sahası mükemmel bir takım var. Ama tabii ki Arda her takıma faydalı olur, o ayrı mesele, ama ben Real Madrid'in böyle bir transfer izin vereceğini düşünmüyorum ki, eğer hani bir opsiyon bırakayım hadi Arda Güler ya ben Paris Saint-Germain'e gitmek istiyorum bir israrçı olmazsa herhalde böyle bir şey gerçekleşmez diye düşünüyorum. Anlıyorum.
1: Evet Hüseyin Bey, şunu da merak ediyorum aslında ben şimdi. Haberi ilk gördüğümde şunu düşündüm ben, daha hiçbir şey araştırmadan. Arda Güler PSG'ye gidiyor. Acaba Arda Güler'in bir performans kaybı mı oldu? Takım memnun değil mi diye bir şey düşündüm. Böyle bir durum söz konusu mu şu anda?
0: Yok, öyle bir şey söz konusu değil. Hatta son oynanan karşılaşmada, hazırlık müsabakasında Arda Güler bütün maç boyu oynayan iki oyuncudan biriymiş. Bütün oyuncuları değiştirmiş Mourinho. Bir tek Arda Güler sahada kalmış maç boyu. Dolayısıyla ben Jose Mourinho'nun da Arda Güler'i ilk 11 için düşündüğünü fikrindeyim. Herhangi bir şekilde hani Arda bu kadroda yeri yok falan dendiğini sanmıyorum. Bu tamamen hani Paris Saint-Germain'in teklifidir. Veyahut da işte yine transfer piyasasında çıkan bir spekülasyondur.
2: Evet, çok fazla, çok fazla spekülasyon evet. yapılıyor. Hüseyin abi, bir diğer konu. Şimdi Fenerbahçe başta olmak üzere başka takımlarımızın da elinde bu 10+4 kuralının dışında kalan çok fazla yabancı futbolcuları var. Hatta Fenerbahçe'nin şu anda 17 var. Yeni transferler dahi konuşuluyor. 18-19'a çıkabilir. Çok fazla futbolcu var yabancı. Konu sadece Fenerbahçe değil. Genel olarak sormak istiyorum. Ve transfer döneminin de kapanmasına da gitgide tabii ki günler giderek azalıyor. Bu yabancılar nasıl elden çıkarılacak ve elden çıkarılamayan, zorunlu olarak işte sen de yazmışsın, sözleşmesi feshedilen futbolcular otomatikman kendileri bazı haklar da kazanıyorlar. Nereye doğru gidiyoruz, bize bir özetleyebilir misin abi?
0: Şimdi bugün ben dediğin gibi bir paylaşım yaptım. Sağ olsun bir dostumun bana hatırlatmasıyla aslında yıllar önce gerçekleşmiş, hatta bugün için iştihat olabilecek bir olay var. Bunu da Antalya Spor Ataşehir olayı olarak adlandırabiliriz. 2019-20 sezonunda Antalya Spor'da oynuyordu Ataşehir o dönem. Ligin ikinci yarısında Antalya Spor kadroya yazmadı, 28 kişilik kadroya Ataşehir'i da. Oyuncu da sözleşmesini bunun üzerine tek taraflı ederek FIFA'ya gitti olay. Antalya Spor daha sonra FIFA ceza verdi Antalya Spor'a 1.300.000 dolar euro. Bunun üzerine Antalya Spor kasa gitti, fakat kas Antalya Spor'un itirazını reddetti ve bir futbolcunun resmi müsabakalarda oynama hakkının elinden alınamayacağını hükmetti. Dolayısıyla Antalya Spor'un o parayı ödemesi gerekti. Aradan yıllar geçti. Bununla ilgili herhangi bir şey olmadı ama bugün bana hatırlatınca bunu yazmak istedim. Çünkü özellikle Fenerbahçe'ye başta olmak üzere bazı kulüplerimizde sınırdan fazla yabancı oyuncu var. Evet. Eğer bu oyuncular başka kulübe transfer olamazlarsa ve 28 kişilik lig ve Türkiye Kupası kadrosuna giremezlerse bunlar futbol oynayamayacak. Dolayısıyla hani takımın ahengi bozulmasın diye bundan muhtemelen antrenmana da alınmayacak. Dolayısıyla futbolcu bu bağlamda kasın bu kararını iştihat olarak kabul edip sözleşmesini haklı feshi üzerinden tek taraflı feshedebilir. Ve kas kararı da ortada olduğu üzere kulüp buna itiraz etse bile maaşını tam olarak ödeyip mek zorunda kalabilir. futbolcu başka bir kulübe gider belki, sözleşmesiz kalınca başka kulübe gitme hakkı da doğuyor futbolcuların bu bağlamda. Dolayısıyla futbolcuları bu şekilde 28 kişilik kadroya almamak, yabancı oyuncuları, kulüplere bir de bu bağlamda tazminat tehlikesiyle karşı karşıya bırakabilir. İşte bunu
2: evet, yok yok yani kulüplerimiz artık o atıf şeyi şu hatasını herhalde artık düşmezler. En kötü ihtimal bir başka takıma kiralayıp gene paralarını kendileri ödeyerek bunu evet, atlatırlar evet, diye aynen. düşünüyorum değil mi? Yani Hüseyin abi çok çok az bir reklam arası vermek zorundayız. Şu dakikada girmek tamam. zorundayız. Seni bir 1,5 dakika bekletebilir miyiz?
0: Bekliyorum.
2: Tamam tamam.
3: Reklamlar. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle. Pilot Garaj Şoto
4: Ekspertiz. Saç kurutma makinesi deyince vatan. Pilot Garaj Şoto Ekspertiz. Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
5: Vakıf katılım kredi kartlarıyla eğitim harcamaları vade farksız 5 taksit. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım mobil şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. 5-30 Ağustos tarihleri arasında seçili iPad'lerde peşin fiyatına 6 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
3: Reklamlar. Spor servisi devam ediyor.
1: Tekrar merhaba, saatimiz 19.53'ü gösteriyor. TRT Radyo 1'den yayınladığımız spor servisi programına devam ediyoruz. Şu anda telefon hattımızda bulunan A Spor yorumcusu Sayın Hüseyin Özkök ile sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz.
2: Hüseyin abi oradasın değil mi?
0: Evet.
2: Şimdi bir önemli mevzu da şu.
0: Mevzunda çok kısa bir şey daha söylemek tabii. istiyorum. Yani burada Kasım'ın söylediği şey yok. Bir kulüp oyuncunun maaşını ödeyebilir ama onu uzun süre mesleğini icra edeceğinden mahrum tabii. bırakamaz.
2: Ama bu kadro dışı kaldığında geçerli yani değil mi? Kadro dışı. Yani 28 kişilik kadroyu almazsa geçerli.
0: Tabii 28 kişilik kadroya giremez. Mesela Atıf sözleşmesini iptal etmiş, kendi tek taraflı pes etmiş, Erzurumspor'a gitmiş, orada 50 bin euro kazanmış. Hem oradaki 50 bin euroyu aldığını saymışlar, 50 bin euroyu Antalyaspor'a ödeyeceği ücretten düşmüşler ve Antalyaspor'a o parayı ödetmişler. Yani aynı fiyata bu sefer Erzurumspor'da oynamış oluyor Atıf Şeşu. Hem Antalyaspor yararlanamamış oldu ama hem de oyuncu parasını tam olarak almış.
2: Evet yani kulüp orada büyük bir hata yapmış. Bu da herkese evet. ders olmuştur herhalde. Biz de hatırlatmış olduk. Peki bu FIFA meselesi nedir Hüseyin abi? Bir FIFA Başkanı Infantino zaten şimşekleri üzerine çekmişti Amerika'da Dünya Kupası'nda. Şimdi bir de Dünya Kupası bittikten sonra işte bir özel sermaye ile anlaşacağı, yani FIFA'nın organizasyonlarında bir şeyler yapacağı konuşuldu. Hemen karşı çıktı Cefer'in UEFA ve ona destekler de geldi. Yine sen değinmişsin bugün Twitter'da X'te. Bu konu nasıl başladı ve nasıl nihayet erdi? Bize biraz özetleyebilir misin?
0: Şimdi Dünya Kupası'ndan sonra İngiliz The Time gazetesi FIFA'nın Dünya Kupası gelirlerinin %20'sini daha doğrusu şeyleri yatırımcılara açacağını duyurdu. Hı hı. Bomba gibi patladı bu haber. Hı hı. Çünkü FIFA'dan öyle bir açıklama henüz gelmemişti. Bu haber yayınlanmazsa FIFA alelacele bu projenin detaylarını duyurdu. Bu projeye göre FIFA bir şirket kuruyor. bu şirkette bütün

0: Dünya Kupası'nın haklarının pazarlaması yapılacak ve bu şirketin %20'si de yatırımcılara açılacak. Yani bu şirketin elde ettiği Dünya Kupası gelirlerinin %20'si bu yatırımcı şirketlere akacak demek anlamına geliyordu. Bu işte bütün dünyada buna bayağı büyük bir tepki oldu. Bu tepkiler sonucunda da en sonunda UEFA elindeki en büyük kozu oynadı ve Dünya Kupası'nı boykot edeceğini açıkladı. UEFA 55 ülkenin de ortak kararıyla. Bu tabii FIFA'ya ciddi anlamda büyük bir darbe oldu ve geri adım atmak zorunda kaldı Infantino ve projeyi çektiler. Özür dilediler, bu projenin uygulanmayacağını açıkladılar. Fakat UEFA Infantino'ya olan güvenin kaybolduğunu ve kesinlikle garanti verilmedikten sonra, yani FIFA'nın hiçbir şeyinin satışa çıkmayacağının garantisi verilmedikten sonra imzalı olarak boykot kararından vazgeçmeyeceklerini söylemeye devam etti. Ardından CAF, yani Afrika Konfederasyonu ve Güney Amerika Konfederasyonu açıklama yaptılar ve Infantino'ya desteklerini sürdüğünü ve seçimlerde onu destekleyeceklerini açıkladılar. Fakat bugün suyun akışı değişti sevgili Kerem.
1: Ne oldu abi?
0: Sevgili Muhammed. Çünkü evet, bugün UEFA, Asya Konfederasyonu AFC ve Karayipler Orta ve Kuzey Amerika Konfederasyonu CONCACAF ortak bir açıklama yaptılar ki bu üç konfederasyonun oyları salt çoğunluğun daha üzerinde. Dolayısıyla bu üç konfederasyonun yaptığı açıklamayla suyun akışı değişti. Yani eğer bu üç konfederasyon fire vermeden önümüzdeki yıl yapılacak başkanlık seçimlerinde kendi çıkaracakları bir adayı desteklerlerse Infantino dönemi sona erer FIFA'da. Bugün hakikaten bu üç konfederasyon yaptığı ortak açıklama bu bütün olayın akışını gerçekten tamamen değiştirdi. Çünkü normalde UEFA'nın 55 oyu var. CONMEBOL, Güney Amerika ve CAF'ın toplam 64 oyu var. Yani ikisi UEFA'yı geçiyor ama UEFA ikna etmiş olmalı ki CONCACAF ve Asya Konfederasyonu AFC'yi. Bununla birlikte oy sayısı bir anda salt çoğunluğun üzerine çıktı. Bu tabii ki bütün dengeleri değiştirecek bir durum. Ancak şöyle bir şey de öğrendim ben. Afrika'nın mesela en az 6-7 ülkesinin, hatta 10 kadar olabilir deniyor. UEFA'nın yanında yer alacağı söyleniyor. Diğer yandan belki de Asya Konfederasyon'dan ve CONCACAF'tan birkaç federasyon Infantino'nun yanında yer alabilir ama baktığımızda şu anda İbre tamamen UEFA ve UEFA ile birlikte hareket edenlerden yana dönmüş durumda gözüküyor. Infantino'nun zaten bir 4 yıl daha bu makamda kalması çok mümkün değil sevgili Kerem.
1: Zaten Amerika'da çok, işte çok tepkileri aldı.
0: Çok yıprandı. Dünya Kupası'ndaki uygulamalardan yıpranması ayrı. Evet, bu projeyle ilgili olan olaylardan yıpranması ayrı. Bir de üstüne üstlük UEFA zamanından biliyorsun bir de gönül ilişkisiyle ilgili bir haber çıktı. UEFA çalışanıyla ilgili bir haber çıktı. Orada bir gönül ilişkisi varmış bir personelle. O daha sonra işten çıkarılmış. Böyle altı rakamlı bir para ödenmiş kendisine tazminat olarak. Falan böyle şeyler de çıktı. Artık Infantino'nun ben o makamda kalmasının mümkün olabileceğini düşünmüyorum. Ki 18 Kasım'da da başkanlık adaylığı için son başvuru tarihi. Dolayısıyla bakalım şimdi 18 Kasım'da kimler başkan adayı olacak FIFA seçimleri için.
1: Ona var mı bir aday? Adayın var mı Hüseyin abi senin?
0: Yani benim adayım yani aklıma gelen yoktu ama bu CONCACAF'ın başkanı, yani Kuzey Orta Amerika ve Karayipler Konfederasyonu başkanı Montagnani, onun başkan olabileceği söyleniyor. Eğer Kanada Futbol Federasyonu başkanı aynı zamanda. Eğer bir değişiklik olmazsa UEFA tarafı onu aday gösterebilir. Bunun dışında Çeferin'in adı geçti. İşte Kulüpler Birliği başkanı olan Paris Saint Germain başkanı, aynı zamanda Nasser El Khelaifi'nin adı geçti FIFA başkanlığı için ama onlara sanmıyorum öyle bir şey olacağını. Ama CONCACAF başkanı yüksek bir ihtimal olabilir aday.
1: Sevgili Hüseyin abi, son soru, vaktimiz de daralıyor. Çarşamba günü Süper Kupa maçı var Red Bull Arena'da. Paris Saint Germain Aston Villa ile oynayacak ve hakem de yine Amerika'da Dünya Kupası'na Amerika'ya alınmayacak.

0: olmayan Omar Artan değil mi?
1: Evet, Somalili hakem Omar Artan.
0: Somalili. Maça gidecek zaten... misin?
1: Yok, ben artık
0: bunu pas geçiyorum.
1: Yerde oturacağım, pas geçiyorum. Çünkü 8 Eylül'de Şampiyonlar Ligi başlıyor. Kendimi artık Şampiyonlar Ligi'ne saklıyorum ama doğru. Diğer yandan da biliyorsun birincilik başladı.
0: Evet.
1: Muğla Spor da birincilik.
0: Evet.
1: Gerçi dün kaybettiler. Hem Bodrum Spor hem Muğla Spor kaybettiler ama 3. hafta Bodrum'da Muğla derbisi var. Bodrum Spor, Muğla Spor. O maça gideceğim. Ve sezonun açılışını orada yapacağım.
0: Harika.
1: Ondan sonra da Eylül'de zaten Şampiyonlar Ligi başlıyor. Şimdilik biraz kendimi nadasa çektim bu bağlamda.
0: Harika.
1: Yani Somalili hakeminle ilgili olarak daha UEFA'nın hakem Amerika'ya alınmadıktan kısa bir süre sonra hemen Süper Kupa'ya atanacağını açıklaması zaten bayağı bir satranç hamlesi gibiydi.
0: Doğru.
1: FIFA'ya karşı. Dolayısıyla ben iyi bulmuştum UEFA'nın böyle bir hamle yapmasını.
0: İnşallah harika yönetir, daha da haklı çıkar.
1: Evet, Ekim'de maça gidiyor işte çarşamba akşamı Paris Saint Germain Aston Villa karşılaşmasını yönetecek. İlk defa bir Afrikalı hakemle bir Avrupa finalinde yer alacak.
0: TRT1'den de naklen yayınlanacak maç, evet, biz de televizyon başına takip edeceğiz. Sevgili Hüseyin Özkök, çok çok teşekkür ediyoruz abi. Ne zaman böyle başımız sıkışsa, kurallar karmaşa olsa, bir şeyler olsa, kafamız karışsa sen bizi aydınlatıyorsun. Ağzına sağlık bir kere daha.
1: Çok teşekkür ederim her zaman için. Sağ olun. Aradığınız ve yer verdiğiniz için. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederiz.
2: Evet, hoşça kalın.
3: Spor servisi devam ediyor.
2: Saatlerimiz 20.02'yi gösteriyor ve spor servisinde programımızın ikinci yarısında Emre Tanrıver şu anda telefon attığımızda.
0: Evet, GZT Spor yayın yönetmeni Emre Tanrıver.
2: Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Sevgili Emre, evet. GZT Spor.
4: Evet.
0: Yeni bir titr. Yeni bir ne diyelim?
4: Yok, aynı aslında, bir değişiklik yok.
0: İsim değişikliği mi var?
2: Evet, farklıydı, ben de öyle hatırlıyorum çünkü. Ya,
0: Spor'du.
2: Şöyle, evet.
4: Spor bizim dijital medyadaki adımız. Web sitesi olarak GZT Spor adını kullanıyoruz.
0: Tamam, ben de dedim acaba yani yeni bir şey mi oldu bilmiyorum.
4: Yok
0: tabii.
4: Aynı.
0: Tamam sevgili Emre. Nasıl gidiyor Emre, nasılsın?
4: Gayet güzel, yoğunluğumuz yavaş yavaş başlıyor. Çok da aslında ara verememiştik Dünya Kupası'ndan dolayı. Sadece biraz aktif dinlenme gibi takılıyorduk. Ama yoğunluğumuz başlıyor, zaten Avrupa maçlarıyla başladı. Şimdi Süper Lig'de hafta sonu başlıyor. Biz de daha yoğun bir şekilde çalışmaya
0: hepsini
4: devam edeceğiz.
0: Hepsini soracağız. Sana öncelikle Hüseyin abiye sorduğum son soruyu sana ilk olarak sorayım. PSG Aston Villa maçına bir seyahat gözüküyor mu, yoksa televizyondan mı izleyeceğiz?
4: Yok. Yarın televizyondan izleyeceğim bu sefer.
0: Niye kimse gitmiyor bu maça? Anlamadım ben de.
4: Ya şöyle, dünya koşu sürecinden dolayı o kadar yorulduk ki mental olarak özellikle daha çok yorulduk.
0: Doğru.
4: Keşke sahada yorulsaydık.
0: doğru.
4: Mental olarak daha çok yorulduk. Doğru. Biraz Süper Lig'inde başlaması da, Avrupa maçlarında başlamasıyla biraz buraya yoğunlaştık.
0: Doğru. Peki o zaman Avrupa maçlarını soralım. Yarın Fenerbahçe 2-0 sahasında kazandığı maçı rövanşında Şumgraz'da oynayacak ki yarım saat önce İsmail Kartal da basın toplantısı düzenledi. Gazeteciler bir şeyler almaya çalıştılar ağzından ama yuvarlak cevaplar verdi. Tabii ki öyle verecek. Sonuçta Fenerbahçe'nin elinde zannediyorum 7 tane ya da 8 tane fazla yabancı futbolcusu var. Ama önemli olan bizim için yarınki rövanş maçı. Şumgraz 16 maçtır yenilmiyordu. Ama 17 maçta yenildi, 17 maç Fenerbahçe'ye. Sen yarınki maçta nasıl bir skor ve futbol öngörüyorsun sevgili Emre?
4: Ben Fenerbahçe'den yine galibiyet bekliyorum. Özellikle ilk iki resmi maçtaki, yani Gornik Zabrze maçlarına göre Fenerbahçe'yi Stumgraz maçında daha iyi buldum. Hı hı. Açıkçası ilk iki maçta, yani ikinci ön eleme turunda Fenerbahçe'yi hiç hazır bulmamıştım. Beklentimin altındaydı. Özellikle İsmail Kartal'ın bıraktığı sezonla kıyaslayınca beklentilerin çok altındaydı. Fakat Stumgraz maçıyla ilk maçla birlikte biraz ivme kazanmış Fenerbahçe oyunda, bunu gördüm. Tabi Vedat Muriç'in de oynama etkisi, oynama ihtimali var yarın bildiğim kadarıyla.
0: Hı hı.
4: Vedat Muriç'in de gerçek bir santroforun da dönmesiyle Fenerbahçe'nin oyunu bence daha yüksek bir hızla artabilir. Bu doğrultuda ben ilk maçta olduğu gibi Stumgraz karşısında yine galibiyet bekliyorum Fenerbahçe'den. Zaten olması gereken de bu yani şu aşamada.
0: Peki Fenerbahçe, diliyoruz ki bir aksilik olmazsa Stumgraz'ı rahat geçecek. Ama daha sonra hoş geldin playoff turu. Ve evet, maalesef geçen seneyi hatırlıyoruz. Biraz hani korkulu rüyamız. Benfica maçlarını hatırlıyoruz.
4: Evet.
0: Lyon ve Sparta Prag,
4: evet,
0: galibi gelecek. Lyon'u Kağıt üzerinde çok daha iyi gördük yorum.

0: oyuncular olarak, ama Sparta Prag ilk maçta kendi sahasında 3 golü de kendi atarak, biri kendi kalesine olarak 2-1 kazandı. Peki sen Lyon'u şanslı görüyor musun rövanş maçında? Yani Fenerbahçe'nin rakibi kim olur?
1: Açıkçası Sparta Prag öne çıkıyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, Avrupa liglerini benden çok daha iyi takip eden arkadaşlarım var. Onlar eşleşmede de zaten Sparta Prag'ın geçmesi sürpriz olmaz yorumlarını yapıyorlardı. Bu sebeple hani oyun olarak evet, kağıt üstünde belki Lyon isim olarak da daha büyük bir isim, ama Sparta Prag'ın ilk maçında avantajıyla geçmesi sürpriz olmayacaktır diye düşünüyorum.
0: Bizi şu yanılttı tabii, yani yorumcuların çoğunu da. Lyon geçtiğimiz sene Avrupa Ligi'ni lider bitirmiş, yani lig aşamasını. Evet. Bayağı bir 8 maçın 6'sını kazanmış, 7 bir beraberlik bir mağlubiyeti var yanılmıyorsam.
1: Midland'da 3. falan bitirmişti.
0: Evet, Midland'da 3. bitirmişti. Beşiktaş'a da geleceğiz de, Beşiktaş acayip bir takım kurdu ve takır oynuyor. Bunu da konuşacağız. Sen Sparta Prag'ı yani şanslı görüyorsun.
1: İlk maçın avantajıyla evet, Sparta Prag'ın tur atlaması sürpriz olacak.
0: Peki Sparta Prag Fenerbahçe dengesini nasıl görüyorsun playoff turunda?
1: Fenerbahçe hani Lyon da çıktı oradan. Fenerbahçe kağıt üstünde, yani tırnak içinde belirtiyorum, kağıt üstünde iki takımı da eğilecek güce sahip. Ama tabii ki bu sahaya ne kadar yansıyacak? İşte Vedat Muriç'in adaptasyon süreci sakatlandı, iyileştikten sonra. Greenwood'un ve Asensio'nun performanslarının daha da artması lazım. Orta sahada bence Fenerbahçe'nin daha dinamik bir oyun yapısına kavuşması lazım. Bu kağıt üstündeki güç farkı sahaya nasıl yansıyacak, bu önemli. Kağıt üstünde Fenerbahçe hem Lyon hem de Sparta Prag'a geçebilecek güçte bence.
0: Muhammed'in de bir sorusu olacak evet, sana sevgili.
2: Bugün tabii. İsmail Kartal bir basın toplantısı düzenledi. Yayından önce izlemiştik az önce. Tüm oyuncularımızı maçların durumuna göre kullanacağız şeklinde bir açıklama yaptı. Siz ne söylemek istersiniz bu konuda? Yani İsmail Kartal'ın risk alacağını mı gösteriyor? Ya da Fenerbahçe için bu kötü bir durum mu? Tüm oyuncuları
1: bence
2: kullanmak.
1: Kötü bir durum değil. Bence Fenerbahçe'nin zaten geniş ve kaliteli kadrosu var. Görünüyor ki gelecek transferlerle bu nicelik ve nitelik daha da artacak. Belki skoru erken alırsa rövanşta daha önce görmediğimiz isimleri görebiliriz. Ya da örnek veriyorum, Muriç'i ilk 11'de başlatmayabilir yeni iyileştiği için. Skoru aldıktan sonra Muriç'i belki düşündüğünden daha erken sahaya atabilir. Ya da işte Oğuz Aydın gibi isimleri daha erken sahaya atabilir. Bu sezon, yani Süper Lig sezonu daha başlamamışken bence bütün oyuncuları değerlendirebilir erken skor aldığı takdirde. Ama maç zora girerse ben çok fazla rotasyon yapacağını sanmıyorum.
0: Evet, orada biraz İsmail Hoca tabii biraz yuvarlak cevap verdi. Çünkü şunu oynatsan onu niye oynatmadın? Oyunu oynatsan niye onu oynatmadın diye eleştiriyor.
2: Ya da yenilgiyi değiştirip
0: bağlayacaklar. O da dedi ki duruma göre dedi. Takım karşımızdaki rakibe göre ve pozisyonumuza göre her futbolcumuzu oynatabiliriz gibi yuvarlak bir cevapla kurtardı orada. Kendini basın mensuplarından.
1: Yüksek tempolu oynatmaya çalışıyor.
0: Evet.
1: Yüksek tempolu oynattığınız zaman bir de sezon başında ister istemez zaten biraz rotasyon yapmak zorunda kalacaksınız. Çünkü ilk 11 düzeninde gördüğünüz oyuncular üst üste maçları oynayarak bu tempoyu kaldıramayabilir. Çok üst üste oynattığınız zaman da yüksek tempoda eğer rotasyon yapmazsanız sakatlıklar da artabilir. İsmail Hoca bence buna biraz da önlem olarak biraz da mecburiyetten yani rotasyon yapmak zorunda kalabilir.
0: Peki Beşiktaş'a gelelim. Perşembe günü Beşiktaş kendi sahasında Kralove ile oynayacak. İlk maçı 1-0 kazandı deplasmanda. 10 kişi kalmıştı takım. Kağıt üzerinde de Beşiktaş zaten çok daha rahattı. Herhalde burada da çok daha bir gollü galibiyet alacağını düşünüyorum ben. Hemen tabii ki aklımıza bir diğer tur geliyor. Playoff turu geliyor. Orada da Şampiyonlar Ligi'nden gelen mağlupla oynayacak. Çünkü niye mağlup? Onlar Şampiyonlar Ligi'nden geldikleri için. Dinamo Zagreb, Kaunas Žalgiris. Zagreb 4-1 mi kazanmıştı? 4-2 mi kazanmıştı ilk maçı? Böyle farklı bir skorla kazanmıştı.
1: Evet, oradan muhtemelen Žalgiris gelecek Beşiktaş.
0: Yok, tam tersi. Burada hepimiz yanılıyoruz. Zagreb galip geldiği için Zagreb gelmeyecek.
2: Mağlup gelecek.
0: Žalgiris gelecek, mağlup gelecek.
2: Mağlup olan.
0: Žalgiris gelecek. Evet.
1: Aynen öyle. Ben Beşiktaş öncelikle bu son maçı yani Kvalore'ydi değil mi takımın ismi?
0: Çok da zor. Tam olarak söylüyorum. Kralove.
1: Kralove evet.
0: Kralove.
1: Ben Kralove maçlarına Beşiktaş'ın özellikle Süper Lig'e Süper Lig'in başlaması yakınken daha bir prova olarak görüyordum. Mijnat maçlarına göre daha gerçekçi bir prova. Çünkü Mijnat Beşiktaş'ın çekebileceği en zorlu rakipti. Ve Mijnat'ın daha ofansif bir oyun planı var. Daha kendi oyununu oynamak üzerine kurulu bir planı var Mijnat'ın. Evet, evet. Fakat Kralove tipik Süper Lig'deki Anadolu takımları gibi
0: doğru,
1: kapanarak uzun toplarda o uzun topları toplayarak dönen topları toplayarak ve kontra ataklarla gerektiği zaman yan toplarla ve duran toplarla tehlikeli olmaya çalışan

0: bir takım. Yani Süper Lig'de Beşiktaş zaten çoğu maçında böyle oynayacak Anadolu takımlarına karşı. Hı-hı, bu nedenle hı-hı, ben bu maçı ve bu eşleşmeyi daha çok önemsiyorum. Beşiktaş'ın artılarını ve eksiklerini görmek adına. Ki öyle de oldu bence. Beşiktaş'ın artıları ve eksileri Midland maçlarına göre daha ön plana çıktı. Zaten Midland eşleşmesinde iki maçta rakip 10 kişi kalmıştı. Burada Beşiktaş 10 kişi kaldı.
1: Evet.
0: Bence bu eksileri ve artıları gördüğümüz daha net bir karşılaşma oldu. Şunu gördük. Beşiktaş hala kapanan takımları açmakta zorlanıyor. Ve İtalyano'nun mevcut oyun sisteminde geride çok fazla boşluklar verebiliyor. Bu boşluklarda iyi bir rakip olunca ağır cezalandırılabilir. Son maçın yıldızı Nübel oldu.
1: Evet, bu ben sana özellikle Nübel'i sormak istiyorum. Senin de çünkü bir yazın var Nübel hakkında.
0: Evet.
1: Araştırman var. Nübel yani kalede böyle ne derler, böyle dosta efendim huzur veren bir kaleci yani Beşiktaşlar.
0: Bana korku veriyor.
1: Kesinlikle öyle.
0: Tam tersi oluyordu.
1: Tam tersi oluyordu. Evet, ben de oraya getirecektim lafı.
0: Evet. Beşiktaş bence 2000'li yıllarda Cordova ve Fabri'den sonra kalesine güven veren bir isim ben hatırlamıyorum.
1: Evet.
0: Tolga Zengin ve Mert Günok da buna dahil. Evet, bu isimlerin zaman zaman çok iyi performansları oldu ama sezon genelinden yayılan performansları olmadı. Ben bir tek Cordova ve Fabri'de gördüm bu istikrarı.
1: Evet.
0: Şimdi Nübel kesinlikle arkada güven veriyor. Beşiktaş'ın en büyük dezavantajlarından biri de önceki sezonlarda 1-0 buldu, bir farkı buldu ya da 0-0 iken oyun kalesine gelen ilk şut gol oluyordu. Şimdi Mecidat maçını hatırladım. İlk maçı burada İstanbul'da Beşiktaş 1-0 önde, artık dakikalar 90'ı gösteriyor. Belki de uzatma dakikaları. Atmadı, oyuna girdi. Oradan bir pozisyon verildi. %100'lük gol pozisyonu ama kalede Nübel gerekeni yaptı. Şimdi o maç berabere bitse Beşiktaş çok iyi oynadığı bir maçtan 10 kişilik rakibine karşı beraberlikle ayrılmış olacak.
1: Evet.
0: Ve bu mental olarak da Beşiktaş'ı zor duruma sokacaktı.
1: Yalnız zor orada Agba'da oyuna girdi ve gol pozisyonu verdi cümleni kaçırmadım. onu biraz değişmeni isteyeceğim senden.
0: Evet. Yani Agba'nın ben İtalyan'ın oyun sisteminde çok kendisine şans bulacağını düşünmüyorum açıkçası. Çünkü savunmayı çok ileride kuruyor İtalyan'ı. Direkt rakip yarı alanda hücum presle başlatıyor. Şimdi Beşiktaş hücumu kendi kalesinden, savunmayı da rakip P'den başlatıyor. Bu anlamda geride çok fazla boşluk verecek mecburen. Bu oyunun en büyük riski bu. Bu tarz boşluklarda Agbadu biraz Jalo'ya göre ağır kalıyor. Bu nedenle Agbadu Jalo rotasyonunda hocanın ilk tercihi şu ana kadar olduğu gibi Jalo olacaktır diye düşünüyorum. Agbadu bu sistemin en büyük sorunlarından biri olabilir yoksa.
1: Evet Muhammed.
2: Ben de şunu merak ediyorum. Şimdi Kralov maçında Trossard oynayacak mı? Durumu nedir?
0: Şöyle bir haftadır antrenman yapıyor Trossard. Yaklaşık bir aylıkta bir tatil süresi oldu. Dünya Kupası'ndan döndükten sonra. Tabii kendine ne kadar baktı, bir haftalık antrenmanda kendini toparlayabilmiş midir? Buna İtalyano karar verecek. Biz de basına açık antrenmanda bunu gözlemleyebiliriz diye düşünüyorum. Muhtemelen çarşamba günü basına açık antrenman olacak. Orada basın toplantısı da yapılacak antrenmandan sonra. Orada en azından gözlemleyerek daha net bir şey söyleyebiliriz ama bir haftalık antrenmanla hazır duruma geldiyse en azından ikinci yarıda şans bulabilir diye düşünüyorum ben.
1: Evet, yani rahat bir maç geçecektir büyük ihtimalle zaten. Son dakikalarda oyuna girebilir. Peki Beşiktaş'ın santrofor arayışı, klasik tipte bir santrofor arayışı devam ediyor ama hani Türkiye'de de dünyada da işte yani Haaland'ı onu bunu çıkarınca birkaç kişiyi onlar müthiş paralar zaten. Böyle klasik anlamda pek santrofor da kalmadı. Vlahovic'in adı geçiyor Beşiktaş'la. Senin duyumların nedir? Bir santrofor kesin %100 almalı mı Beşiktaş öncelikle sence?
0: Bence kesin almalı. Duyumum da şöyle, Beşiktaş yüksek bütçeli bir transfer yapacaksa bu santrofor bölgesine olacak. Ve bu yüzden Vlahovic bekleniyor zaten. Vlahovic'i Beşiktaş neredeyse 1,5 aydır bekliyor. Ama Vlahovic'in önceliği 5 büyüklükte şampiyonluğu oynayacak bir takımda forma giymek istiyor Vlahovic. O nedenle şu ana kadar Beşiktaş'ı bekletti. Son birkaç gündür temaslar daha hızlanmış Vlahovic'le ama Vlahovic hala bekletiyor Beşiktaş'ı. Şimdi Önder Özen sabah transferinde masadan kalktık açıklamasını yaptığı gün ayın 15'ine kadar eksikleri gidereceğini açıklamıştı kulübün. Burada 5 gün kaldı. Beşiktaş'ın sadece santrafor deyip stoper orta saha

0: bilecek misiniz? Çok zor. Süper Lig'in başlamasına zaten şurada Cuma günü Süper Lig başlıyor.
1: Evet.
0: Yani Beşiktaş bence transfer dönemini 3 döneme ayırmıştı Beşiktaş. İşte acil transfer yapılması gereken bölgeler zaten oralara 6 transfer yaptı. O dönemi bence Beşiktaş çok iyi geçirdi. Özellikle Nübel, Salih Özcan ve İlhan Fakıl transferi çok büyük güç kattı belli. Fakat bir de güçlendirilmesi gereken bölgeler var. Hani evet elinizde o bölgelerde oyuncu var ama daha iyilerini almak zorundasınız. İşte sol stoperde Emirhan'la rekabet edebilecek biri. Sağ kanada bence Çerli'nin son maçtaki performansını gördükten sonra bir değil iki transfer lazım. Santrofor'a Oktan daha iyi bir bitirici lazım. Orta sahaya mutlaka topla dikine gidebilen ve oyun kurabilen bir orta saha lazım ki bu Vincenzo Italiano'nun sisteminin olmazsa olmazı. Bu transferler çok gecikti. Yani bu ikinci transfer dönemi Beşiktaş kendi adlandırdığı ikinci transfer dönemi şu ana kadar başarısız geçirdi diye düşünüyorum.
1: Hı hı.
0: Artık sürede kısıtlı olduğu için bence daha somut adımlar atılmalı. Vlahovic de zaten neredeyse iki ay bekledim. Daha fazla bekleme olmuyorsa farklı adayları artık ön plana al. Bu noktada bence Beşiktaş yerinden fazla bekleyerek risk aldı diye düşünüyorum. Ama mutlaka bu transferler şart. Yoksa Beşiktaş'ın şu anki kadrosu nitelik olarak da zaten şampiyonluk için yeterli değil. Nitelik olarak da yeterli değil. Ve bu tempoyu bu kadro kaldıramaz. Yani şu ana kadar Beşiktaş'ı geçen sezona göre daha iyi gördüysek oynadığı 3 resmi maçta bu tamamen İtalyano'nun oyun sisteminden kaynaklı.
1: Hı hı.
0: Bu nedenle Beşiktaş'a çok net ilk 11 seviyesinde en az 4-5 transfer gerekli diye düşünüyorum ve santrafor transferi de bunlardan biri.
2: Transferi konuşmuşken şimdi sizce bu sezon transfer açısından Süper Lig'in en hazır takımı şu hali hazırda kim?
0: Transfer açısından mı diyorsun?
2: Evet. Benim cevabım var.
1: Yani
2: ben
1: şu anda mesela lig başlasa bu mevcut transferlerle Fenerbahçe'nin fazlası var tabii
2: ben
1: ama.
2: Ben Fenerbahçe diyorum tabii ki.
1: Kim şampiyonluğa aday?
0: Ben de Fenerbahçe diyorum. Şu anda Fenerbahçe de bence hazırdır ama diğer 3 takıma göre bence en hazır olan Fenerbahçe.
2: Hatta bu seneki şampiyonluk yarışını Fenerbahçe ve Trabzon'un arasındaki çekişme ile geçeceğini düşünüyorum. İkisi arasında işte geçeceğini düşünüyorum. Şu anki duruma göre söylüyorum
1: Beşiktaş'ın
2: ama.
1: Beşiktaş'ın da transfer yaparsa birkaç tane o da çok iddialı.
2: Ama şu anki duruma göre.
0: Fenerbahçe'ye kesinlikle katılıyorum. Fenerbahçe'ne bence şampiyonluk yarışında olacaktır. Ama Trabzonspor'un da hani şimdi Salah geldi kesin şampiyonluğa oynar diye bir şey diyemiyorum. Çünkü Trabzonspor'un da eksikleri çok fazla. Özellikle evet. Orada Folcarelli sakatlandı 1,5 ay yok deniyor.
1: Biz şimdi senden sonra zaten Trabzon'a Yunus Emre'yle bağlanacağız. Evet. Trabzon'la ilgili bayağı bilgi alacağız. Ben seninle en son Galatasaray'ı da konuşmak isterim sevgili Emre. Bugün Galatasaray'ı hiç konuşmadık. Niye konuşmadık? Çünkü Galatasaray'ın konuşulacak bir transferi yok, bir şeyi yok. Yani sadece bir ismini zor telaffuz ettiğim, Leslie deyip geçtiğim
0: evet.
1: O buçu geldi. İşte Nelson bile hala şu anda takımda. Çünkü 10 yabancı var şu anda. Yani fazlası da yok. Nelson'un gitmesinde neden yok? Ancak biri gelecek ki. Nelson ancak öyle gidebilir.
0: Evet.
1: Yani gitmesi evet. Hani muhtemel. Yani bu sessizliğin sebebi olarak neyi görüyorsun sevgili Emre Galatasaray'da?
0: Şöyle, Galatasaray sebep olarak şunu görüyorum. Bence bir artık yönetimde diyorum özellikle. 4 sezon üst üste şampiyon olmanın getirdiği bir rehavet olabilir. Bunun yanında Galatasaray Eylül ayında yaptığı fırsat transferlerinde genelde turnuvaya gözünden vurdu şu ana kadar.
1: Hı hı.
0: Yine fırsat transferlerini de bekliyor olabilirler ama bu çok çok büyük bir risk ve şampiyonluğa mal olabilecek bir risk. Çünkü her zaman tutmaz yani. Her zaman işte hocasıyla da kulübüyle kavga edip ayrılığı kafasına koyan bir Osimhen bulamazsınız.
1: Hı hı.
0: Her zaman bir Icardi bulamazsınız. Ki Galatasaray'ın şu anda öncelik transferi de biraz santrofor Osimhen'i yedeklemek gibi duruyor. Kanat ve orta saha transferiyle birlikte.
1: Hı hı.
0: Bu transferler için illa Eylül ayını bekleyecekseniz bu şampiyonluğa mal olabilecek bir risk. Şu ana kadar yapılmama sebeplerinden biri de ekonomik olarak ben duydum. Galatasaray ekonomik problemler de yaşıyor. Bu nedenle gittiği çoğu futbolcuya önce kiralık satın alma opsiyonu teklif yapılıyor. Bu reddedilirse bonservis pazarlıkları yapılmaya başlanıyor. Sebepler bunlar ama Galatasaray 4 sezon üst üste şampiyon olduktan sonra niye böyle bir dönem yaşıyor? Gerçekten akıl alır gibi değil yani.
1: Çok en ilginç. Hazır, çok
0: evet ilginç. En hazır takımın Galatasaray olması lazım. Şampiyonun favorisi olması lazım. Birçok transferin gerçekleştirilmesi gerekirken sadece bir çok tartışmalı transfer yapıldı. Yani Leslie Uguçuklu'yu benim Galatasaray hiçbir arkadaşım beğenmiyor bu arada. Beğenen birini görmedim. Bir de satılma opsiyonu da yaklaşık 25 milyon euro civarında galiba. Riskli bir transfere imza attı Galatasaray ve çok eksiği var. Defansta da eksikleri var. Hala Abdülkerim'in bir yedeği yok örneğin. Abdülkerim'e bir şey olsa.
1: Tabii.
0: Orada kim oynayacak? Ya da

0: Osimhen'in oynamadığı maçlarda Galatasaray şampiyonluğu kaybediyordu az daha geçen.
1: Kesinlikle yani. Osimhen'in arkasına da evet. Aynen Beşiktaş'ın aradığı gibi klasik bir santrafor
0: orada
1: lazım.
0: 4-5 maç daha kaçırsa Osimhen belki tabii. Galatasaray şampiyon olamayacaktı yani. Tabii, mutlaka 10 Mertens gittiğinden
1: 10 numara yok tabii. Yok tabii.
0: Yani bu kadar plansızlık
1: hayra
0: alamet değil. Bu şampiyonluğa mal olabilecek bir plansızlık bence.
1: Muhammed'in son bir sorusu var, sana sonra veda edeceğiz.
2: Evet, bu da aslında Galatasaray'ın transferiyle alakalıydı. Bu kadar sessizliğin ben de acaba bunun bir taktik mi olduğunu düşündüm. Yani rakiplerin durumuna göre mi acaba Galatasaray?
0: Bir taktiği.
2: Yani anlıyoruz ki bu bir taktik değilmiş herhalde.
1: Yok, o da konuşuldu işte. Hani Fenerbahçe tamamlasın transferlerini de biz bir adım daha öne geçelim. Bu da konuşulmadı değil aslında. Evet. Ama zannetmiyorum ben, yani Emre'nin de söylediği gibi.
0: Çok iyimser bir yaklaşım olur.
2: Çok iyimser, düşük bir ihtimal olarak almış oldu. Evet.
0: Bence size bahsettiğim biraz ekonomik problemler, biraz da hani fırsat transferi bekleme alışkanlığı olabilir ama bunlar hep şampiyonla mal olabilecek şeyler bence.
1: Evet, kesinlikle öyle. Ve cuma günü de lig başlıyor. İlk maç İstanbul'da Galatasaray Çorumspor ligi yeni takımı. Yani hani ben gözlemlediğim kadarıyla puan kaybıyla başlarsa Galatasaray çok da sürpriz olmaz.
2: Ve Çorum'un da çok büyük de bir seyirci kitlesi var.
1: Yani evet, Çorum iyi geliyor ve yani ilginç transfer dedikodularına imza attı.
0: Galatasaray'la ilgili şu da var. Niye böyle bir süreç yaşıyor Galatasaray? Hani tamamen tahmin olarak söylüyorum bunu. Galatasaray bence Süper Lig'de dört büyükler arasında kaosu en iyi yönetebilen camia ve kaosa en hızlı refleks gösterebilen camia. Yani büyük takım refleksini diğer takımlara göre daha çabuk gösteriyor.
1: Evet.
0: Öyle ki bazen kendi kendine kaos çıkarıyor daha iyiye ulaşmak için. Hani belki yani bir ihtimal daha iyi olmak için kendi kendine bir kaos yaratmış
2: olabilir. Felsefeye doğru gidiyoruz yavaş yavaş.
1: Evet. Şimdi kaos deyince aklıma tabii bir dinleyicimiz şu anda bizi dinliyordur muhakkak, radyoda biliyorum. Selam söylüyorum kendisine. Emre'cim çok teşekkür ederim.
2: Çok teşekkürler.
1: Sağlık.
2: Hoşçakalın.
0: İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ediyoruz. GZT Spor Yayın Yönetmeni sevgili Emre Tanrıverdi konuğumuz.
3: Spor servisi devam ediyor.
1: Saatler 20:22 dakika geçiyor. Son 10 dakikamıza giriyoruz ve Trabzonspor'u konuşacağımızı söylemiştik sevgili Muhammed. Yani Salah çok çok önemli bir isim.
2: Çok büyük bir sürpriz oldu herkes için.
1: Yani gerçekten çok çok önemli bir isim futbol camiasında. Müthiş bir transfer imza attı Trabzonspor.
2: Evet.
1: Ve duyduğumuz kadarıyla, tabii şimdi gerçekleri öğreneceğiz, biz asıl bilgileri alacağız sevgili Yunus Emresel'den.
2: Evet.
1: Yeni star transferler de konuşuluyor ve Trabzonspor böylece yani şampiyonluğun belki de ikinci değil birinci adayı haline gelebilecek bir kadro kuruyorlar. Şimdi karşımızda gazeteci ve A-Spor muhabiri, hepinizin yakından tanıdığı sevgili Yunus Emresel var. Merhabalar, iyi akşamlar.
2: Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Yayınlar kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Öncelikle tabii ki Salah'a sormak istiyoruz. Önce Beşiktaş'la anıldı. Daha sonra Önder Özen transfer görüşmelerini noktaladığını söyledi. Bir anda Trabzonspor'la gündeme geldi. Belki ilk başta hani inanamadık ama bir baktık ki çatır çatır her şey çok güzel işliyor. Ve Salah bugün Trabzonspor'da 2-3 gün önce antrenmanına da çıktı. Salah transferi nasıl gerçekleşti? Trabzonspor'la nasıl anlaştı? Şöyle bir dinleyicilerimiz için 2-3 dakika içinde özetleyebilir misin sevgili Yunus Emresel?
4: Aslında Salah transferi Beşiktaş'tan önce Trabzonspor'un transferi gündemine gelmişti. Tam Dünya Kupası devam ederken Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan, teknik direktör Fuat Tekke'ye bir mesaj gönderiyor. Diyor ki Muhammed Salah'ı ister misin?
1: Hmm.
4: Tabii ki teknik direktör Fuat Tekke de buna oldukça şaşırarak tabii ki isterim yanıtını veriyor. Aslında süreç Trabzonspor'a çok daha önceden başlıyor.
1: Hmm.
4: Arada Beşiktaş devreye giriyor, farklı takımlar devreye giriyor ama Trabzonspor bu süreçte hep kendi o menajeriyle kurduğu diyaloğu sakin sessiz bir şekilde ilerletmeye devam ediyor. Beşiktaş devreye girdiğinde, hatta transferi bitiriyor haberleri çıkmaya başladığında da Trabzonspor asla o diyalog ilişkisini bozmuyor. Hem oyuncunun kendisiyle hem de menajeriyle. Daha sonra oyuncunun menajeri, özellikle Trabzonspor Kulüp Başkanı Ertuğrul Doğan ve Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya'nın kendisiyle kurduğu sıcak ilişkiler de ön plana çıkararak Trabzonspor'la anlaşmak istiyor. Transferin gerçekleşmesinden 5 gün önce de Trabzonspor Başkan Yardımcısı İbrahim Şahinkaya Yunanistan'a gidiyor. Burada oyuncuyla ve menajeriyle bir araya giriyor. Karşılıklı şartlar soruluyor ve yazışma süreci başlıyor ama bu

0: yazışma süreci yaklaşık 2-3 gün süren bir yazışma süreci oluyor ki bu oldukça normal. Herhangi bir futbolcu transfer ettiğinize dahi 1-2 gün süren bir süreç, Muhammed Salah transferi de tabii ki biraz daha fazla sürüyor. Ama burada yok forma satışı, yurt dışı forma satışının tamamı isteniyor veya çok yüksek menajerlik ücreti isteniyor, farklı detaylar gibi konular çok fazla konuşulmuyor. Sadece forma satışından bir %20'lik pay konusu Trabzonspor adına konuşuluyor ve bu konuşmalarda da herhangi bir sorun çıkmıyor. Böylelikle transfer süreci Trabzonspor adına çok hızlı ilerliyor. Ama Salah'ın ikna sürecinde özellikle Trabzonspor'un eski oyuncusu Mahmut Trezeguet'in inanılmaz bir etkisi var. Trezeguet Trabzonspor'dan çok istediği gibi ayrılamamıştı. Aslında o dönem teknik ekiple bazı sorunlar yaşamıştı. Performansı tartışılıyordu. Ama Trezeguet Muhammed Salah'a Trabzon'a kesinlikle gitmelisin. Eğer hala futbol oynamak istiyorsan, futbol iştahın varsa kesinlikle o şehre adımını atmalısın şeklinde en az 4-5 kez telkinde bulunuyor ve diğer Trabzonsporlu eski oyuncular da, Ayman Abdülaziz de, diğerleri de aslında bu süreçte Salah'a hep Trabzonspor'la ilgili çok pozitif şeyler söylüyor ve Salah da bundan çok etkileniyor. En son karar verme aşamasında da Trabzonspor kulübü yetkilileri, eğer sen şehre adım atarsan seni havalimanında en az 20 bin, stadyumda 30 bin kişi karşılar diyor ve bunlar da zaten ilerleyen süreçte göreceğiz ki gerçek oluyor ve Salah Trabzonspor transferi böylelikle tamamlanmış oluyor. Gerçekten çok Trabzonspor adına, Türk futbol adına çok ciddi bir başarı ama bu sürecin olumlu sonuçlanmasındaki en önemli etken oyuncunun menajerinin Trabzonspor kulübünden rica ettiği şu: bu süreç lütfen basına sızmasın, biz görüşelim, her şey olumlu ilerlesin ve kamuoyuna sızmasın diyor. Süreç devam ederken Trabzonspor kulübü başkanı Zeyn Ertuğrul Doğan en az 4 veya 5 kez kamuoyu önüne çıkıp açıklama yaparak bu transfer sürecini yalanlamak durumunda kalıyor ki bu aslında belki yanıltıcı bilgi olarak yorumlanıyor ama aslında kulüp çıkarları adına doğru bir hamleydi. Ve sonuç olarak bu süreç Trabzonspor adına olumlu sonuçlanıyor. Belki bitme süreci 4-5 gün ama başlangıç süreci yaklaşık 20-25 günlük bir süreçten bahsediyoruz transfer tamamlanması adına.
1: Şimdi sevgili Yunus Emre Ser, ben asıl şu noktayı çok gerçekten merak ediyorum. Kendi adıma da, dinleyiciler için değil, kendim için de soruyorum. Çünkü Trabzonspor'da Darwin Nunes sesleri var. Daha başka yine star futbolcuların gelmesi dedikoduları var. Olur olmaz başka ama şimdi Trabzonspor Fatih Tekkeli yola çıktığında geçtiğimiz senede hoca da demişti ki yani biz 4 sene şampiyonluk beklemeyin bizden, genç bir takım kuruyoruz, geleceğin takımını kuruyoruz. Hatta Trabzonspor müthiş genç oyuncular alarak kat kat paralara satmaya da başladı. Bir yetiştirici kulüp de oldu, harika işliyordu her şey. Fakat birden böyle Salah gibi bir dünya starı geldi ve şimdi başka starların da ismi konuşuluyor. Şimdi o zaman Trabzonspor biraz böyle hedef değiştirip 4 sene değil bu sene mi şampiyon oynamak istiyor? Böyle bir hedef mi koydu Trabzonspor?
0: Şöyle bir durum var. Geçtiğimiz sezon çok kısıtlı kadroya rağmen Türkiye Kupası'nın kazanılması, belki sezon içerisinde şampiyonluk iddiasının ortaya çıkması, hatta zirveyi
1: geçirecek
0: şartlar da yakaladı Trabzonspor ama çok mümkün olmadı kadro derinliği nedeniyle. Bu iştah kabardı. Yani şöyle düşünmeye başladı hem teknik ekip hem de yönetim. Biz bu kadar dar bir kadroyla eğer bunları başarabiliyorsak, gerçek anlamda bir kadro derinliği oluşturduğumuzda, yıldızları transfer ettiğimizde gerçekten bunu başarabiliriz mantığı oturtmaya başladı. Ve bunu destekleyecek doneler de şöyle oluştu. Trabzonspor son 1,5 yıl içerisinde, 1,5 sezon diyelim, sattığı oyunculardan şu ana kadar kasasına koyduğu rakam 103 milyon euro. Böyle bir rakam Türk futbol tarihinde gelmedi ve muhtemelen gelmesi de çok mümkün gözükmüyor. 1,5 yılda 103 milyon avroluk transfer satışından bahsediyoruz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla ekonomik anlamda da bu Trabzonspor'u çok rahatlattı. Yani yapacağı transferlere ödeyeceği rakamlar da gelmeye başlayınca bu biraz iştahın daha da artmasına sebep verdi. Şimdi sol kanatı çok ciddi şekilde takviye etti. Aral, Saviola, Metehan 3 önemli isim. Sağ kanat Salah transferi. Hücum hattında zaten hali hazırda ligin gol kralı var ama yanına bir Nunez ekleme ihtimali çok yüksek şu anda Trabzonspor'un. Orta sahada biraz sorun yaşıyor Trabzonspor. Orta sahayı biraz planlamada yabancı kontenjanla takılıp takılmama konusunda sıkıntı yaşıyor orta saha pozisyonunda. Savunma hattı zaten gerçekten çok iyi. Hem kendi ülkelerinin milli takımında oynayan çok önemli isimleri transfer etti. Hem yerli milli oyunculara Cenk Özkaçar'ı, Samet'i takviye etti. Orayı güçlendirdi. Sağ beki ve sol beki zaten milli oyuncular. Her iki takım

0: da. Kalede de Andre Onana var. Dolayısıyla kadro derinliği olarak şu anda Trabzonspor şampiyon olduğu sezon dahil olmak üzere son 10 yıl içerisinde bu kadar geniş kadroya ulaşmadı oyuncu potansiyeli anlamında. Bu da artık hedeflerin çok daha büyüdüğü bir noktaya geldi Trabzonspor adına. O yüzden şu anda Darwin Nunez hedefi ortaya çıkmaya başladı. Aslında belki biraz daha genç potansiyeli isme gidebilirdi Trabzonspor forvet aslında. Ama iştah hedef o kadar büyüdü ki artık beklenti çıtası çok üst seviyeye çıktığı için Trabzonspor bundan sonraki süreçte şampiyonluk iddiasını sadece iddia olarak değil söylemlerle de ortaya koymak durumunda kalacak. Çünkü bir yandan kombine satış rekorları geldi, forma satış rekorları geldi üst üste ve hali hazırda devam ediyor. Artık bundan sonraki süreç Fatih Hoca'nın elinde, bakalım nasıl.
1: Vallahi zevkle izleyeceğiz biz de Salah'ı. Gelen transferlerle, senin dediğin gibi yani o dar kadroyla neredeyse şampiyonluk şansını şanssız bahtsız biçimde kullanamayan geçen sene Trabzonspor, bu sene Salah'la ve gelecek transferlerle şampiyonluk bir numaralı adayı olacak. Çok çok teşekkür ediyoruz sevgili Yunus Emre Sel, ağzına sağlık, görüşmek üzere, iyi akşamlar diliyoruz.
0: İyi yayınlar, kolay gelsin.
2: Teşekkürler.
1: Evet, artık programı yavaş yavaş kapatıyoruz sevgili Muhammed'cim. Sen Salah hakkında ne düşünüyorsun?
2: Ben şunu söylemek istiyorum, transferlerde Salah bu sene Trabzon şampiyonluğu adayı falan diye konuştuk ama şimdi geçen sezonki Süper Ligi düşündüğümüz zaman Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin durumu da ortadaydı. O zaman farklı bir şeydi. Onlar da çünkü öyle bir kötü durumdaydılar.
1: Öyle birkaç hafta geçti ki Fenerbahçe'ye değildi, Fenerbahçe'ye.
2: Evet, Fenerbahçe
1: Trabzonspor'a verdi. Trabzonspor Galatasaray'a verdi.
2: Ama bu sezon Fenerbahçe de çok iyi transferler yaptı ve Beşiktaş var. Daha farklı olacak bence yani. O kadar Trabzon'un işi kolay i̇şte, değil gibi geliyor.
1: Yani hiç Fener'in de işi kolay değil. Beşiktaş'ın da işi tabii kolaydı. Trabzonspor'un da işi kolaydı. Bu transferlerle Galatasaray'ın hiç kolay olmayacak. Yani bakalım evet, önümüzdeki günler neler gösterecek diyeceğiz ve vedamızı edeceğiz. Teknik yönetmenimiz Yusuf Çağdaş, yapımcılarımız Kemal Çat, Ali Yıldırım, mikrofonda ben Kerem Demircioğlu
2: ve ben Muhammed Çevik.
1: Efendim, hafta boyunca spor servisi sizinle birlikte olacak. Bizden bu kadar. Avrupa Kupası maçlarında salı günü Fenerbahçe'mize, perşembe günü Beşiktaş'ımıza başarılar diliyoruz. Umarız playoff turuna kalacaklar. Onu da geçip ligde de bol takımla, Galatasaray Trabzonspor'un da katılımıyla 4 takımla sonuna kadar inşallah devam edeceğiz. İyi akşamlar diliyoruz. Hoşça
2: İyi akşamlar.
3: Spor servisi.

0: saat 21.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. Haberleri veriyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklendiğini ifade etti. Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine dedi. Avusturya şansölyesiyle ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde bölgesel meseleler de vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor dedi. Erdoğan, Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız ifadelerini kullandı. Terörsüz Türkiye hedefinde mecliste tarihi bir uzlaşı sağlandı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine muhalefetin çoğunluğundan güçlü destek geldi. AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yasa teklifine DEM Parti, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grubu evet oyu vereceklerini açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 Ağustos 2014'te halkın oylarıyla başladığı Cumhurbaşkanlığı görevinde 12 yılı geride bıraktı. Siyasiler 2014'ün Türk demokrasi tarihindeki önemine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 10 Ağustos'un Türk demokrasi tarihinin unutulmaz dönüm noktalarından olduğunu belirtti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de o gün açılan yolun Türkiye yüzyılıyla devam ettiğini belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 10 Ağustos 2014'ün milli iradenin devlet yönetimindeki belirleyici rolünü ortaya koyduğunu ifade etti. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik ise sürecin Türkiye'de birçok tartışmayı sona erdirdiğine dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kahraman gaziler ve beraberindeki heyeti kabul etti. Göktaş, mecliste yasalaşan yeni düzenlemeyle gazilerin birçok sosyal hakka kavuştuğunu belirtti. Gazilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Olayın bir kaza değil, cinayet olduğuna dair derin bağlantılar olduğunu söyledi. Bakan Gürlek, olayın hemen öncesinde FETÖ'cü Adil Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini belirtti. Tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu dedi. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya E-Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na ilişkin dezenformasyona karşı harekete geçti. Cezaevinde isyan çıktığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlara yönelik başlatılan soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan resen soruşturma kapsamında ise 21 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Uşak ve Manisa'da iki yolcu otobüsünün karıştığı kazalarda bir kişi hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı. Fransa merkezli yayın kuruluşu France 24, Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelede kullandığı teknolojiyi haberleştirdi. Haberde, yapay zeka destekli İHA filosunun kullanıldığı yüksek teknoloji modelinden övgüyle söz edildi. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 52 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Soykırımcı İsrail, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere zulmediyor. Onları katlediyor, işkence ediyor ve mülklerine zarar veriyor. Katil İsrail unsurları, Batı Şeria'da 6 kişilik bir ailenin evini daha yıktı. Gazze'de de ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdü. Soykırımcı İsrail unsurları tarafından başından vurulan 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Son saldırılarda 6 Filistinli de yaralandı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dini lider Müçteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkiyan, Hamane'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Rusya-Ukrayna savaşının 4. yılında karşılıklı saldırılar sürüyor. Ukrayna'nın İHA saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Sumi'ye düzenlediği hava saldırısında da 14 kişi yaralandı. Sayın dinleyiciler, haberleri dinlediniz.

0: aklımda kalan satırlar.
1: Bizim bir sanatçıdan özgün olmasını bekleyen çağdaş anlayışımızın geçmişte çoğu kişi tarafından paylaşılmadığını daha önce görmüştük. Bir Mısırlı, bir Çinli ya da bir Bizanslı usta özgün olma gibi bir taleple karşılaşsa çok şaşırırdı. Aynı şekilde Batı Avrupa'nın bir ortaçağ sanatçısı da eski yöntemler bu kadar uygunken neden bir kilisenin planlarını yapmak, bir ayin kupasını tasarlamak veya kutsal öyküyü betimlemek için yeni bir yol keşfetmesi gerektiğini anlayamazdı. Koruyucu azizine ait kutsal bir kalıntı için yeni bir türbe yaptırmak isteyen bir dindar bağışçı, sadece olanaklarının el verdiği en değerli malzemeleri tedarik etmeye çalışmıyor, aynı zamanda azizin söylencesini doğru bir şekilde betimleyebilmesi için sanatçıya göstereceği eski ve saygın bir örnek araştırıyordu. Böyle bir sipariş alan sanatçı da uyması gereken örneğin kendisini sınırladığını hissetmiyordu. Bir usta mı yoksa acemi'nin biri mi olduğunu gösterebileceği yeterli alanı vardı. Belki de müziğe yaklaşım tarzımızı ele alırsak bu durumu daha iyi anlayabiliriz. Bir müzisyenden bir düğünde çalmasını istersek onun bu düğün için yeni bir parça bestelemesini beklemeyiz. Aynı şekilde Orta Çağ sanat hamisi de İsa'nın doğuş sahnesiyle ilgili bir resim istediğinde sanatçının yeni bir buluş yapmasını beklemiyordu. Biz müzisyenimize ondan nasıl bir müzik istediğimizi ve bütçemize göre ne büyüklükte bir orkestra ya da koroyu karşılayabileceğimizi belirtiriz. Ama yine de her şey müzisyene bağlıdır. O eski bir başyapıtı mükemmel bir şekilde icra edebileceği gibi her şeyi berbat da edebilir. Nasıl eşdeğerdeki iki büyük icracı aynı parçayı çok farklı biçimde yorumluyorsa, iki büyük ortaçağ ustası da aynı temadan, hatta aynı eski örnekten yola çıkarak birbirinden çok farklı yapıtlar ortaya çıkarabilir. Aklımda kalan bu satırlar Ernst Gombrich'in Sanatın Öyküsü adlı kitabından. Erol Erduran ve Ömer Erduran'ın çevirisiyle Remzi Kitabevi'nden.
0: Aklımda kalan satırlar.

Müzikli Şehir Rehberi. Latin Amerika'nın en güzel şehirlerinden birinde, Arjantin'in başkenti Buenos Aires'teyiz bu akşam. Farklı renkleri ve kültürleri bir araya toplamış, tango ve futbol tutkusuyla birleştirmiş, Latin Amerika ruhuyla harmanlanmış bir şehir Buenos Aires. Avrupa'nın bütün renklerinin yanında Asya ve Orta Doğu esintileri de var bu şehirde. Latin Amerika'nın coşkulu, hırçın ruhu da. Çeşitli kültürleri, mimari özellik ve mutfakları bir araya getiren kozmopolit bir kültür şehri. Gezerken kendinizi bazen İtalya'da, bazen Barcelona ya da Paris'te hissedebileceğiniz, sonra aniden Orta Doğu izleri görebileceğiniz bir yer. Buenos Aires'te doğup büyüyen şair Jorge Luis Borges, Arjantinliler, İspanyolca konuşan, Fransızca düşünen, İngiliz olma hayalleri kuran İtalyanlardır diyerek buradaki çok kültürlülüğü özetlemiş. 45 milyona yakın ülke nüfusunun %97'si İspanyol ve İtalyanlar başta olmak üzere Avrupa kökenli. 1580'de Buenos Aires'te Avrupalıların ilk kolonileri kurduğu günden itibaren yüzyıllar boyu devam etmiş bu göç. Uzun süre İspanya Krallığı yönetiminde kalan ülke ancak 1816 yılında bağımsızlığını kazanabilmiş. Arjantin deyince akla gelen ilk ünlüler Maradona ya da Messi gibi futbolcular oluyor elbette. Ülke tarihinde unutulmaz izler bırakan Eva Perón, Arjantin'deki yaygın ismiyle Evita'da hayatı filmlere, müzikallere konu olmuş popüler siyasi figürlerden biri. Çalışma Bakanı Juan Domingo Perón'un karısı olarak 1950'li yıllarda siyaset sahnesinde boy gösteren Eva Perón, eşinin ölümünün ardından kısa süreliğine devlet başkanlığı da yaptı. Kadınların oy hakkı elde etmesi için yaptığı çalışmalar, yoksul işçi aileleri için düzenlediği yardım kampanyaları onu halkın bir bölümünün sevgilisi haline getirmişti. Genç yaşta kansere yakalanan Evita henüz 33 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Bugün başkentin neresine giderseniz gidin, Eva Perón'un anısına yapılmış bir anıt, duvar resmi ya da heykel görebilirsiniz.

Buenos Aires, Ant Dağları ormanlarının tropikal ya da Patagonya platosunun kuru ve soğuk havasının aksine ılıman iklime sahip. Güzel havalar anlamına gelen adını boşuna almamış anlayacağınız. Şehri çevreleyen ılıman coğrafyada doğal olarak ülkede nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu bölge. Göçmenlerin kurduğu bir şehir olduğu için Buenos Aires'in mimarisi de İtalyan, Fransız, İspanyol tarzının bir karışımı. Bu çeşitliliği şehir merkezinde bulunan Plaza de Mayo, yani Bağımsızlık Meydanı'ndaki tarihi yapılarda gözlemlemek mümkün. Buenos Aires dünyanın en geniş caddelerine, gösterişli lüks mağazalara sahip olmakla birlikte ıssız arka sokakların fakir yaşantısı geçmişte olduğu gibi bugün de devam ediyor. Zaman içinde çehresi değişen mekanlar da var elbette. Söz gelimi Buenos Aires'in bir zamanlar yoksul varoşları sayılan Boca ve Palermo semtleri bugün turistlerin yoğun ilgi gösterdiği her türlü sanatsal etkinliğin merkezi haline gelen bölgelere dönüşmüş durumda. Rio de la Plata nehri kıyısında işçi ailelerin yaşadığı derme çatma kulübeler artık müzikollere, kafelere, sanat galerilerine ev sahipliği yapıyor. Maradona gibi nice futbolcunun yetiştiği Boca'da rengarenk boyanmış çinko duvarlı küçük eski yapılar da aynı dönüşümden nasibini almış. Çocukluğu Palermo'da geçen Luis Borges öz yaşam öyküsünde şehrin bu bölgesinin 20. yüzyıl başlarındaki halini şu sözlerle anlatır. ...1899 yılında Buenos Aires'te kentin tam göbeğinde Tucumán sokağında annemin ailesinin küçük gösterişsiz evinde doğmuşum. O günlerde çoğu evde olduğu gibi annemlerin evinin de düz bir damı, zaguán denilen uzun kemerli bir sahanlığı

Su çektiğimiz bir sarnıcı, iki de verandası vardı. Çok geçmeden kent dışına Palermo'ya taşınmış olsak gerek, çünkü yine çift verandalı, koca bir yel değirmeni tulumbasının bulunduğu bir bahçesi, bahçenin öbür yanında da boş bir arsası olan başka bir evi anımsıyorum hemen. O zamanların Palermo'su kentin yıkık dökük kuzey varoşlarıydı. Birçokları orada oturduklarını söylemeye utanır, kuzeyde oturuyoruz derlerdi belli belirsiz. Oturduğumuz ev bizim sokaktaki iki katlı birkaç evden biriydi. Mahallenin gerisi düz ayak evler ve arsalarla doluydu. Bu yöreden sık sık kenar mahalle diye söz etmişimdir ama pek Amerikalıların anladığı anlamda değil. Palermo'da yoksul, sevecen insanların yanı sıra pek o kadar sevimli sayılamayacak insanlar da yaşardı. Sonra bir de bıçak dövüşleriyle ün salmış kabadayıların Palermo'su vardı. Ama bu Palermo belleğime ancak çok sonraları gelip yerleşecekti. Çünkü o zamanlar o mahalleyi yok saymak için büyük çaba gösterirdik. Oysa hemen oracıkta büyük edebiyat zenginliklerinin yattığını ilk keşfeden Arjantinli şair, komşumuz Evaristo Carriego hiç de öyle yapmazdı. Bana gelince evden neredeyse hiç çıkmadığımdan onların varlığından bile haberim yoktu. Buenos Aires'te belediye kütüphanesinde memurlukla başladığı kariyerini Arjantin Ulusal Kütüphanesi Müdürü, İngiliz ve Amerikan Edebiyatı Profesörü olarak tamamlayan Borges, büyülü gerçekçilik akımının öncülerindendi. Yazarın 1923'te basılan ilk kitabı da Buenos Aires Tutkusu adını taşıyordu. Tarihi ve kültürüyle sanatçılara, edebiyatçılara ilham kaynağı olan Buenos Aires'te birkaç gün daha geçireceğiz. Tutkunun dansı tango ile özdeşleşmiş bu şehirden Astor Piazzolla'nın unutulmaz bestesi Liber Tango ile ayrılıyoruz şimdi.

Program yapımcısı Filiz Arıcıoğlu, mikrofonda Hafize Okan. Yarın akşam aynı saatte Müzikli Şehir Rehberi'nin sayfalarında birlikte gezinmek dileğiyle.

0: yeniden başlamak.
1: TRT Radyo 1 Ankara stüdyolarından hepinize merhabalar. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, coşkuyla, yüksek bir enerjiyle selamlıyoruz. Radyolarınızın başına hepiniz hoş geldiniz değerli dinleyenlerimiz. Bir yeniden başlamak programında sizinle tekrar birlikte olmanın heyecanını yaşarken, hayata yeni bir renk, tat, koku vermek adına başlangıç yapmak isteyen her dinleyicimize ışık olabilmek, yardımcı olabilmek, onlara ön açabilmek, yol açabilmek adına sizlerle paylaşımlar yapmaya çalışıyoruz. Konularımızla, konuklarımızla hem aydınlanmaya hem aydınlatmaya çalışıyoruz. Değerli dinleyenlerimiz, bugün gerçekten çok değerli bir sosyolog konuğum var ve çok daha anlamlı bir konuyu, farklı bir konuyu sizlerle konuşacağız. Öncelikle konumuz geçmişimiz geleceğimizde saklı veya geleceğimiz geçmişimizde saklı. Bununla ilgili biraz farklı formatta bir program yapmayı planladık. Konuğumuz sosyolog, iletişim uzmanı Sayın Hamit Kardaş. Sayın hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk efendim. Davetiniz için teşekkür ediyorum.
1: Eyvallah. Efendim böyle derler ya eskilerin tabiriyle kısa künyevi kendinizi seyircilerimize bir takdim eder misiniz lütfen?
2: Ben Hamit Kardaş. Sosyoloji okudum. Medya ve iletişim alanında yüksek lisans yaptım. Uzunca bir süre gazetecilikle iştigal ettim. Ardından çeşitli kurumlarda kurumsal iletişim yöneticiliği yaptım. Halen Ankara'da bir sivil toplum kuruluşunda kurumsal iletişim müdürlüğü yapmaktayım.
1: Evet. Çok teşekkür ederim değerli hocam. Şimdi Sayın hocam, sizinle konuşacağımız konu geleceğimiz geçmişte saklı cümlesinin içerisinde özellikle yeniden başlamak isteyen, geleceğe projeksiyon tutmak isteyen, geleceğe dair bir plan, hayal, hedef yürütmek isteyen genç, kadın, yetişkin dinleyicilerimizle özellikle yaşanmışlıklar, hatıralar, hatıratlar, anekdotlar, günlükler, seyahatnameler, siyasetnameler, fütüvetnameler gibi geçmişin tecrübeleri ve birikimleri üzerinden sizin yaptığınız bir çalışma var. Özellikle bayağı da yorucu ve uzun bir süreç almış. Önce o çalışmadan bir bahsedelim. Konumuza da girmiş oluruz bu vesileyle.
2: Biz 2015 yılında İstanbul'da 5-10 tane üniversite öğrencisiyle hatıratlar, seyahatnameler, siyasetnameler okuyalım ve üzerinde konuşalım. Konuşmalarda herhangi bir taban tavan olmasın. Bu kitap neyi anlatıyor, neyi anlatmak istiyor, geçmişten bugünümüze ne aktarmak istiyor, bunları tartışalım istedik.
1: Böyle, kaç tane bu şekilde kitap okuma imkanı buldunuz efendim?
2: Zannedersem 150'ye yaklaştı. Son bir senedir ben Ankara'ya geldiğim için online toplantıları da çok fazla yapamaz hale geldik. Ayda bir, iki ayda bir toplanıyoruz. Ama ilk başladığımızda haftada bir, 15 günde bir gibi periyotlarla çok güzel kitaplar okuduk gerçekten.
1: Yani şu an sizin tabiri caizse zihninizde tarihe mal olmuş 150 kişinin bir başarı hikayesi, bir hayat hikayesi, yenilgileri, zaferleri, başarıları, başarısızlıkları, efendim buna ait bir birikim ve tecrübe tabiri caizse elimizin altında.
2: Var. Bu tecrübe bazen yenilgiden gelen bir tecrübe oluyor. Bazen büyük bir başarıdan, büyük bir zaferden gelen bir tecrübe oluyor. Bazen de hatıratların bir yazılış amacı vardır. Bunu özellikle söylemek istiyorum. Aslında bir savunma metinleridir. Bir Türk filmi vardı. Şener Şen'in orada bir repliği vardır. Evet. Tamam yaptım ama hele bir sor, niye yaptım?
1: Evet.
2: Hatıratlar tam olarak yani önemli bir kısmı. Bunu anlatmak için, bunu söylemek için yazılmış metinler.
1: Hocam onu tekrar eder misin? Yani bu hatıratların ve seyahatnamelerin, fütüvet veya siyasetnamelerin, bu geçmişin birikim ve tecrübesinin önemi nedir? Özellikle yeni başlamak isteyen insanlar için. Çok güzel bir noktadan giriş oldu yani.
2: Evet. Yani o günün tecrübelerini biraz mikro tarih açısından ele alıyoruz. Malumunuz tarih kitapları çok kuş bakışı bir bakış açısıyla çok yukarıdan bakar. Hı hı. Fakat bir hatıratı okurken, bir seyahatnameyi okurken sadece onun yazarının ya da anlatıcısının, ki her zaman yazılmış metinler değildir seyahatnameler veya hatıratlar, bir kişinin dinleyip not almasıyla da oluşabilmiş metinlerdir. O kişinin tecrübeleri üzerinden görüyoruz. Evet. Dolayısıyla bir kolektif şuur değil, kişisel bir yolculuk görüyoruz. Yeniden başlayanın ya da yeni bir başlangıç yapmak isteyen kişinin içsel bir yolculuğunu görmüş oluyoruz.
1: Bu sebeple... bir anlamda Hamit Hocam, aslında tarih kitaplarındaki o makro düzeydeki bakış açısını, yani uydudan bakıyorsunuz, orada tam olarak aslında nasıl bir plan, hayal, hedef çizmenek noktasında flu bir durum var.
2: Çok flu bir durum. Örnek veriyorum, Prut Seferi'ni biz Osmanlı açısından okuyoruz. Osmanlı gitmiş, savaşmış, galip gelmiş ve dönmüş.
1: Bizdeki bilgi bu kadar.
2: Ancak Yeniçeri Kürt Hasan isimli bir vatandaş Prut Seferi'ni beyanımdır şeklinde bir kitap yazmış. Prut Seferi'ni bir Yeniçeri'nin
1: gözüyle
2: okumuş oluyoruz. Buna mikro tarih diyorlar ama daha mikro, aslında en sıradan bir asker bunu anlatıyor. Biz ne komutanın gözüyle ne devletin gözüyle oraya gitmiş, savaşmış, bizzat mücadele etmiş birisinin günlüklerini okuyoruz.
1: O zaman hani bu mükemmellik ayrıntılardadır sözünün bir nevi aslında tecessüm etmiş halini orada teneffüs ediyoruz, doğru mu?
2: Kesinlikle o var. Bir de bize öğretilen tarihten daha farklı bir bakış açısını da görmüş oluyoruz.
1: Daha zengin,
2: daha rafine, yani sadece bir Yeniçeri'nin gözünden okumuş oluyoruz.
1: Evet.
2: Yani devletin o bütüncül bakış açısından uzaklaşıyoruz. Belki şimdi kitaptan spoiler vermemek adına, belki bir savaş bıkkınlığını görmüş oluyoruz vatandaşın.
1: Breakpoint diye bir film vardı. Bir devlet başkanına suikast yapılıyor. O bakış noktası diye bir koruma görevlisinin gözünden filmi başa alıyorlar. Olayı yaşayan birinin gözünden başa alıyorlar. Bir çocuğun gözünden başa alıyor. İlginç, çok zengin bir film olmuştu. Yani.
2: Hatıratlar içinde şunu söyleyebilirim. Aynı dönemde yazılmış, benzer aynı konuları anlatan farklı hatıratları okuduğumuz zaman çok zengin bir bakış açısını yakalıyoruz.
1: O dönemi daha iyi anlıyoruz.
2: Baba Ali baskınını anlatan çok fazla yazar vardır mesela hatıratında. Baba Ali baskınını farklı kişilerden çok farklı bakış açısıyla anlattığımızda aslında olayların hiç de bildiğimiz gibi olmadığını, bazen tarih kitaplarındaki tarihin çok böyle makro düzeyde kaldığını görmüş oluyoruz.
1: Peki bu ödeminden bahsettik ama peki bu yaptığınız okumalardan sonra gerek zafer gerek yenilgi, gerek başarı gerek başarısızlık anlamında bu yaptığınız rafine okumalardan peki yeniden başlamak isteyenler nereden başlamalı? Sizce nasıl başlamalar? Önümünden bahsettiniz. Yani nasıl bir bakış açısı sunduğunu gördük. Peki sizin bu okumalarınızdan yola çıkarak nereden nasıl başlamalı desek ne dersiniz?
2: Şimdi öncelikle bir geleneksel yaklaşım vardır. Başarılı olursam mutlu olurum.
1: Evet.
2: Ben bunun daha farklı olması gerektiğini, önce mutlu olup, önce kendimizden razı olup ve ya da razı olmak istediğimiz bir noktaya gelmek için mücadele ettiğimizde zaten mutlu oluyoruz.
1: Hamit Hocam çok kritik bir şey söylediniz. Yani şimdi modernitenin ve modernizmin ön plana çıkmasıyla birlikte önce başarı sonra mutluluk söylen. Aslında bu bir kapitalist yaklaşımdır.
2: Evet, kapitalist bir yaklaşım.
1: Yani akıl önde, kalp sonra. Halbuki bizim kadim medeniyetimizde önce kalp, ruh, duygu, mutluluk asıl olandır.
2: Asıl olan.
1: Başarı zaten kendiliğinden geliyor.
2: Bunları yakaladığımızda gerçekten başarı arkasından geliyor.
1: Yani aslında mutluluğun kendisi de bir başarı değil midir?
2: Tabii ki.
1: Yani çünkü onu yakaladığınızda.
2: Yani etrafına gülücükler saçan, etrafına pozitif enerji veren insan zaten başarılı bir insandır. Bir yerlere muhakkak gelir. Bir de her şeyi parayla da ölçmemek gerekiyor. Fakat bu başka bir bahsin konusu olabilir.
1: O zaman mutlu olmayı önceleyip başarıyı onun bir çıktısı olarak görürsek. Kurgulam. Yani bu yapındığınız okumalardan elde ettiğimiz aslında rafine spot cümlemiz
2: evet.
1: Bu.
2: Yani buradan hareket ettiğimizde de hatıratlar veya seyahatnameler insan nasıl doğrulur sorusunun bir cevabı. Örnek veriyorum, Rıza Tevfik Bölükbaşı biraz da ben konuşayım diye bir kitap yazıyor. Bunun ilk bölümü tamamen

0: devre anlaşmasını niye imzaladım?
1: Yani çok kritik bir
0: çok kritik bir şey. Sevr anlaşmasını imzalayan heyetin başındadır Rıza Tevfik Bölükbaşı. Biraz da ben konuşayım kitabının başı da tamamen bu konuya denk gelir. Şimdi Rıza Tevfik Bölükbaşı bir hain midir? Sevr anlaşmasını istediği için mi imzalamıştır? Elbette değil. Dönemin büyük bir aydınıdır. Onu o gözle okumamız gerekiyor. Fakat bugünden bakmamak gerekiyor o döneme. Rıza Tevfik Bölükbaşı'na o sevri imzalatan saikleri onun hatıratından okuyoruz.
1: Anlıyorum. O zaman yaptığınız okumalardan şöyle bir çıkarım yapabiliyor muyuz? Yani bazen siz bir yeniden başlamak için bir irade beyanı yapıyorsunuz. Bazen şartlar
0: bizi zorluyor yeniden başlamaya.
1: Bazen de çok daha büyük çalkantılar veya olaylar sizi ne yapabiliyor?
0: Bizi yeniden başlamaya zorluyor, itiyor. Kimisinin eşi ölür, yeniden başlar. Kimisinin ülkesi yıkılır ya da rejimi değişir. Bu sefer yeniden başlar.
1: Örneğin Suriye gibi.
0: Şu an Suriye yeniden başlıyor. Ya da biz milli mücadeleden sonra yeniden başladık. Sosyal medyada çok klişe bir söz geçer. Allah yeniden başlayanların yardımcısıdır diye.
1: Evet.
0: Yani hakikaten öyle, yeniden başlama iradesini gösteririz biz ama bazen de şartlar bizi yeniden başlamaya doğru iter. Burada da geçmiş tecrübelerden istifade etmek çok kritik bir nokta taşıyor. Şöyle söyleyebiliriz, tarihteki veya yakın geçmişteki isimlerin de tıpkı bizim gibi duraklayabildiğini, kırılabildiğini, incinebildiğini ama ertesi gün yeniden başladığını görmüş oluruz. Bu okumalarla ya da seyahatname zihnin sınırlarını genişletiyor. Nasıl genişletiyor? Bizim dünyamızdan farklı dünyalar da var, başka yerler var, başka hayatlar mümkün. Bunları görüyoruz. Bir Evliya Çelebi'den İbn Battuta'ya, batılı seyyahlardan modern günümüz gezi yazılarına kadar her metin bize belki de şunu fısıldıyor. Dünya senin yaşadığın oda ya da şehirden ibaret değil. Hayatın ritmi başka yerlerde başka türlü atıyor.
1: O zaman da bunu açtığınız zaman daha zengin, daha kapsayıcı, daha kuşatıcı bir bakış açısı elde ediyoruz. O zaman bizim dinleyicilerimize bu tür hatıratları, seyahatnameleri, siyasetnameleri, yani siyasetname dediğimiz şeyde bir yazı türü, yöneticilere ve halka öğütler aslında.
0: Öğütler ve bunların çoğu da zaten bazen hayvan hikayeleri üzerinden, bazen insan hikayeleri üzerinden anlatılan ve herkesin okuyabileceği aslında basit metinler.
1: Değil mi? Evet. Yani okuması keyifli.
0: Kesinlikle keyifli. Hatta Bin Bir Gece masallarını bile bu şekilde ele alabiliriz.
1: Değil mi? Sayın Hocam, biraz isterseniz geneli konuştuk, yavaş yavaş özele doğru inelim. Yani müsaadeniz olursa yaptığınız 150 tane bu hatıra ve hatırat okuma, seyahatname okumadan, özellikle program öncesinde sizlerle yaptığımız konuşmalarda çok kritik bir cümle kurmuştunuz. Ben oradan da başlamış olayım. Bu tür başarı hikayesi yazan insanların hep kırılma anlarında rol oynadığını, böyle lay lay lom lay lay lom böyle bir hayat olmadığını ve o zor anlarda bu tür başarı hikayelerine başladıklarını söylemiştiniz. Buradan da yola çıkarak 3 tane bir profil alalım. Bir genç profili, bir kadın profili, bir de yetişkin erkek profili. İsterseniz önce gençlerle başlayalım. Çünkü gelecek ve umut
0: gençlerimizde.
1: Özellikle yani Osmanlı'nın devamı olarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti önemli kırılma anlarından bir tanesi Çanakkale Savaşları. Burada bir şeyden bahsediyorsunuz. Bir profilden, bir biyografiden, bir kişiden. Bu bir gençten bahsediyorsunuz. Kimdir o? Hangi hatıratı yazmış, ne yazmış? Onu, ben çok etkilendim ondan. Dinleyicilerim de etkileneceklerini zannediyorum. Buyurun lütfen.
0: Ben 21 yaşındaki bir mülazım, bugünün deyimiyle Teğmen'den söz etmiştim programdan önce. İbrahim Naci, ki onun şahsında bütün Çanakkale'deki şehit gençlerimize rahmet okuyalım. Allah rahmet eylesin. Çünkü Çanakkale Savaşı yıllarında liselerimiz mezun veremedi. Askeri akademilerimiz, harbiyelerimiz o sene asker yetiştiremedi. Liselerimizden insanlar, lise 2, lise 3'teki öğrencilerimiz, o dönemin adıyla idadiler, tamamen Çanakkale'ye aktılar. Anadolu oraya aktı ve genç bir nesil kaybedildi. Bu gençlerden...
1: Yani ben Adana Erkek Sesi mezunuyum. O dönemlerde işte Adana Erkek Sesi mezun vermemiş.

0: mesela 1915'te.
1: Kayseri Lisesi için, Sivas Lisesi için de söylenir.
0: Tabi Kadastro Meslek Lisesi, Maliye Meslek Lisesi mezun verememiş yani.
1: Verememişler. O gençlerden İbrahim Naci, bunun günlüğü bir 10 yıl 15 yıl oldu zannedersem ortaya çıkalı, bir sahafta bulunuyor. Bir deftere elle yazılmış, Osmanlı Türkçesiyle yazılmış notlar. Bir tarihçi bunu fark ediyor, kanlı olduğunu fark ediyor. Dolayısıyla bu teğmenimizin şehit olurken defterin cebinde olduğunu görmüş, anlıyoruz bu bütün bu verilerden. Ve en sonunda da defteri cebindeyken şehit düştüğünü söyledik. Günlüğün sayfalarının sonrasında muhtemelen

0: sonuna başka bir el yazısıyla sahibi şehit oldu. Ve oklar, haritalar ve sayılar üzerinden tarih bize savaşı anlatırken saf ve sansürsüz insan psikolojisi üzerinden gösteriyor savaşı ve ölümden korkmadığını, büyük bir heyecanla savaşmak istediğini anlatan 29 gün süren bir günlük var elimizde ve bu yeniden başlamak için bence bu gencin Allah'a ısmarladık başlıklı günlüğünü, hatıratını okumamız gerekiyor kanaatindeyim. Günlük ailesiyle vedalaşmasından başlıyor ve en sonunda kan lekeli sayfayla sahibi şehit oldu yazısıyla.
1: Yani buradaki bu gencin 21 yaşındaki 20 yaşındaki bir teğmenin, yeni mezun bir teğmenin kendisinden sonra yeni başlayacaklara kendisini feda eden.
0: Kendisini feda eden, yeniden başlamaya vesile olan, başkalarının yeniden başlaması için kendisini feda eden bir
1: nasıl
0: genç.
1: Yüksek bir karakter, nasıl yüksek bir anlayış. Ve bunu sizin ifadenizle bu kişi bunu yazarken bunu coşkuyla isteyerek ve ölüme gideceğini bile o coşkuyla yazıyor.
0: Yani yaşatmak için
1: yaşamak
0: ediyorlar.
1: Evet.
0: Yaşatmak evet. için şehit oluyorlar. Yani bu gerçekten çok kıymetli.
1: Peki hocam ikinci bir karaktere geçelim. Bir kadın profili var. Hem Osmanlı'nın son dönemlerinde hem Cumhuriyet'in ilk yıllarında çok ilginç bir portre var. Ve Türkiye'de de işte tarihe mal olmuş bir isim. Mesela yeniden başlamak isteyenlerin aslında kendisine prototip olarak, rol model olarak alabilecekleri zorluklar, sıkıntılar ve eleştirilere rağmen ayakta durmayı başarabilen bir profil. Kimdir bu? Bir de bir kadın, evet. bir gençten dersler aldık. Bu kadın hanımefendi.
0: Kim? Aslında bunu Türkiye'deki hemen herkes biliyordur. Çünkü paralarımızdan birisinin, yanlış hatırlamıyorsam 50 liranın üzerinde hanımefendinin resmi var. Fatma Aliye Hanım. Aynı zamanda Osmanlı'nın son dönem en büyük münevverlerinden Ahmet Cevdet Paşa. Mecelle'nin de yazarıdır Ahmet Cevdet Paşa'nın kızıdır.
1: Evet.
0: Fatma Aliye Hanım gerçekten önemli bir münevver. Çünkü Türk edebiyatında ilk eserleri veren, ilk romanları yazan, ilk çevirileri yapan bir kadındır. Voltaire'den bir çeviri yapmıştır. Ve maalesef bunun kapağına ismini koyamamıştır. Tercüme eden bir kadın diye yazmak zorunda kalınan bir dönemde şiirler yazmış, romanlar yazmış ve tercümeler yapmış birisi. Hayatında yeni bir sayfa açmak, başarının peşinden gitmek ya da sıfırdan başlama cesareti arayan herkesin Fatma Aliye Hanım'da kendisi için bir şey bulabileceğini düşünüyorum. Sadece ilk kadın romancı unvanıyla sınırlı bırakmamamız gerekiyor ya da bir çevirmenle. Edebiyattan felsefeye, kadın haklarından yardım çalışmalarına kadar ki Kızılay'ın kadın kollarını da teşkilatlandırmış bir hanımefendidir. Geniş bir yelpazede eserler yapmış, çalışmalar yürütmüş. Gerçek, hakiki bir münevver hanımefendi.
1: Yani sadece mesela bu yazar çizer olmasından ziyade özellikle kadının sosyalleşmesi, hayata müdahil olacak bir profile bürünmesi noktasında ilk sembol isimlerden bir tanesi.
0: Sembol isimlerden, klasik bir eğitim de görmemiş, toplumun dönemin toplumsal şartları gereği herhangi bir okul okumamış, evde kendi kendisine çalışmalar yaparak Fransızca, felsefe, matematik, tarih dersleri almış, kendi özel çabasıyla edebi çalışmalar yapmış ve böylece Osmanlı'daki kadının o görünmezlikten sıyrılma çabasının, cesaretinin bir tezahürü.
1: Yani Fatma Aliye'de gördüğümüz şey, inandığınız doğrular, değerler ve yapmak istediğiniz hayallerle ilgili hiçbir şekilde geri adım atmamış, şartlar ne kadar olumsuz olursa olsun.
0: Ve bunu yaparken de kendi değerleri üzerinde sürekli sabit kalmış, kendi toplumunun maddi ve manevi değerlerine sahip çıkmış, bir pergel metaforu üzerinden düşünecek olursak bir ayağı sürekli kendi kültürümüzün dairesi içerisinde kalmış ama olabildiğince batıdan da istifade etmiş. Hakikaten faziletli ve münevver bir hanımefendi.
1: O zaman hani bir nevi Fatma Aliye hanımefendi kadim olanla güncel olanı meczedebilmiş
0: meczedebilmiş
1: ve bunu topluma da

0: halledilme başarısını göstermiş.
1: Hatta o dönemin önemli münevverleriyle de mektuplaşmaları olmuş. Geçtiğimiz yıllarda Ahmet Mithat Efendi'nin Fatma Aliye Hanım'a gönderdiği mektuplar yayınlandı örneğin. Kitap başlığı olarak da bir mektubunun hitap cümlesi seçilmiş. Çok da doğru bir ifadeyle, Fazıl ve Feylesof kızım.
0: Evet, yani Fatma Aliye'nin hakikaten o Osmanlı'nın son dönemleri ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında öyle hiç kimsenin yapmaya, söylemeye cesaret edemediği şeyleri, o pergel metaforundaki gibi kadim ayağa sabit ama güncel ayağa bütün dünyayı kuşatan bakış açısıyla çok net ifade ediliyor.
1: Günümüz Türkçesine tercümesi şekliyle de İslam Kadını, Nisvan-ı İslam adıyla güzel bir kitap yazmış. Aynı zamanda hatıralarını küçük bir risale olarak Levaihi Hayat, Hayattan Sahneler diye
0: O
1: tercüme
0: kişisel gelişim kitabı
1: şekilde.
0: da, olarak ben okumuştum onu.
1: Evet.
0: Çok ilginç tespitleri var hakikaten. Hayata dair çok rafine, süzme tespitleri var.
1: Romanlarında da topluma gerçekten mercek tutuyor. Muhaderatta olsun, diğer romanlarında olsun.
0: Evet.
1: Hakikaten bir mercek tutuyor. Bu açıdan hem toplumun manevi değerleri üzerinde sabit kalması hem de gençlere bir yol gösterici olması sebebiyle Fatma Aliye Hanım gerçekten örnek alınması gereken bir şahsiyet.
0: Değerli dinleyenlerim, hakikaten özellikle hanımefendi dinleyicilerimizin örneklik anlamında çok kaliteli bir profil Fatma Aliye Hanımefendi. Şimdi bir de yapımcımız uyardı beni, son 5 dakikaya girmişiz. Biz de yetişkin bir erkekle bitirelim. Genci söyledik, İbrahim Naci'yi, Fatma Aliye'yi konuştuk. Şimdi de Cumhuriyetimiz, Osmanlı son dönem, Cumhuriyet ilk dönem, bir yetişkin erkek profili, bir başarı hikayesi. Benzer. O kim? Onu bir tanıyalım hocam. Yeniden başlamak isteyenlere tanıtalım.
1: Hocaların hocası Sabahattin Zaim hocamızdan, Profesör Doktor Sabahattin Zaim'den söz edebiliriz. Bunun
0: Allah rahmet
1: içinde
0: eylesin.
1: Sabahattin Zaim hocamızın çok güzel bir hatırası var, hatırat kitabı var, Bir Ömrün Hikayesi.
0: Bir ömrün hikayesi.
1: Evet. Sabahattin Zaim hocam Türkiye'nin iktisat, çalışma ekonomisi, sosyal politikalar tarihine damga vurmuş önemli bir şahsiyet. Fakat insan inşasını bütün iktisadi yapıların önüne koymuş bir isim.
0: Evet.
1: Yani bu sebeple yeniden başlamak isteyenler için gerçekten güzel bir örneklik. Kalkınmanın sadece fabrika, para, istatistikler ya da diğer üretimler ibaret olmadığını, asıl kalkınmanın yetişmiş insan gücünde olduğunu göstermiş ve üniversitede olsun, şahsi hayatında olsun insan yetiştirmeye odaklanmış bir akademisyenimiz. Yakın zamanda vefat etmiş. Dolayısıyla çağdaşımız diyebileceğimiz bir isim. İlmi, irfan ve ahlakla bütünleştiren dengeli bir vizyon ortaya koymuş bir hocamız. Modern bilimsel metotların, yöntemlerin tamamını biliyor ve bunu uygulayan bir iktisatçı, ancak buna rağmen manevi ve kültürel kodlarından asla ve asla kopmamış bir hocamız. Kuru bir teknokrat değil, gerçekten kopuk bir idealist de değil, tamamen bilginin ahlakla birleştiğinde topluma faydalı olabileceğini gösteren, buna inanan ve bize inandırmak isteyen bir şahsiyet.
0: Orada Sabahattin Zaim Hoca'nın sevdiğim çok güzel bir sözü vardı. Yani özellikle dinleyenlerimizin de dikkatlerine sunmak istiyorum. Bilgi ahlakla yıkandığında hikmete, davranış ahlakla yıkandığında

0: yüzde yani birinden diğerine savrulan bir ekonomik model. Hatta şu an işte neoliberalizm dönemi var.
1: Evet.
0: Ve insan dünyada 8 milyar insan var. 6.2 milyar insan asgari ücretle çalışıyor. Yani bütün dünya aslında köle.
1: Evet, düşünce üretimi olmadığı zaman bir tarafa, daha önce yapılan, ortaya atılan teorilerden bir tarafa insan kendisini sürüklüyor. Fakat Sabahattin Zaim gibi akademisyenlerimiz, kıymetli hocalarımız hakikaten iki tarafın da doğrularını alıp üçüncü bir yol inşa edebiliyorlar.
0: Yani ya bir yol aç, ya bir yol bul.
1: Ya da yoldan
0: Ya da
1: çekil.
0: yoldan çekil.
1: Yani
0: Sabahattin
1: o
0: Zaim,
1: yol buluyorlar, onlar
0: evet.
1: yol inşa ediyorlar.
0: Yani teoride kalmamış bir
1: Kalmamışlar.
0: akademisyen olması belki çok değerli.
1: Kesinlikle. Son yıllarına ben yetiştim. O dönemlerde bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyordum ve bize şunu söylemişti: sizler her ne kadar maaşlı olarak da bir sivil toplum kuruluşunda çalışıyorsanız, insanlığa hizmet ediyorsunuz. Sivil toplum tamamen insanlara hizmet etme aracıdır. Dolayısıyla sizler gerçekten büyük bir iş yapıyorsunuz demişti. Burada da sosyal sorumluluk projelerinde çalışan insanlara bir selam vermiş olalım.
0: Eyvallah. Değerli hocam, çok keyifli bir sohbet oldu hakikaten. Bir de değişik bir format oldu. Hatıralar, hatıratlar, siyasetnameler, seyahatname ve fütüvetnameler üzerinden Osmanlı'nın son dönemi, Cumhuriyet'in ilk yıllarında böyle kırılma anlarında başarı hikayesi yazmış insanların biz hikayesini aktarmaya çalıştık. Peki bu konuyu niye seçtik değerli dinleyenlerim? Şimdi bilgi toplumundan yapay zeka ve kuantuma doğru bir tam kırılma anındayız. Tam bir dönüşüm anındayız. İşte bu anlamda size eğer bir enerji, bir prototip, bir rol model lazımsa, bir genç profili İbrahim Naci, bir hanımefendi kadın profili Fatma Aliye, bir diğeri de Profesör Sabahattin Zaim sizlere sunmaya, tanıtmaya çalıştık. Değerli hocam, teşekkür ediyorum paylaşımlarınız
1: Ben
0: için.
1: teşekkür ediyorum, sağ olun.
0: Değerli dinleyenlerimiz, bir yeniden başlama programımızın tekrar sonuna geldik. Bizleri radyolarınızın başında misafir ettiğiniz için teşekkür ederken, bu programın sizlere ulaşmasında emeği geçen yapımcımız Mine Avcı'ya, ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımda Mehmet Acar'a teşekkür ediyor. Hepinize hoş kalın, hoşça kalın ve bizimle kalın, yeniden başlayın diyoruz.

5 dakika. Zaman hızla akıyor, hayatın içine karıştım bile. Yeni yerler görmek, yeni şeyler öğrenmek benim işim. Bu yüzden yerimde duramıyorum. Adım mı? Seyyare. Bir düşüneyim nereye gitsem bugün. Elinizde ne iş varsa yapmaya devam edin. İki kulağınızın bende olmasını tercih ederim ama bir kulağınızla da yetinebilirim. Başlasın o zaman yolculuğumuz. İstanbul'un en güzel yapılarından birini ziyaret edeceğim. Şehrin göz bebeği Ortaköy'de, Ortaköy Camisi'nin önündeyim. Çok severim bu camiyi. Gündüz ayrı, gece ayrı güzeldir. İzle izle doymazsın. İbadet ederken boğazın renkleri dolar içeri. Eşlik eder sana. Asıl adı Büyük Mecidiye Camii olan bu yapı 1854 yılında tamamlanıyor. Büyük Mecidiye Camii buradaysa küçüğü nerede diye soranlara hemen cevap vereyim. Küçük Mecidiye Camii de Çırağan Sarayı'nın arkasında Yıldız Parkı'nın girişinde bulunuyor. Ortaköy Camii'nin bulunduğu yere ilk olarak Mahmut Ağa tarafından bir bina yapılıyor. Ancak bu yerin patrona Halil isyanı sırasında yıkıldığı biliniyor. Günümüze kadar gelmiş camiyi Sultan Abdülmecit inşa ettiriyor. Ortaköy Camii'ni Boğaziçi'nin en güzel yerine, Dolmabahçe Sarayı'nın yapımında da görev alan Migos Balyan yapıyor. Büyük Mecidiye Camii, şimdilerde daha sık kullanılan adıyla Ortaköy Camii, ince, uzun ve zarif iki

minareye sahip. Bu minareler 19. yüzyılın sonunda meydana gelen depremde zarar görüyor. Petekleri ve külahları yeniden yapılıyor. Bu kadarla da kalmıyor. 19. ve 20. yüzyıllarda meydana gelen deprem ve yangınlardan etkilenen cami çok sayıda onarım geçiriyor. 1960'larda denize doğru kaydığı tespit ediliyor. Kazıklarla ve betonla destekleniyor. Yakın zamanda eskiye sadık kalınarak ciddi bir restorasyondan geçiyor. Bazı Selahattin yani sultanlar için yapılan camilerde olduğu gibi bu camide de hünkâr kasrı var. Hünkâr kasrına iki yanından yükselen merdivenlerle çıkılıyor. Hünkâr camiye deniz yoluyla da ulaşabiliyor. Başımı gökyüzüne doğru kaldırıyorum. Minarelerin gövdesinden şerefeye geçişte bulunan yaprak motifler varakla boyanmış. Asıl da güzel parlıyor. Ortaköy Camii'nin ana kapısına merdivenlerden çıkarak ulaşıyorum. Geniş ve yüksek pencerelerden bol ışık ve boğazın mavi suları doluyor içeri. Cami, taş oymacılık sanatının eşsiz incelikteki örneklerini barındırıyor. Eserin kubbesi, sütunların arasından görülen bulutların tasvir edildiği kalem süslemeleriyle karşımda. Çok güzeller. Caminin süslemeleriyle ilgili önemli bir ayrıntıyı söylemem gerekiyor. İlk öğrendiğimde beni çok etkilemişti. Camide bulunan Allah, Muhammed, dört halifenin isimleri ve Hazreti Muhammed'in torunları Hasan'la Hüseyin'in isimlerini hat sanatıyla bizzat Sultan Abdülmecid'in kendisi yazıyor. Minberin üzerinde bulunan kelime-i tevhid de sultana ait. Ortaköy Camisi barok üslupla yapılmış bir cami. Mihrap, mozaik ve mermerden. Minberin yapımında da mermer kullanılmış. Mukarnaslarla süslenen yaşma ve tacı arasında Kur'an'dan bir ayet yazılı. Camide hem geometrik desenleri hem de barok tarza ait motifleri bir arada görmek mümkün. Her iki özellik de özenli ve ince işçilikleriyle göz kamaştırıyor. Akşama kadar buradayım. Ortaköy Camii'nin ışıklandırılmış halini izlemeden gitmeyeceğim. Biz 5 kadın bir olduk yola çıktık. Arif ve Naşit'ten de teknik destek almayı unutmadık. Seyyariyle beraber seyir defterini bugün alev tuttu. Ben de sesimle eşlik ettim Gülden. Tebdili mekanda ferahlık vardır. Size de bize de iyi gelir dedik. Tekrar buluşalım. 5 dakika.

sevgili dinleyiciler, Ergin Altay'ın dilimize çevirdiği Fyodor Mihailovich Dostoyevski'nin Budala adlı romanını kaldığımız yerden okumaya devam ediyoruz. Seslendiren Sevda Piyasa.

Neyi daha iyi bilirmişim? Öfkeli gülümsedi Rogojin. Ben nereden bileyim? Çok uğraştım. Ama Moskova'da kimseyle yakalayamadım onu. Bir gün şöyle dedim kendisine. Benimle evleneceğine söz verdin. Namuslu bir aileye katılacaksın. Ama şimdi nesin biliyor musun? Öylesin işte. Gerçekten böyle söyledin mi? Evet. Değil senin

Yarın olmak, şimdi seni yanıma uşak bile almam dedi. O zaman ben şöyle dedim. Ben de şuradan şuraya gitmem o kadar. Şöyle karşılık verdi. Öyleyse şimdi çağırıyorum Kelir'i. Söyleyeceğim ona. Yakandan tuttuğu gibi kapı dışarı edecek seni. Üzerine saldırdım. Yüzü gözü mosmor olana dek dövdüm. Olamaz diye haykırdı prens. Rogojin gözleri parlayarak alçak sesle. Oldu işte dedi. Sonra tam 1,5 gün uyuyamadım. Yemedim, içmedim, önünde diz çöküp yalvardım. Beni bağışladığını söylemezsen ölürüm de çıkmam bu odadan. Beni buradan dışarı atmalarını emretsen de gider suya atarım kendimi. Çünkü sensiz yaşayamam ben. O gün bütün gün aklını yitirmiş gibiydi. Kah ağladı, kah bıçakla üzerime yürüdü, kah yakası açılmadı küfürler etti. Zalyojev'i, Kelir'i, Zemtyushnikov'u hepsini çağırdı. Beni onlara gösterip alay etti benimle. Sonra şöyle dedi. Baylar gelin bu akşam hep birlikte tiyatroya gidelim dedi. O bu odadan çıkmak istemiyorsa varsın burada otursun. Ona bağlı değilim ben. Pafyon Semyonovich, ben yokken çay getireceklerdir size. Acıkmış olmalısınız. Tiyatrodan yalnız döndü. Hepsi ödlek, alçak bunların dedi. Senden korkuyorlar. Beni de korkutmaya çalışıyorlar. Buradan gitmeyeceğini, belki de beni keseceğini söylüyorlar. Oysa ben yatak odama gideceğim şimdi ve kapımı bile kilitlemeyeceğim. Görüyorsun ne kadar korkuyorum senden. Bunu göresin, bilesin diye öyle yapacağım. Çayını içtin mi? Hayır dedim. İçmeyeceğim de. Keyfine kalmış dedi. Ama hiç yakışmıyor sana bu yaptığın. Dediğini de yaptı. Yatak odasının kapısını kilitlemedi. Sabahleyin çıktı gülüyor. Sen aklını mı yitirdin dedi. Bu gidişle açlıktan öleceksin. Affet beni dedim. Affetmek istemiyorum dedi. Seninle evlenmeyeceğim de. Söyledim bunu sana. Bütün gece bu koltukta mı oturdun yoksa? Hiç uyumadın mı? Hayır, uyumadım dedim. Delilik bu yaptığın senin. Yine çay içmeyecek, yemek yemeyecek misin? Beni bağışlayıncaya kadar içmeyeceğimi, yemeyeceğimi söyledim sana. Hiç yakışmıyor sana bu dedi. Şunu bilesin ki ineğe eğer vurmak gibi senin bu yaptığın. Yoksa beni korkutmaya mı çalışıyorsun? Aç oturman umurumda mıydı sanki? Aman ne korktum. Çok öfkeliydi. Ama biraz sonra yine alay etmeye başladı benimle. Kin tutmamasına şaşırmıştım. Aslında kin tutar. Birine duyduğu kini de uzun süre unutmaz. O zaman şöyle düşünüyordum. Beni o kadar küçük görüyor ki kin beslemeye bile değer bulmuyor. Doğrusu da buydu. Soruyordu bana. Roma'da bir papa var biliyor musun? Duydum dedim. Genel tarih hiç okumamışsın sen Pafyon Semyonoviç dedi. Okumadım dedim. Al sana okuman için bir kitap veriyorum. Eskiden Romalı bir papa varmış. İmparatora kızmış. İmparator yalın ayak gelip sarayın önünde yere diz çöküp kendisini bağışlaması için yemeden içmeden 3 gün yalvarmış papaya. Orada yere diz çöküp aç susuz bekleyen o imparator 3 gün boyunca neler düşünmüş, ne yeminler etmiştir sence? Dur sana okuyayım. Yerinden fırladı, bir kitap getirdi. Şiir bunlar dedi. Ve imparatorun yere diz çökmüş beklerken o papadan öcünü nasıl alacağına ne yeminler ettiğinin, kendine ne sözler verdiğinin şiirini okumaya başladı. Yoksa hoşuna gitmedi mi Parfyon Semyonoviç dedi. Okuduklarının hepsi doğru dedim. Vay! Doğru olduğunu söylüyorsun. Öyleyse şimdi sen de hele bir evlensin benimle. O zaman bunların hepsini hatırlatacağım ona. Sıra bana gelecek diye yeminler ediyorsundur. Bilmiyorum, belki de öyledir. Nasıl bilmezsin? Bilmiyorum işte. Şu anda böyle şeyler düşünecek durumda değilim dedim. Peki ne düşünüyorsun şu anda? Senin az sonra yerinden kalkacağını, önümden geçeceğini, sana bakacağımı, arkandan bakışlarımla seni izleyeceğimi, giysinin hışırdayacağını, kalbimin küt küt çarpmaya başlayacağını, yürüyüp odadan çıkacağını, konuşurken söylediğin her sözcüğü, ses tonunu, söylediğin her şeyi hatırlayacağımı. Ama bu gece hiçbir şey düşünmedim. Hep uyurken soluk alıp verişini, gece 2 kez yatağında dönüşünü dinledim. Gülmeye başladı. Sanırım beni dövdüğünü hiç düşünmüyor. Belki hatırlamıyorsun da. Belki düşünüyorumdur. Ama bilmiyorum dedim. Peki ya bağışlamazsam seni? Seninle evlenmezsem? Söyledim, suya atacağım kendimi dedim. Belki daha önce öldürürsün beni. Böyle dedikten sonra düşüncelere daldı. Daha sonra sinirlendi ve çıkıp gitti odadan. 1 saat sonra yüzü asık döndü. Seninle evleneceğim Pafyon Semyonoviç dedi. Ama senden korktuğum için değil.
Ölmek umurumda.

da değil çünkü. Hayatım mahvoldu nasıl olsa. Daha ne olacak? Hadi otur, şimdi getirecekler yemeğini. Bir an düşündükten sonra ekledi. Seninle evlenirsem sadık bir eş olacağım. Bundan kuşkun olmasın, bana inanabilirsin. Bir süre sustuktan sonra şöyle dedi. Demek uşak ruhlu biri değilmişsin. Eskiden senin tam bir uşak olduğunu düşünürdüm. O anda nikah tarihini belirledi. Aradan bir hafta geçince de buraya, Lebedev'in yanına kaçtı. Arkasından geldiğimde şöyle dedi. Bütünüyle vazgeçmedim senden. Yalnız biraz daha beklemek niyetindeyim. Canım ne kadar isterse. Çünkü hala kendimin efendisiyim. İstiyorsan bekle. Şimdi durum böyle işte. Bu konuda ne düşünüyorsun Lev Nikolayevich? Prens Rogojin'in yüzüne üzgün bakarak onun sorusuna soruyla karşılık verdi. Sen ne düşünüyorsun? Ben düşünebiliyor muyum ki dedi Rogojin. Bir şey daha söylemek istiyordu ama derin bir üzüntü içinde sustu. Prens kalktı yine, gitmek istedi. İçinden gelen gizli bir düşünceye cevap veriyor gibi dalgın, alçak sesle yine de engel olmayacağım sana diye mırıldandı. Birden canlandı Rogojin. Gözlerinin içi parladı. Bak ne diyeceğim dedi. Bana karşı nasıl böylesine özverilisin hiç anlayamıyorum. Yoksa artık sevmiyor musun onu? Eskiden en azından üzülüyordun, farkındayım. Neden soluğu burada aldın? Ona acıdığından mı yoksa? Manalı manalı gülümsedi. Sana yalan söylediğimi mi sanıyorsun yoksa diye sordu prens. Hayır, inanıyorum ben sana. Ama bir şey anlayamıyorum. Ancak bir gerçek daha var. Senin acıma duygun galiba benim aşkımdan daha güçlü. Yüzünde kindar, bir şeyi açıkça söylemek isteğiyle içinin yandığını gösteren bir ifade vardı. Prens gülümsedi. Ne o? Sevgini kininden ayırt edemiyor musun? Sevgin biterse sonuç belki daha da kötü olacaktır. Söylüyorum bunu sana dostum Parfyon. Ne yani, boğazını mı keserim? Ürperdi prens. Bugünkü aşkın için, çektiğin bunca acı için nefret etmeye başlayacaksın ondan. Benim en çok yadırgadığım da tekrar seninle evlenmek istemesi. Dün bunu öğrendiğimde inanmakta zorluk çektim. Çok kötü oldum. Öyle ya, iki kez bırakıp kaçtı seni. Hem de tam evlenecekken. Demek bir şeyler var kafasında. Şimdi beklediği nedir senden? Para mı acaba? Ne saçmalık. Zaten fazlasıyla para harcamış olmalısın onun için. Nasıl olursa olsun, bir koca bulmak mı peki? Ama istese senden başkasını da bulabilir. Senin dışında bulacağı her koca da senden daha iyi olacaktır. Çünkü dik kafalısın sen. Belki boğazını da kesersin. Sanırım şimdi çok iyi de bilmektedir bunu. Acaba onu böylesine büyük bir tutkuyla sevmen mi? Evet, bu olabilir. Özellikle böyle bir sevgi arayan kadınlar olduğunu duymuştum. Yalnız şu var ki, prens sustu, düşünmeye başladı. Rogojin, prensin yüzündeki belirsiz, en küçük değişikliği büyük bir dikkatle izleyerek, babamın resmine bakarak neden tekrar gülümsedin diye sordu. Neden mi gülümsedim? Biraz sakin olabilseydin, kendini böylesine kaptırmasaydın bu aşka, belki tıpkı baban gibi olurdun. Hem de çok kısa bir zamanda. Söz dinler, ağzı var dili yok, sesi çok seyrek çıkan karınla baş başa otururdun bu evde. Sakin bir hayat sürerdin. Kim ne diyor dinlemezdin. Dinlemeyi gerekli görmezdin bile. Asık bir yüzle, hiç sesini çıkarmadan habire para biriktirirdin. Çok çok eski kitapları över, iki parmakla mı üç parmakla mı harç çıkartmak daha uygundur gibi şeylerle ilgilenirdin. O da ancak yaşlandığında. Gül sen gül. Geçenlerde babamın bu resmine bakarken o da aynı şeyi söyledi. Her konuda aynı şeyi düşünmeniz doğrusu çok şaşırtıcı. Prens merakla sordu. O buraya geldi mi yoksa? Geldi. Bu resme uzun uzun baktı. Babamla ilgili bir takım sorular sordu. Sen de aynı onun gibi olurdun dedi. Sonra gülümsedi. Parfyon Semyonovich diye ekledi. Tutkuların çok güçlü. O kadar güçlü ki zekan olmasaydı bu tutkular Sibirya'da küreye boylatırdı seni. Çünkü çok akıllı bir insansın. İnanır mısın? Aynen böyle söyledi. İlk kez böyle konuştuğuna tanık oluyordum.

Sevgili dinleyiciler, Fyodor Mihailoviç Dostoyevski'nin Budala adlı romanını Ergin Altay'ın çevirisinden okumaya devam edeceğiz. Teknik yapımda Ahmet Erdoğan, programı hazırlayan Elmas Coşkun.

Ülkemizi ve dünyanın pek çok ülkesini tehdit eden orman yangınları, küresel iklim değişikliğinin acı göstergelerinden yalnızca biri. Doğadaki canlı varlığını korumak için bitki örtüsüne, yaban hayatına zarar gelmesini önlemek zorundayız. Çünkü insan hayatı birbirine sıkı sıkıya bağlı bir zincirin halkaları gibi doğadaki diğer canlıların hayatına bağlı. Ağaçlar yoksa ormanlar yok. Ormanlar yoksa yağmur yok. Yağmur yoksa su yok. Su yoksa hayat yok.

0: Ana Haber Bülteni.
1: İyi geceler sayın dinleyiciler. Spikeriniz ben Hakan Yılmaz. 23 Ana Haber Bülteni ile sizinleyiz. Önce özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Şansölyesi ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi görüşülüyor. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı, 111 kişi hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Şubat ayındaki saldırıda yaralandığı doğrulanan ve sağlık durumu merak konusu olan dini lider Müçteba Hamaney ile Tahran'da bir görüşme gerçekleştirdi. Dinleyeceğiniz haberlerden özetler sunduk, şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklendiğini ifade etti. Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Şansölyesi Christian Stöcker'ı basın toplantısında ağırladı.
2: Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine dair görüş ve beklentilerimizi Sayın Şansölye'ye aktardım. Gümrük Birliği'nin güncel

0: güncellenmesi ve vize serbestisi diyaloğu başta olmak üzere Avrupa Birliği'nin atacağı adımların hepimizin menfaatine olduğunu vurguladım. Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğini sağlamak öncelikli hedefimiz olmayı sürdürüyor. Avusturya'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecine katkıda bulunmasını önemsiyoruz. Orta Doğu'da kalıcı barış için vazgeçilmez önemde olan iki devletli çözüme bağlıyız. Sayın Şansölye'nin de bilhassa hassasiyet gösterdiği Gazze'ye insani yardımların kesintisiz ulaştırılması konusu mevcut şartlarda önemini muhafaza ediyor. Avusturya ile ilişkilerimizde son dönemde yakaladığımız olumlu ivmeyi ekonomik ve ticari ilişkilerimizde de görmekten memnunuz. 2025 yılında yakaladığımız yaklaşık 4,5 milyar dolarlık ticaret hacmini inşallah bu yıl 5 milyar dolar hedefimize ulaştıracağımıza inanıyoruz.
1: Terörsüz Türkiye hedefinde adım adım sona gelindi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda grup önerilerinin ardından kritik aşama tamamlandı. Genel Kurul toplantısında milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi kabul edildi. 12 maddeden oluşan teklifin uzun süren görüşmelerini siyasi partilerin genel başkanları da takip etti. Yeni Parti, İyi Parti ve Saadet Partisi genel başkanlarıyla Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli de genel kuruldaki görüşmelere katıldı. Görüşmelere verilen arada milletvekilleriyle bir araya gelen Bahçeli, meclis kulisinde DEM Parti Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile görüştü. Bahçeli, çalışmalara verilen bir sonraki arada da genel kurul salonunda Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile tokalaştı. İkili kısa süre sohbet etti. Terörsüz Türkiye hedefinde mecliste tarihi bir uzlaşı sağlandı. Siyasi partiler terörün sona ermesi ve toplumsal barışın güçlenmesi yönünde ortak mesaj verdi. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine muhalefetin çoğunluğundan güçlü destek geldi. AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yasa teklifine DEM Parti, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grubu evet oyu vereceklerini açıkladı. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'ndaki görüşmeleri çerçevesinde konuşma yaptı. Abdullah Güler, "Bu kanun her yönüyle Türkiye modelidir," dedi. Güler, bu topraklarda bir daha silahın ve şiddetin konuşulmaması için çalıştıklarını vurguladı.
2: Bu kanun her yönüyle terörsüz Türkiye hedefi noktasında gerçek manada bir Türkiye modelidir. Bak, açık söylüyorum. Sürecin başından itibaren komisyonumuzun işleyişi, devamındaki raporun çıkışı, devamındaki görüşmeler gerçek manada bu toprakların evlatlarının çalışmasıdır. Bizim amacımız belli. Biz Türkiye'de bu topraklarda bir daha silahın, şiddetin asla konuşulmaması, bir daha bu topraklarda silah ve şiddet üzerinden bir meselenin ağır ekonomik sonuçları beraber yaşanılmamasını istiyoruz. Bu toprakların evlatları Türküyle, Kürdüyle, Alevisiyle, Sünnüsüyle, bu toprakların has evlatları samimiyetle bu sorunu çözmek ve gelecek Türkiye yüzyılına daha sağlam, daha kararlı, kardeşçe omuz omuza yürümek istiyor.
1: Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Yardımcısı Fethi Yıldız da partisi adına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda konuşma yaptı. Fethi Yıldız, "Terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız," dedi.
3: Devasa kaynaklarımızın heba olmasına neden olan terörü tarihin karanlık çöplüğüne göndermek üzereyiz. Terörsüz Türkiye vizyonu salt bir güvenlik politikası olarak görülmekten ziyade devletin bekası, iç cephenin güçlenmesi, hukukun üstünlüğü, demokratik katılım, toplumsal dayanışma

0: ekonomik kalkınmayı kapsayan bir devlet politikasıdır. Terörsüz Türkiye barış ve huzur demektir. Demokrasi ve hürriyet demektir. Kardeşlik demektir. Yüreğimizle, gönlümüzle terörsüz Türkiye'nin yanındayız.
1: Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda düzenlemeler içeren yasa teklifine destek mesajı verdi. Silahlar susarsa kardeşlik güçlenir diyen Cumhuriyet Halk Partisi Kars milletvekili İnan Akgünalp, teklifin genel kuruldaki oylamasında CHP'nin evet oyu vereceğini açıkladı. Herkes kazanacaktır, halkımız müsterih olsun, Türkiye kazanacaktır ifadesini kullandı. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul milletvekili Oğuz Kağan Salıcı ise teklifle tarihi bir adım atıldığını vurguladı. Silahın olduğu yerde sözün bir anlamı kalır mı? Biz bugün sözü başlatıyoruz dedi. Terörsüz Türkiye hedefine ilişkin 12 maddelik kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 468 oyla kabul edildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tarihsel tutarlılık ve sorumluluk adına bu yasaya evet diyeceğiz dedi.
2: Barışın önünde durmayacağız. Bir daha şehit gelmemesi için, hiçbir evladımızın gazi olmaması için, yoksul evlere ateş düşmemesi için barışın önünde durmayacağız. Bir anne daha evladının tabutuna sarılmasın diye, bu ülkenin çocukları, bu ülkenin geleceğini okullarda, fabrikalarda, tarlalarda, laboratuvarlarda kursun diye barışın önünü açacağız. Türkiye bölgemizdeki ve dünyadaki tehditlere karşı bir ve bütün olsun, güçlü olsun diye barışın önünü açacağız. Yıllardır teröre, silaha, gözyaşına harcadığımız gücümüzü üretime, eğitime, refaha ayırmak için barışın önünü açacağız. Ben ve yönetici arkadaşlarım tarihsel bir tutarlılık ve sorumluluk içinde bu yasaya evet diyeceğiz.
1: AK Parti'nin hazırladığı şehit aileleriyle gazilerin haklarına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edildi. Kanunla vazife malullerine ödenen aylıkların üst sınırı yükseltiliyor. Düzenleme ile malul sayılmayan personele de gazilik unvanı verilerek maaş bağlanacak. 9 maddeden oluşan kanunla şehit anne ve babalarına bağlanacak toplam aylık tutarına asgari gelir güvencesi getiriliyor. Ateşli silahla yaralanan ancak gazi sayılmayanlara da unvanları veriliyor. 15 Temmuz hain darbe teşebbüsü ve terör eylemleri sırasında yaralanan ancak malul sayılmayanlara maaş bağlanmasının da önü açılıyor. Düzenlemeyle şehit çocuklarına verilen eğitim desteği de genişletilecek. Vazife malullerinin tedavi masrafları ve bazı sağlık giderleri Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacak. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, kahraman gazilerle beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edilerek yasalaşan yeni düzenleme ele alındı. Mahinur Özdemir Göktaş, yeni düzenleme ile gazilerin birçok sosyal hakka kavuştuğunu belirterek, gazilerimizin daima yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Olayın bir kaza değil cinayet olduğuna dair derin bağlantılar olduğunu ifade eden Akın Gürlek, olayın hemen öncesinde FETÖ'cü Adil Öksüz'ün Amerika Birleşik Devletleri'ne gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini belirtti. Akın Gürlek, tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti.
3: Rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu da 2009 tarihinde bu örgütün hedefine giriyor ve söz konusu eylemin bir cinayet olduğu yönünde şu an çok derin bağlantılar var. Şu an itibariyle dosyada 21 tutuklu şahıs var. Bu operasyonların mutlaka devamı gelecek. Helikopter pilotunun kendisi, bizzat eşi örgütle irtibatta çıktı. Özellikle helikopter pilotunun olay günü örgütün mahrem imamlarıyla, Elazığ mahrem imamıyla telefonu, daha öncesinden de Adil Öksüz'le telefonları, toplantıları, Adil Öksüz'ün bu olay için Türkiye'ye gelmesi, bunlar hepsi bize örgütsel bağlantıyı gösteriyor. Adil Öksüz ile Kemal Batmaz'ın beraber Türkiye'de uçak pilotuyla, helikopter pilotuyla toplantı yapıp daha sonra da bir gün önce Amerika'ya beraber gittiklerini tespit ettik.
1: Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 111 kişi hayatını kaybetti. Kolombiya hükümeti deprem nedeniyle ulusal afet durumu ilan etti. Sarsıntılar başkent Bogota'nın yanı sıra Venezuela, Ekvador ve Panama'da da hissedildi. Deprem nedeniyle hasar gören bazı havalimanlarında uçuşlar askıya alındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dini lider Müçteba Hamane ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkiyan, Hamane'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu aktardı. Nükleer konusu da savaşın en büyük açmazlarından biri olmaya devam ediyor. ABD basınında konuyla ilgili bir iddia gündeme taşındı. Wall Street Journal gazetesi, Trump'ın Hürmüz'ün açılması durumunda nükleer anlaşma olmadan da savaşı sona erdirebileceğini yazdı. Gazetenin haberine göre Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açılmasını zafer olarak sunabilir. ABD, 3 tesise düzenlenen saldırılar nedeniyle İran'ın nükleer programını yeniden kurmasının pek mümkün olmadığı görüşünde. Bu nedenle Hürmüz'ün açılması durumunda ABD'nin İran limanlarına uyguladığı deniz ablukasını kaldırması gündemde. İran ve ABD arasında dolaylı müzakereler de sürüyor. Davet İslamabad yönetiminden geldi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf'la Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı arabulucu konumundaki Pakistan'a gidecek. İran, Hürmüz konusunda Umman'la da temasını sürdürüyor. Ticari gemiler için geçici bir rota oluşturulmasına ilişkin görüşmelerde sona yaklaşıldığı açıklandı. Ancak boğazın tamamen açılmasının Washington'la varılacak anlaşmaya bağlı olduğu vurgulandı. Rusya-Ukrayna savaşının 4. yılında karşılıklı saldırılar sürüyor. Saldırılarda iki ülkedeki petrol rafinerileriyle askeri altyapı hedef alınıyor. Ukrayna'nın düzenlediği insansız hava aracı saldırılarında 18 kişi hayatını kaybetti. Rusya'nın Sumi kentine düzenlediği hava saldırısındaysa 14 kişi yaralandı. Dinlediğiniz haberlerden özetler. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avusturya Şansölyesi ile ortak basın toplantısında konuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi kabul edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ankara'da Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı, 111 kişi hayatını kaybetti. İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, Şubat ayındaki saldırıda yaralandığı doğrulanan ve sağlık durumu merak konusu olan dini lider Müçteba Hamane ile Tahran'da görüştü. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Yarın 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Trabzonspor'un genç oyuncusu Salih Malkoçoğlu Al Jazeera'ya transfer oldu. Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi 21 yaşındaki oyuncunun transferi için 3 milyon 750 bin avro garanti ücret ödeyecek. Tümosan Konyaspor, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Arthur Masuaku'yu kadrosuna kattı. Demokratik Kongolu sol bekle 2 yıllık sözleşme imzalandı. Dünya futbolundaki kriz sürüyor. UEFA, Asya Futbol Konfederasyonu ve CONCACAF ortak bildiriyle FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya açıkça cephe aldı. Dünya Kupası ticari haklarını satma girişiminin ardından güven kaybı yaşandığı belirtilen konfederasyonlar Infantino'yu yetkilerini aşmakla suçladı. Galatasaray erkek voleybol takımının yeni transferi Efe Mandıracı için imza töreni düzenledi. Milli smaçör benim için duygusal bir imza olacak çünkü bütün çocukluğumda hayalini kurduğum formayı giyeceğim dedi.
4: Hava durumu.
1: Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl, Muş ve Kilis çevreleriyle İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Hava sıcaklığının güney kesimlerde mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Bazı il merkezlerinde beklenen gecenin en düşük sıcaklığı şöyle: Ankara 19, İstanbul 23, İzmir 25, Adana ve Antalya 26, Bolu 16, Samsun ve Diyarbakır 22, Trabzon ve Kahramanmaraş 24, Erzurum 12, Malatya 20 ve Van 15 derece.
4: Yol durumu.
1: Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunun 35 ile 39. kilometreleri arası üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle trafiğe kapalıdır. Ulaşım Şanlıurfa istikametinden iki yönde kontrollü olarak sağlanıyor. Ali Ağa Ayvalık yolunun 0 ile 6. kilometreleri arasında yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat et.

düşünmeleri gerekiyor. Sayın dinleyiciler, TRT Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenini dinlediniz. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı'ndan bildirilmiştir. Denizcilere yerel bildiri numarası 791. Karadeniz. Sondaj çalışmaları Yıldırım İMO 970-54-69, MMSEİ 271-053-959, Ertuğrul Bey, Aybüke, Florya, Mürvet İlhan, Mihrimah, Menderes, Osman Bey ve Orhan Bey isimli gemilerle 11 Ağustos-25 Eylül 2026 tarihleri arasında aşağıdaki Türk Ali 40 sahasında yapılacaktır. 42 derece 50 dakika 50 saniye kuzey, 31 derece 14 dakika 8 saniye doğu, 42 derece 50 dakika 53 saniye kuzey, 31 derece 16 dakika 51 saniye doğu, 42 derece 52 dakika 53 saniye kuzey, 31 derece 16 dakika 48 saniye doğu, 42 derece 52 dakika 50 saniye kuzey, 31 derece 14 dakika 4 saniye doğu. Çalışma gemilerinden 10 mil açık geçilmesi. Denizcilere yerel bildiri numarası 792. Karadeniz. Atış eğitimi 12 ve 13 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 10'dan saat 12'ye kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 41 derece 10 dakika kuzey, 29 derece 35 dakika doğu. 41 derece 19 dakika kuzey, 29 derece 30 dakika doğu. 41 derece 18 dakika kuzey, 29 derece 48 dakika doğu. 41 derece 8 dakika kuzey, 29 derece 48 dakika doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 793. Marmara Denizi. Atış eğitimi 12 ve 13 Ağustos 2026 tarihlerinde saat 6'dan saat 10'a kadar aşağıdaki sahada yapılacaktır. 40 derece 41 dakika 24 saniye kuzey, 28 derece 10 dakika doğu. 40 derece 36 dakika 24 saniye kuzey, 28 derece 10 dakika doğu. 40 derece 36 dakika 24 saniye kuzey, 28 derece 26 dakika doğu. 40 derece 41 dakika 24 saniye kuzey, 28 derece 26 dakika doğu. Denizcilere yerel bildiri numarası 794. Akdeniz. Bilimsel çalışmalar RV Bilim 2 isimli gemiyle 11-17 Ağustos 2026 tarihleri arasında aşağıda belirtilen noktaları birleştiren hatlar boyunca yapılacaktır. Hat 1. 36 derece 4 dakika 30 saniye kuzey, 33 derece 13 dakika 48 saniye doğu, 35 derece 42 dakika kuzey, 33 derece 15 dakika 40 saniye doğu. Hat 2. 36 derece 6 dakika 44 saniye kuzey, 33 derece 28 dakika 56 saniye doğu, 35 derece 41 dakika 43 saniye kuzey, 33 derece 28 dakika 56 saniye doğu. Hat 3. 36 derece 8 dakika 25 saniye kuzey, 33 derece 44 dakika 18 saniye doğu, 35 derece 43 dakika 41 saniye kuzey, 33 derece 44 dakika 18 saniye doğu. Hat 4. 36 derece 10 dakika 12 saniye kuzey, 34 derece doğu, 35 derece 45 dakika kuzey, 34 derece doğu. Çalışma gemisinden açık geçilmesi denizcilere duyurulur.

0: gecenin içinden.
1: Bugün 10 Ağustos 2026 Pazartesi ve İzmir'deyiz. Yaşanmış ve bitmek üzere olan bir günü alıp hiç yaşanmamış bir günün ilk saatine katacağız birlikte. Yapımcılarımız Gönül Gezbul ve Burhan Kaya. Teknik yönetmenimiz Mustafa Gökçe ve ben Çağatay Sevdi. Bilgilendiren, dinlendiren ve yeri geldiğinde de eğlendiren içeriğimizle yine yanı başınızdayız. Sevgili dinleyiciler, hepimize güç veren ve moral kazandıran bir çalışmayı tanıtarak başlayacağız programımıza. Şırnak'ın Balveren beldesine gideceğiz.

imkansızlıklar ortasında yakılan bir eğitim meşalesini anlatacağız. Öğrencileri yükseköğretim kurumları sınavına hazırlayan bilgi evinin gönüllü öğretmenlerinin neleri değiştirdiğine tanıklık edeceğiz. Balveren'de doğup büyüyen ve bu alanda öncü olan Türkçe öğretmeni Umut Bayram Artuç projenin 13 yıllık sürecini aktaracak ve bu başarı hikayesinin ete kemiğe bürünmüş bir sonucunu da dinleyeceğiz. Bilgi evinde aldığı kursla tıp fakültesini kazanan 6. sınıf öğrencisi Hasan Alkış'ı da duygularını alacağız. Tırnak'ta ateşi sönmeyen bu eğitim meşalesiyle umutlandıktan sonra sanat müziğiyle programımıza devam edeceğiz. Değerli iki Türk sanat müziği ses sanatçısını stüdyomuzda ağırlayacağız. Pınar ve Ümit Bulut. Duyguları, düşünceleri ve tabii ki özgün yorumlarıyla bizi sanat yolculuklarına ortak edecekler. İkilinin stüdyomuzdan gerçekleştirecekleri canlı performansları duygularımızın rehberi olacak. Pınar ve Ümit Bulut'un Türk müziğine katkıları sadece ses sanatçılığıyla da sınırlı değil. İkili aynı zamanda geleneksel müziği geleceğe taşımak için eğitmen rolü de üstlendi. Dolayısıyla kendileriyle Türk sanat müziğinin geleceğini de konuşma fırsatımız olacak. Ve sevgili dinleyiciler, şimdi bir müzik arası veriyoruz. Ardından da İzmir'den Şırnak'a uzanacağız.

0: Radyo 1.
1: Sevgili dinleyiciler, programın açılışında da belirttik. Şırnak'ın Balveren beldesinde gönüllü öğretmenler tarafından kurulan bilgi evi öğrencilerin yarınlarına ışık oldu. Hikaye nasıl başladı, nasıl ilerledi ve sonuçta ortaya nasıl bir tablo çıktı? İşte bu soruları birinci elden muhataplarına soracağız. Bilgi evin kurucularından doğduğu topraklara vefa borcunu gençlere ders vererek ödeyen gönüllü Türkçe öğretmeni Umut Bayram Artuç telefon attığımızda. Hocam merhaba.
2: Merhabalar, iyi akşamlar, nasılsınız?
1: Teşekkür ediyoruz, sağ olun. Siz nasılsınız? Yayınımıza hoş geldiniz.
2: Ben deyim, teşekkür ederim. Hoş buldum.
1: Ne güzel.
2: Sağ olun.
1: Ve aynı zamanda düzenlenen kurslardan geçip tıp fakültesini kazanan, bugünün artık hekimliği adımlayan 6. sınıf öğrencisi Hasan Alkış Şırnak'tan konuğumuz oluyor. Merhaba Hasan Alkış Bey.
3: İyi akşamlar, nasılsınız, iyi misiniz?
1: Teşekkürler, sağ olun. Siz nasılsınız? Yayınımıza hoş geldiniz.
3: Teşekkürler. Hoş buldum. Biz de iyiyiz. Teşekkür ederim.
1: Ne güzel, iki sesi, güzel sesi duyduk efendim. Şimdi projeden bahsedeceğiz ama hocam, Umut hocam, öncelikle sizi bir tanıyalım. Sonrasında da Hasan kardeşimizi, Hasan Bey'i tanıyalım. Umut hocam, biraz kendinizden bahseder misiniz? Bu projeyi nasıl doğurdunuz? Bu projeye gelme aşamasında nasıl yol aldık? Bunlardan da bahsedelim.
2: Merhabalar, ben Şırnak merkeze bağlı Balveren beldesinde yaşıyorum. Bu işe nasıl başladık, nasıl karar verdik, ben bir önce ondan bahsedeyim. Hı-hı. Ve şu an neler yapıyoruz, ne aşamadayız, onlardan bahsedeyim.
1: Tabii.
2: Ben 2014 yılında üniversiteden mezun oldum. İstanbul Üniversitesi Arkeoloji bölümünden mezun oldum ve beldeye yerleştik. Ailecik beldeye yerleştiğimiz zaman üniversiteden yeni mezun olmuşum, bu beldeyi kalkındırmak zorundayız. Arkadaşlarla, mezun olan arkadaşlarla birlikte oturduk. Hı hı. Ve o vefa borcunu ödeyip ne alanda iyiysek, aslında beldenin neye ihtiyacı varsa elimizden geleni yapmalıyız deyip bu gönül yoluna koyulduk. Hı hı. Bu gönül yoluna koyulduk ve Balveren Bilgi Evi, aslında önceden Balveren Kütüphanesi adı altında başladık. Şu an Balveren Bilgi Evi diye devam ediyoruz. Hı hı. Ne yaptık? Öğrendik, öğrettik. Hatta gelen öğrencilerle birlikte öğrendik. Kesintisiz bir şekilde 12-13 yıldır eğitime destek çıkıyoruz. Ve bu tamamen gönüllülük esasıyla yapılan bir şey. Aslında bizim amacımız, hani eğitime destek çıkmak evet, ama amacımız, en büyük amacımız da güzelliği ortaya çıkarmak. Yani güzel insan yetiştirmeye vesile olmak. Çünkü doğu demek çoğu imkandan yoksun, unutulmuş bir coğrafya demek aslında. Biz bu yönünü yaşadığımız için iliklerimize kadar biz de sahip çıkmak istedik kendimize, memleketimize, gençlerimize. Bize ait bir mekanda birleşmek ve o mekanda üretmek istedik. Üretirken de aslında meyve verdik. Şu an meyveleri de yiyoruz aslında. Çünkü zamanında öğrencim olan kişiler, bireyler şu an gönüllülük esasıyla yapılan bu çalışmada gönüllü öğretmenlerimiz. Yani benim şu an öğretmenlerimin yarısı zamanında öğrencimdi bunlar. Yani bir zincirin halkası gibi düşünün. Zincirin halkaları gibi birbirimize bağlandık, uzuyoruz.
1: Ne güzel.
2: Nasıl bir yerde başladık? Hı. Şimdi 1970'lerde kullanılmış bir eğitim binası vardı. Bina derken tek odalı bir yer vardı. Ve 2014'lü yıllarda hayvan barınağı olarak kullanılıyordu. Gerçekten ben kendim gittim o koyunları, ben ve arkadaşlarımla birlikte. Ben tek değilim, biz gönüllü. Şu an mesela 19 öğretmeniz. Ben tek başıma zaten yapmadım bunu. Biz birlikte yaptık. Ve o hayvan barınağından o hayvanları çıkardık. Tek odalık bir yapıydı. Tüm öğrenciler, tüm alanlarda, mesela eski ağırlık, sözel, sayısal, hepsi aynı sınıfta eğitim gördü. Liseden mezun olmuş öğrenciler dershanelere gidemiyordu. Merkez yakındı ama dershane çok kısıtlıydı ve öyle bir imkanları yoktu. Biz de hani dershane amaçlı başladık, eğitim vermeye başladık ve biz eğitim veren kişiler de hani eğitim fakültesi mezunu değil. Mesela ben dedim ya arkeoloji bölümü evet. mezunuyum. Ben Türkçe'de iyiyim, Türkçe derslerine girdim. Benim diğer arkadaşım eczacı, biyoloji de iyi, biyoloji dersleri. Avukat olan var mesela, fizyoterapist olan var. İşte her kim hangi alanda iyiyse o alanda yönelik, o alanda eğitim vermeye başladık, veriyoruz da. Yani tüm alanlar, mesela eşit ağırlık, sayısal sınıf, sözel, hepsi aynı sınıfta ders verdiler. Biz o mekana girdiğimiz zaman, o tek odalı mekana girdiğimiz, o evimize giriyormuş gibi girdik. Ayakkabılarımızı dışarıda bırakıp öyle mekanımıza giriyorduk. Çünkü orası bizim evimizdi, bize aitti. Hani biz sahiplendik o büyülü mekana. Şu an yani daha çok emek vererek şimdi daha kompleksi bir yapıya geçtik. Bu kompleksi yapı daha çok ses olabiliyoruz. Sadece beldemize değil, çevre köylerden, çevre ilçelerden, hatta çevre şehirlerden gelen öğrencilerimiz var. Ve bu tamamen verilen emeklerin karşılığında. Ve ben biliyorum ki o emeklerin karşılığı oldu, olacaktır. Daha hani hiçbir şey boşuna değildir.
1: Evet.
2: Çünkü asıl işimiz güzellik, iyilik. O güzeli keşfedip yaymak. Yaymak. Evet. Yani ben her sene 35-40 öğrenci, ben ve arkadaşlarım her sene 35-40 öğrenci üniversitelere yerleştiriyoruz. Bir nebze de olsa o üniversiteye yerleten öğrenciler kendi hayatlarını kurtarıyorlar. Yani çevre köylerden geliyorlar ve çevre ilçelerden gelen var, beldenin kendisinden gelen var ve bunlar bir nebze de olsa hayatlarını kurtarıyorlar o üniversitelere yerleşerek. 35-40 öğrenci az bir şey değil. Bir beldede 35-40 öğrencinin üniversiteye yerleşmesi yani bence çok iyi bir şey. Evet. Ve biz bu sene de sınav sonucunda ki çok hani biz sınav sonuçlarına göre başarı elde ettik demiyoruz. Hani o öğrenci ne kadar kendine yetebiliyorsa, çevresine yetebiliyorsa, insanına o vefa borcunu öderse biz o an başarılı oluyoruz diyebiliriz de, ama yine de mesela evet. Şırnak İl birincisi sözel bölümünde yine bal veren bilgi evinde çıktı. Ya da ilk 100 binde bizim şu an bu sene 22 bin öğrencimiz var. Yani bu da aslında eğitimin bir başarısı. Demek ki biz o eğitime sahip çıkabilmişiz diye diyorum. Yani evet. Emek ve gönül veren öğretmenlerimizin daha büyük, aslında daha güzel çalışmalarda bulunmalarını isterim. Yani bu iş, bu eşsiz yerin hani kısıtlı imkanlardan dolayı sönmemesi için aslında ses olmanızı isterim. Evet. Bir şekilde hani bu yetkililerin duymasını isterim. Hani bu da muhteşem bir emek, muhteşem bir sonuç var ve tamamen gönüllülük esasına dayalı. Yani biz çalışmalarımızı birleştirip var olan imkanlardan yararlanıp daha güzel şeyler yapabiliriz.
1: Evet. Evet, evet, gayet güzel bir iş yapıyorsunuz. Hatta bunlardan bir tanesi de şu anda telefon attığımızda Hasan Alkış, bu Balveren'in bilgi evinin

0: başarılarıyla birlikte haberdar oldum. Türkiye eşit ağırlıkta ilk 500'e giren bal veren beldeli bir komşumuz oldu. Bunun bal veren kütüphanesinden çıktığını duyunca çok şaşırmıştım ben de. Hı hı. Bununla birlikte nasıl bir yer olduğunu deneyimlemek istedim. Ayağımı oraya bastığım andan itibaren en çok hoşuma giden şeylerden biri, teker teker her öğrenci, yani şöyle, her öğrencinin üstünde cevher gibi işlemeleri çok hoşuma gitmişti. Başarı sadece her öğrenciyi İTÜ, Boğaziçi ya da Çapa'ya, Tıp Fakültesine göndermek değildi. Başarı bugün olduğundan daha iyi olmaktır. Mesafe kat etmek bir başarı. Evet. Bu huylarını çok sevdim. Bunun için çok emek sarf ettiler. En önemli şeylerden biri, bilginin tek başına bir şeyi kastetmediğini, bilginin tek başına yeterli olmadığını bana öğrettiler. Bunun ahlakla, güzel ahlakla, topluma faydalı olarak her şeyle birleştiğinde güzel bir şey ortaya çıktığını, bunlarla birlikte güzel birey olduğunu, bunlarla evet, birlikte güzel bir toplum inşa edebileceğimizi öğrettiler. Bu konuda onlara minnettarım.
1: Evet, peki mesela
0: önümden gelenin en iyisini yapan tüm hocalarıma, vallahi bir öğrenci olarak minnettarım, teşekkür ediyorum. Ben orada tek bir odada Eşit Ağırlık, Baysal, Sözel, tüm alanlarda birlikte çalışan arkadaşlar arasında bulundum. Evet, çok küçük bir yerimiz vardı, ısıtlı imkanlarımız vardı ama çok güzel hocalarımız vardı.
1: Evet.
0: Çok büyük mutluluklarımız ve büyük başarılarımız da oldu.
1: Ne güzel. Peki şunu da soracağım. Şimdi tıp fakültesini kazandığınızda sizde ve çevrenizde oluşan böyle duyguyu tanımlayabilir misiniz?
0: Ya, tıp fakültesini kazandığımda ben Şırnak Fen Lisesi mezunu öğrencisiyim. Ama lisem çok dolu bir çalışmayla geçmedi. Bunda profesyonel bir destek ve profesyonel insanlara ihtiyaç duyduğumu düşünmüştüm. Hı. Ama bal veren kütüphanesi herkesten daha profesyonel ve herkesten daha insancıl yaklaştı. Elimden tuttular. En iyisini yapmama, yapabileceğime inandırdılar beni.
1: Evet.
0: Ve oraya giderek bu çalışma sürecini onlarla birlikte yürüttük. Onlarla birlikte başardık. Bugün tıp fakültesi 6. sınıf öğrencisi oldum.
1: Ne güzel.
0: Seneye mezun oluyorum. Mezun olunca da yine memleketime gelip onlar gibi insanlığa faydalı bir birey olmayı düşünüyorum.
1: Evet, siz de bilgi evinde devam edecek misiniz bilgilerinizi aktarmaya?
0: Efendim?
1: Siz de bilgi evinde bilgilerinizi aktarmaya devam etmek istiyor musunuz?
0: Vakit buldukça, her zaman vakit buldukça, bu bir çarptır elden ele, vakit buldukça herkes oraya gidip bilgilerini aktaracaktır.
1: Evet.
0: Bir kişi değiliz. İki kişi değiliz. Yani bu kişilerle sınırlı değil.
1: Evet.
0: Çünkü 2014'ten itibaren hocamın dediği gibi, yani bu bir akış içerisinde, sürekli üniversiteye her yıl 45-50 kişiyi gönderirseniz, şu an 10-12 sene içerisinde yani 500-600 kişi olduk. Yani çok güçlüyüz bu konuda. Evet, imkanlar kısıtlı ama biz güçlüyüz, evet, biz başarıyoruz.
1: Evet, ne güzel. Peki Umut Hocam, size sorayım. Bu evet, sınıflardaki çalışma ortamları, öğretmen öğrenci veli ilişkileri hakkında biraz da detay verebilir misiniz bize? Şimdi aynı belde de olmanız mesela disiplin konusunda da bir sorun, olumsuzluk oluşturdu mu ya da olumlu mu oldu?
2: Şimdi bizim yaptığımız bu tamamen gönüllülük esasına dayandığı için zaten gelen öğrenci bunu biliyor. Hı. Gelen veli de bunu biliyor. Bunun farkında. Ve birçok meyve de verdiğimiz için zaten emanet ettiklerinde işleri rahat emanet ediliyor. Nasıl yapıyoruz biz bu akışı? Bizim program yapıyoruz. O programa göre hani öğretmenlerimiz, hani her biri çalışan oluyor. Ya da daimi orada olan öğretmenlerimiz de var. Mesela onun programına göre saatleri ayarlıyoruz. Sabahtan öğleye kadar derslerimizi veriyoruz. Öğleden İşte 4.30-5'e kadar etüt şeklinde soru çözümleri yapıyoruz. Sonra tekrar bir akşam yemek molası verilip biz gece 10'a 10.30'a kadar, hatta 11'e kadar açız. Sabah 6.30-7'de açıyoruz.

0: gece 10'a kadar açık bir şekilde eğitime destek çık. Sadece eğitim, hani üniversitelere öğrenci yerleşimi, biz çok etkinliğimiz var. Mesela 7'den 70'e mesela bizim kitaplığımız var. O kitaplıktan öğrenciler, beldenin tamamı, bütün köyün öğrencileri gelip o kitaplardan yararlanıyorlar. Kitap okumak için işte numaralandırma sistemlerimiz var. Gelip kitap alıp götürüp okuyup tekrar yenisiyle değiştiriyorlar. Sonra bizim birçok etkinliğimiz var. Mesela yarışmalar yapıyoruz. Satranç yarışmaları, şiir dinletileri, edebiyat şöleni adı altında voleybol turnuvası, hatta park boyaması, duvar boyaması, yani elimizden ne geliyorsa bu etkinlikleri de yaratıyoruz. Sadece hani üniversitelere göndermiyoruz o öğrencilere. Dedim ya, bizim mekanımız hepimize ait bir mekan ve ne kadar kompleksli olursak, ne kadar daha çok alanda kendimizi yetiştirirsek o öğrencileri, daha çok verim alabiliriz, daha çok ses olabiliriz diye düşünüyorum. Yani Bağveren Beldesi, evet, Sünnak merkeze bağlı Bağveren Beldesi küçük bir köy gibi düşünebilir, evet, ama içinde harikalar var ve ben 2014'ten bu yana ile başlamıyor bu vefa borcu. Zamanında medrese eğitimi verilmiş köyde ve çevre illerden buraya medrese eğitimi için. Yani bizim aslında genlerimizde, kanımızda var. Yani bizde de öğretildiği destek çıkıldı anne babalarımızdan. Biz öyle başladık, öyle devam ediyoruz.
1: Evet. Evet, ne güzel yapıyorsunuz. Peki şunu da sormak istiyorum. Şimdi gelen öğrenciler, mesela sınava hazırladığınız öğrenciler anlamında sadece üniversiteye yönelik mi çalıştırıyorsunuz, yoksa liselere geçişlerde de çalıştırdığınız öğrenciler var mı?
0: Liselere geçişlerde de yardımcı oluyoruz. Şimdi liselere geçişlerde daha çok şöyle bir durum var. Okulun kendi bünyesinde kurslar açıldığı için zaten hani onlar için bir imkan oluyor. Ha, hafta sonları bazen de gece vakitlerinde, evet, soru çözümlerinde destek olabiliyoruz. Varsa bir konu eksikleri destek olabiliyoruz. Ama birebir verilen eğitimimiz, sözel, eşit ağırlık ve sayısal 3 sınıfımız var. Onlara dersimizi veriyoruz. Ama diğer, dediğim gibi, eğer onların da bir eksiği varsa o eksiği de gideriyoruz.
1: Evet. Peki her gelene dokunuyor musunuz hocam, yoksa belli bir, çünkü oldukça katılımcı, katılmak isteyen, derslere katılmak isteyen sayısı fazladır, bir eleme süreci var mı sizde, nasıl oluyor?
0: Ya aslında biz ilk gün hani başladığımızda şey dedik, hani isteyen herkes, el uzatabildiğimiz herkes gelsin. Evet, öyle de yapıyoruz, şu anda öyle devam ediyoruz. Ama şu an hani bazen yetmeyebiliyor. Mesela sınıflar aslında 15 kişiliktir ama biz oraya sıra masayı yerleştiriyoruz. 30 kişilik yapıyoruz. Bazen 35 kişilik yapıyoruz. Yani aslında elimizin tersiyle itmiyoruz. Ne kadar barındırabilirsek barındırıyoruz. Hani şu ana kadar da hani öyle bir zorluk yaşamadık.
1: Ne güzel. Peki,
0: geri çevirmedik.
1: Hasan Bey, size soralım. Mezuniyet sonrası hayalleriniz nelerdir?
2: Mezuniyet sonrası şu an aklımda çok net bir şey olmasa da kardiyoloji üstünde bir şeyler düşünüyorum. Kardiyoloji alanında uzmanlaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi, çünkü kalp insanın hem fizyolojik olarak hem de hayati hem de duygularımızın, yaşam enerjimizin simgesi. Ülkemizde ve dünyada maalesef kalp hastalıkları hala en yaygın sağlık sorunlarının başında geliyor. Ben de memleketimden çıkan bir hekim olarak tekrar memleketime gelip bu çaresiz duruma el atmak isterim.
1: Evet, evet.
2: Buna bir çare olmak isterim.
1: Evet, o zaman son olarak sizin eklemek istediğiniz, Hasan Bey, ne var size ekleyelim, yavaştan da veda edeceğiz. Sonrasında Umut hocamıza söz vereceğiz.
2: Yani şöyle, bir insan gönlünden gelenin en iyisini yaptığında çok güzel şeyler ortaya çıktığını bal veren bilgi evinde gördüm. Onlara bir kez daha Balveren ve Şırnak beldesinde, Balveren beldesinde ve Şırnaklı biri olarak tekrardan teşekkür ediyorum ve nice başarılara imza atmak dileğiyle diyorum. Birlikte daha güzel izliyorum.
1: Evet.
2: Sözü Umut hocaya bırakıyorum.
1: Teşekkür ediyoruz. Umut hocam, sizin de projeleriniz var mı gelecekle ilgili? Onlardan da bahsetmenizi istiyoruz.

0: Ya ben dediğim gibi muhteşem bir emek var, muhteşem bir şey var. Bu gönüllülük esasıyla olan bağın daha da büyümesi için bu kısıtlı olan imkanlarımızın hani bence biraz iyileştirilmesi gerekiyor. O imkanlardan yani kısıtlı imkanlardan dolayı sönmemesi gerekiyor bu yerin. Ve ben gerekli kişilerin, yetkililerin aslında ciddi bir destek ve sahiplenme göstermelerini isterim. Çünkü çoğu zaman yetersiz kalabiliyoruz, yetmeyebiliyoruz. Çoğu şey projemiz var, çok şey yapmak istiyoruz ama yetersiz imkanlardan dolayı kısıtlanıyoruz. Ve ben bu gönüllülüğün zaten bitmeyeceğini biliyorum. Ama daha da iyi yerlere gelmesi için, yani yayılması için dediğim gibi destek çıkmasını isterim.
1: Evet, teşekkür ediyoruz. O zaman son olarak projeyle ilgili, bilgi eviyle ilgili eklemek istediğiniz ne varsa dinleyelim, veda edelim size.
0: Güzel insanı yetiştirmek bence herkesin elinde olan bir şey. Yeter ki emek verelim. Yeter ki o emeği verelim. Ve ben sadece bal veren beldesinde kalmasını istemiyorum. Bunun daha çok köylere, daha çok yerlere yayılmasını isterim. Özellikle doğuda unutulmuş bir coğrafyada bunun daha çok yayılmasını isterim. Çünkü buradaki gençlerin, buradaki çocukların, hatta buradaki yetişkinlerin bile ihtiyacı var. Ben sadece bel veren beldesinde kalmasını istemem. Bunun gittikçe yayılmasını isterim ve bunun için de var olan bütün imkanlarımı yani serip yardımcı olacağıma söz veriyorum.
1: Teşekkür ediyoruz biz de size. İyi günler ve kolaylıklar diliyoruz efendim.
0: Teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Değerli dinleyiciler, Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Hasan Alkış ve Türkçe öğretmeni, gönüllü Türkçe öğretmeni Umut Bayram Artuş telefon attığımızdaydı. Çok güzel bir iş yapıyorlar efendim. Bilgi evi ile kurucularından doğduğu topraklara vefa borçlarını ödüyorlar. Gönüllü öğretmenler tarafından kurulan bir bilgi evi. Öğrencilerin yollarına ışık tutuyorlar. Kendilerine başarılar diliyoruz ve teşekkür ediyoruz.

kaldırdım. Çay içtiğin bardağı rafa sakladım. Giydiğin ne varsa bir bir katladım. Bir damla yaş düştü. Çok al.

0: Gecenin içinden İzmir'den devam ediyor.
1: Değerli dinleyiciler, müzikten önce bir başarı hikayesi dinledik. Şırnak'ın Balveren beldesi Bilgi Evi'ndeki öğretmen ve öğrencilere buradan bir kez daha selam gönderiyoruz ve başarılarının devamlarını diliyoruz. Ve değerli dinleyiciler, dönüyoruz stüdyomuza. Yanımızda Türk sanat müziğinin zarif dokusunu hem yorumları hem de eğitmen kimlikleriyle yarınlara taşıyan iki değerli ismi alacağız. Bu gece stüdyomuzda canlı canlı Pınar ve Ümit Bulut bizlerle birlikte olacaklar. Efendim, öncelikle kendilerine bir hoş geldiniz diye. Pınar Hanım, hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk, merhaba.
1: Nasılsınız?
2: Teşekkür ederim, iyiyim. Sizler nasılsınız?
1: Sağ olun, bizler deyiz, teşekkür ederiz. Ümit Bey, siz de hoş geldiniz.
3: Teşekkür ederiz, sağ olun nazik davetiniz için.
1: Siz nasılsınız? Ne güzel, çok
3: şükür hamdolsun diyoruz.
1: Evet, de yalnız da gelmedik tabii ki efendim. İki tane de enstrümandan arkadaşlarımız var. Aşkın Vatan Koş Kanun'da efendim. Hoş geldiniz.
4: Teşekkür ediyorum, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
4: Sağ olun, çok şükür.
1: Bu gece bizlere eşlik edeceksiniz.
4: İnşallah.
1: Ne
4: İnşallah.
1: Güzel. Ve Ersin Çalgıcılar, keman sanatçımız. Hoş geldiniz.
5: Hoş bulduk, teşekkür
1: ederim. Siz nasılsınız?
5: Sağ olun, siz de iyisiniz.
1: Sağ olun, biz de iyiyiz efendim. Soyadınız çok böyle bu iş için sanki başka bir şey olsa değiştirecekmişsiniz gibi geliyor.
5: Aynen. Yani.
1: Bütün aile çalgı üzerine mi çalışıyor?
5: Aileden geldik.
1: Ne güzel, ne güzel. Tam soyadını da almışlar efendim. Ve şimdi öncelikle Pınar Hanım, sizi bir tanıyalım. Şöyle biraz kendinizden bahseder misiniz?
2: İzmir doğumluyum. 1980 İzmir doğumluyum. Müzik hayatım konservatuvarla başladı.
1: Hep İzmir'de miydiniz? Çıktınız
2: evet,
1: mı hiçbir ara İzmir'den?
2: Çok kısa soluklu, yani böyle bir Van seyahatim oldu. Müzik dolayısıyla.
1: Seyahat dediniz?
2: Yani müzik
1: gittiniz,
2: dolayısıyla.
1: Gittiniz geldiniz sadece.
2: Geldim.
1: Bir yaşama gibi.
2: Hayır hayır, yaşama olmadı. Hep İzmir'deydim.
1: Gerçek hakiki bir İzmir'deyle şu an program.
2: Ama tabii yani İzmir'de doğdum büyüdüm ama dedelerim Erzurum'dan gelme. Babam İzmir'de doğmuş, İzmir'de evlenmiş. İzmirliyim diyorum. Yani İzmirli, İzmir'i çok seviyorum. Evet, konservatuvarı.
1: Ege Konservatuvarı.
2: Ege Türk Müziği Konservatuvarı'nı bitirdim. Hı hı. 2002 yılında. Daha sonra bir 5 yıl kadar milli eğitimde öğretmenlik yaptım. Sözleşmeli öğretmenlik. Hı hı. Daha sonra yani sahne çalışmalarım tabii bu arada devam etti. Okula evet. Girdiğim andan itibaren sahne çalışmaları başladı zaten.
1: Sahneyi hiç bırakmadınız o zaman?
2: Hiç bırakmadım.
1: Hı hı. Kaç yaşında?

0: tanışana kadar gelmiş.
1: Eşim bıraktırdı falan diye.
0: Bırakmadık. Ondan sonra yani yollarımız kesişti. Artık beraber bu yolda yürümeye başladık. Evet. Ama tabii o süreçte biraz evlilikten sonra çocuk vesaire. Biraz kadını tabii ki de en kutsal görevimiz annelik. Sahneden evet. biraz uzaklaştırıyor. Akabinde bir Gazimir Belediyesi ile yollarımız kesişti. Hı. Orada bir memur olarak işe başladım. Çocuk korusu çalışmalarım. Hı. Orada devam etti. Bu arada eşimle beraber sahne çalışmalarımız.
1: Devam
0: sonra
1: edeceğim.
0: Şimdi hı. kendi bir mütevazi bir çalışma salonumuz ne var. Güzel. Orada korolarımız var. Güzel. Birlikte sahne, eğitmenlik hı. devam ediyoruz.
1: Ne güzel, ne güzel efendim. Hoş geldiniz tekrar. Ve Ümit Bey, sizden de biraz kendinizi tanıtmanızı isteyeceğiz.
2: Ya kişinin kendini tanıtması, anlatması kolay değildir ama.
1: Değildir, evet.
2: Şimdi ben de eşim gibi o zaman başlayayım. Ben Manisa Turgutlu doğumluyum.
1: Siz de çok uzaklardan değilsiniz.
2: Rahmetli yani. Annem babamın öğretmenlik dolayısıyla orada bulunması itibariyle orada dünyaya geldim. Hı hı. 85'ine kadar anne baba orada öğretmenlik yaparken oranın köylerinde öğretmenlik yaparken orada geçen hayatımız. 85'te babamın İzmir Devlet Korosu'nun sınavlarını kazanmasıyla İzmir'e evrildi yaşantımız.
1: Sizin babanız da o zaman
2: sanatçı. Evet, babam Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Klasik Türk Müziği Korosu'nun ses sanatçılarından da emekli oldu 2015 hı hı. yılında. Hı hı. Mehmet Bedri Bulut. Haliyle 85 yılından itibaren İzmir'de hayatımız devam etti. İlkokul, ortaokul, lise derken üniversitede benim de yolum. Ege Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarı'na geldi. Hı hı. Yolumuz orada kesişti eşimle evet. ama.
1: Bu kader ağlarını örmüş sizi.
2: Biz ama okulda bizden tanışmıyorduk ama.
1: Öyle mi?
2: Evet. Yani
1: ne zaman tanıştınız?
2: Biz birbirimizden habersiz okuldan mezunluktan 7 sene sonra.
1: Aynı yıllarda
2: aynı kampüs, mi? Aynı evet, kantinde okuduk.
0: Aynı dönemde
2: sohbetimiz dahi yoktu.
1: Sınıflar mı farklıydı? Nasıldı?
0: Sınıflar da farklıydı.
2: Sınıflar farklıydı.
0: Eşim benden 2 yıl daha.
2: Ama eşim çok havalı bir kızdı. Ben daha böyle bende motorum vardı. Böyle motorla okula gelip ders verip
0: daha mütevazıydı
2: yani. ben dedim ben bana bakmaz diyordum yani kızım. Pınar Hanım haliyle biz ona yanaşamadan aradan yıllar geçti. O bana yanaştı sonra.
1: 7 yıl sonra.
2: Tesadüfen bir koro
1: çalışmasına. Nerede karşılaşıldı?
2: Tesadüfen bir koromuzun çalışmasına geldi. O da böyle bir koro evet, arayışı içindeymiş.
0: Bir klarnet sanatçısı arkadaşımız, ortak arkadaşımız misafir olarak beni davet etti. Tanıştırayım sizi bak filan.
2: Derken ben bunu gördüm zaten. İçeri girdi. Aa dedim bu ne kadar güzelleşmiş. Yani ben yüzüme bakmaz dediğim kız yıllar sonra koroya geldi yani.
0: Tanırdın beni.
2: Evet. Evet. Peki. Sonra kader ağlarını ördü. Evet. 2 yıl sonra biz evlendik.
1: Ne güzel. Maşallah.
2: Sonra da birlikte müzik hayatımız.
1: Sahneler.
2: Yani şimdi tabii sahne hı-hı. diyoruz. Yani hı-hı. sahne eğitim iç içe hı-hı. eğitimle birlikte. Konser çalışmalarımız diyelim buna. Sahne deyince çok geniş bir alan aslına bakarsan. Hı hı. Hangisi sahne? Hani tam müzik piyasası değil aslına bakarsan. Biz biraz evet. daha mütevazi, biraz daha işin mütevazi boyutuyla Türk müziğine hizmet etme çabasında bir çiftiz diyelim.
1: Evet, evet. O zaman şimdi hazır gelmişken böyle sizin güzel sesinizi de dinlemek istiyoruz efendim. Bir canlı canlı enstrümanlarımızla birlikte bir ya da birkaç
2: evet şöyle birbirine bağlı olarak koparsa. İki şarkı seslendirelim. Klasik döneme ait Hacı Arif hı hı. Bey'in Mehmet Sadi Bey'den bestelemiş olduğu güzel gazelli bir şarkı. Bakmıyor çeşmi siyah feryade yetiş ey gamze yetiş imdade. Buna da bağlı olarak neoklasik dönemin önemli bestekarlarından Saadettin Kaynağ'ın bir bestesini ardından bağlayalım.
1: Evet,
2: aşk böyledir diyelim.
1: Dinleyelim efendim. Aşk böyleymiş meğer.

0: Evet, teşekkür ediyoruz. Gayet güzelmiş. Aşk böyleyse gayet iyiymiş.
1: Vallahi Saadet'in kaynak böyle ifade etmiş. Hacı Arif Bey de aşkın farklı bir duygusal yapısını bize böyle bırakmış miras olarak.
0: Siz de böyle yorumlamışsınız diye.
1: Biz de işte yani dilimiz döndüğünce yorumlamaya çalıştık diyelim.
0: Ne güzel. Peki sizin aşkınız da böyle miydi?
2: Daha güzeldi.
1: Sevda mukaddes daha bir azap gibi mi diyorsunuz? Yani
2: bizim daha güzel.
1: Ya tabii şimdi yani her şey güllük gülistan olmuyor ama tabii ortak payda da buluşabilmişiz ki 19. yılımız.
0: Maşallah ne güzel. Bunu da bir çocukla taşlandırdınız evet. Sanırım. Bir kız çocuğunuz var. Bizi evet. Dinliyorsa selamımızı da.
1: Kızımız da bu arada Çağatay abisi 9 Eylül Üniversitesi Müzik ve Bale bölümünde kontrbas
0: ne güzel.
1: Öğrencisi lise 2. sınıfa geçti bu yıl.
2: Evet, Batı Müziği Konservatuvarı'nda. Evet.
0: Batı Müziği. Peki sizi mi örnek aldı? Kendisi mi istedi yoksa böyle bir yönlendirme oldu mu anne baba tarafından?
2: Ya aslında yani bir kere genetik olarak bir aktarım oluyor yani. Hı. İsteseniz de çok müzikten ayrı tutamıyorsunuz. Zaten neredeyse 8 aylık hamileydim. Yani hı. Artık doktor hani çıkma diyene kadar sahneye çıktık. Akabinde kulislerde, konserlerde, provalarda büyüdü. Yani bir görsel hafıza yeteneği de vardı. Hı hı. Hani biz uzak tutmak istedik ama çok fazla bir ışık yakmadı bizi akademik yani anlamda.
1: Niye uzak tutmak istedik? Çünkü tabii hayat giderek zorlaşıyor. Yani evet. Dünyada sanata verilen, müziğe verilen değer, kıymet bizim

0: ülkemizde de ne yazık ki farklı boyutlara ulaşmış durumda. Bizler uzun yıllardır almış olduğumuz eğitimi mezun olduktan sonra yaklaşık benim 26 yıl, eşimin de 24 yıl olmuş. Bizler serbest olarak çalışmalarımızı yürütüyoruz ki bu tabii kolay değil ama değil şükür ki demek ki yolculuğumuzda güzel yol arkadaşlarımız olmuş. Hı. Beraber çalışmış olduğumuz gerek müzisyen, sanatçı dostlarımız olsun gerekse birlikte yol aldığımız, rehberlik etmeye çalışmış olduğumuz müzik eğitim alan yetenekli amatörlerle demek güzel bir gönül bağı kurmuşuz ki 20 küsur yıldır bu yolculuk bu yelkenli okyanusta bir yere takılmadan, vurmadan, çarpmadan yürüyor yani, yol alıyor, şükür diyoruz. Onun için yani çocuğumuzun her geçen zaman sürecinde zorlaşan bu dünya konjonktüründe daha böyle üzülmeden, daha sağlam ayakları yere basan bir mesleği olsun istedik ama yine armut dibine düştü.
1: Yani yolu açık olsun inşallah.
0: Yolu açık tüm çocuklarımızın. Evet, yani birilerinin bu işi yapması lazım. Yeteneği olan insanların bu işi yapması lazım ki sanat ölmesin. İnsanlar ölüyorlar ama sanat ölmüyor. Sanat devam ediyor. Devam ediyor. Bizler de bu yolculukta geride güzel izler bırakmaya çalışıyoruz. Naçizane.
2: Şimdi siz babadan almışsınız eli, devam etmişsiniz aslında baktığımızda bir genetik sizde
0: aslında
2: de var.
0: Aslında benim şöyle baba dedem, yani babaannemin babası Sadi Akatay. Erzurum folklorunu ilk derleyip toparlayan kişi. Yani Cumhuriyet dönemi sonrasındaki Erzurum'un ilk Türklerini derleyen isim. Arkadaşı Faruk Kaleli ile birlikte. Oradan gelen bir ben de baba, rahmetli annem de dayısı halk ozanıymış. Trakya bölgesinde at sırtında köy köy dolaşırmış. Haliyle genetik aktarım bende böyle. Eşimin de, onun da dede tarafı da çok kuvvetli yani müzikal bir genetik yapıya sahip. O da oradan gelmiş.
2: O zaman Pınar Hanım'a da soralım. Sizin böyle genetik nereden geliyor? Ailede, annede, babada var mı mesela öncelikle yakın
1: olarak? Annede, babada yok. Yani müzikle ilgilenen bir babamın rahmetli olduğu halasının oğlu bağlama çalardı. Aslında yetenek var ama müzikle ilgili tercihen, müziği tercih eden olmamış. Bir işte babamın halasının oğlu Bayram Keskin.
0: Deden, anne deden.
1: Hayır, anne, onu söyleyeceğim. Müzikle ilgilenen hani yani meslek olarak seçen yok. Müzisyen olarak. Ama genetik de yetenek tabii ki de var. Özellikle annemin babası dedem. Çok böyle Hafız Burhan gibi bir hançereye sahip. İnanılmaz uzun havalar çeker. Zaten Erzurum'da hayvancılık yaparlarmış. Dedem çok güzel kaval çalardı. Ve yetenek oradan. Yani
0: Erzurum hani, radyosuna çağırmışlar. Ama o yani.
1: Yani yoğunluğundan. Evet, işlerinden. Vakit ayıramamış. Annemin sesi çok güzel.
2: Aslında, söyler miydi bana? Hatırlıyor musun?
1: Annem de böyle daha hani biz ufakken falan öyle mırıldanırdı ama hani çok böyle müzikle iç içe büyümüş bir çocuk değilim yani. Ama yetenekten ötürü ben yani bilemiyorum ne hikmetse böyle kafama bir konservatuvara gireceğim diye ortaokul yıllarında koymuştum.
2: Tam
1: yani.
2: Ne zaman koydunuz diye soracaktım. Evet, peki enstrüman var mı hayatınızda?
1: Evet, benim aşkın arkadaşım benim sınıf arkadaşım.
2: Öyle mi?
1: Benim de sazım kanundu okulda.
2: Şu an çalıyor musunuz aktif olarak?
1: Çalmıyorum. Yani
3: çalsaydı ben burada
1: çalsaydı aşkının ekmeğine biraz taş koymuş olurduk. İyi ki de çalmıyorum ki aşkınla.
2: Aşkım öyle diyor. İyi ki çalmamışlar.
3: Sen evet. Solist. Sen daha güzelsin.
1: Evet, ben solistlikle devam ettim. Tabii saz çok nankör bir şey, bırakınca çok çabuk unutuyorsunuz. Öyle bıraktım.
2: Ne yani. Güzel, ne güzel. Peki sizin var mı Ümit Bey?
0: Benim çaldınız. Benim de enstrümanım mızraplı tamburdu.
2: Ben de bir an keman söyleyeceksiniz diye.
0: Vallahi ben de keman çalsaydım Ersin arkadaşım burada olmazdı. Onun için ben de onu düşünerekten değil tabii ki. Benim de mızraplı tamburdu ama okul bittikten sonra askerden önce tamburum evde havanın şeyinden çatladı ve kırıldı. Bir daha da onu ben yaptıramadım. Benim büyük eksikliğim. O bana küstü, ben de küstüm gibi oldu. Yani ama mızraplı tamburcu.
2: Zorunlu bir ayrılık olmuş gibi o tarafta.
0: Evet, evet.
2: Peki. Mesela şimdi bir araya gelmişsiniz yıllar sonra, üniversiteden sonra. Mesela ortak duygularda, ortak eserlerde buluşmuşsunuz. Mesela müzikte ortak duygunun önemini sorsak neler söylersiniz? Mesela illa bir ortak duyguda buluşmak gerekiyor mu? Çünkü yıllardır berabersiniz. Ortaklık hepin ikiniz de aynı yönde.

0: bakıyor musunuz müzikal anlamda? Yani. Arada çatışmalar oluyor mu? Çünkü beraber müzik yapıyorsunuz.
1: İstersen ben önce
2: lütfen.
1: Söyleyeyim Ümit'ciğim. Lütfen, tabii.
0: Burada şimdi başlamış şöyle.
1: Yok, çok şükür öyle bir yani çatışma yaşamıyoruz ama müzikal zevki insanı nasıl bir şey biliyor musunuz? Yaş aldıkça müzik zevkiniz de değişiyor. Yani mesela ben hep böyle okul zamanlarında öğrenciyken çok özgüvenli bir genç kızdım.
0: Hani onu anladık çok... az önce Ümit Bey detaylı bir şekilde anlattı.
1: Gerçekten o biraz insanı...
2: Yanında yanaşma şansı yoksun yani.
1: Ay sen de abartma yani. Canım o kadar da artık. Yani şöyle söyleyeyim. Biraz o özgüven çok fazla, her şeyin fazlası zarar diye özgüvenin de fazlası zarar oluyor. Aslında olmasa iyi bir şeymiş. Mesela o yıllarda böyle sesimle çok hani... daha böyle kerizli eserler okuyup daha tiz perdelerde dolanmayı, daha böyle nameler yapmayı filan. Gösterişli şarkılar söylemeyi, sesimin aralıklarını, tizlerini göstermeyi filan çok severdim mesela. O tarz şarkılar dinlemekten de hoşlanırdım. Ama şu an mesela, ve bunun birçoğunu da hem tabii yaş aldıkça da müzik zevkimle değişti. Duyumlarınız, her şey, yani hayata bakış açınız. Ama burada Ümit'in bana çok katkısı oldu mesela. Hani biz çatışmaktan ziyade, bilmiyorum, ben onu, o bana çok şey kattı. Bilemiyorum, umarım o da aynı şeyi söyler.
2: Birazdan dinleyeceğiz.
1: Yani sonra mesela Ümit'in çok sesini çok beğeniyorum. O böyle daha konuşur gibi şarkı söyler. Ve öylelikle aslında duygunun karşı tarafa daha çok geçtiğini zamanla keşfettim. Dedim ki ya böyle hani bir kere zaten o trilleri, o kerizleri her yerde yapmanın çok bir manası yok. Hani bir tanecik bir yerde yapıp imzanı atıp bırakmak çok daha güzel. Ama bu konuşarak şarkı söylemek, Ümit o anlamda dinlemekten ben çok keyif alırım eşimi. O öyle dinlemeyi, öyle soft, daha böyle naif tonları daha çok seviyorum artık. O yüzden biz hani çatışmak yerine daha güzel fikir alışverişinde bulunduğumuzu düşünüyorum.
2: Ortak konser programlarımız olunca koro repertuarlarını yaparken bile hep topluma depresif duygulardan uzak şarkılar dinletmenin daha önemli olduğu düşüncesiyle yani o pencereden bakıyoruz eşimle. Çünkü Türk müziği acılardan beslenen bir müzik. Çoğunlukla evet, romantizm tabii kuvvetli. Ancak acılardan beslenen bir müzik olduğumuz için burada o acıları ifade ediş şeklimiz bile, yani edebiyatı çok etkili kullanmış güfte yazarlarının ve kıymetli bestekarların eserlerini daha çok öne çıkarmayı kendimiz daha doğru buluyoruz yaptığımız işte ve konser programlarımızda. O bağlamda birlikte şarkı söylerken de seçtiğimiz şarkılarda ikili okumaya uygun eserler olsun düşüncesinde. Yani dedim ya, depresif, beni bıraktın gittin, ben şimdi kendimi kahrettim, şimdi beraber şarkı okuyoruz, olur mu? Onun yerine daha romantik, işte
1: bugün de repertuar
2: işte yaparken aşk böyledir gibi aşk. Evet, bu akşam da bizi dinleyen Radyo 1 dinleyenlerine güzel bir enerji aktarmayı arzu ettik naçizane.
0: O zaman aktaralım bir enerji daha.
2: Hadi aktaralım. O zaman aktaralım.
0: Hangi eser?
2: Erol Sayan'ın güzel zarif Buse'lik şarkısı. Bana bir aşk masalından şarkılar söyle.
0: Dinliyoruz efendim. Pınar ve Ümit Bulut çiftinden Kanunda Aşkın Vatan Koş ve Kemanda Ersin Çalgıcılar var.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık, sağ olun, var olun. Şimdi böyle programa göre ayarlıyorsunuz eserleri, şarkıları
1: evet,
0: mesela.
1: Yani, etkinliğin mahiyetine göre, saatine göre, enstrüman, bize refakat eden enstrümanların ne olduğuna göre,
0: ana göre,
1: farklı açılardan değerlendirerek repertuar çalışması yapmaya gidiyoruz.
0: Peki mesela çoğu ya da bütün konserlere beraber mi çıkıyorsunuz performanslara, yoksa ayrı ayrı solo solo? Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza yüreğinize sağlık, sağ olun, var olun. Şimdi böyle programa göre ayarlıyorsunuz eserleri, şarkıları
1: evet,
0: mesela.
1: Yani, etkinliğin mahiyetine göre, saatine göre, enstrüman, bize refakat eden enstrümanların ne olduğuna göre,
0: ana göre,
1: farklı açılardan değerlendirerek repertuar çalışması yapmaya gidiyoruz.
0: Peki mesela çoğu ya da bütün konserlere beraber mi çıkıyorsunuz performanslara, yoksa ayrı ayrı solo solo yaptığınız etkinlikler de oluyor mu?
1: Şöyle, biz koro konserlerinde genelde konserin sonunda bir şarkı, belki iki şarkı, o gecede bir anı olması düşüncesiyle seslendiriyoruz. Ama onun dışında harici özel birlikte solist olarak gerçekleştirdiğimiz konser programları da oluyor.
0: Yani ikiniz beraber.
1: İkimiz.
2: Ayrı ayrı gitmiyoruz.
0: Ayrı ayrı.
2: Yani artık hani Ümit'le biz tanışmadan önce ben konservatuar yıllarında sahne çalışmalarım.
0: Yeryüzünde yaşayan herkes bu süreçten de biraz olumsuz etkilendi. Sizler de
2: en çok sanatçılar.
0: Bu dönemde evet maalesef bir sıkı nasıl geçirdiniz o dönemi, özellikle onu merak ediyoruz. Bu dönemde neler yaptınız, bir de eser ürettiniz aslında diyebiliyorum.
1: Yani evet, yani bir şekilde ayakta kalmak durumundaydık. Gerçekten sanat camiası, müzik camiası özellikle tabii çok onlar çok zor bir süreç yaşadılar. Bu arada yani müzikten bahsediyoruz ama gerçekten sağlık camiasının tüm çalışanları, o zincirin her halkasının hakkını ödeyemeyiz. Yani biz Türk halkı olarak, insanlık olarak o cefayı, o özveriyi ne yapsak onun karşılığını veremeyiz. Buradan hayatını kaybeden, canları pahasına bu hastalıkla mücadele sürecinde hayatını kaybeden tüm doktorlarımızı, hemşehrilerimizi, sağlık çalışanlarını saygı ve rahmetle yad etmek istiyoruz.
0: Evet, teşekkür ederim.
1: O süreçte bizler de tabii ki ayakta kalmak için ve çevremizde bizlerden beslenen insanlara da faydalı olabilmek için yani aktif olmaya çalıştık.
0: Evet.
1: Kolay değildi ama aktif olmaya çalıştık. Stüdyo çalışmaları yapmaya gayret gösterdik. Naçizane kendi beste çalışmalarımızın kayıtlarını yapmaya gayret gösterdik. Böyle iki arada bir derede, o açılmaların olduğu günlerde ve saatlerde evden çıkıp kapanma saatinde tekrar eve dönerek stüdyo kayıtları yaptık. Koristlerimizle Zoom üzerinden koro çalışmalarını devam ettirmeye gayet gösterdik. Onların da yaşam motivasyonlarına olumlu katkılar sağlamaya çalıştık. Bizim için olabildiğince verimli olsun diye o süreci, bilinmez yaşanan o süreci verimli geçirmeye çalıştık. O süreçte İzmir Hatırası isimli çok değerli arkadaşımız, gıda mühendisi arkadaşımız Pınar Balkır'ın bir bestesini stüdyoya girerek onun kayıtlarını yaptık, aranjesini yaptık. Sevgili Ercan Taşdemir kardeşimiz, arkadaşımız bunun aranjesini yaptı. Sonra o kaydı okuduk. Sonra bunu pandeminin hemen akabinde de bir kliplendirerek sanatseverlerle buluşturduk. Bizim için de güzel bir anı oldu. Yani çünkü İzmir'le ilgili çok şarkı yok, yani iki elin on parmağını geçmez evet. İzmir temalı şu şarkı. Biz bu şarkıyı da İzmir'de geçmişte yaşanmış ölümsüz aşklara ve bu aşkların kahramanlarına, ölümsüz aşıklara ithafen seslendirdik.
0: Bir klip yaptınız. Bu ilk klibiniz miydi yoksa daha önce klipleriniz var mıydı mesela? Nasıl hissettiniz mesela? Kamera karşısında klip çekmek nasıl?
1: Doğal olmaya çalıştık. Çünkü doğal olunca o işin keyfi, rengi doğal olunca çıkıyor ve öyle yansıyor diye düşündük. Bilmiyorum tabii, izleyenlerin görüşünü almak lazım bu konuda.
2: Evet,
1: romantik bir şarkı, tatlı bir melankolisi olan romantik bir şarkıydı. Bizim için güzel bir anı oldu.
0: Evet. Ne güzel, ne güzel. Siz ne düşünüyorsunuz peki klip hakkında?
2: Hayır, klip hakkında. Şimdi bir yorum yapmayayım. İnsan kendi klibinde çok şahane oldu diyemez. Dinleyenlere, izleyenlere sormak lazım. Şarkının, dinleyicilerimiz bakalım şarkıyı nasıl bulacak merak ediyorum.
0: Üniversitedeki yıllarınıza döndüğümüzde oradaki Pınar Hanım ne der? Hadi böyle soralım o zaman.
2: Ay, hiç bilemiyorum. O başında kavak yelleri esen. Hiç bilemiyorum. Evet. Çok cahillik dönemleri tabii.
0: Estağfurullah. Şaka yapıyoruz efendim. Şimdi o zaman Pınar Ümit Bulut çiftinden İzmir Hatırası bir dinleyelim mi?
1: Evet, söz müzik Pınar Balkır.
0: Dinliyoruz efendim.

0: Ve devam ediyoruz değerli dinleyiciler programımıza. Stüdyomuzda çok değerli isimler var. Aşkın, Vatan, Koş, Ersin, Çalgıcılar, Pınar ve Ümit Bulut çifti TRT diyorum, Türk Sanat Müziği sanatçılarımız efendim programımızdalar. Çok güzel sesleriyle birlikte ve çalışmalarıyla birlikte sohbetimize de devam ediyoruz. Şimdi müzik ve terapi, aslında yerinizin ismini merak ediyorum. Özellikle.
1: Gönül makamı Türk Müziği Eğitim ve Terapi Kulübü.
0: Müzik ve terapi o zaman bir arada buluşuyor mu?
1: Zaten yani, öyle anladım. Değil mi yani? Müzik,
2: müzik başlı başına müzik, bir terapi zaten.
1: Yani çok evet. Güçlü bir terapi.
0: Peki olarak. Mesela bunu düşünerek mi yola çıktınız, ismini böyle koydunuz?
1: Evet. Ya zaten yıllardır hani gözlemliyoruz insanlarla bir araya geldiğimiz zaman ne kadar mutlu olduklarını çalışmalarda. Çok büyük acılar yaşamış ama akabinde o çalışma ortamında orada bulunan diğer arkadaşlarının enerjisiyle, müziğin enerjisiyle o acılardan bir nebze olsun hani sıyrılarak, tabii o acılar yine devam ediyor içeride ama günlük hayata adaptasyonda çok fayda görmüş üyelerimizle hani karşılaşınca bunu daha deneyimlemiş olduk.
0: Evet,
1: daha sağlam bir şekilde terapi edici. Çünkü çok farklı mesleklerden üyelerimiz var. Oraya hem sosyalleşmek için geliyorlar, hem de yeteneklerini geliştirmeye, hem de yoğun meslek yaşantılarının negatif etkilerini biraz olsun atmaya geliyorlar oraya.
2: Kimi şifalanmaya geliyor.
1: Şifalanmaya geliyorlar.
0: Söyleyerek. Böyle burada mesela sesin güzelliğinin sanırım çok önemi yok mu? Yani gelirken bir
1: yani biz yetenek ama. Olsun biz yani azami ölçüde yani bir müzik kulağı olmasını tercih ediyoruz. Grup çalışmalarımıza katılmak isteyenlerde gönül herkesin gelmesine gerek yok ama

0: Bir eleme süreci var mı?
1: Yani nazik bir şekilde yeteneği olan kişilerin daha uygun olduğunu, çünkü bir çalışma ortamında yetenekli insanlarla müzik kulağı olmayan bir insanı bir araya getirdiğimizde müzik kulağı olmayan insanın çıkardığı sesler duymadığı için farklı oluyor ve o arzu ettiğimiz ahengi olumsuz etkiliyor. Bir de biz hani projelerde hazırlıyoruz. Hani birlikte olmak keyifli ama müzik deyince o işin liyakatı, yeteneğinin olması amatörlerde dahi çok önemli. Hı. Amacımız kalabalık bir topluluk oluşturmak değil yani. Müziğe evet. ilgi duyan amatör, yetenekli insanların bir araya gelip orada bir sinerji paylaşması ve bunu konserler vesilesiyle o sinerjinin daha da geniş kitleye yayılabilmesi.
2: Bir evet. de tabii işin şu boyutu da var. Şimdi gelen insanların hobisi bu. Ama tabii bizim işimiz. Neticede altına imza atıyoruz ve tabii ki de etkinliklerimizin kaliteli, güzel bir etkinlik olmasını arzu ediyoruz.
1: Yani kültüre de bir katkısı tabii, olsun hep arzundayız.
2: O yüzden de belli bir müzik evet. kulağı arıyoruz yani.
0: Evet, nerede yeriniz tam olarak?
1: Kemeraltı'nda. Pirinç Center alışveriş merkezinin birinci katında, çok merkezi bir yerde. Kemeraltı'nın zaten çok güzel bir enerjisi var. Yani çalışma evet. öncesi ve sonrası gidecek o kadar çok yer var ki, kahve içmeye, tatlı yemeye, yemekten çalışmaya gelemiyorlar. Yani zaman tünelinde yolculuk yapıyorsunuz Kemeraltı'nda. Biliyorsunuzdur muhakkak evet, yani evet. muhakkak gitmişsinizdir. Kemeraltı'nda olması bizim için de iyi. Gelen ilgili üyelerimiz için de herhalde iyi oluyor.
0: Evet, açık oluyor mu her gün? Nasıl?

0: Örneğin Tülay Aktaş Gönüllü Kuruluşlar Güç Birliği'nde kurduğumuz Cumhuriyet Kadınları Söylüyor topluluğu var. O da 3-4 sene oldu. İzmir Hanımları Söylüyor topluluğu var.
1: 20 yıldır neredeyse, evet, Aşk Efsa 20 yıldan, evet, fazla
0: 19 sene oldu. Aynen 20 yıl.
1: Yeni ama yeni şu anda en yeni şöyle bizim kendi yerimizdeki topluluğumuz haricinde Foça Belediyesi ile.
0: Evet, o da 2 ay önce başladı. Ama onların çalışmasını orada yapma, onları Foça'da yapıyoruz.
1: Foça'da yapıyoruz. Bizim kendi yerimizde değil, Foça'ya gidiyoruz. Orada da çok
2: şimdi o zaman ben şunu merak ediyorum. Ben buradan bizi dinleyenler olacaktır mutlaka, duyanlar olacaklar. Şimdi bu koroya katılmak için geldiklerinde katılamayacaklar mı?
0: Ya biz onları hatırlı bir çay kahve ikram ediyoruz.
1: Bizim gönül makamı kapımız herkese açık.
0: Kısa bir sohbet ediyoruz. Yani müziğe ilgisinin hangi boyutta olduğunu anlamaya çalışıyoruz. Ne beklediğini anlamaya çalışıyoruz. Sonra bakıyoruz müzik kulağı uygunsa gerekli şeyleri kendisiyle paylaşıyoruz üyelik konusunda.
2: Evet.
1: Ya şu ana kadar zaten
0: yani hatırlı çayımız, kahvemiz her zaman var.
1: Evet. Hiç de öyle değil mi? Hiçbir yeteneği yani zaten müzikle ilgili bir etkinliğe katılmak isteyince mutlaka hani kendine bir güveni vardır. Müzikle ilgili bir yeteneği olduğunu düşünüyordur ki gelir. Yani hiç şu ana kadar değil mi? Hiç öyle yeteneksiz.
0: Çok kendini bilmeyen kişiler gelmedi. Çok
1: gelmedi yani. Evet.
2: Furhan Bey'le gelerek kendimize yer bulamadık.
0: Vallahi gideceğiz. Ya çayımız var.
1: Buyurun.
2: Evet, hazır bulmuşken efendim vakit de geçiyor, bir sesinizi de duyalım o zaman. Hangi eserle seslenelim?
0: Şimdi değerli sanatçı arkadaşımız, ses sanatçısı arkadaşımız Derya Derin'in bir tangosu. Aşk tangosu. Bu şarkıyı severek seslendiriyoruz. Radyo 1 dinleyenlerine armağan ediyoruz.
2: Buyurun efendim. Pınar ve Ümit Bulut çiftinden dinliyoruz. Buyurun.

0: Tattık ölümsüz aşkı.
1: Tattık ölümsüz aşkı.
2: Teşekkür ediyoruz efendim, ağzınıza yüreğinize sağlık.
3: Biz teşekkür ederiz.
2: Şimdi evet, şimdi müzik dışında neler yapıyorsunuz diye sorsam neler söylersiniz?
4: Hiçbir şey.
3: Sadece müzik. Pek bir şey yapmıyoruz. Mesela benim hobim var, bilardo. Üç band bilardo ile üniversite yıllarında çok ilgilendim. Çok böyle turnuvalara katıldım. O heyecanı yaşadım, çok güzeldi. Arada kaçıyorum. Böyle bir 10 günde bir 2 saat hanım diyorum ben biraz bilardo gideyim, arkadaşları göreyim. Evet. Arada bir böyle bir turnuva yapılıyor. Ümitçim gelir misin deniyor. Yani o eski arkadaşları görmek bana iyi geliyor. Çünkü 30 sene oldu.
2: Evet.
3: Neredeyse yani, ki 30'dan fazla olmuş. 93 yılında.
2: Evet. Bakıyorsun. 10 günde bir 2 saat ayırıyorsunuz kendinize.
3: Abi bir hafta bazen 10 gün 2 saat ayırmaya çalışıyorum.
2: Evet, evet.
3: Bir yerden beslenmem lazım çünkü yani.
2: Doğru. Pınar Hanım siz böyle...
4: Ben de ergen kızımla...
2: Alışveriş.
4: Evet. 15 yaşında bir ergenimiz var.
2: Ne güzel.
4: Tabii kız olunca biraz anneyle daha haşır neşir oluyor. Malum babaya biraz müsaade ediyoruz. O gidiyor. Biz de keyfimize bakıyoruz.
2: Ne güzel, ne güzel efendim. Şimdi vaktimiz de daralıyor. Sanırım iki canlı eserimiz daha var.
3: Öyle mi? Evet, doğru.
2: Onları
3: zaman,
2: da bir yetiştirelim istiyoruz. İşte.
3: Geçiyor yani bizim için çok değerli iki insan.
2: O zaman birisi, onları sıkıştıralım efendim.
3: Olur. Güzel yani seslendirmeye çalışalım. İzmir Devlet Korosu kurucu şefi, değerli hocamız, devlet sanatçısı Doktor Teoman Önaldın'ın yine değerli dost büyüğümüz Doktor Hüseyin Balkancı'nın güftesinden bestelemiş olduğu Acem Aşıran Makamı'nda bir şarkı. Demek ki gönlün bende. Demek dünya biliyor. Ne olur bir daha söyle. Kulağa hoş geliyor.

0: Teşekkür ederiz efendim. Kulağımıza gayet hoş geldi. İsterseniz eğer diğer şarkıyı da hemen bağlayalım.
1: Teoman Hoca'ya şeyimiz, saygı ve sevgimizi iletiyoruz. Hüseyin Balkancı'ya da keza öyle. Şöyle bağlayalım mı?
0: 5 dakikamız var.
1: Şöyle yapalım o zaman. 5 dakikam var.
0: Evet.
1: O zaman
2: onun
1: biz... yine bizim için...
0: Yok, onunla veda edeceğiz.
1: Öyle mi?
0: Veda tamam. etmek için 5 dakikamız var. Evet, tamam. O hariç, o süre var.
1: O hariç.
0: Evet.
1: Tamam. Şimdi baya zamanımız varmış yani.
0: Ben dedim, 4 eser daha sığdırırız buraya dedim.
2: Süper.
0: O yüzden bu eser için mesela 5 dakikamız
1: var. Makam değişikliği oluyor ama arada neyse tamam. Peki öyle olsun.
0: Olur mu?
1: Olur tabii ki. Kıymetli büyüğümüz Mustafa Töngemen ki... Mustafa Töngemen dünya matematik tarihinde 200 yıldır çözülmeyen bir soruyu çözen tek insan. Türk matematikçi, matematik öğretmeni. İzmir'de yaşıyor. Kendisine saygı ve sevgilerimizi gönderiyoruz. Güftesi Mustafa abiye ait. Aynı zamanda gel gönlümü yerden yere vurmak üzere ne olursunun da söz yazarı.
0: Dinleyelim o zaman.
1: Beste Erol Özbayram. Gel sevgili gibi otur yanıma. Şu an olduğu gibi.

0: Teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza, yüreğinize, gönlünüze sağlık. Son bir dakikamız. Son eserinizle veda edeceğiz. İsterseniz ona dair cümleleri.
1: Evet. Birkaç sene önce ebediyete uğurladığımız çok değerli şair büyüğümüz Yalçın Benlican'ın sözlerini yazmış oldu. Yine değerli dostumuz, diş hekimi dostumuz Aziz Zafer Tekin'in bestelemiş olduğu bir şarkı. Bu şarkıyı da stüdyoya girerek kayıtlarını yaptık ve inşallah uygun zamanda sanatseverlerle buluşmasını temenni ediyoruz.
0: İlk defa da burada mı dinledin?
1: Yani daha önce konserlerimizde okundu ama TRT bünyesinde sanıyorum ilk kez dinlenecek. Bizleri dinleyen tüm konuklara teşekkür ediyoruz. Bizleri radyoları başında dinledikleri için, bizlere vakit ayırdıkları için.
0: Biz de size teşekkür ederiz.
1: Sağ olsunlar.
0: Çok güzeldi. Çok güzeldi. Çok teşekkür ediyoruz sizlere de. Uzun uzun sohbet etmek isterdik ama süremiz de
1: estağfurullah.
0: Bitti.
1: Hayat akıyor.
0: Bu kadar.
1: Son sağlık ve sevgiyle.
0: Sağ olun efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Pınar Bulut, Ümit Bulut bizlerle birlikteydi. Aynı zamanda Aşkın Vatan Koş ve Ersin Çalgıcılar da bizlerle birlikteydi efendim. Çok teşekkür ediyoruz bütün sanatçılarımıza ve biz aranızdan ayrılıyoruz. Gönül Gezbol, Burhan Kaya, Ümit Şahin ve Çağatay Sevgi'yle birlikteydiniz. Tekrar buluşuncaya kadar şimdilik bizden bu kadar.

0: Saat 1.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Türkiye 50 yıllık terör belasından kurtuluyor. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifi Meclis Genel Kurulu'nda rekor bir oyla kabul edildi. 563 milletvekilinin katıldığı oylamada yasa teklifi için 467 kabul oyu verildi. AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yasa teklifine DEM Parti, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol Grubu evet oyu verdi. Kanunun yürürlüğe girmesi için terör örgütü PKK-KCK'nın silah bırakma sürecinin teyit ve tespiti beklenecek. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında

0: edilmesine ilişkin tarihi bir başarıdır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kabul edilmesi sürecinin devlet aklı ve millet irfanıyla titizlikle yönetildiğini belirtti. Cevdet Yılmaz, bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekiyor, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kabul edilmesinin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesi olduğunu belirtti. Gazi Meclisimizde atılan bu adımın ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimiz için kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklendiğini ifade etti. Erdoğan, Avusturya şansölyesiyle ortak basın toplantısında konuştu. Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anafartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere tüm kahramanlarımızı minnetle yad ediyorum, dedi. Erdoğan, Anafartalar Zaferi'ni Çanakkale Destanı'nın yazılmasında önemli bir merhale olarak niteledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Olayın bir kaza değil, cinayet olduğuna dair derin bağlantılar olduğunu söyledi. Bakan Gürlek, olayın hemen öncesinde FETÖ'cü Adil Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini belirtti. Tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu, dedi. 10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı, Konya Etbi Ceza İnfaz Kurumu'na ilişkin dezenformasyona karşı harekete geçti. Cezaevinde isyan çıktığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımlara yönelik başlatılan soruşturmada 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan resen soruşturma kapsamında 21 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi. Hatay'da ormanlık ve zeytinlik alanda yangın çıktı. Yangın ekipleri havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkian, dini lider Müşteba Amene ile Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkian, Amene'nin en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu söyledi. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısındaki Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 111 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında deplasmanda Avusturya'nın Sturm Graz takımıyla karşılaşacak. Bugün saat 21.30'da başlayacak mücadeleyi İspanyol Alejandro Hernandez yönetecek. Haberleri dinlediniz.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Gece Ezgileri başlıyor. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Hoş geldiniz. Programımıza Ali Ekber Çiçek'in, Ali Haydar Çiçek'ten derlediği Erzincan türküsüyle başlıyoruz. Turan Engin söylüyor. Gurbet elde bir hal geldi başıma. Ağlama gözlerim, Mevlam kerimdir.

Kurtulmuş Yazıcıoğlu'nun Hasan Hüseyin Kural'dan derlediği Ege türküsünü Emine Akmeş'e söylüyor. Çaya düştü tutamadım kolunu, uzak gitti bilemedim yolunu.

Mahsuni Şerif'e ait Kahramanmaraş türküsünü Nursal Ercan söylüyor. İşte gidiyorum çeşmi siyahım, önümüzde dağlar sıralansa da.

Zafer Sarı Sözel'in Mustafa Şimşek'ten derlediği Bilecik türküsüyle Özgür Eren sizlerle. Bir incecik duman tüter bacadan, oku derler böyle sarhoş hocadan.

Tegeli'nin İsmail Kuluoğlu'ndan derlediği İzmir türküsünü Makbule Kaya söylüyor. Söylenir gezersin yaban ellerde, Bağdat diyarına vardın mı turnam?

Gece ezgilerinin sonuna geldik. Programı hazırlayan Ufuk Bakır ve ben Mehmet Fatih Kılınç. Tekrar görüşünceye dek her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.
1: Nezaket mevsimi.
2: İnsanın en mahrem anlarını, en dokunulmaz kalesi olan evini ve en derin sessizliğini birer beğeni malzemesine dönüştürdüğü o tuhaf panayırı konuşacağız bugün. Nezaket mevsiminde dijital dünyanın ruhumuzu kuşatan o amansız görülme arzusunu ve bu arzunun kurbanı olan mahremiyetimizi ele alacağız. Nezaket başkasına karşı gösterilen bir zarafet değil sadece. İnsanın kendi hayatına, kendi mahremiyetine ve kendi sırrına duyduğu o vakur sakınma hali. Bugün paylaş butonu insanın kendine duyduğu o asil saygıyı bir vitrin ürününe dönüştürme riskini taşıyor ne yazık ki. Şükrü Erbaş insanın içini sızlatan bir tespitle şöyle söylüyor. Eskiden insanın bir içi vardı, bir de dışı. Şimdi sadece dışı var. İçi ise herkesin seyrettiği bir manzara. Erbaş'ın bu sitemi modern insanın dijital dünyadaki o sergilenme sancısının özetidir. Her anı, her yemeği, her hüznü, her sevinci birer dijital kanıt olarak sunmak aslında o hayatın o biricikliğini ve büyüsünü yok etmektir. Bergson yaşanılan anın saf bir akış olduğunu savunur. Bergsoncu bakışla baktığımızda o anı yaşamak yerine kaydetmek, görücüye çıkarmak, paylaşmak aslında o anı öldürmektir. Nezaket o anı kutsiyetine hürmet etmek, onu bir kalabalığın insafına değil, kalbinin mahremiyetine saklayabilmektir. Gazali, Kimya-i Saadet'te riyayı, yani gösterişi kalbi çürüten en büyük hastalıklardan biri sayar. Gazali'ye göre bir hayrı ve bir güzelliği başkaları görsün diye yapmak, o güzelliğin ruhunu zedelemektir. Bugün sosyal medyada sergilenen o mutluluk tabloları, yardım sahneleri, Gazali'nin uyardığı o riya tuzağının dijital tohumlarındandır. Dijital formudur diyelim ya da. Buhari'nin Edeb-ül Müfredinde ise mahremiyet imanın bir cüzü olarak anlatılır. Bir evin içine izinsiz bakmak nasıl haramsa, kendi evinin içini izinsizce binlerce gözün önünde açmak da o derece edep noksanlığıdır. Dijital nezaket çocukların masumiyetini, sofranın bereketini ve evin huzurunu o görülme hırsına kurban etmemektir. Hazreti Mevlana gözden ırak olan gönle yakın olur derken bazen gizlenmenin aşikar olmaktan daha büyük bir asalet olduğunu bize hatırlatır. Bauman günümüzde görülmüyorum o halde yokum anlayışının hakim olduğunu, mahremiyetin ise bir hapishaneye dönüştürüldüğünü anlatır. Hatta biz buna şeffaflık baskısı denildiğini de çoğu kitaptan okuyoruz. Bauman'ın bu teşhisine karşı biz kadim hicap duygumuzu dijital dünyaya da taşımalıyız. Bir başkasının hayatını gizlice izlemek, stalklamak deniyor biliyorsunuz. Ne kadar büyük bir nezaketsizlikse kendi hayatımızı bir göz hapsine sunmak da o kadar büyük bir gönül yorgunluğu oluşturacaktır. Gerçek nezaket bakışları üzerinde toplamak değil, bakışların ulaşamayacağı bir ruh dinginliğini kendimize inşa edebilmektir. Hayat sergilenmek için değil, yaşanmak içindir. Gelin bugün dijital dünyada bir mahremiyet kalkanı kuşanalım. Her anımızı değil, sadece değer katanı, her yüzümüzü değil, sadece derman bulanı paylaşalım. Başka

0: başkalarının özel hayatlarına ekranın arkasından izinsiz sızmaktan da haya edelim. Unutmayalım ki saklanan her an derinleşen bir hatıradır. Hayatımızın sadece izlenen bir manzara olmasına izin vermeyelim. Onu sadece seçkin gönüllerin girebildiği vakur bir bahçe olarak koruyalım. Yapımda Azize Gür, ses kayıtta Ayşe Koyuncu, teknik yapımda Mehmet Müesseroğlu ve ben programı hazırlayıp sunan Betül Şatır, görünmekten ziyade anlaşıldığımız, mahremiyetin o huzurlu gölgesinde serinlediğimiz güzel günler diliyoruz. Sözünüzün ehemmiyeti hayatımızın mahremiyetine emanet kalsın. İhtimamla, edeple, zarafetle kalın. Hoşça kalın.
1: Nezaket mevsimi.

0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Geçmişi unutmadan, geleceğin umudunu çoğaltarak, yaşamın anını yakalayacağımız, ritmimize ritim katacak, yaşamın ritmiyle karşınızdayız. Uzman konuklar, güncel bilgiler, hayatı kolaylaştıran tavsiyeler ve geleceğe dair ilham veren sohbetler. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor ve siz de bu ritme davetlisiniz. TRT Radyo 1'de Yaşamın Ritmi ile sizinleyiz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve speakeriniz ben Sıla Koç. Tarihimizin dönüm noktalarından biri olan Anapartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Çanakkale ruhunu ve bu büyük başarının milletimizin hafızasındaki yerini konuşacağız. Gazi Mustafa Kemal'in üstün komutanlık başarısıyla tarihe geçen Anapartalar Zaferi yalnızca bir askeri başarı değil, aynı zamanda bağımsızlık inancının, fedakarlığın ve vatan sevgisinin simgesi. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere vatan uğruna canlarını feda eden bütün aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. Bugünkü programımızda zaferin tarihsel önemini, günümüze bıraktığı değerleri ve gelecek nesillere aktarılması gereken mirasını Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Mert'le konuşacağız. Hayatta hepimizin ulaşmak istediği hedefler, gerçekleştirmek istediği hayalleri var. Ancak başarıya giden yolda bilgi ve yetenek kadar motivasyon da önemli bir rol oynuyor. Peki motivasyon nedir? Zor zamanlarda nasıl korunur? Başarılı insanların ortak özellikleri nelerdir? Psikolojik danışman Profesör Doktor Tayfun Doğan'la konuşacağız. Hazırsanız Yaşamın Ritmi başlıyor. Hayata dair her şey yeni bir ritimle buluşuyor. Bugünü anlamak ve geleceği yakalamak için merak ettiğiniz tüm konular yaşamın ritmiyle buluşuyor. Hayatın temposunu yakalamak isteyenler yaşamın ritmine kulak versin. Yaşamın Ritmi hafta içi her gün canlı olarak saat 10-10-10.55 arası TRT Radyo 1'de. Sevgili dinleyenler, bugün Anapartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümü. Çok özel, önemli bir gün. Bugünü tekrar hatırlamak için, bugüne nasıl ışık tuttuğunu anlamak için Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarih Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Sayın Hasan Mert'le birlikteyiz Yaşamın Ritmi programında. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Günaydın Sıla Hanım. Tüm dinleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum.
0: Biz de sizi çok teşekkür ediyoruz. Efendim kutlu olsun dedik Anapartalar Zaferi'nin yıl dönümü. Nedir acaba Çanakkale Savaşları içindeki önemi, hangi şartlarda kazanıldı? Şöyle bir genel olarak bize nasıl anlatırsınız Anapartalar Zaferi'ni?
1: Elbette yine bir Ağustos ayındayız. Zaferler ayı olarak tarihimize yer etmiş bir ay, kutlu bir zaman. Malazgirt Savaşı'ndan başlayıp Otlukbeli, Mercidabık, ardından Büyük Taarruz ve Meydan Muharebesi'yle Anapartalar'a kadar zaferlerle dolu bir ay. Şimdi evet. Ağustos ayında neden Çanakkale'yi anlatıyoruz? Çanakkale Zaferi deyince herkesin aklına önce 18 Mart Zaferi geliyor. Hı hı. Ancak takdir edersiniz ki Çanakkale 18 Mart'la sınırlı değil. Bir günde başlayıp bir günde bitmedi. Esasına bakarsanız Çanakkale'ye ilk bomba 1. Dünya Savaşı'nda 3 Kasım 1914'te atıldı. Evet. Ve son düşman askeri 9 Ocak 1916'da bölgeden çekildi. Yani toplamda 14 aylık bir cedelleşme, bir muharebeler dizisi var Çanakkale'de. İşte Anapartalar bunun bir parçası. Hı hı. Düşman tabii ki 1. Dünya Savaşı'nda İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'ne savaş açınca öncelikle İstanbul'u hedef aldılar. En kestirme yol İstanbul'u ele geçirmek ve ardından Osmanlı'yı savaş dışı bırakmaktı. Bunun için tabii Balkan Harbi'nde Osmanlı Devleti yenilmiş. İki yıl önce daha 1912'de Bulgarlara, Sırplara mağlup olmuş. Dolayısıyla bu Türklerin karşı koyma gücü yoktur zannediyorlar ve sadece donanmayla geçebileceklerini zannediyorlar Marmara'yı. Ancak 18 Mart'ta hepimizin bildiği, andığı büyük bir deniz zaferi kazanıldı. Özellikle kıyı topçusu, Türk topçusu ve mayınlar donanmanın geçmesine izin vermedi. Bunun üzerine hemen İngiliz Genelkurmayı bir kara taarruzu başlatacak. 25 Nisan tarihi belirlenmişti. Özellikle Gelibolu Yarımadası'nın coğrafyasını gözümüzün önüne getirirsek, güneyden ve batıdan çıkartma harekatıyla kıyıyı temizlemek ve donanmaya açık hale getirmek istiyorlardı. Burada tabii ki başarısız oldular bir kez daha. Karşılarına işte Mustafa Kemal Bey, albay, yarbay o zaman, efendim 57. Alay ve Kahraman Mehmetçik dikildi. Ve 25 Nisan'da başlayan taarruzları başarısızlıkla sonuçlandı. Bu sefer tabii kısır döngüye girmiş bir savaş siperlerde kıyı muharebesi. İngiliz genelkurmayı özellikle Sir Ian Hamilton tekrar savaş bakanlığına mesajlar gönderip takviye birlikleri istedi. Bu suretle aldığı takviyelerle Türk savunmasını boğacak. Ancak bu kez biraz daha genişletilecek taarruz bölgesi, işte yine Çanakkale coğrafyasını bilenler, biraz daha kuzeyde o Tuz Gölü, efendim Suvla Koyu ve Anafartalar Ovası yeni taarruz mekanı. Zaten Mustafa Kemal Bey Haziran ayında yazdığı raporlarda bu bölgeye bir çıkartma olasılığından bahsediyor. Efendim şimdi Osmanlı Genelkurmayı'na baktığınız zaman Harbiye Nazırımız Enver Paşa en tepede. Onun altında 5. Kol Ordu Komutanı Liman von Sanders. Alman Maraşalı. Onun da altında Esat Paşa var. 3. Kol Ordu Komutanı. Yani Mustafa Kemal Paşa, özür dilerim, ağzımız alışmış tabii hep paşa diyoruz ama evet, 34 yaşında genç bir subaydan bahsediyoruz. O 19 dönem. Mayıs'ta albaylığa terfi edebilmiş. Albay yani. Haziran ayında bu şekilde uyarılarına rağmen fazla kulak asılmamış. Neticede İngilizler bunun için planlarını tamamlıyorlar ve 20 bin kişilik takviye bir kuvvet daha getiriliyor. Suvla Koyu'na 6

0: Ağustos'ta çıkartma başlıyor. Oradaki mevcut efendim Anzak tümeniyle birlikte rakam, yani düşman askerinin rakamı 32 bin civarında. Artık liman von Sanders de uyanmıştır nihayet. Hı hı. Efendim bölgeye müdahale gerekmektedir. Hemen bölgedeki Yarbay Wilmer'e sorulur. Efendim onun bunu yapmaya kadir olmadığı anlaşılır. Efendim işte Esat Paşa'nın kardeşi Albay Vehip Bey'e haber iletilir. O da hastalığını bahane ederek gelemez. Hı hı. Albay Fevzi Bey askeri durmadan 3 gün yürüterek muharebeye sokma yerine gece bekletir. Bunun üzerine de bu artık 7-8 Ağustos'a geliyoruz.
1: Evet.
0: Liman von Sanders bölgedeki komutanın değiştirilmesini emreder ve 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal Bey, Albay Mustafa Kemal, Anafartalar grubu komutanı olarak tayin edilir. Ardından 2 gün süren son derece kanlı, şiddetli savaşlar meydana gelir ve düşmanın ilerleyişi bir kez daha Anafartalar bölgesinde durdurulur.
1: Evet.
0: Böyle özetleyebiliriz.
1: Evet, evet.
0: Başlangıç anını.
1: Ve aslında savaşın dediğiniz gibi genel seyri üzerinde de çok etkisi olan bir zafer Anafartalar zaferi. Bunu nasıl anlatırsınız bize?
0: Şimdi düşmanın hedefi dediğimiz gibi kıyı bölgesini temizlemek, Türk topçusunu temizlemek, ardından mayın hatlarını açıp ilerlemek. Bunun için hedef tabii ki Tilikbahir bölgesi ve daima planlarını kuzey-güney doğrultusunda ele geçirerek ilerlemek şeklinde yapmışlar.
1: Hı hı.
0: Ancak ilk taarruzlarında o 25 Nisan'da birkaç yüz metre ilerleyebilmişler.
1: Evet.
0: Ve savaş siperlerde kilitlenmiş. Bunun üzerine aldıkları takviye birlikleriyle bu kez artık son yumruğu bütün güçleriyle vurmak istiyor düşman.
1: Hı hı.
0: Bakın karşımızda kimler var? Şimdi Mehmetçi'yi biz tanıyoruz. O bizim atamız, dedemiz. Biziz Mehmetçi.
1: Evet.
0: Ama karşımızda neredeyse gelmeyen yok gibi. İngilizler, Fransızlar, Anzaklar, yani Avustralya ve Yeni Zelanda askerleri.
1: Hı hı.
0: Zurkalar, uzak doğudan, Hindular, efendim Afrika'dan Senegalliler, Kanadalılar, hatta Siyon Katır Birliği ile Yahudiler bile 3000 sene sonra ilk defa Türklere karşı silah aldılar ellerine.
1: Hı hı.
0: Hani şimdiki İsrail'in katliamları aslında ilk habercisini Çanakkale'de Mehmetçiğin önünde vermişti. Türklerden gördükleri iyiliğe bu şekilde İngilizlerle işbirliği yaparak teşekkür ettiler, karşılık verdiler. Evet, Türk milleti neredeyse bütün dünyaya karşı savaşıyor. Eğer Çanakkale geçilirse bakın İstanbul düşecek.
1: Evet.
0: İstanbul Türklerin beyni, Türklerin kalbi. Bir insanın kalbini durdurursanız o insan vücudu yaşayamaz. Osmanlı tamamen parçalanacak. O paylaşım anlaşmaları var. Savaş sırasında işte Sykes-Picot'lar, Saint-Jean-de-Maurienne'ler, Trianon'lar, bunların hepsi o günlerde vücuda getirilecek ve Türk milleti bir yok olma tehlikesi, daha 1915'te yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktı.
1: Hı hı.
0: Aynı zamanda düşman Karadeniz'e geçerek oradan Rusya'ya yardım edecek. Almanları Doğu cephesinde de sıkıştırarak Birinci Dünya Savaşı'nı tamamen kendi lehlerine olacak şekilde sonlandıracaklardı. İşte Anafartalar zaferi buna engel oldu.
1: Evet, evet. Efendim şimdi böyle konuşunca tabii hani bugünden de bakınca gençlerin de belki daha da iyi hissetmesi için kısa cümlelerle anlatmak zorunda kalıyoruz. Ama o dönemin ruhunu anlatmak çok da kolay değil. Belki öncelikle Anafartalar zaferinde Albay Mustafa Kemal'in nasıl bir liderlik sergilediğini, çünkü çok

0: şiddetli çarpışmalar olduğunu söylüyorsunuz. Mehmetçiği nasıl motive ettiğini ve Mehmetçiğin fedakarlıklarını paylaşabilirsiniz bizimle.
1: Evet, işte işin zaten özü burada. Mustafa, Albay Mustafa Kemal Bey derken, yani Gazi Mustafa Kemal Atatürk derken, orada bütün bir Türk milletini somutlaştırıyoruz. Bakın nasıl oldu. Şimdi herkes burasını çok iyi dinlesin. Albay Mustafa Kemal Bey'le ilk bir telefon konuşması, Liman von Sanders'in. Efendim, bu işi kim yapar diye sordu. Etrafındakiler Mustafa Kemal Bey dediler. Çünkü arı burnunda başarılı olmuştur. Peki, telefon açın dedi. Karşısında, buyurun emredersiniz komutanım. Efendim, buranın komutasını size vermek istiyoruz. Kabul eder misiniz? Ederim. Peki ne yapmak lazımdır sizce? Bölgedeki bütün kuvvetlerin komutasını emrime verin. Mustafa Kemal istiyor. Bölgedeki bütün kuvvetlerin. Çok gelmez mi diye karşılık veriyor Liman von Sanders. Bu kadar birliğe size ağır gelmez mi? Az bile gelir diyor Mustafa Kemal. O kadar özgüveni yüksek ve kendine inancı, askerine inancı tam. Peki diyor, o zaman görevlendiriyor. Bakın, o Arıburnu bölgesinden 2,5 saat gece bir at sürüşüyle Koca Çimen Tepe'ye geliyor Mustafa Kemal. Evet. Gece saat 01:30 civarında. Hemen gerekli işte savunma tedbirlerini alıyor. Koca Çimen Tepe ve Conk Bayırı bölgesi savunmada kalacak. Anafartalar birlikleri taarruza kalkacak. Ancak tabii sabah olduğunda siperdeki askerin yanına gidiyor Mustafa Kemal. Bakıyor işte askerler, Mehmetçik tüfeğine yaslanmış, siperin içinde istirahat etmeye çalışıyor. Atatürk bu durumu görünce tabii endişeleniyor. Çünkü asker 3 gündür aç, susuz ve uykusuz, evet, ve savaşarak tükenme noktasına gelmiş. Bu durum tabii ki bir askeri birlik için tehlikeli. Mustafa Kemal Paşa hemen askere, işte merhaba asker dedim, birkaç kişi sağ ol dediler. Tekrar sordum, yine biraz daha ses yükseldi. Merhaba komutanım dediler. Askerler, siz dün böyle değildiniz. Dün siz taarruz ediyordunuz, düşman kaçıyordu. Bakın, şimdi ben şu karşıki tepeye çıkacağım. Elimdeki kırbacı 3 kez indirince siz de taarruz edeceksiniz. Anlaştık mı? Asker hayretler içinde kaldı. Çünkü Mustafa Kemal'in eliyle gösterdiği o tepe ateş hattıydı. Üzerine bomba, mermi yağan bir alandaydı. Buna rağmen Mustafa Kemal ağır adımlarla tepeye ilerledi. Etrafından, evet, vızıl vızıl mermiler geçiyor, yerden alevler püskürüyor o top mermilerinin düşüşüyle birlikte. Orada Mustafa Kemal kırbacını indirdiğinde artık ortalıkta tek bir ses inlemeye başlamıştı. Allah Allah sesi. Mustafa Kemal askerini çok iyi tanıyordu. Milletini çok iyi tanıyordu. Liderini en önde görürse, bir kez harekete geçerse, bir daha hiçbir gücün onu geriye döndüremeyeceğini biliyordu. Ve bu anda askerinin önüne geçerek, milletinin önüne geçerek adeta ölüme meydan okudu. Ama bu o kadar da basit bir iş değildi. Evet. Bakın, 10 Ağustos sabahı ne yaşandı? O hengamede toplar, mermiler havada uçuşurken birden Mustafa Kemal, Albay Mustafa Kemal'in yanında bir toz bulutu, bir alev topu oluştu. Mustafa Kemal sendeleyerek sipere sırtını vurdu. Hemen yanındaki subaylardan İzzettin Çalışlar koşarak yanına geldi. Kumandanım, vuruldunuz diyecek oldu. Mustafa Kemal eliyle onun ağzını kapatarak sus, duyulmasın dedi. Ve muharebe kaldığı yerden aynı şiddetiyle devam etti. Daha sonra bakıldı ki Mustafa Kemal'in göğsüne bir şaramplen parçası isabet etmiş. Şaramplen dediğimiz nesne bir top mermisi.

0: düştüğünde onun çelik gövdesi yüzlerce parçaya ayrılıyor. Hepsi birer balta, birer bıçak haline gelip etrafa savruluyor. Aynı zamanda merminin içinde bilyeler de var. Belki binlercesi, bunlar da etrafı mahşer yerine çeviriyor. İşte o şarantlerden bir tanesi Mustafa Kemal'in göğsüne isabet etmiştir. Ancak sağ cebindeki saat onun hayatını kurtaracaktır.
1: Evet.
0: Teninde derin bir morluk bırakmış ama bunun dışında bir hasar vermemiş.
1: Hı hı.
0: Şimdi bunu oradaki bütün subaylar, bütün askerler şahit oldular. Ve Mustafa Kemal'in bu cesareti, bu yürekliliği ve bu yerinde verdiği kararlarla şöhreti bir anda artacak.
1: Hı hı.
0: Efendim zaten arı burnunda tanınıyordu. Hani bir bağırışıyla düşmanı yere seren adam, ben size savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum diyen komutan, şimdi üzerine mermiler isabet ettiği halde ölmeyen, uçun geçirmez bir efsaneye dönüşmüştür.
1: Hı hı, hı.
0: Artık Türk milleti onu Anapartalar kahramanı Mustafa Kemal olarak tanıyacaktır. Bakın 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığında Mustafa Kemal Paşa sıradan bir Osmanlı generali olarak karşılanmadı.
1: Evet.
0: Anapartalar kahramanı Mustafa Kemal olarak karşılandı. Ve Cumhuriyet'e giden yolda Türk milleti liderini işte 10 Ağustos'ta Anapartalar'da kavuştu.
1: Evet, işte bu söyledikleriniz aslında tarihi nasıl değiştirdiğini gösteriyor Anapartalar zaferinin. Son olarak Sayın Mert, kısaca vaktimiz de daraldı. Dünya askeri tarihi açısından önemi nedir acaba Anapartalar zaferinin? Kısaca bize nasıl aktarırsınız?
0: Şimdi SALT bu soruya Anapartalar olarak değil de Çanakkale Muharebeleri olarak cevap verelim. Şimdi dediğimiz gibi karşımızda koskoca dünyanın orduları gelmiş ve bunlar Osmanlı'yı bitirmek istiyorlar. Bu şekilde savaşın erken bitmesini umuyorlardı. Ancak Çanakkale zaferiyle birlikte, Anapartalarla birlikte savaş 2 yıl daha uzadı. Bu 2 yılın maliyeti Avrupa'ya, dünya devletlerine çok fazla, çok büyük oldu. Haddinden fazla insan kaybettiler, haddinden fazla efendim ekonomik sıkıntılara girdiler. Rusya'ya bakın, Rusya'ya yardım getirilemediği için bir süre sonra Çarlık rejimi devrilecek.
1: Evet.
0: Bolşevik rejimi kurulacak. Daha sonra tabii Lenin'in liderliğinde dünya iki kutuplu bir hale gelecek.
1: Evet.
0: Bizim yakın döneme kadar, 90'lara kadar soğuk savaş dediğimiz olayın başlangıcı işte Anapartalar ve Çanakkale'deydi.
1: Evet. O şimdi, zaman sözümüzü şöyle bitirelim mi? Aslında herkes bir şekilde bir yolunu bulup Çanakkale'yi, oradaki tarihi alanları, şehitlikleri şöyle bir görmeli, o ruhu bir hissetmeli diyelim. Bir kez daha Gazi Mustafa Kemal'i ve Mehmetçi'yi saygıyla, minnetle analım. Size de çok teşekkür edelim bugün bizimle olduğunuz için.
0: Ben de çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar dilerim.
1: Sağolunuz. Anapartalar Zaferi'nin 111. yıl dönümünde Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Mert'le birlikteydik.

0: Sevgili dinleyenler, hepimizin hedefleri var. Küçük ya da büyük hayatlarımızla ilgili bazen birlikte hedeflerimiz var ve başarıya giden bir yola çıkıyoruz. Burada da motivasyona ihtiyacımız oluyor ama motivasyonla ilgili zaman zaman sıkıntılar yaşayabiliyoruz. İşte bu konuyu psikolojik danışman Profesör Doktor Sayın Tayfun Doğan'la konuşmak istedik. Hoş geldiniz efendim programımıza.
1: Hoş bulduk. Günaydınlar diliyorum. Herkese güzel bir gün diliyorum İstanbul'dan. Sevgiler, selamlar.
0: İzmir'den de size sevgiler. Güzel bir gün, güzel bir hafta olsun. Efendim, motivasyon nedir? Bunu nasıl tariflersiniz bize ve başarıya ulaşmada neden önemlidir?
1: Evet, motivasyon bizi robotlardan ayıran bir güçler bütünü diye söyleyebiliriz. Mesela robotlara herhangi bir davranışı yaptırmak istediğimizde sadece komut veriyoruz, yapıyorlar, ama biz öyle değiliz. Yani bizim motivasyona ihtiyacımız oluyor, robotun böyle bir şeye ihtiyacı yok. Bizi belirli bir davranışı başlatan, o davranışı sürdürmemizi sağlayan, yönünü belirleyen içsel ya da dışsal güçler diye belki nitelendirebiliriz motivasyonu. Aslında bir metaforla söyleyecek olursak istemekle harekete geçmek arasındaki köprü gibi. Yani

0: istediğimiz, başarılı olmak istediğimiz bir konuyla ilgili yaksa ihtiyacımız var. Hı hı. Bu da motivasyon olarak nitelendirilebilir.
1: Ve tabii harekete devam etmek, değil mi? Onu da konuşmak lazım. Şimdi dediniz ki içsel güçler, dışsal güçler. Bunlar neler olabilir? Aralarındaki fark nedir?
0: Evet, aslında motivasyonla ilgili en temel ayrım bu. İçsel ya da dışsal motivasyon diye ayırıyoruz. Davranışlarımızın ardındaki itici gücün kaynağı ile ilgili bu aslında içsel ya da dışsal olması. Yani benim motivasyonumu sağlayan, isteğimi sağlayan şey içsel bir şeyler mi?

0: mesela merak vardır. Pozitif psikolojinin çok önemli temel kavramlarından biri akış halinde olmak vardır. Hı hı. Özgürlük vardır içten gelen motivasyonda. Yani istediğimiz için yapıyoruz. Sırf resim yapmak hoşumuza gittiği için resim yapmak, sırf sevdiğimiz için kitap okumak, zevk aldığımız için spor yapmak gibi konulardır. Dışsal motivasyonda ise kişiyi motive eden faktörler dışarıdan gelir. Bir ödül kazanmak ya da cezadan kaçınmak için bir şeyler yapma şeklindedir. Birazcık burada zorunluluk, baskı, beklenti de olabilir. İşte terfi almak için çok çalışmak, eleştirilmekten kaçınmak için ödev yapmak gibi biraz daha dışsal faktörler ya da birileri beğensin diye spora gitmek mesela. Hani,
1: evet.
0: Daha fit görüneyim, insanlardan onay alayım, takdir alayım diye spora gitmek gibi. İkisini dengeli yapmak gerekiyor. Yani tamamen dıştan motivasyon kötüdür gibi bir şey de demek istemiyorum.
1: Hı hı, biri iyidir, biri kötüdür diyemeyiz aslında, değil mi? Ama birlikte olduklarında tabii çok daha büyük bir güç yarattığını da kabul etmek lazım. İnsanlar ama zaman zaman motivasyonlarını kaybeder. Hani az önce dedik ya, istemekle harekete geçmek, sonra o harekete devam etmek de var. Neden motivasyon kaybediliyor?
0: Evet, motivasyon neden kaybediyoruz? Ödül ve çaba arasında bir kopukluk oluşuyor aslında. Yani motivasyon olabilmesi için ödül olması gerekiyor. Bizim sistemimiz böyle çalışıyor. Hı hı. Yani bir ödüle ulaşmak için biz motivasyon sağlıyoruz. Ya da bir acıdan kaçınmak için olabiliyor. Eğer ödül ve çaba arasında bir kopukluk varsa, yani ödül çok uzaktaysa, belirsizse, mesela net değilse, o zaman motivasyonumuz düşebiliyor. Bir de motivasyon zihinsel enerji ister, odaklanma ister, dikkati tam olarak verme ister. Yani dışsal diğer uyarıcılardan kopup sadece o ulaşmak istediğimiz hedefe odaklanmamız gerekiyor. Bu da enerji gerektiriyor. Bunun için uyku, dinlenme, beslenme gibi şeyler de önemli. Eğer bunları olması gerektiği gibi ideal anlamda yapamadığımız zaman motivasyonumuz düşebiliyor. Onun dışında çok büyük hedefler koymak sıkıntı olabiliyor. Yani kişinin kendisini tanımaması sonucu kendisini aşan çok büyük hedefler tükenmişliğe neden olabiliyor. Son bir şey daha, sosyal kıyas dediğimiz sosyal karşılaştırma da motivasyonu kaybetmemize neden oluyor. Yani özellikle sosyal medyada birilerini görüp ya onlar bunu yapmış, ben yapamam diye düşünmek, ne kadar büyük bir şey başarmışlar, benim bunu başarmam mümkün değil diye bir kıyaslamaya gittiğimizde de motivasyonumuzu kaybedebiliriz.
1: Şimdi motivasyonu kaybetmek, bir de tükenmişliği konuşalım istiyorum. Tükenmişlik biraz daha farklı bir kavram galiba, değil mi? Sık sık söyleniyor, insanlar kullanıyor bu kavramı, evet. Ama nasıl aralarındaki farkı ya da ilişkiyi anlatabilirsiniz bize?
0: Dediğim gibi motivasyon için bir enerji gerekiyor. Yani bunu depomuzdaki yakıt gibi düşünebiliriz işte. Gidebileceği belli bir yol vardır, belli bir kilometre vardır. Dolayısıyla bu yakıtımız bitmiş oluyor. Ama arabayı da sürekli biz hedefe ulaştırmak istiyoruz. Böyle olduğunda da doğal olarak yoruluyor araba. Hani öyle bir metaforla anlatayım. Hı hı. Enerjimiz kalmıyor. Var olan tüm enerjiyi tüketip yedek varsa onu da kullanıyoruz ve ardından işte depresif duygu durumu meydana gelebiliyor. Genellikle tükenmişlik dışsal motivasyonla biraz daha ilgilidir işte. Yani çünkü diğerinde içsel motivasyonda kendimiz içimizden geldiği için ve bize keyifli geldiği için davranışlara devam ediyoruz, ama dışsal motivasyonda zorunluluk var, baskı var, kaygı var, hırs var, birilerinin beklentisini karşılamak var ve zorunluluk, hani çok içimden geldiği için yapmıyorum, zorunlu olduğum için yapıyorum, bu da bir süre sonra tükenmişliğe neden

0: olabiliyor.
1: Şimdi sosyal medyadan bahsedince Sayın Doğan, dediniz ya oradaki insanları görmek de olumsuz etkileyebiliyor. Orada insanların motivasyonu hiç düşmüyor gibi görünüyor. Gerçekten başarılı insanların motivasyonu sürekli yüksek midir? Böyle bir durum mümkün mü? Yoksa onların da zorlandığı dönemler oluyor mu?
0: Evet, sosyal medya yapay bir ortam. Hani şey diyorlar ya, onu hep kullanıyorum. Kimse ehliyetindeki fotoğraf kadar çirkin değildir, sosyal medyadaki kadar da güzel değildir diyorlar. Sosyal medya yapay bir ortam. İnsanlar oraya elbette üzgün ya da başarısız olduğu durumları koymayacaklardır. Hep başarılı gibi görünmek isterler. O yanıltıcı öncelikli olarak. Başarılı insanlara baktığımız zaman bunlar üzerinde yapılmış araştırmalar bize şunu gösteriyorlar. Başarılı insanlar motivasyona değil sisteme güvenirler. Yani o gün motiveyim, çok çalışayım ya da işte motivasyonum geldiğinde bir şeyler başarayım şeklinde değil. Hı hı. Motive olsun ya da olmasın başlamak için oturur mesela. Yaptığı iş neyse onunla ilgili küçük de olsa bir şeyler yapmaya çalışır. Sistem onu götürür. Hatta çok önemli yazarlarla ilgili böyle örnekler verilir. Yani canı hiç istemese bile oturup günde birkaç sayfa yazmaya çalışır mesela. Sisteme güvenirler daha çok. Bu da başarıyı getirir. Motive olsun ya da olmasın harekete geçme önemli. Bir de zor zamanlarda başarılı insanlar pes etmiyorlar. Yani kararlılıkları çok önemli, azimli olmaları çok önemli. Daha sıradan insanlar diye söyleyelim, en küçük bir zorluk karşısında vazgeçiyorlar. Bu vazgeçme eşikleri çok düşük oluyor. Dolayısıyla da belki azıcık daha gayret etse o yokuşu aşabilecek ama geriye dönebiliyor. Bir son bir şey daha, başarılı insanlarda yine gördüğümüz, zorlandıklarında bu yöntem işe yaramıyor, başka bir yol deneyeyim anlayışı içerisinde oluyorlar. Vazgeçmek yerine hemen hani bir engel çıktı karşısına, sıradan bir insan vazgeçiyor, diyor ki olmuyor, denedim olmuyor işte. Ama başarılı insan bu yöntem olmuyor, başka bir yolla olabilir diyor. O da olmazsa başka bir yol deniyor. En son her şey denediğine kani olduktan sonra baktı olmuyor. Bu sefer de hedefi değiştiriyor. Diyor ki demek ki bu ulaşmam gereken hedef bu değil. Başka bir şey olabilir. Dolayısıyla vazgeçmiyor. Bu da doğal olarak başarıya götürüyor.
1: Evet, hedef demişken başta da bahsettiniz, çok büyük hedefler koymak da sorun olabiliyor diye. Hedef belirlerken nelere dikkat etmek lazım?
0: Evet, hedef belirlerken hedefin spesifik, özgür olması önemli. Yani atıyorum başarılı olmak istiyorum ya da sağlıklı olmak istiyorum gibi çok genel, sınırları belli olmayan bir hedef koymak yerine işte bu ay 3 kitap bitirmek istiyorum, İngilizce'de şu seviyeye gelmek istiyorum ya da ne bileyim sağlıklı olmak için işte bu ay 5 kez spor salonuna gideceğim, 2 kilo vereceğim gibi net olması gerekiyor hedeflerimizin. Ölçülebilir olması gerekiyor ilerlemeyi görmemiz açısından. Yani işte her gün 20 sayfa kitap okuyacağım veya her hafta 1 kilo vereceğim gibi, yani hedefimiz neyse bununla ilgili ölçülebilir olması gerekiyor. Bir de hedefimizin bizim için değerli olması gerekiyor. Değerli ve anlamlı olması gerekiyor. Yani hoşumuza giden bir şey olması gerekiyor. Onu söylemeye çalışıyorum.
1: İçsel motivasyonu her şekilde devreye sokmak gerekiyor.
0: Tabii, tabii. Yani mutlaka, çünkü hayatta seçenekler çok hedef belirlerken de. Hoşuma giden bir şey, ilgili olduğum bir şeyi hedef olarak belirlersem, benim için değerli olan, anlamlı olan bir şeyi hedef olarak belirlersem yolculuğum güzel geçmiş olur. O anlamda hedef belirlerken buna da dikkat etmek gerekir.
1: Öyle de olsa hani başarısızlık olabiliyor. Yani çok sık bir örnek ya, kilo vermekten bahsettiniz. Evet. Bu çok sık yaşanan bir şey. Başarısızlık olduğunda motivasyon tekrar nasıl kazanılır?
0: Evet, bir gözden geçirmemiz gerekiyor tekrar. Acaba hedefimiz çok mu bizi aşan bir şey? Kullandığımız stratejiler mi doğru değil? Ya da bu motivasyonumuzu düşüren şey ne? Yani bunu bulmamız gerekiyor. İşte çok büyük olabilir mesela hedef, dediğim gibi çok ulaşılmaz olabilir. Bu motivasyon literatüründe fil yeme taktiği dedikleri bir yöntemden bahsederler. Yani gözümüzü korkutan çok büyük karmaşık bir hedefe ulaşmak zor olabilir.
1: Evet.
0: Hani fili tek seferde yiyemezsiniz.
1: Evet.
0: Dolayısıyla onu tek seferde bitirmek yerine küçük yönetilebilir, sindirilebilir parçalara bölerek ilerlememiz gerekir. Hedefimizi böyle bir analiz etmemiz lazım. Küçük küçük başarılar, küçük adımlarla ilerlememiz gerekir. Ve özellikle kilometre taşları belirlemek burada önemli. Yani bir ay sonra nerede olacağım, 3 ay sonra nerede olacağım, 6 ay sonra nerede olacağım? Hep istasyonlar, kilometre taşları belirleme. Hı hı. Ve buralara ulaştığımızı gördükçe de motivasyonumuz artar işte. Ya oluyor şeklinde bir duygu, hissiyat oluşur bizde.
1: Hı hı.
0: Aksi takdirde hedef çok uzakta, belirsiz, sistem içinde bir şey olarak kalıyor. Motivasyonu sürdürmek kolay olmuyor o durumda.
1: Evet. Ve basit önerileriniz var mı? Böyle günlük hayatta uygulayabileceğimiz basit alışkanlıklar, motivasyonumuzu yüksek tutacak alışkanlıklar.
0: Evet. Birkaç şey söyleyeyim bununla ilgili. Öncelikli olarak bir şeye başlamak o şeyi yapmaktan her zaman daha zordur. Hı-hı. Yani önemli olan başlamak. Çünkü yeni bir şeye başladığımızda beynimiz nörokinestin ve adrenalin gibi bazı kimyasallar salgılıyorlar. Bu kimyasallar başlangıçta isteksizlik hissi yaratıyor, sıkıntı oluşturuyor. Dolayısıyla başlamak zordur her zaman. Başladıktan sonra yürümek, devam etmek daha kolaydır.
1: Hmm.
0: Dolayısıyla başlangıç sancısını kabul edip kendi kendimize şunu söyleyebiliriz. Tamam, önümdeki 5 dakika boyunca berbat hissedeceğim.
1: Evet.
0: Bu çok normal. Ama 5 dakika sonra her şey yoluna girecek. Tahammül etmem gereken nokta o 5 dakika. Bunu kendimize söylememiz gerekiyor. Yani yürüyüş yapmak çok zor gelebilir yerimizden kalkıp. Ama 5 dakika sonra, 10 dakika sonra yürüyüş kolay olacaktır. Bunu kendim de yaşıyorum çoğu zaman.
1: Evet.
0: Şey derim, çıkarım dışarı, çok zor gelir.
1: En temel öneri bu olsa gerek. Çok teşekkür ediyoruz efendim bize katıldığınız için. İyi günler diliyoruz.
0: İyi günler.
1: Psikolojik danışman Profesör Doktor Tayfun Doğan konuğumuz oldu ve geldik bugünlük yaşamın ritminin sonuna sevgili dinleyenler. Umarız haftanın devamında bizlerle olursunuz. Programı hazırlayanlar Mutlu Füsun Küçük, Gülben Şahin, teknik yönetimde Gülden Acar ve ben spikeriniz Sıla Koç. Yarın görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.

0: güvenli yolculuk.
1: Merhaba, ben yol güvenlik uzmanı Ahmet Özgün. Otomobil dumansız alan kapsamına girmektedir. Peki, camları açık olan bir araçta dumansız alan kapsamına girer mi? Konu hakkında yapılan bir araştırmayı paylaşmak istiyorum. Dünya Sağlık Örgütü 1 metreküp havada 25 mikrogram partikül maddeyi temiz hava olarak kabul ediyor. 25 mikrogram rakamını aklımızda tutalım. Araştırmaya 17 sürücü katılıyor ve toplam 83 sefer yapılıyor. Bu seferlerin %50'sinde sürücüler araçların camlarını açarak sigara içiyor. Geri kalan seferlerde ise sürücüler sigara kullanmıyor. Sonuç gerçekten şaşırtıcı. Sigara kullanmayan

0: seferlerde 1 metreküp havada 7 mikrogram partikül seviyesi ölçülüyor. Bu seviye Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği sınır olan 25 mikrogramın bir hayli altında. Sigara içilen araçlarda ise camlar kapalı olduğu zaman 1 metreküp alanda 880 mikrogram partikül seviyesi ölçülüyor. Peki aracın camı açılınca bu değer nasıl etkileniyor? Sigara dumanı sanıldığından çok daha kuvvetli çıkıyor. Camlar açık olmasına rağmen araç içindeki partikül seviyesi 1 metreküp havada 385 mikrogram olarak ölçülüyor. 385 mikrogram Dünya Sağlık Örgütü'nün belirlediği temiz hava sayılan 25 mikrogramın kat kat üzerinde bir seviye. Dolayısıyla araç içinde camlar açıkken sigara içmek bile yolcular için, özellikle çocuklar için sakıncalıdır. Güvenli yolculuklar.
1: Güvenli yolculuk. Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

0: Mutfağın Sırları. Hazırlayan ve sunan Emine Beder.
1: Mutfağın sırlarından selamlarımızı gönderiyoruz yapımcım Ebru Karakaya ile birlikte. Efendim, bugün biraz böyle cilt sağlığından bahsedesim var. Doktor İbrahim Saraçoğlu'nun şöyle bir tavsiyesi var. Bir tane salatalığın şöyle tepeye yakın kısmından bir kesik atın. Elinizdeki iki salatalık parçasının kesik kısımlarını hızlıca birbirine sürtün. Beyaz bir süt karışımı çıkacak. İşte bu sütü yüzünüze sürdüğünüzde kırışıklığa karşı cildinizi tazeleyen, deri altındaki toksinlerin atılmasına yardımcı olan doğal bir kremi yüzünüze sürmüş oluyorsunuz adeta.

eskiden ben bilirim, anneler böyle salatalıkları yüzlerine, alınlarına, yanaklarına yapıştırabildikleri, yüzlerindeki bütün bölgelere yapıştırırlardı. Çünkü eskiden kozmetikler falan yoktu benim çocukluğumda. Varsa bile bilinen en kozmetik diyebileceğimiz krem acı badem kremiydi. Yani onun dışında demek ki nemlendiriciymiş, yok gece kremiymiş, yok işte kırışıklıkları gideren kremmiş falan yoktu. Bununla birlikte anneler eskiden şey yapardı, böyle maskeler, ben annemden hatırlıyorum. Böyle yüzünde bazen değişik renkte karışımlar olduğunu hayal meyal hatırlıyorum. Tabii ki hala günümüzde böyle maskeler yapılıyor. Bunlardan bir tanesi yoğurt ve bal maskesi mesela. Ev yoğurdundan tabii söz ediyorum. Eşit miktarda yoğurtla balı karıştırıp göz kenarlarınız dahil yüzünüze sürüp en az yarım saat beklettikten sonra ılık su ile yıkamamız yüzümüzün daha aydınlık, daha ferah, pırıl pırıl olmasına yardımcı olacaktır. Bir deneyin diyorum. Tabii bununla birlikte doğal yağlar kullanmak önemli. Hindistan cevizi yağı, kantron yağı, hatta hakiki zeytinyağı bile cildin nemlenmesine, cildin geç kırışmasına, cildin beslenmesine yardımcı olduğu için öneriliyor. Açıkçası ben zannediyorum hiç hayatım boyunca kullanmadım o cilt ürünlerinden. Hakikaten doğalı varken sonradan üretilmiş bu yapay ürünler yerine bu doğal yağları kullanmak bana çok iyi geldi. Bence cildi kuru olanların zaten nemlendirici gibi bir şey kullanması gerekiyor. Ama bu doğal yağları hakikaten deneyim.

0: Efendim, hepinize tekrar selamlarımızı göndererek bizi dinlemeye devam edin diyoruz. Hoşça kalın, sağlıkla, afiyetle kalın.
1: Mutfağın sırları.

0: Saat 3.
1: Haberler.
0: İyi geceler, ben Meltem Ersan. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestisi konularında Avrupa Birliği'nden somut adımlar beklendiğini ifade etti. Erdoğan, Avusturya şansölyesiyle ortak basın toplantısında konuştu. Avrupa Birliği'nin atacağı adımlar hepimizin menfaatine, dedi. Terörsüz Türkiye hedefinde mecliste tarihi bir uzlaşı sağlandı. Milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifine muhalefetin çoğunluğundan güçlü destek geldi. AK Parti ve MHP'nin hazırladığı yasa teklifine DEM Parti, Yeni Parti, CHP ve Yeni Yol grubu evet oyu verdi. Kanun teklifi 467 oyla kabul edildi. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, terörsüz Türkiye hedefi kapsamında hazırlanan teklifin genel kurulda kabul edilmesinin ardından ilk değerlendirmesini yaptı. Bu başarı Türkiye'nin başarısıdır, dedi. Kurtulmuş, kanun teklifinin 468 oyla kabul edilmesine ilişkin de tarihi bir başarıdır ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kabul edilmesi sürecinin devlet aklı ve millet irfanıyla titizlikle yönetildiğini belirtti. Yılmaz, bu hassas süreçte provokasyon ve dezenformasyonla süreci sabote etmeye çalışacak odaklara karşı hepimizin çok uyanık olması gerekmektedir, dedi. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, milli dayanışma ve toplumsal bütünleşmenin güçlendirilmesine dair kanun teklifinin kabul edilmesinin terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda ortaya konulan kararlı iradenin önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Gazi Meclisimizde atılan bu adımın ülkemizin geleceği ve gelecek nesillerimiz için kalıcı bir kazanım olmasını diliyorum, dedi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Muhsin Yazıcıoğlu'nun ailesini kabul etti. Olayın bir kaza değil, cinayet olduğuna dair derin bağlantılar olduğunu söyledi. Bakan Gürlek, olayın hemen öncesinde FETÖ'cü Adil Öksüz'ün ABD'ye gittiğini ve kazadan önce döndüğünü tespit ettiklerini belirtti. Tüm temasların olayın örgütlü olduğuna işaret ettiğini kaydetti. Bu cinayeti çözmek bizim boynumuzun borcu, dedi. 10 yıllık firarın ardından yakalanarak tutuklanan FETÖ'cü terörist Burkay Karatepe'nin kaçışı ve örgüt bağlantılarını deşifre etmeye yönelik soruşturma sürüyor. Teröristin Muğla'da gözaltına alınan ablası da çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne yönelik soruşturma genişletildi. İzmir, Aydın ve Antalya'da 17 şüpheli daha gözaltına alındı. Zanlılardan 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, dini lider Müşteba Hamaney ve Tahran'da bir araya geldi. 7 saat süren görüşmenin ardından açıklama yapan Pezeşkiyan, Hamaney'in en büyük önceliğinin ülke içi birliği korumak olduğunu söyledi. ABD basını ise Trump'ın İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tamamen açması halinde nükleer anlaşma olmadan da savaşı bitirmeye hazır olduğunu yazdı. Kolombiya'nın Pasifik kıyısında Choco bölgesi 7,4 büyüklüğünde depremle sarsıldı. Yaklaşık 107 kilometre derinlikte gerçekleşen depremde 111 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı çevre ülkelerden de hissedildi. Haberleri dinlediniz.